0: Sizin karım her zaman bana neden bu işi yapıyorsun diye soruyor. Hala deli olan bir tarafım var. Bir kança gibi. Bir kere takıldınız mı sizi tutku haline getirir.
1: Ben hala tutkunum.
2: Pekala, gökyüzünde hiç bulut yok. Hiç sis yok. Hava kusursuz. Tamam.
3: Pekala. Saat geç oluyor. Sonra görüşürüz.
2: Anlaşıldı.
0: Evet, gitmeye hazırım. Evet, güzel. Bu işe başladıktan sonra geriye dönüşü olmayacak. Birileri bilgileri çalmaya kalkışmadan önce bunu tamamlamalıyım. Bu uzun bir gezi olacak. Eve gitmeli ve ailemi görmeliyim. Babam gibi sürekli evden uzak olmayı ve nerede olduğumu bilmemelerini istemiyorum.
4: Daryl Miklos'un evi, Mission Viejo, Kaliforniya.
0: Size söylemem gereken şeylerden biri, şunu bilin ki bunu diğerlerinden farklı bir şekilde yapıyorum. Ev ödevi yapıyorum. Her dosyayı tek tek okuyorum. Tarihi kontrol ettim. Babamla buluştum ve o da ben de bunu ileriye taşıyıp daha fazla araştırma yapmam, gemi enkazlarının yerini belirlemem için ev ödevi yapmam gerektiği üzerinde uzlaştık. Ödevimi iyi yapacağım.
5: Bu konuda babanı suçlamak istemiyorum çünkü...
0: Tatlım.
5: Bu adil değil. Böyle bir insan olmak istemem.
0: Hayır, Florida'dan henüz yeni döndüm ve sana durumu anlatıyorum. Babamın her şeyi kaybettiği gibi benim de kaybetmemi istemiyorsun değil mi? Endişelenme.
5: Hayır.
0: Sorun yok.
5: Hayır, bekle. Çok heyecanlanıyorsun. Ve biz de çok heyecanlıyız çünkü bunun hayatımızı değiştireceğini hissediyoruz. Ayrıca kendimi kötü hissediyorum çünkü sana inanıyorum ve tamam yap diyorum. Bunu yapmak için kaç yıldır uğraşıyoruz ve her zaman yanındayım. Ama bu son ve bunu bitirmelisin. Bunu bitir.
0: Bu son denemem ve sana söz veriyorum ki bir sebepten dolayı bu iş yürümezse başka işler yapacağım. Ama bu işe inanıyorum. Bu farklı. Bu farklı. Bu kez ev ödevimi yapacağım.
5: Bu son şansın. Bu sonuncu.
4: Birazdan.
0: Elimde tarihi değiştirebilecek bir belge var.
6: Herkes altın bulmak için Amerika'ya gitti.
0: O gerçek bir gemi enkazının manifestosu. O Christoph Kolomb.
7: Mücevherlere değiniyor.
0: Mücevherden bahsediyor, altından, gümüşten. Gordon beni Kolomb hattına gönderiyor. İnsan bunun için neleri vermez ki?
4: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde. Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.
0: Karımı ve çocuklarımı geride bırakmak gerçekten zor.
8: Sorun yok. Babamız için endişelenme. Ona hiçbir şey olmayacak.
0: Ama bunu onlar için yapıyorum. Ve dalış yapmadan önce tam olarak niçin dalış yaptığımı bilmeliyim. Ve o bölgede arayışımı haklı çıkaracak kadar yeterli hazine olduğundan emin olmalıyım. Bütün araştırmalarım bana manifesto edinmemi söylüyor. Manifestoda en son parça altına kadar gemideki kargoların tüm listesi olacak. Christoph Kolomb'un gemilerinin herhangi birinin manifestosunu almak istiyorum. Bunu yapabileceğim tek bir yer var ve orası Sevilla, İspanya.
2: Fate 7 Kaliforniya'nın üzerinden geçiyor. Kaliforniya'nın tümünü görebiliyorum çok net bir şekilde.
4: Sevilla, İspanya.
0: Avrupa tarihinde olmasa da İspanya'nın muhtemelen en önemli binalarından birine gidiyoruz. Oraya Batı Hint Adaları Arşivleri adı veriliyor. Günaydın.
9: Günaydın.
0: İspanya'dan ayrılan ve yeni dünyaya giden her gemiyle ilgili burası ağzına kadar bilgiyle dolu. Bütün bu dosyalara bakın. Beni hiç şaşırtmadı. Gerçekten bunlara şaşırmadım. Yurt dışına bu kadar sayıda gemi gönderildi.

0: Pinzon kardeşlerle ilgili konuları doğrudan açarsam bu harika olur. Olağanüstü olur. Gerçekten çok iyi olur. Ya, affedersiniz bayım. Ben Daryl Miklos.
1: Antonio Sanchez.
0: Arşiv buradan çalışıyorsunuz.
1: Evet, arşiv
0: anladım. Güzel. Bu arşivde acaba kaç sayfa bulunuyor?
1: Arşivlerdeki belgelerin ortalama toplamı 44 bin kutu.
0: Peki toplamda kaç sayfa?
1: Arşivleri metretül cinsinden belgeliyoruz. Yaklaşık 7 ila 8 kilometre.
0: Vay canına, devasaymış. Belirli bir gemi, enkazı veya döneme ait bir şey nasıl bulunabiliyor?
1: Size gösterebilirim.
0: Ha, güzel.
1: Belgeler burada. İlk olarak bakmak istediğiniz belirli bir şey var mı?
0: Pinzolar veya Christophe Colomb ve Hispaniola'ya gidip Turks ve Caicos adaları yolu üzerinden kuzey rotası boyunca yolculuk yapan filo hakkında her şeyi aramak istiyorum. Bütün bu bilgilere ulaşmam gerek.
1: Pinzon'u arayabiliriz. Tarih nedir?
0: 1504 veya 1505 olabilir.
1: Vicente Yanes. Acaba burada mı? Bu mu? Belgelerin üstündeki tarih 1501. Vicente Pinzon ismini ve belgelerin kralla başladığını burada görebiliyorsunuz.
0: Bunun bölümlerini anlıyorum ama kaligrafi içeren bölümler anlaşılmayacak kadar zor.
1: Nasıl araştırma yapacağınızı gösteriyoruz ama incelemek ve belgenin anlamını çözmek tamamen size bağlı. Normalde araştırmacılar ve hatta arşivciler olarak İspanyol arşiv portalı üzerine dijital resimler kullanıyoruz. Bir kopyasını yazdıracağım. Bu aynı belge.
0: Ha, teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
1: Araştırmanın sonuçları bunlar. Evet.
0: Ha, mükemmel. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Sonra görüşürüz. Hoşçakalın. Bu belgeyi aldım ama Kastilya İspanyolcası dilinde. İspanyolcam akıcıdır ama burada ne söylediklerini anlayamıyorum. Bu bir market listesi veya bir Christophe Colomb enkazındaki her altını, hazineyi veya sanat eserini tek tek listeleyen bir manifesto olabilir. Çeviri yaptırmam lazım. Aksi halde yanlış tahminler yapmış olacağım.

0: Hey, Heres adlı bir kasabada paleografa. Uzmanlık alanı aslen Kastilya İspanyolcasıyla yazılmış belgeleri modern İspanyolcaya çevirmek.
1: Heres İspanya.
0: Ha. Nasılsınız? Sanırım yanlış tarafa döndüm, yolumu şaşırdım.
2: Kesinlikle, evet.
0: Evet.
1: Belediye kütüphanesi.
2: Kütüphaneye
0: girelim. Güzel bir bina. Belki de bu belgeyi alıp bana onun Gordon'un hazinesi için kilit önemi olduğunu veya başka bir çıkmaz sokak olduğunu söyleyecek. Bunu göreceğiz. Araştırmam konusunda bana yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim.
3: Elimden geldiğince yardımcı olacağım.
0: Christophe Colomb ve Pinzon kardeşler hakkında araştırma yapıyorum. Kaç gemi battı veya Amerika'dan İspanya'ya ne tür eşyalar getirdiler? Bunları araştırıyorum. Acaba neler geldi?
3: Fethin ilk anlarında mı?
0: Kesinlikle. Pinzon'un sözüm ona Haiti'ye gittiği ve sonrasında kuzeye yolculuk ettiği hikayeye aşina mısınız? Günümüzde o bölge Turks ve Caicos adaları. Bir kasırga çıkmış. Bazı gemiler burada batmış. Ve bazıları da kuzeye doğru yola devam etmiş ve o hikayeye aşina mısınız bilmiyorum.
3: Evet, Santa Maria'nın batmış olduğunu biliyorum. Santa Maria'nın kalıntılarıyla Christmas adında bir kale inşa edildi. Christmas Kalesi. Haiti'deki Santo Domingo'nun kuzeyinde yer alıyordu. Pinta ve Nina yola devam etti.
0: Evet, ilk seferde.
3: İlk seferde. Açıklamama izin verin. İlk seferde 3 gemi vardı.
0: Evet, 3.
3: 3. Santa Maria, Pinta ve Nina. İlk gezinin başarısından dolayı herkes ikinci geziye kaydolmak istedi. Herkes Amerika'ya gidip altın bulmaya çalışmak istiyordu. Sonra Pinzon diğer gemileri Amerika'ya bağımsız olarak götürdü. O geziler küçük seferler olarak bilinir. Çünkü büyük seferler Kolombo'dakilerdi.
0: Tamam. Peki aynı bölgede çok sayıda geminin batmış olduğu olasılığına inanıyor musunuz?
3: Doğru, doğru.
0: Buna inanıyor musunuz acaba?
3: Kolomb'un gemisi battı.
0: Evet.
3: Sonrasında Kolomb'un izlediği rotayı izleyen küçük seferlere çıkan gemiler orada batmış olamaz mı?
2: Tabii.
3: Bunu not al. Evet.
2: Kronoloji. İkinci seferin kronolojisi.
3: Çünkü Pinzon yola çıktığında 4-5 yıl geçmiş olabilir.
2: Evet, küçük seferler.
0: Evet, kontrol edeceğim. Küçük. Evet. Buna bakacağım. Bu inanılmaz. Bu arşivleri Hint adaları arşivlerinde buldum. Bunların bazılarını anlıyorum ama bunlar kaligrafiyle yazılmış. Anlamak zor. Bunu okuyabiliyor musunuz acaba? Buna bir bakar mısınız?
2: Tabii ki. Pinzon'dan ve 1501 yılında yaptığı bir geziden söz ediyor. Bizim konuştuğumuz gezilerden biri yani.
0: Tamam, bu ikinci gezi mi?
2: Evet, kesinlikle. Geminin neler taşıdığından söz ediyor. Mücevhere değiniyor burada.
0: Mücevherlerden bahsediyor.
3: Doğru.
0: Kırmızı incilere değiniyor mu?
2: Bir bakalım, bir saniye bekleyin. Evet, burada. Gümüş. Gümüş. Hazineye değiniyor.
0: Aman tanrım. Dans etmek istiyorum. Bu harika. Gerçekten dans etmek istiyorum.
2: Değerli taşlar.
0: Değerli taşlar. Onlar zümrüt olabilir mi?
2: Tabii, olabilir, evet.
0: Olabilir mi acaba? Bu inanılmaz bir şey.
2: Gümüş ve bakır taşıyorlar.
0: Gümüş, bakır ve değerli taşlar.
2: Kesinlikle.
0: Günümüzde ne kadar para ederdi?
2: Bilmiyorum ama çok fazla sanırım.
0: Milyonlar eder değil mi? Milyonlarca dolar edebilir.
2: Çok fazla, çok fazla. Altından da söz ediyor burada.
0: O bir manifesto, gerçek bir manifesto.
2: Nehirlere ve adalara değiniyor.
0: Manifestoyu edinmek aşırı derecede önemli. İnkaz alanında bulduklarınızın gerçekten o gemide olduğunu kanıtlamanızı sağlıyor. Böylece değerli olup olmadığı tartışma konusu olmuyor. Manifesto o nesnelerin hikayelerini anlatıyor ve gerçek olduklarını kanıtlıyor.
3: O ipucunu takip edin.
0: Tabii, öyle yapacağım.
2: Bence doğru adım bu.
3: Doğru yol üzerindesiniz. Çünkü o bölgede gemiler karaya oturuyor.
0: İnciler, mücevherler. Altın, gümüş. Teşekkür ederim. Muchas gracias.
2: Evet, aklını kaçırdı.
0: Şahanesiniz.
2: Evet.
0: Manifestoda geminin bütün o sanat eserlerini taşıdığı yazıyor. Bugün muhtemelen bütün yolculuğumun en öğretici günü oldu. Merhaba, günaydın.
4: Merhaba.
0: Bir bayan uzmanın aracılığıyla Kristof Kolomb'un Turks ve Caicos'ta gemilerinin battığını ve geri döndüğünde başka gemiler gönderdiğini, Pison kardeşlerin başka gemilerle geri döndüğünü ve o gemilerin de ikisinin battığını öğrendim. Gordon'un dünya etrafında gezmesini ve bana verdiği Bahos de Balbuka'ya dayanan diğer iki keşifle ilgili ipucu buldum. Gordon bana ne babamda ne de başkasında hiç kimsede olmayan iki belgeyi vermemiş olsaydı onlar bir tek bende var. Ama olmasaydı muhtemelen şimdiki kadar geniş kapsamlı bir araştırma yapmamış olacaktım. Bunu başaramayacaktım. Bunu yaptığı için şükürler olsun. Ona minnettarım.
5: Bu iyi bir örnek. Çok çok iyi. Aman Tanrım. Yukarıdan da bayağı iyi görünüyor. Şimdi çok akıcı biçimde çalışıyor.
0: Bu sezon. Buradaysa onu bulacağız.
6: At!
0: İyi şanslar.
7: Evet, şimdi buradayız.
8: Bana yardım etmelisin. Bunu halletmeliyim yoksa mahvolurum. Artık bu sana bağlı.
0: Evet, görmek isteyeceğini düşündüğüm bir şeye rastladım. Bu inanılmaz. Neredesin?
9: Tedbiri elden bırakmamalı dostum. Oo!
0: Hemen geri dönmeliyiz. Vay canına. Harika. Ne kadar büyük olduğuna baksana. Keşke Gordon da bunu görebilseydi. Bu hayatımın en büyük keşfi. Bu inanılmaz. Güzel.
10: Cooper'ın hazinesi bir sır peşinde.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
6: Evet.
7: Aman tanrım.
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Alaska'da mahvedici bir kar fırtınası.
1: Doğana bizimle savaş halinde.
0: Eyaletin yaşam sınırlarını engelliyor.
2: Çok fazla kar var, bizi itiyor.
0: Alaska demir yolunda.
2: Sallanıp yuvarlanıp kar temizlemek için hazırım.
0: Yollardan uzak yaşayan insanlar kapana kısıldı.
3: Olamaz.
4: Trenler çalışmadığında kurtarma imkanı az oluyor.
0: Evleri tehlike altında.
5: Vay canına.
4: Bek!
0: Ve hayatları da öyle.
5: Dışarı tek başıma çıktığımda yardıma çağıracağım kimse olmuyor.
6: Acil bir durumumuz var.
0: Kenai Dağları. Yüksek buzulları ve derin kanyonlarıyla bilinir. Burası Alaska Demiryolu'nun en meydan okuyucu bölümüdür. Dağın uçurumuna tutunmuş bu demiryolu Alaska'da yapılan ilk yollardan. 1900'lü yılların başında 80 kilometrelik bu yolu bitirmeleri 6 yıl sürdü. Bir gecede kışın en ağır kar fırtınası demiryolunu tamamen kapattı.
7: Burada 15 santimetre kar var. Burada da 10 santimetre. Orada da 20 santimetre var. Artmaya devam ediyor ve duracak gibi de değil.
1: Karı sevmiyorsanız burası çalışabileceğiniz bir yer değil.
0: Demiryolunun cephaneliğindeki en büyük silahı kar filosu. 67 ton, 1 milyonun üçte biri değerindeki kar temizleme aracı. İçinde ise Danny ve Animal var. Genelde trenlerin mekanik problemlerini tamir ederler. Ama fırtına bugün kar temizleme ve yolu açma görevlerini üstlendiklerini gösteriyor.
8: Birinci bölgenin yol görevlisi Bruce Kak, şehri aradı ve dağda bir sorun olduğunu söyledi.
2: Çok zamanımız yok. Dağı temizlemek uzun zamanımızı alacak. Bu yüzden burayı bitirmemiz gerekiyor. Yaratığı salacağız.
7: Durum şu. Vadi üzerinde çok fazla kar var. Buldozerler karı aşmakta zorlanıyor. Bu yüzden şu anki tek seçeneğimiz büyük kanatları çıkarmak olacak.
0: Özel kar dağıtıcı kanatlara sahip olan bu 67 tonluk makine iki lokomotifle itiliyor ve saatte en fazla 55 kilometre yapıyor.
7: Yaptığımız işe fazlasıyla odaklanıyoruz. Geçişler, değişimler, köprüler var, ön kürek. Ön küreği doğru zamanda yukarı kaldırmazsanız sizi kaldırıp yoldan atabilir.
2: Pekala, biraz da çığlardan bahsedelim. Oralardan nasıl görünüyor?
7: Çığ aktivitesi yok. Yani iyi olacağız.
2: Güzel.
7: Siz hazır mısınız?
2: Hazırız.
7: Hadi bakalım.
0: Karlı Kenai Dağı'nı geçmesi gereken nakliye treni şu an Anchorage'in 80 kilometre kuzeyinde. 16 ton dizel yakıt taşıyor. Seward Limanı'nda bu yakıta acil ihtiyaçları var. Nakliye treninin geçebilmesi için Danny ve Animal'ın Portage'den 45 kilometre boyunca dar köprüler ve dar tünellerden geçmesi gerek. Kürekleriyle karı dağın tepesine doğru atıp daha sonra yan tarafına çekerek yakıt treninin Seward Limanı'na gitmesini sağlamaları gerekiyor. Baş lokomotif motorunun başında Animal var. Bu sırada Bruce ve Danny önde dev kar temizleyiciyi kullanıyorlar.
4: Sağ taraf hazır.
1: Sol taraf da hazır.
8: Dağıtıcı hazır. Hazır olduğunuzda ilerletin.
2: Sallanıp yuvarlanmaya hazırız. Hadi biraz kar temizleyelim.
0: Kar temizleme aracının kanatları baştan aşağı 12 metre alarak karın ortasına derin bir yol açıyor.
7: Tamam. Sağ taraf geliyor. Sağ tarafa kilitlendik.
2: Bence bu Bruce'un en sevdiği oyuncak. Çok seviyor. Belki de adını Bruce'un dağıtıcısı koyarız ha?
7: Tamam. İlerlemeye hazırız.
8: İlerleme hızı 55 kilometre.
0: Kar temizleme aracını kullanmak günde 10 bin dolara mal oluyor. Yoğun karlı kışlar pahalıya patlıyor. Geçen yıl demir yolu raylarını temiz tutmak için yaklaşık 3 milyon dolar harcandı. Yeah. 320 kilometre ötede Sherman'da 76 yaşındaki Mary Lowell ve 84 yaşındaki kocası Clyde 49 yıldır sakin bir hayat sürüyorlar.
6: Fareler tavanda asılı duran botlarına girmiş.
0: Oraya nasıl çıktılar bilmiyorum ama...
6: Ben de bilmiyorum.
0: Daha önce zeminde duruyorlarsa...
6: Sonrasında...
0: Dolapta olabilirler. Fareleri evden uzaklaştırmak için ne yapmam gerek bilmiyorum.
6: Yeni bir ev yap. Faresiz bir ev.
0: Mary ve Clyde'ın evi yoldan, elektrikten ve sudan tamamen kopuk bir yerde. Ve dün geceki fırtına onları kapana sıkıştırdı. Bu benim kar üfleyicim. Birkaç yıl önce almıştım. Kardan kurtulmak için iyi bir alet.
6: Tüm bu maceranın nedeni kocam Clyde'ın Alaska'ya gelmek ve ailesi için bir ev inşa etmek istemesi yüzünden oldu. Bazen kar yüzünden çok bunalıyoruz ama kar da bu hayatın bir parçası.
0: Bazen New York, Chicago ya da Los Angeles'ta yaşamak isteyen insanlar bizim bu hayatımız yüzünden çılgın olduğumuzu söylüyorlar. Oralar benim için fazla ve ben o şekilde yaşamak istemiyorum.
6: Görünüşe göre biraz daha suya ihtiyacım olacak. Gidip su getirecek misin?
0: Evet, getirsem iyi olacak.
6: Getirirsen su bitmez, en azından yarına kadar.
0: Şu an su çekebileceğimiz tek yer dere.
6: Ne zaman Clyde evden uzaklaşıp su getirmeye veya ağaç kesmeye gitse ve bir nedenden ötürü geç kalsa, ben hemen endişelenirim.
0: Oh, olamaz. Sanırım kadınlar hep endişeleniyor. Eskiden yaptığım aptalca şeyleri yapmamaya çalışırım. Aman tanrım. Dereye ulaşmak için kazmam gerekecek. Bu iş böyle oluyor. Burada su bulmak istiyorsanız bunun için çalışmanız gerek.
6: Fiziksel olarak iyi olduğumuz sürece burada yaşamaya devam edeceğiz. Sonra çocuklarımızla kamp kuracağız. Burada kalmazsak onlara gideceğiz.
0: Evet. Bunu almak için uzun süre harcadım. Bu yüzden eve gitsek iyi olacak.
6: Neden bu kadar geciktin? Öğle yemeği hazır.
0: Biraz sorunla karşılaştık. Alaska'da hiçbir şey çantada keklik değildir. Suları olabilir ama elektrikleri yok.
6: Jeneratör bozuldu ve batarya bitti. Çünkü bataryaları şarj edebileceğimiz bir şeyimiz yoktu. Enerji için pillere ihtiyacımız var. Dış dünyayla tek bağlantımız olan radyolu telefon için de öyle.
0: Oğulları tamir edilmesi için jeneratörü şehre götürmüş.
6: Oğlum Bud'u aramam gerekecek.
0: Alo.
6: Alo Bud, benim annen.
0: Evet, merhaba anne.
6: Acil bir durumumuz var. Kar yağıyor ve jeneratöre ihtiyacımız var. Tamir edildi mi?
0: Evet, edildi.
6: Bu çok güzel. Kendin getirebilecek misin peki?
0: Nathan'la beraber getireceğiz.
6: Pekala, teşekkür ederiz. Tamam tatlım, hoşça kal.
0: Tamam, güle güle.
6: Tamir ettirmiş.
0: Aman tanrım.
6: Torunumuz Nathan'la beraber trenle getirecek.
0: Mary'nin oğlu Bud, 160 kilometre güneyde Wasilla'da yaşıyor. Oğlu Nathan'la beraber yolcu trenine binip ailesine jeneratörü götürecek. Tren bir saat içinde kalkıyor.
4: Anneme ulaşmanın tek yolu demir yolu. Ve genel olarak beni ararlar. Çünkü en yakın ben varım. Hep bir endişe olur. Bazen endişeleniriz. Ama orada yaşamalarını kabullendik. Bu bir hayat tarzı. Evlerini çok seviyorlar. Ve ellerinden geldiğince orada yaşamak istiyorlar.
0: Yalnızlık içinde kopuk yaşamak, Mary ve Clyde'ın yardım olarak sadece ailelerine bağlı olduklarını gösteriyor.
4: Jeneratörü götüremezsek orada kalamayacaklar bile. Bu yüzden bugün jeneratörü mutlaka götürmemiz gerekiyor.
0: Bu kışın en ağır kar fırtınası Alaska'yı paramparça ediyor. Ülkenin bu kısmında bir günde 1,5 metre kar düşebiliyor. Bu olgun bir geyiği gömebilecek kadar fazla. Kopuk hayat yaşayan Mary ve Clyde Lowell uzak evlerinde kar altındalar. Tek elektrik kaynaklarını sağlayan bataryalarının da gücü tükenmek üzere.
6: Biri makası mı kaldırmış, bulamıyorum.
0: Orada değiller mi?
6: Hayır. Hiç gücüm yok. Telefon ve ışık için güce ihtiyacımız var. Bataryalar olmazsa karanlıkta kalırız.
0: 160 kilometre güneyde Vasilya'da Mary ve Clyde'ın oğulları Bud ve torunları Nathan tamir edilmiş jeneratörleriyle beraber yolcu treniyle yardıma geliyorlar.

0: Gerçekten iyi görünüyor Nate. Kaynak yaptırarak her şeyi düzeltebildiğin için teşekkür ederim.
1: Normalde $70 tutuyor ama adam başı para alıyorlar. Aha. Bu seferlik $5 ödedim. Dün James'e rastladım. Bir bakmışım saat sabahın 2:30 olmuş.
0: Pekala.
1: Ama güzel zaman geçirdik.
0: Jeneratörle gelmezsen derini yüzerler biliyorsun. Dikkatli ol.
1: Jeneratör önemli. Elektronik aletleri kullanmak istiyorsanız bataryaları şarj etmeniz gerekiyor. Elektrik iyidir. 2013 yılında elektriksiz kalmak çok kötü olur. Büyükannem ve büyükbabam jeneratörü getirdiğimiz için mutlu olacak. Büyükannem büyük ihtimalle taze ekmek ve kurabiye yapar.
2: Ağır kar kuzey taraflarında da sorun çıkartıyor. Curry yolunda uzman Hugh Evans ve tayfası Stacy ile Guy, raylardan karı temizlemek için ellerinden geldiğince hızlı çalışıyorlar.
3: Orası donuyor.
4: Burada çok kar var.
3: Doğana bizimle savaş halinde. Ama sizi temin ederim ki kazanamayacak.
2: Kopuk bölüme ulaşmak için yolcu treni bu kısımdan geçmeli. Ama raylar yoğun karın altına gömülü kaldı.
3: Pekala. Buraya bir tren geliyor. Birkaç saat içinde burada olacak. Burayı temizlemeliyiz.
4: Karın ne kadar derin olduğunu bilmiyorum. 45 santimetre bile olabilir.
3: Pekala.
4: Hiç kolay olmayacak.
3: Elimizden geldiğince hızlı olup kendimizi tehlikeye atmadan bu işi başarmamız gerek.
4: Tamam.
3: Pekala.
5: Tamam.
2: Hugh'un elinde sadece küçük bir araç var. Danny ve Animal'ın kullandığı kar temizleme aracının sadece onda birini yapabiliyor.
3: Raylardaki ve yanlardaki karı temizlemek için ön tarafa doğru kürekle itmeliyiz.
4: Buradan geçirmeye çalışsana. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim.
3: Bu makine durmaya başlıyor.
4: Evet, sesini duyabiliyoruz. Bu çok zorlu. Hugh, durmak zorundayız. Tamam.
3: Benimle dalga mı geçiyorsunuz?
2: Birkaç kilometre kuzeyde, Gold Creek'te, 49 yaşında hayattan kopuk bir şekilde yaşayan John Wilson tek başına sadece zekasına güveniyor.
6: Evet, tekim. Yalnızım. Kendi kendimi ısıtıp sıcak suyum olduğundan emin oluyorum vesaire. Her şey bende. Bu kış için ne kadar şeye ihtiyacım olduğunu yanlış hesapladım. Şu an bugünü geçirebilmek için yeterince odun kesmem gerekiyor. Bunu yolun diğer tarafına düşürmeye çalışacağım. Bence bunu başarabilirim. Pekala. Burada tek başımayım ve yardım edecek kimsem yok. Bu yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Yeterince tahta aldık. Yarına kadar donmayacağız. Ay sonu geldiğinde kendime bu ay iyiydi diyorum. Acil yardım kutumu açmama gerek kalmadı. Bir gün dikişe ihtiyaç duydum. Çok fazla kan kaybetmedim. Bantla yapıştırıp şehre gidene kadar bekledim. Annem benim için hep endişelenir. Bandı takan kişi de oydu. Annem ve babam Gold Creek'te yaşıyorlar. Doğduğumdan beri oradalar. Annemi çok seviyorum. Buraya çok fazla gelmiyor. Buraya ulaşmak için yapılması gerekenler zor geliyor.
2: Güneyde Takedna'da John'un 71 yaşındaki annesi Nancy evinden çıktı ve oğlunu ziyaret etmek için yolcu trenini bekliyor. Takedna 900 sakiniyle ufak bir kasaba olabilir ama John gibi kopuk yaşayanlar için fazla kalabalık.
7: Onun için yıkadım. Kış eşyalarını alıyorum. Muhtemelen gerektiğinden fazla yaptım. Ay sonu gelmek üzere, bu yüzden gerekenleri götüreceğim. Çamaşırı da alacağım. Size kirli çamaşırlarını getirmeyecek kadar büyümeyen çocuk asla yoktur.
4: Evet, dışarı çıkması için hiçbir sebep yok.
2: Kopuk yaşayanların çoğu destek için çocuklarına güvenir. Ama John öyle değil. Gerekli malzemeler için annesine güveniyor.
7: Yalnız olmak tehlike getirir. Bu yaşam tarzında kabul edilmesi gereken bir risk. Ve bir anne olarak bu hiç hoşuma gitmiyor. Şu an içinde olduğu bina tamir edilmedi. Yeni bir eve ihtiyacı var, yeni bir alana. Bu yüzden bazı şeyleri değiştirmesini sağlamaya gidiyorum. Her anne gibi.
2: Yolcu treni 48 kilometre uzakta. Bir saat içinde Talkeetna'ya varması gerek. Bu Nancy'ye malzemeleri toparlaması için yeterli zaman veriyor.
5: Tamam.
8: Kırmızı kutu var mı?
7: Hayır. Sanırım o boş. Tanrı'ya şükür. Tamam. Bu yeterli olacaktır. İyi.
8: Doğru. İşte bu.
7: Sen harikasın.
8: Teşekkür ederim.
2: Nancy oğlunun düşüncesiyle rahatça tren beklerken Bud Lowell ebeveynlerini kurtarmaya gidiyor.
0: Şu an annem ve babam -28, -34 derece arasında bir yerdeler. Evin dışında biri düşse ve diğeri farkında olmasa ölümcül bir durum olabilir. Her gün tren olmasa yardım buraya haftada bir gelmiş olur.

0: Anchorage'in güneyinde Danny, Animal ve Bruce Kenai dağlarından geçen rayların üzerindeki yoğun karı temizliyorlar. 1,5 metreye kadar karı temizleyebilen büyük bir kar temizleme aracı kullanıyorlar.
1: Karı kürekle alıyoruz. İşin eğlenceli kısmı bu.
2: Woohoo!
3: İyi görünüyor. İyi bir gün. Kar temizlemek için iyi bir gün.
0: Hızlarını kesmemeleri gerekiyor. Biraz arkalarında hızla yaklaşan makinist Buffalo, Seward Limanı'nda acil ihtiyaç duyulan dizel yakıtı taşıyor. Ve kar yoğunluğu yolunu kapatıyor.
4: Bizden önce gönderilen kar temizleme ekibini takip ediyoruz. Oraya gidip rayların geçmek için müsait olup olmadığını söyleyecekler. Orada işlerini yapmıyorlarsa dağa geçemeyiz.
0: Trenin güvenle geçebilmesi için ekibin 19 kilometrelik karı temizlemesi gerekiyor. Çalıştırılması günde 10 bin dolara mal olan bu makinenin işini yapmaya devam etmesi için dikkatle kullanılması gerek.
5: Kanadı çekmezseniz ya çarpılan şeyler mahvolur ya da kanadın kendisi mahvolur. Ve makineye zarar verme ihtimali var. Tamam, bir köprü daha geliyor. Bu yeni bir köprü. Almaya başlayın.
3: Yüksel. Ben işleri basit tutmayı severim.
1: Yavaş.
4: Tamam. Pekala. Sol taraf girdi ve kilitlendi.
5: Tamam.
3: Anlaşıldı.
5: Tamam.
3: Her şey tamam.
2: Anlıyorum.
3: Yavaş olun ve diğer tarafı halledip
5: tamam.
3: Öbür tarafı açın.
2: Anlaşıldı.
5: Tamam.
3: İyi bir hız, evet. Anahtar çıkana kadar böyle devam edin.
6: Daha hızlı olursa köprüye vurarak karı üzerine yıkabilir.
7: İşte böyle, tamam.
2: Dostum çok yakındı.
3: Alçalsın.

0: Lanet olsun, bu hiç iyi değil.
1: Herhangi bir uyarı olmadan kar temizleme makinesi güç kaybetti ve durmaya başladı.
2: Dağıtıcımızda bir sorun var. Nedeninden emin değiliz. Gayet iyiydi ve çalışıyordu. Burada durduk ve yeniden başlatamıyoruz. Buna ne sebep oldu?
3: Hey! Her ne yaptıysanız yerinden çıkmış. Bir şey yapmış olmalısınız. Her şey yerle bir oluyor.
1: Sherman'da 320 kilometre ötede Mary ve Clyde Lowell tehlikeli bir şekilde güç kaybediyor.
4: Oğlum torunumla beraber jeneratörü getirecekti. Tamir ettirdiklerini söylediler. Buraya getirdikleri zaman bağlayacağız ve her şeyi şarj edebileceğiz.
5: Tren yolu olmasaydı bu eşyayı eve nasıl götürürdük bilmiyorum. Helikoptere falan ihtiyacımız olurdu. Oradaki tek iletişim yolu bir telsiz. Bir acil durum olursa ve bataryalar biterse yardım çağırmanın başka hiçbir yolu yok.
1: Talkitna'nın yollarında Nancy Wilson da kopuk bölgelere gidiyor.
6: İşte vasıtamız geliyor. Dökülmesin.
7: Aman tanrım.
1: Nancy tek başına yaşayan oğlu John'a 3 aylık malzeme götürüyor.
8: Evet lütfen.
6: Merhaba Harry. Gold Creek'e gidiyorum.
3: Piste mi yoksa?
6: Evet. Pistin hemen sonunda.
7: Gold Creek'te kalalı ne kadar oldu?
6: Uzun süre oldu. Oğlum ona patronluk taslamamı sevmiyor. Tek olmayı seviyor. Sanırım bana bir şey söylemeye çalışıyor. Sizce? Ama en son gittiğimde evden çıktığınızda açmak için bir kapı olmadığını fark ettim. Bu kullanışlı değil. Hiç değil.
1: Gold Creek'teki John'a ulaşması için tren 1 saatlik yol alacak.
9: Annem buraya geldiğinde onu rahat ettirmek için bir liste yapıyorum. Bunu indireceğim ve palmiyelerden bir parmak alıp anneme kapı kulbu yapacağım. Geçen sefer kapıyla sorun yaşamıştı. Bu yüzden yeni bir kulp takıyorum. Annenizi elinizden geldiğince mutlu etmeye çalışırsınız. Ama anneniz istemedikçe ondan hiçbir şey alamazsınız. Burası ona göre ıssız. Ve kapıyı açamadığını söyledi. Bu büyük bir şey. Bu yüzden listeden büyük bir sorunu sileceğim. Burayı yeniden yapmam gerekebilir. İlerledikçe fark ediyorum. Burası bir ek yapı. Bu yüzden daha güzelleştirmeye çalışmayacağım. Ama bu işe yarar. Elleri buraya sığabilecek ve kapıyı rahatça açabilecek.
1: Bir büyük ev yenilemesi bitti. 3 tane kaldı.
9: Şimdi teldeki mermi boşluklarını düzeltmem gerekiyor.
1: Alaska Demir Yolu'nun güney tarafının sonlarında kar temizleme ekibi bir güç kaybı yaşıyor. Ama işler iyiye gidiyor.
2: Voltaj var.
3: Hey Travis.
2: Her ne yaptıysa işe yaradı. Gidelim. Pekala, gidip oynayacağız. Hayat dağın tepesinde daha güzel.
1: Güç geri geldiğine göre temizleme aracı yeniden kanatlarını açabilir.
2: İyi iş.
4: Evet, herhalde sorun kablodaydı.
2: Tamam, sorun çözüldü. Dağıtıcı hazır. Güney 3010, hazırsanız.
0: Anlaşıldı, her şey yolunda gidiyoruz.

0: Arkamızda Swift nakliye treni var. Bu yüzden harcayacak zamanımız yok. Sıcak yakıt taşıdığı için burayı temizlemeye çalışıyoruz.
1: ...320 kilometre kuzeyde Sherman'da... ...Mary ve Clyde Lowell'ın evlerinde artık elektrik yok... ...ve yoğun kar, kopuk yaşayan yaşlıları... ...daha da tehlikeli bir duruma sokuyor.
2: Şu an buradaki kar miktarı... ...kuzey yönünde artmaya devam ederse... ...evi yıkar ve... ...bunu hiç istemiyoruz. Evet, hiç istemiyoruz.
1: Kırk dakikalık uzaklıktan Mary ve Clyde'ın oğulları Bud, ailesinin evindeki bu yeni tehlikeden habersiz.
3: Yıllardır oradalar. Babam 84 yaşında, annemse 76. Orada size yardımcı olacak biri olmayınca gerçekten çok zor oluyor.
1: Curry'de...
4: Evet, dayan.
1: Hugway ekibi Sherman'dan Gold Creek'e giden yolcu treninin geçeceği kuzeydeki yolu kapayan kar yığınını temizlemeyi başardı. Ama makineleri buzlu raylar üzerinde gidebilecek kadar güçlü değil.
4: İlerle ve biraz orada yavaşla.
5: Anlaşıldı, geri gidiyorum. Böylece daha iyi geçebileceğim.
1: Hugway Stacy için sadece bir alternatif var. Buzun ve karın bir kısmını elle iterek makinenin tutunabilmesi için buzsuz bir alan açmak.
4: Evet, rayın üzerinde biraz buz var.
5: Çok da sertmiş.
4: Tamam. Biz burada hazırız.
5: Pekala, size geliyoruz.
0: Gelirken çok dikkatli olması gerek. Kesinlikle onu gözlemlememiz gerekecek.
4: İşte geliyor.
0: Büyük pantolonlarını giy ve iç şunu gay.
5: Senin için söylemesi kolay. Sen zeminde duruyorsun.
0: Esas iş burada zaten.
5: Hazır, işte başlıyoruz. Başaracağız. Pekala. İşte böyle. İşte kar böyle itilir.
4: İyi görünüyor.
1: 3 saatlik bir uğraştan sonra yol artık temiz. Nancy, Bud ve Nathan'ı taşıyan yolcu treni tam zamanında ulaşacak.
4: Çok yakındı. Az daha gidiyorduk.
0: Evet, birkaç kez daha yapmak istemeyiz.
4: İşte bu. Takdir ettim kardeşim.
0: Bu biraz fazla yakındı. Her zaman olmamasına dikkat edelim. İşte ülkenin en zorlu tren yolunda bir gün daha.
4: Tren bu taraftan geçti. Eve gidip yemek yiyip ısınma zamanı. Çok yakındı. Az daha gidiyorduk.
0: Evet, birkaç kez daha yapmak istemeyiz.
4: İşte bu. Takdir ettim kardeşim.
0: Bu biraz fazla yakındı. Her zaman olmamasına dikkat edelim. İşte ülke.

0: Birazdan Mary ve Clyde Lowell'ın evi olan mavi bir ev göreceğiz.
1: Büyük annem ve büyük babam jeneratörü getirdiğimiz için çok mutlu olacak.
2: Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Jeneratörü getirdiğiniz için teşekkür ederim. Vay canına, hayat kurtardın.
0: Yarın görüşürüz.
2: Hadi gel bir sarıl.
3: Tamam.
0: Tamam.
2: Teşekkür ederim.
3: Çıkıp sizi takip edeceğim.
2: Tamam. Tren rayı da olmasaydı burada biri nasıl yaşardı bilmiyorum. En yakın karayolu bir yandan 51 kilometre, diğer yandan 45 kilometre. Çok uzun bir yürüyüş demek bu.
3: Pekala Nit. İşte burada.
4: Jeneratör olması iyi oldu.
3: Bunu bağlayıp her şeyi şarj edeceğiz. Böylece radyo yeniden çalışacak. Siz hazır mısınız?
1: Hadi bağlayalım. Bakalım güç verecek mi?
3: Tamam. Başarılı oldu.
4: Evet.
3: Evet, çok iyi oldu. İyi oldu.
4: Şimdiki görev ise yoğun kar fırtınasının getirileriyle uğraşmak.
5: Vay canına.
3: Ne oldu baba?
5: Bu karı buradan çıkarmamız gerekecek,
3: evet,
5: Bat.
3: Biraz bükülmeye başlamış.
1: Güney tarafından mı başlasak?
5: Evet, bence de.
1: Bir kürek atıp çıkarabilecek miyim bakacağım.
3: Yapmayı düşündüğüm şey kar makinesini alıp buradan geçmek.
1: Tamam. Bu iyi bir plan gibi.
3: Pekala. İyi olabilir.
1: Büyük annemlerin burada olmasından dolayı endişelendiğim tek şey hava gibi şartların kötü olduğu zaman.
3: Evet, o tarafa dikkat et.
1: Evet, biliyorum.
3: Ve kaymaya başlarsa atla, çünkü çatının köşesi çok sivri.
1: Evet, düşersem şu kablolar beni keser.
3: Evet.
1: İşte geliyor.
3: İşte böyle, çok hızlıydı.
1: İşte bu kadar.
3: Şimdi olduğun yerden biraz geride başla ve kes. Hayır, çok geriden değil. Şimdi tüm sırtı oradan çıkarabilirsin. Evet, 45 derecelik bir açıyla geriden başla. Aman tanrım.
4: Sherman'da hayattan kopuk yaşayan Lowell ailesinin evinde Bud ve oğlu Nathan çatı çökmeden üzerindeki yoğun karı temizlemeye çalışıyorlar. Ama bu çok zorlu bir iş.
3: İşte böyle.
1: İşte geliyor.
3: Hey Nate.
1: Vay canına.
5: Diğer tarafa geç. Makineyi al.
3: Sen iyi misin?
5: Bak bakalım iyi miyim?
3: Tamam. Oh. Lanet olsun Nate.
1: Lanet olsun.
3: Seni kaybettiğimizi sandım.
1: Neredeyse.
3: Karın ucunda gözden kayboldun.
1: Yer değiştirirken hemen sıçradım.
3: İyi bir hamle.
1: Evet. Kürekte birkaç kez kar aldım ve sonra boom aşağıya kaydım. Bu kadar çabuk olması ilginç oldu.
3: Ben de birkaç kez kar temizlemiştim. O şeyin içinde anında kaybolabiliyorsunuz. Çok basit. Bu yüzden biraz endişelendim.
2: Tüm ev öne arkaya doğru sallandı. Büyük bir sarsıntı sesi geldi. Şurada gördüğünüz kütüphane yıkıldı. Duvardan çıktı. 15 yıldır orada duruyordu. Şu ana kadar gördüğüm tek hasar bu.
4: 12 kilometre kuzeyde kopuk yaşayan John Wilson'ın annesi Nancy onu kontrol etmeye gelmeden önce yapması gereken ev işleri var.
6: Teldeki mermi deliklerini düzeltmeliyim. Evin içinden bazı sürüngenlere ve yırtıcı kuşlara ateş etmiştim. Bu yüzden mermi delikleri var. Bunlar birer fırsattı. Genelde böyle olur. Deliğe bakarak bunun bir BB olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu alüminyumdur. Direkt içinden geçer ve mermiyi hiç engellemez. Bu teli çıkaracağım ve tamir edeceğim. Çünkü annem buraya geldiğinde mermi delikleri görmek istemez. Dışarıda ateş etmemize bile karşıdır. Çıkıyor. Onu yeniden içeriden birleştirmem gerekebilir. Pekala. Üzerinde mermi

0: Delikleri olan teli düzelttik. Şimdi de kaydırmazları düzeltmem gerekiyor. Annem geldiğinde kapıdan kayarak geçmesini istemem. Annem özel biridir. Onu her gördüğümde olabilecek en iyi oğul olmaya çalışırım. Bana ufak bir çekiş şeridi vermişti. Buradaki yere çekebilirim. Tren olmasaydı annemi bu kadar sık göremezdim. 2-3 ayda bir misafirim oluyor. Misafirlerim genelde ailem oluyor. Buraya her yıl gelirler. Ama aile üyeleri farklı olur. Bu yüzden tüm ailemin beni ziyaret etmesi birkaç yıl sürer. Son parça da buraya geliyor. Artık annem kapıdan kaymayacak. Ziyareti için sabırsızlanıyorum. Burayı işaretledim. Treni karşıla. Demir yoluna gitmem gerekiyor. Böylece annem beklemeyecek ve yürümek zorunda kalmayacak. Geçen sefer annemin trenden inişini kaçırmıştım. Buraya kadar karda yürümüştü. Ve ben de buna çok üzülmüştüm.
1: Bir mesaj gönderdim. Umarım John orada olur.
2: O olmazsa da biz varız.
1: Beni atmazsa tabii yavaşlar ve beni atar.
3: ...320 kilometre güneydeki Kenai Dağları'nda... ...Anchorage'den yakıt taşıyan nakliyat treni... ...ön taraftaki karları temizleyen ekibe gitgide yaklaşıyor. Demir yolundan her yıl içi yakıt dolu 12 binden fazla tank geçer. Seward Limanı'na gemileri için yakıt göndermenin en güvenli yolu bu.
4: Dağı temizlemek için ellerinden geleni yapacaklar... ...ve trenimizin gecikmemesi için yoldan çekilecekler. Biz onlar çekilecekmiş gibi devam ediyoruz. Bu yüzden en iyisini umuyoruz.
5: Bu sene hiç dağa çıkmamıştım. Genelde orada kar göğüs hizasına gelir. Karı temizlemek nakliye trenlerinin güvenliği için çok önemli. Georgia, destek ekibini ara. Tren şu an nerede öğrenelim.
6: Yaklaşık 30 dakikanız var.

0: Demiryolunun en güzel ve en tehlikeli yeri.
1: 67 tonluk kar temizleme aracının hidrolik kanatlarını buzlu tünellerde ve dar geçitlerde kontrol etmek sabit bir el ister.
0: Bu yol biraz korkutucu.
2: Tamam, sağ tarafa doğru sıkı yatış var.
0: Her yer yatıyor.
2: Tamam, geçit tüneli geliyor.
3: Geçit tüneli geliyor.
2: Burada buz var Travis.
0: Yükseliyor. Tünele girdiğimizde geçebilmek için hızı çok düşüreceğiz.
4: Anlaşıldı.
3: Tamam, sol taraf girdi. Kilitlendi. Bu herkesi diken üzerinde bekletecek. Evet, Bruce'u endişelendireceğiz.
0: Kanatları çekmeden önce 5 araba boyutunda kar alıyoruz.
3: Bütün karı dışarı çıkar ve kilitle.
5: Burada 18 farklı yol düşünmeniz gerekiyor. Çok şey oluyor.
0: Tanrı kayak yapmaya buraya gelir.

0: Tren 20 dakika gerimizde. Biz ise hala önlerinde kürekle karı temizlemeye çalışıyoruz işte.
1: Tamam.
2: Devam etmemiz gerekiyor. Devam etmemiz gerek.
1: Gold Creek'te kopuk yaşayan John Wilson, annesinin yolcu treninden inmesini bekliyor.
3: Birilerinin geldiği gün hep özeldir. Tren birkaç dakika içinde burada olacak.
4: Onunla konuşarak nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum. Ona verdiğim tüm görevleri yapmasını beklemiyorum tabii.
3: Bir sarsıntı mı duyuyorum? Bu trenin gelişi. Çok uzaktan duyabiliyorsunuz. Çünkü burada trafik falan hiçbir şey yok.
4: Doğduğundan beri onun için hep endişe duyuyorum. Bu annelik mesleğinin bir parçası. Ne kadar da büyüseler hiç bitmiyor. Ah, umarım gelmiştir. Gold Creek'in yanında güney kısmındayız. İşte orada.
3: Nasılsın Harry?
5: Merhaba John.
3: Merhaba Gordon.
6: Nasılsın dostum? Seni görmek ne güzel. Hayat nasıl?
3: Gayet iyi. Annem Talkeetna'da trene bindi mi?
6: İşte geliyor.
4: Teşekkür ederim. Merhaba.
3: Merhaba.
4: Seni burada görmek ne güzel.
3: Trene yetişebilmene sevindim.
4: Ben de çok düşündüm. Sana hediye getirdim.
3: Vay canına. Anneler hep az eşya alır.
5: Hepsi bizden Nancy.
4: Harika.
5: Kapı kapanıyor.
4: Yarın görüşürüz. Şu makineyi çalıştırsan nasıl olur?
3: Pekala. Annemi çok seviyorum. Buraya çok sık gelmiyor. Bu ziyaretinden sonra bir daha birkaç yıl sonra gelebilecek. Ama ne zaman şehre gitmeye hazırlansam insanlarla karşılaşabileceğimi düşünüyorum. Bir iki günlüğüne sadece. Sonra tüm o seslerden kaçmak için buraya geliyorum. Geldik.
4: Geldik. Tamam, bunun içinde altı rengi bir paket var.
3: Gördüm.
4: İşte o.
3: Açayım mı?
4: Evet, açabilirsin.
3: Vay canına. Evet. Teşekkür ederim anne. Bu
4: bununla
3: harika bir şey.
4: Bununla bir tek bile yiyebilirsin.
3: Evet, evet. Ve ev eşyasını güvene almak için Philips marka tornavida.
4: Aa, tamam. Kapıya kulp takabilirsin.
3: Evet.
4: Tamam. Bu bir geyik parçası mı?
3: Evet.
4: Deliğe düşmeden önce karı dökmek
3: evet.
4: Aklına gelmedi mi oğlum?
3: Tam ortasından yapacağım. Böylece iki yana da dağılacak.
4: Sen içerideyken düşerse burada kapana kısılırsın
3: evet.
4: Sonra.
3: Evet.
4: Kendini düşünmediğine göre benim buraya geldiğim zamanı düşün. Tamam. Çok kaygan. Yanımda vida yok.
3: Tamam, dikkatli ol, kayıyor.
4: Evet. Burayı bir kayağa çevirmişsin oğlum.
3: Evet.
4: Aa, şeritleri indirmişsin.
3: Evet.
4: İyi düşünmüşsün. Kalçam kırılırsa sonra buraya gelemem.
3: Evet.
1: Ryan 12 kilometre ötesinde.
7: İşte böyle. Mükemmel.
1: Yeni temizlenmiş çatılarının altında Lowell ailesinin 3 jenerasyonu hep beraber öğle yemeği yiyor.
8: Hani şu eskiden dışarı koyduğumuz eski kokuşmuş buzdolabını hatırlıyor musun?
7: Evet, çok iyi hatırlıyorum.
8: Hani ayı vurarak açmıştı. İçindekileri tüm yumurtaları etrafa dağıtmıştı.
7: Babamla benim için güveç yapmıştın ama bütün güveci babam yemişti.
9: Ne büyük pislik.
8: Hava geçirmez kaplarda olduklarını sanıyordum. Ayı kokusunu almaz demiştim, aman tanrım.
7: Ben suratımı şu pencereye çevirmiştim ve camdan onu vuracaktım. Ama sonra camı kırarsam annem bana çok kızar dedim. Ama ayı
8: evet,
7: camı zorluyordu ve
8: sana
7: camın büküldüğünü görebiliyordum. Bu yüzden ayının kırmasını bekledim. Sonra vuracaktım. Bunu sonraya bıraktım.
1: Kenai Dağları'nda nakliye treni hala kar temizleme ekibine çok yakın gidiyor.
10: 20-25 araba boyu sonunda duracağız.
7: 6 metre.
10: 6 metre.
1: Aracın içindeki Danny ve Animal trenin geçebilmesi için küreği idare ediyor.
10: Bu yeterli olur.
0: Gidip düğmeyi değiştireceğiz. Kanatları çekeceğim, dışarı çıkıp dönüşümü ayarlayacağım. Bunu hemen bitirmemiz gerek çünkü
1: tamam.
0: Tam arkamızdan gelen bir nakliye treni var.
11: Tamam. Hazır mısınız? Biz geliyoruz.
0: Evet, Deno, biz tamamız.
11: Tamam.
0: Sendeyiz. Ben burada kalıp durum gözlemleyeceğim. Yavaş yavaş gel. Tamam, 30-10'da durumunu görüyorum, iyi duruyor.
7: Tamam, dur. 3010, dur.
5: İyi bir iş çıkarttın. Dünya yine iyi durumda.
0: Treni her an görebiliriz.
2: İşte geliyor. Sıcak ray, sıcak arabalar, sıcak nakliye.
0: Her şey sıcak.
2: Lanet olsun, terliyorum. Buffalo.
12: Hey Danny.
1: Kar temizleme aracı yoldan çekildiğine göre Animal ve Bruce'un yapacağı tek şey fren çizgileri, hasarlı tekerlekleri veya treni tehlikeye atabilecek herhangi bir şey için yakıtı kontrol etmek.
2: Her şey iyi görünüyor. Bu yolculuğu çok rahat bir şekilde bitireceksiniz.
1: Teşekkür ederim çocuklar. Size iyi günler.
2: Güzel bir gündü. Yani başka nerede Tanrı'nın tatil merkezinde görev yapabilirsiniz ki? Dünyada böyle eşsiz bir yer varken.

0: Sport'un yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet!
3: Aman tanrım!
0: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.

0: Kuzey Alaska, Amerika'nın dış dünyadan en çok soyutlanmış insanların yaşadığı yer.
1: Bir ayı geldi ve beni fena yaraladı.
0: Buraya gelmek ve buradan ayrılmak için tek yol bu uçaklar.
2: Eğer bu işi tutkuyla sevmiyorsanız buralarda yapamazsınız.
0: Yolun bittiği yerde Tweetoların dünyası başlıyor. Bu bölümde Jim Tweeto oldukça tehlikeli bir kurtarma operasyonuna kalkışacak.
3: Tam olarak nerede olduklarını bilmiyorlar. Bu yüzden nehir boyunca giderek onları arayacağım.
0: Ariel yaz sezonu hüznüyle başa çıkmanın bir yolunu buluyor.
1: Bunu bütün gün yapabilirim.
0: Ve pilot Aaron Witt, Noah Tuck'ın dışında yoğun sisle mücadele ediyor.
1: Bir noktada sağ salim iniş yapabilmek için ineceğiniz yeri net olarak görebilmeniz gerekiyor.
0: Her gün Air Alaska'nın cesur pilotları bu küçücük uçaklarla son derece zorlu hava koşullarına karşı mücadele ediyor. Ve Amerika'nın sınırındaki insanların hayatlarını kurtarıyorlar.
4: Air 292 2 saatlik yakıtım kaldı. Uçakta 3 kişi var.

0: Herkese günaydın. Ben DJ Sen. Unalak Bitin merkezinden sizlere seslenirken bir yandan da hava durumuna bakıyorum. Yazın bu günlerine bayılıyorum. Eğer tekneyle dolaşmak, balığa çıkmak veya yüzmek gibi planlarınız varsa fazla ertelemeyin. Çünkü kış geliyor ve okyanus da, nehirler de donmaya başlayacak.
1: Era Alaska'nın başındaki Jim Tivito, Alaska'nın soğuk kışlarının neye benzediğini iyi biliyor. Bugün havanın da olağandan yumuşak olmasından istifade ederek en yoğun terminallerden birini kontrol etmeye gidecek.
2: Bu sabah Kotzebue'ye gidiyorum. Oraya bütün yaz boyunca sadece iki kez gittim. Bir uğrayıp neler olup bittiğine baksam iyi olacak.
1: Kutup dairesine sadece 45 kilometre uzakta olan Kotzebue, Amerika'nın en soğuk üçüncü şehri. Bu küçük kasabada hava sıcaklığı sıfırın altında 46 dereceye kadar düşebiliyor.
2: Buz çözücü ekipmanımız çalışıyor. Tüm motorlu araçlarımız, yükleyicilerimiz, yakıt kamyonumuz, her şeyimiz kış koşullarına uygun hale getirildi. Point Lay'deki Morse balıkları ile ilgili Eric'le görüşeceğiz.
1: Kotzebue'nun biraz ötesinde yer alan Point Lay, göçmen Morse balıklarının duraklarından biri. Ama bu yıl hiç beklenmedik bir olay yaşanmış.
3: On binlerce Morse balığı Kuzey Alaska'daki bir köyün yakınlarında karaya çıktı.
2: Buz dağlarının erimesiyle birlikte karadan göç etmeye başladılar.
1: Hükümet bu bölge üzerinde geçici bir uçuş yasağı koymuş. Böylelikle alçaktan uçan uçakların motor sesinin Morse balıklarını ürkütmesi engellenecek. Geçici uçuş yasağını delmenin cezası $10,000.
3: 20 binden fazla Morse balığı son derece sıkışık bir halde karada ilerliyor. Anne Morse balıkları yüktükleri takdirde daha güvenli olan suya doğru koşar. Ve bu sırada yavruların ezilip ölmeleri tehlikesi söz konusu.
2: Bunu ciddiye almak zorundasınız. Bu işin şakası yok. Söz edilen uçaklar biziz. Bir sorun olduğunda herkes suçlu olarak bizi gösterecek. Ve adımızın böyle kötü bir şekilde anılmasını hiç istemeyiz.
1: Kotzebue'da Jim'in en iyi pilotlarından ikisi oldukça yoğun bir güne hazırlanıyor.
0: Ben Jesse Cummings.
4: Ben de Jared Cummings.
0: Jared benim kuzenim. Birlikte büyüdük ve hemen hemen her şeyi birlikte yaptık.
4: Alaska'da büyüdük. Ben uçaklarda büyüdüm. 2006'da Jim Tivito ile çalışmaya başladım.
1: Alaskalı pilotlar için havaalanı olmayan bölgelere iniş yapmak işin tehlikeli yanlarından sadece biri. Havaalanı olmayan yerlerde kumsallara, tepelere veya buz tutmuş göllere iniş yapmak zorundalar.
4: Bence burası uçmak için dünyadaki en güzel yer. Uçağı daima kaosun eşiğinde kullanıyoruz. Bu işi çok sevmek zorundasınız. Eğer işinizi tutkuyla yapmıyorsanız buralarda çalışmanız imkansız. Bazen çok korkutucu olabiliyor. Özellikle de havaalanı olmayan yerlere iniş yaparken. Her gün milyonlarca farklı faktörü göz önünde bulundurmak zorundasınız. Burada yaptığımız iş insanlara akıl almaz geliyor. Ama biz hayatımızı bu şekilde kazanıyoruz.
1: Unalaklı'da ise Jim, kutup bozkırında mahsur kalmış bir park bahçesinin uçağıyla ilgili Jared'la görüşüyor. Teknisyenleri Paul'e o bölgeye göndermeleri gerekiyor.
2: Paul'e oraya sen mi götüreceksin?
4: Muhtemelen oraya Jesse gidecek. Şöyle bir şansını deneyecek.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Kış uykusuna yatmadan önce somon avlayan ayıları kontrol etmeye giden bir park bekçisinin uçağı arızalanmış. Kotzebue'dan yaklaşık 100 kilometre uzaktaki Kelebar olarak bilinen bir bölgeye zorunlu iniş yapmış. Park bekçisini başka bir uçak mahsur kaldığı yerden almış ama uçağı orada bırakmışlar.
0: Umarım kolayca çözülebilir bir sorundur ve o uçakla geri döneriz.
4: Bütün gece orada kalmış. Nehir somon balığıyla dolu olduğu için her yerde ayılar var.
1: Terk edilmiş bir uçak aç bir ayının merakını cezbedebiliyor. Ve bazen bunun sonucunda uçak enkaza dönebiliyor. Jesse uçağın olduğu yere gidip şu anda orada olan bekçiyle görüşecek.
0: Danny almaya gidiyorum. Uçağını kurtarmak için oraya dönmüş. Uçak arızalanınca Kelebar'da bırakmak zorunda kalmış. Umarım çalıştırabiliriz.
1: Kotzebue'nun 700 kilometre kuzeydoğusundaki Kavik adlı bir yerde ise Tivito ailesinin dostu ve era pilotu John Pons 13 haftalık ziyaretinin sonuna gelmiş.
5: Farklı şeyleri denemekten hoşlanan Kaliforniyalı bir çocuk. Başımıza nasıl bir dert açtığımızı merak ediyorduk. Ama işini doğru dürüst ve zamanında yapıyor. Buna şüphe yok.
1: Kavek Nehir Kampı, jeologların ve petrol endüstrisi çalışanlarının rağbet ettiği bir yer. Susan Atkins bu kampı işletiyor ve burada yaşıyor.
6: Buradaki zorlu yaşamı seviyorum. Koşullar çok acımasız. Alaska hakkında tek şey söyleyebilirim. İnsanın ya kanına işler ya da buraya dayanamazsınız. Eğer kanınızı işlemişse de dünyanın neresine giderseniz gidin, sizi buraya geri çağırır.
7: Kesinlikle çok güçlü bir kadın. Bir ayının saldırısına uğrayıp sağ kalan ve sonradan bu anısını gülerek anlatan pek fazla insan tanımıyorum doğrusu.
6: Ayı şuradan çıkıp geldi. Orada saklanıyormuş. Doğruca üzerime gelip beni yakaladı. Beni epey yerde sürükledi. Fena halde yaralandım. Her iki tarafta da kalçam çıktı. Ama işimi bitiremedi. Güçlükle ayağa kalkıp eve geldim. Kolumdaki yaraları ve başımdaki yarayı temizleyip dikmem gerekiyordu. Orada yaklaşık 10 gün yatıp bekledim. Sonunda bir pilot gelip beni buldu. O pilot benim hayatımı kurtardı.
1: Bu pilotlarla arasındaki sıkı bağlar Susan için onlara veda etmeyi güçleştiriyor.
6: John Pont, onu tanıyorum. Harika bir adamdır. Benim burada hayatta kalabilmem için vazgeçilmez biridir. Buradan ayrıldıklarında kendimi gerçekten de yalnız hissediyorum. Kışın yaklaştığını hatırlıyorum. Beni bekleyen zor ayları hatırlıyorum.
7: Pekala Su. Kışın burası sana emanet.
6: Gitmen gerek değil mi? Seni kalmaya ikna edebilir miyim?
7: Gitme zamanı geldi.
6: Seni tanıdığıma çok memnunum dostum.
7: Evet, ben de öyle.
6: Evet, duygusallaşmak istemiyorum ama bana iyi bir arkadaş oldun. Buradaki son insanın da gidişini seyretmek çok zor. Seni tanıdığıma seviniyorum. Harika bir iş çıkardın.
7: Teşekkür ederim, bunu duyduğuma sevindim.
6: Ne zaman istersen bekle.
7: Geleceğim.
6: Güle güle.
7: Görüşmek üzere. Seneye görüşürüz.
6: Git artık. Hadi ikili.
7: Tamam.
6: Güle güle.
7: Hoşça kal. Buraya mutlaka yeniden geleceğim. Hatta şimdiden özlemeye başladım. Şehre döndüğümde ufak çaplı bir kültür şoku yaşayacağım herhalde. Arabaları görmek tuhaf olacak. Aylardır araba kullanmadım. Şehre dönmek ve bir sürü insan görmek çok tuhaf olacak.

0: Pons'un dönüşü şerefine büyük bir Eskimo ziyafeti vereceğiz. Annemle birlikte bunun için hazırlık yapıyoruz. Birkaç çeşit geleneksel yemek yapıyoruz. Pons bunları ilk defa tadacak.
1: Yemek için başka neler pişiriyorsun?
0: Ringa yumurtası, kaz, balina derisi ve geyik ciğeri.
1: Çok işin var desene.
0: Evet. Pons'a hazırladığımız ziyafette gereken yiyecekler için diğer köylerdeki arkadaşlarımı aradım. Onların buzluğunda gerekenlerin olduğunu biliyordum. Merhaba.
2: Merhaba Ariel. Seni gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın?
2: Çok iyiyim.
0: Güzel. Pons için istediklerim sende var mı?
2: Evet tabii.
1: Ariel çeşitli yiyecekler topladı.
2: Bunu Ugruk yağında beklettim.
1: Ugruk aldı. Yani kurutulmuş sakallı fok balığı. Kesip Ugruk yağıyla dolu bir kavanozda saklıyorlar.
0: Fok yağında fok eti.
2: Evet.
0: Harika.
1: Ayrıca balina derisi de aldı. Buna da muktuk deniyor.
0: Harika. Çok teşekkür ederim.
2: Şey değil. Daha bu yaz hazırladım. Çok taze.
0: Ağzım sulandı.
2: Öyle mi?
0: Gerçekten.
2: Burada da biraz geyik eti var.
0: Güzel. Harika Weaver. Çok teşekkür ederim. Eskimo yiyeceklerinin çoğuna alışmak için biraz zaman gerekir. Pek çok insan bunlardan biraz fazla yediklerinde mideleri rahatsız olur.
2: Şişmanlama sakın.
0: Biliyorum. Doğruca göbeğime tamam. Gidiyorlar. Ama babam buradaki yemeklerin çoğunu sevmiyor. Çünkü çoğunun çok yoğun bir kokusu var. Halbuki ne kadar çok kokarsa o kadar iyidir.
3: Kotse bunun 100 kilometre doğusunda Jesse mecburi iniş yapmış uçağın olduğu bölgeye doğru uçuyor.
2: Uçağı buradan kurtarmaya çalışacağız. Kelibar'da bırakmak zorunda kalmış. Cole de yanımızda. Uçaktaki sorunu giderebilirse buradan beraber ayrılabiliriz. O uçağı ayılara kurban verirsek çok yazık olur. Pençesini gövdeye bir kez indirmesi bize 10 hatta 20 bin dolara mal olur. Oraya gidip uçağı tamir edip oradan kaldırmamız gerek.
3: Ama önce Jesse'nin kendi uçağını indirecek bir yer bulması gerek. Kumsala iniş zamanlamasını kusursuz yapmak zorunda yoksa uçağa geri dönüşü olmayan bir hasar verebilir. Ve iki uçak birden burada mahsur kalırlar.
2: İnerken uçağın burnunu yere sürtme olasılığı daima var. O zaman pervane dağılır ve burada kalırız.
3: Kotse bunun 100 kilometre kuzeyinde ise Alaska Bozkırı'nın ortasında ERA pilotu Jesse ve teknisyen Paul Kelibar'daki arızalı uçağın yerini tespit ediyorlar. Şimdi Jesse'nin oldukça riskli bir iniş yapması gerek. Burası daha önce hiç inmediği bir yer. Ve bu dar ve kısa kumsala uçağı kazasız belasız indirmek zorunda.
2: Bir sürü etken var. Bazen rüzgar ters esebiliyor. Bazen de kuyruktan rüzgar alırken uçağı yukarı doğru meyilli bir yere indirmek gerekiyor.

0: sağ salim iniş yapıyorlar ve uçağa ayılardan önce ulaştıkları için mutlular. Paul elini çabuk tutup gece karanlığı çökmeden gerekli tamiri yapmaya çalışacak.
1: Bizim uçaklara da, park uçaklarına da Paul bakıyor. Eğer bunu tamir edemezse, Kotzebue'ya dönüp bu uçağın çalışması için gerekenleri oradan almak zorunda kalacağız.
0: Alaskalı pilotlar yıllardır burası için en uygun uçağın hangisi olduğu konusunda tartışıyor. Kimileri arka tekerlekli uçakları, kimileri ise burun tekerlekli uçakları tercih ediyor. Aralarındaki başlıca fark uçakların ağırlık merkezinin bulunduğu yer. Burun tekerlekli uçakların ağırlık merkezi ön taraftayken arka tekerlekli uçaklarınki arka tarafta. Ağırlık merkezi daha önce olduğu için burun tekerlekli uçaklar kuvvetli rüzgarlarda daha dengeli oluyor ama kalkış için daha fazla yere ihtiyaçları var. Öte yandan arka tekerlekli uçakların ağırlık merkezi daha arkada olduğu için burnu yukarıda duruyor ve motorun kayalardan, toz topraktan korumasını sağlıyor. 10 dakika içinde Paul uçaktaki sorunun ne olduğunu buluyor. Vidalardan biri eksik. Yenisini takıyor. Eğer sorun bu değilse uçağı bu gece de burada bırakıp gitmek zorunda kalacaklar.
2: Hazırız.
1: Başardık. Neyse ki kolay tamir edilebilir bir şeymiş. Sadece bir vida. Mikserdeki tek bir vida eksildiğinde gaz ve hava karışımı düzenlenemiyor. Ve bu büyük bir sorun. Bir anda uçağın yakıtını kesebilir.
3: Paul evine dönebilir.
0: Amerika'daki diğer yerlerin aksine Alaska'da ufacık bir vidanın eksikliği ıssız bir bölgede mahsur kalmanıza ve geceyi vahşi ayılarla çevrili bir halde geçirmenize sebep olabiliyor. Jim, Kotzebue'daki terminale giderken Era'nın merkezine göz kulak olmakta kızı Ariel ve eşi Ferno'ya kalıyor.
4: Motorun burnu nasıl kaldırılıyor? Bana gösterir misin?
5: Burnunu kaldırmak.
4: Evet, motorun burnunu kaldırmak.
5: Yapmayalı o kadar uzun zaman oldu ki.
3: Ariel ile Ferno büyük olasılıkla şimdi haylazlık yapıyorlardır. İnsanlar patron gidince ne yaparlar? Tembellik ve haylazlık yaparlar.
4: Bunu bütün gün yapabilirim.
5: Evet.
4: Bir daha.
3: Yok canım. Herhalde işleri başlarından aşkındır.
4: Yarışalım mı? Hey anne, çok hızlısın.
3: Bir işler karıştırıyorlar.
0: Ariel una kalitte bronzlaşırken Jim Kotze bu da inişe geçiyor.
3: Hey, ne var ne yok? Jared oturmuş ihtiyar teyzenin yakıt pompalayışını seyrediyor.
1: Yerinin nezaret etmesi gerek. Adım Jared Witt. Air Alaska'da pilot olarak çalışıyorum. Bu da eşim Erin. O da pilot.
5: Burada uçarken tanıştık. İlk görüşte aşık olduk diyebilirim. 1,5 yıl sonra evlendik. Kotzebue'ya geldiğimiz ve birbirimizi tanıdığımız için çok şanslıyız.
3: Bu kamyon ne durumda?
1: Yakıt kamyonu mu?
3: Evet.
0: Jim birkaç aydır Kotzebue'ye uğramadığı için bu terminaldeki her şeyin yaklaşan kış aylarının hazır olup olmadığını kontrol ediyor. En ufak ayrıntı bile son derece önemli. Bir yakıt hortumunda çıkacak küçük bir sorun bir günlük işletmesi 18 bin dolar olan bu terminalin kapanmasına sebep olabilir.
1: Havalar soğuduğunda bunun arızalanacağını düşünüyorum.
3: Ama bu soğuk havalar için yapılmış.
1: Tamam, ben pek fark göremedim ama.
3: Evet ha, Kanada'da yapılmış. Başka her şey yolunda mı?
1: Evet.
5: Güzel.
3: Pekala, ben yola koyulayım.
1: Tamam, seni gördüğüme
3: tamam,
1: sevindim.
3: Tamam, ben de evet. Hadi görüşürüz.
5: Görüştüğümüze sevindim.
1: Kendine iyi bak.
0: Una Kalit'te Ariel hala geleneksel Eskimo yemekleri pişirebilmek için malzeme topluyor. Era pilotu ve aile dostları John Ponce'a hoş geldin ziyafeti verecekler. Buraya gelen bütün hazır gıdalar 600 kilometre uzaktan taşındığı için kasabanın yerlileri taze yiyecek için düzenli olarak avlanıyor ve ellerindekini birbirleriyle paylaşıyor.
5: İşte.
4: Harika.
5: Bunu pişirebilirsin.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
4: Bakın Lurita yengeç getirdi. Teşekkür ederim.
3: Hey, neler oluyor çocuklar?
0: Jim, Kotsebu'daki ziyaretlerine devam ediyor. Şimdi de Jared'la Jesse'ye uğruyor.
3: Jesse?
1: Merhaba Jim.
3: Ne var ne yok? Uçağı arızalanan bekçiye ne oldu?
1: Oraya gittik. Paul uçağı tamir etti.
2: Etrafında ayı izleri vardı.
3: Gerçekten mi?
2: Neyse ki bütün uçağı mideye indirmemişler.
3: Mors balıkları ile ilgili bir haber var mı? Ne olmuş?
2: Dev bir sürü vardı. Sadece televizyondan gördüm ama sahil mors balıklarıyla kaplıydı. Birkaç tanesi ezilmiş. Hala uçuş yasağı var.
3: Evet, oradan uzak durun. Mors balığı görmek istiyorsanız hayvanat Kesinlikle. Bahçesine falan gidin, oraya değil. Şurada sence kumsal mı var yoksa taşlık bir yer mi?
0: Jim, Kotsebu ziyaretinde gelecek yılki avlanma sezonunda kullanacakları iniş yerlerini de belirlemek istiyor. Kotsebu, Alaska'ya ayı, geyik veya rengeyi avlamaya gelenlerin uğrak yerlerinden biri. Rakiplerinden geri kalmamak için Jim, müşterilerine sürekli yeni ve el değmemiş av bölgeleri bulmaya çalışıyor.
2: İyi uçuşlar.
3: Umarım orası fazla rüzgarlı değildir.
0: Birazdan.
2: Yardıma ihtiyacım var. Nerede olduğumu bilmiyorum.

0: Pilot John Pont, bütün yazı en yakın yola 140 kilometre uzaklıkta bulunan ve nüfusu bir olan Kalbik'te geçirdikten sonra evine, yani Unakalik'te dönüyor.
1: Pont ne zaman geliyor?
2: Yaklaşık 15 dakika sonra burada olur.
1: Merhaba.
3: Ne var ne yok?
2: John Pont 2 ay sonra nihayet geri geldiği için çok sevinçliyiz.
1: Merhaba, hoş geldin.
2: Burada eksikliğini çok hissettik çünkü çok cana yakın bir insandır ve her işe koşar.
1: Pekala, birazdan görüşeceğiz.
3: Tamam.
1: Görüşürüz.
2: Ariel onun için bir akşam yemeği düzenliyor. Eskimo yemekleri yiyeceğiz.
0: Kotzebue'da ise Jim ile Jared yeni iniş alanları bulmak amacıyla Bozkır'ı taramak için yola çıkıyor. Bütün dünyadan buraya gelen avcılar Alaska'daki en iyi avlanma sahalarına ulaşabilmek için muazzam miktarlarda para harcamaya hazır. Uçakları indirebilecekleri ne kadar çok yer bulurlarsa o kadar çok müşteri kazanacaklar.
4: Jesse ile birlikte keşfe çıktık. O 38 numaralı uçakta, ben de 180'deyim. Doğuya doğru gidiyoruz. Büyük olasılıkla gelecek yaza kadar bir daha buralara gelemeyeceğim. Bu yüzden fırsatı değerlendirmek istiyorum. ERA'yı yönetirken çoğunlukla yerde çalışıyorum. Bir günlüğüne olsun buralardan uzaklaşıp yeniden uçmak çok güzel. Bugün bulunduğum noktaya uçarak geldim. Uçmak benim için nefes alıp vermek gibi bir ihtiyaç. 30 yıl sonra hala hayatta şu manzaradan daha güzel bir şey olmadığını düşünüyorum. Brooks Dağları üzerinden uçarken buraya ilk gelen pilotları düşünüyorum. Noel Wien, Ben Ailson çok sıkı pilotlardı. Bu adamların adlarını dağ zirvelerine ve geçitlere verdiler. Onların zamanında GPS diye bir şey yoktu. Bir sorun olduğunda onları bulabilecek kimse yoktu. Gerçek keşif budur. Olağanüstü işler yapmışlar.
0: Pilotlar Jesse'nin haritadan belirlediği bir bölge üzerine uçarak inişe uygun bir alan arıyorlar.
4: Burada yaklaşık 90 metrelik taşlık bir şerit var. İki tarafı da suyla kaplı ağaçlar var. Hepsi bu. Buraya inişte tek bir şansınız olur. Burada uçarken bir sürü risk alıyoruz. Bu riskleri de enine boyuna ölçüp biçmek zorundayız. Eğer şimdi bunu yapmazsam vazgeçmem ve B planını uygulamaya koymam gerekir.

0: Harika bir gün. Burası çok güzel değil mi?
1: Şurada çatallanıyor.
0: Evet, ana çatal dağın arkasına kadar gidiyor. Orası bayağı soğuk.
1: O tarafta da inilebilecek yerler var mı?
0: Evet, bir sürü buna benzer şerit var.
1: Gerçekten mi? Yakıt ikmalini bitireyim. Senin de yakıta ihtiyacın
0: evet,
1: var mı?
0: Benim de koymam lazım.
2: Avcılar için yeni bir iniş noktası daha belirlemeyi başaran Jim, uçağına yakıt koyup Una Kalite doğru uzun sürecek dönüş yolculuğuna başlıyor.
3: Pons bugün döndü. Ne yapsak diye düşünürken aklımıza harika bir fikir geldi. O kaykaya binecek, ben de onu motosikletle çekeceğim.
4: Tamam, başla.
5: Bunlar yazın son günleri ve ben de bu havanın tadını çıkarmak istiyorum. Bugün çalışmak yok. Biraz eğleneceğiz.
2: Aylardır pilotluk yapan Pons, profesyonel kaykaycılık günlerini yad etme fırsatı bulduğu için çok sevinçli.
3: Evet. Pekala, daha hızlı gidemem. Evet.
2: Ama yeteneğinin biraz köreldiğini açıkça görüyor.
5: Bir taşa çarptım galiba. Bir daha yapalım.
2: Pons'un çok daha dikkatli olması gerekecek.
3: İyi misin?
5: Evet.
3: Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Dirseğine bir şey olduğunu söyledi. Bense başını çarpmış olabileceği için korkuyordum.
5: Evet.
3: Üzgünüm. Pons'un yarı yapması gereken bir sürü iş var. Eğer çalışamazsa mahvoluruz. Pilotlarından birine bir zarar gelirse babam beni vurur.
5: Yo, ben iyiyim. Sadece ufak bir sıyrık var. Biraz burkuldu, hepsi bu.
3: Pons o kazayı sağ salim atlattı. Yürüyebiliyor. Herhangi bir yerini kırmamış. Kafası da iyi durumda. Gerçi onun kafası hep iyidir.
5: İyi düşüştü değil mi?
3: Evet. Çok hızlı gidiyorduk.
2: Kotsebu'da ise Aaron Witt yakıt koyduğu uçağını petrol attığı kar hissesinden gelen parayla alınmış oyuncaklarla dolduruyor.
1: Hükümet 30 yıl önce buradaki boru hattına petrol pompaladığında böyle bir tasarruf hesabı açtı.
6: İyi akşamlar. Pek çok Alaskalı'nın beklediği habere sıra geldi. Bu yılki kar miktarını merakla bekliyoruz.
3: Hükümetin yaptığı açıklamaya göre bu yılki kar 1281 dolar.
1: Havadan gelen bir para olduğu için insanlar bunu bisiklet, oyuncak, kar makinesi, kuru gıda gibi şeylere harcıyorlar.
2: Ama satın aldıkları şeylerin kendilerine ulaşması Aaron ve Jared Witt gibi pilotlar sayesinde mümkün oluyor.
7: Era'daki işim hayallerimin işi. Bundan önce başka bir şirkette çalışıyordum. Daha büyük uçaklarla uluslararası uçuşlar yapıyordum ve ayın 22 günü evden uzaktaydım. Jared'la ben buna dayanamadık. Biz her sabah birlikte uyanmak ve her akşam evimize birlikte dönmek istiyoruz. Ben de seni hoşça kal.
0: Güle güle.
7: Kalkmadan önce bir kez daha hava durumunu kontrol edeceğim. Uçuşa uygun bir hava olmalı. Yılın bu zamanında yerde çok fazla sis oluyor.
2: Cessna 208 tipi bu uçak en fazla 1300 kilogram yük taşıyabildiği için Aaron mümkün olduğunca az miktarda yakıtla uçuyor. Sadece 30 dakikalık bir uçuşa yetecek kadar yakıt alıyor ve bu da uçağı hafifleten ama hataya yer bırakmayan bir kısıtlama.
7: Bulunduğumuz mesafeden anlamak biraz güç ama bu tepelerin öbür tarafında kesinlikle sis olduğunu görebiliyoruz. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol ettim ve iyiydi. Yani başarabiliriz ama belki de başaramayız. Nuatak'a inmezsek Kotsebu'ya geri dönmemiz gerekir ve bu uçuşu tamamen boşa yapmış oluruz.
2: Alaska'daki kötü hava koşullarında uçmak daima risklidir. 2010 yılının Ağustos ayında eski senatör Ted Stevens'ı taşıyan uçak bir dağa çarptı ve senatörle birlikte uçaktaki 4 kişi hayatlarını kaybetti. Bu kazanın sebeplerinden biri de sisti. Son 10 yıl için Alaska'da sis nedeniyle 91 adet uçak kazası meydana geldi. Bu arada Ulaşım Bakanlığı'nın teknisyenlerinden biri olan John da büyük bir sorunu halletmek için Shuttle ülkeye doğru yola çıkıyor. Burada pistin ışığı bozulmuş ve yer donmadan önce tamir edilmesi gerek.
5: Pistteki lambalardan birine çarpmışlar, yerinden sökülmüş. Şimdi Pistteki ışıkların hiçbiri yanmıyor. Bunu bir an önce çözmem gerek. Vakit kaybetmememiz gerekiyor çünkü burada 225 kişi yaşıyor. Ve yiyecekten giysiye kadar aklınıza gelebilecek her türlü ihtiyaç ve posta hizmetleri buraya uçakla sağlanıyor. Yani hayatları bu pistin açık olmasına bağlı. Elektrik hatları yerin altında. Kışın toprak donduğu için kazıp bakamayız. Ancak buraya bir barınak kurarsak olur ki bu da çok zor. Bu yüzden kış gelmeden bu ışıkları tamir etmek zorundayım. Bu hayati öneme sahip. Artık çalışıyorlar.
0: Çalıştırırım demiştin değil mi?
5: Güzel, ben de nasıl yapacağım diye endişelenmeye başlamıştım.
2: Buna kalite durum biraz daha iyi. Pons'la Jim eve döndü ve sıra Pons için verilecek olan Eskimo ziyafetine geldi.
3: Kadınların yaptığı şu güzel yemeklere baksana.
1: John'ın dönüşü şerefine bir yemek verilecek olması çok güzel. Eskimo yemekleri hazırlıyorlar. Balık, yengeç, kara et, balina derisi.
2: Balina derisi gibi geleneksel Alaska yemekleri doğal olarak yağ açısından çok zengin yiyecekler. Yağ Alaskalıların beslenmesinde önemli bir yer tutuyor. Çünkü buradaki soğuk kış aylarında vücut kendini bu sayede ısıtıyor.
4: Merhaba.
7: Yukarı gel.
3: Ziyafete bak.
5: Merhaba. Bir ailenin sizi evine ve köyüne kabul etmesi, sizin için yerel yemekler hazırlaması büyük bir onurdur.
7: Bundan hiç yememiş miydin?
5: Hangisinden?
7: Teşekkür ederim. Kara et.
5: Kara et mi? Hayır, hiç yemedim. Fok yağı içinde. Bu çok ağır bir şeymiş.
7: Jim, sen de biraz ister misin?
1: Balina derisi mi? Bugün almayayım. Eskimo yemeklerinden çok hoşlandığımı söyleyemem. Ben et ve patates yiyerek büyüdüm ve bunların bir kısmını hazmedemiyorum.
5: Alışmak için zaman gerek.
7: Kardeşim şöyle der, kötü kokuyorsa iyidir.
2: Görüş mesafesinin düşük olduğu Nuwatak üstünde ise Aaron Wade iniş yapıp yapmayacağına karar vermeye çalışıyor.
7: Yerde sis olduğu kesin. Buraya gelirken böyle olacağından haberim yoktu. Kotsebu'dan kalktığımızda her şey gayet güzeldi. İşte burada koşullar böyle hızlı değişebiliyor. Nuwatak tam önümüzde. Sis tabakasını görebilirsiniz. İşte orada. Sisin bu kadar tehlikeli olmasının ve sisli havalarda uçmayışımızın nedeni görüş mesafesini çok kısaltması. O zaman da ineceğimiz yeri göremiyoruz. Nuwatak, hava durumu nasıl?
6: Pistin üzerine sis çökmeye başladı.
2: Yakıtı hızla azalan Aaron'ın ne yapacağına karar vermek için 10 dakikadan az bir zamanı var. Ya buraya iniş yapacak ya da bir an önce Kotzebue'ye geri dönecek.
7: 60 metre civarında pisti net olarak görebilmeniz gerekiyor. Yoksa güvenli bir iniş yapamazsınız.

0: Yılımız zamanında çok sis olduğu için epey zorlanıyoruz. Her şey daha da riskli oluyor.
1: Erna Noah Tak'a iniş yapıp beklenen oyuncaklara sahiplerine ulaştırmak için şansı giderek azalıyor. Pistin üzerinde yaklaşık 20 dakika tur attıktan sonra nihayet sis bir taraftan açılıyor ve kuzeyden gelen Erna fırsat doğuyor.
2: Noah Tak'a kaç kilometre uzaktasın?
0: 19 kilometre. Orada durum nasıl?
2: Güney tarafı iyi değil, o taraftan yaklaşma. Ama kuzey tarafı ve pistin o kısmı açık.
0: Noah Tak Kule, 7-5-8 güneybatı, Noah Tak'a iniş yapıyorum.

0: Riskli bir inişin ardından Aaron, nihayet Noatak halkının satın aldığı oyuncakları indirmeye başlıyor.
1: Bu sabah uçağım oyuncakçı dükkanı gibi. Özellikle de Aralık ayında böyle oluyor. İnsanlar birbirlerine hediyeler ve kartpostallar gönderiyorlar. Herkesin beklediği hediyelerle dolu olduğunu bildiğiniz bu uçağı kullanmak çok hoş bir duygu. Kendimi Alaska'nın Noel babası gibi hissediyorum.
0: Noatak'taki çocuklar oyuncaklarına kavuşurken Unakalit'teki lisede de heyecanlı bir hazırlık var. Buradaki öğrenciler 220 kilometre ötedeki bir buluşmaya gidecek.
2: Nome'dan gelen uçağa binecekler. Koşu takımını alacak 406 tipi bir uçak. Nome'da koşu yarışı var.
0: Amerika'nın geriye kalanında okullar yıllık otobüsle ulaşıma yaklaşık 15 bin dolar harcıyor. Batı Alaska'da ise öğrencilerin uçaktan başka seçeneği olmadığı için okulların yıllık ulaşım masrafları yaklaşık 250 bin doları buluyor.
3: Bütün atletizm takımları gidecekleri yere uçakta gitmek zorunda. Bu artık onlar için gündelik bir olay. Yoldan bir taksi çevirip binmek gibi bir şey. Taşıdığım en değerli kargo onlar.
2: Şu kurt sürüsü için tezahürat yapalım.
4: Hazır, başla.
5: K-U-R-T, kurt sürüsü. K-U-R-T, kurt sürüsü.
6: K-U-R-T, kurt sürüsü.
4: Evet.
6: Evet.
3: Pekala, kalkalım. Bugün bayağı türbülans var. Çocuklar hoşlanıyor. Luna Park'taki gibi eğleniyorlar.
1: Uzun süredir uçuyorum ve artık korkmuyorum. Çünkü arkadaşlarımla ve koçumuzla birlikteyim. Hepimiz çok iyi vakit geçiriyoruz.
0: Alaska'nın sert kışı yaklaşırken okullar uçuşa giden öğrenciler için son derece sıkı kılı kıyafet kuralları uyguluyor.
2: Sıcak tutacak bir mont, şapka, eldiven, kayak pantolonu ve bot giymek zorundalar. Bu şekilde giyinmeyen öğrenciler uçağa binemez.
0: Bu kuralın tek nedeni uçakların soğuk olması değil. Bir kaza olması durumunda çocuklar günlerce Alaska'nın donmuş bozkırında kurtarılmayı beklemek zorunda kalabilirler.
3: Heyecanlı bir iniş olacak.
2: Çocuklar hoplayıp zıplamaya alışkın.

0: sağ salim Nome'daki piste iniş yapan uçaktaki koşu takımı yarınki büyük yarışa hazırlanmaya başlayabilir. Civitolar'ın evinde ise Ariel babası için oldukça hassas olan bir konuyu açıyor. Aile geleneği olan pilotluğu sürdürme konusu.
1: Hayır ama ailede benden başka herkesin uçuş lisansı var. Ben ne zaman uçmaya başlayacağım?
2: Deneyebilirsin tabii ama biliyorsun. İstemek başka şey, yapmak başka şeydir.
1: Neden?
2: Farklı şeyler.
1: Ama ben istiyorum.
2: Bir maymuna da uçmayı öğretebilirsin ama bu işi tutkuyla yapmak
1: gerekir. Ama ben
2: gerekir.
1: De tutkuyla yapacağım. Ben yaptığım her şeyi tutkuyla yapıyorum.
2: Pilotlar için uçmaktan başka bir şey yoktur. Sürekli bunu düşünür ve bunu konuşmak isterler. Ama siz kızlar ha iyiymiş. Artık alışverişe çıkalım, gezmeye gidelim falan dersiniz.
3: İnsanın çocuklarının uçuş lisansı alması çok heyecan verici bir şey. Tabii uçacakları için bu ehliyet almalarından çok daha heyecan verici ve daha korkutucu. Hiç değilse havada trafik cezası kesilmiyor.
2: Bonds iyi bir öğretmen. Onunla uçabilirsin.
1: Tamam.
2: Bakalım hoşlanacak mısın?
0: Ariel uçuş derslerine başlamadan önce yerdeki taşıtları kullanma konusunda çalışmalar yapıyor.
1: Tamam, şimdi frene basacağım. Tamam. Durduk. Pekala, şöyle olacaktı. Bunu nasıl çıkaracağım? Nasıl? Kontak anahtarını yerinden çıkarmayı bile beceremiyorum. Bunu nasıl yaptın?
3: Şuradan çevireceksin.
1: Evet, çok utandım.
0: Jim'den izin çıkmasının ardından Pons Ariel'e ilk eğitim uçuşuna başlıyor.
1: Tamam, hadi yapalım şu işi. Sanırım bugünkü en zor dersim uyanık kalmayı başarmak olacak.
4: Ariel daha önce de benimle uçağa bindi ve her seferinde uyuyakaldı. Ariel'e bakın. Şimdiden uyuklamaya başladı.
1: Şekerleme zamanı.
4: Umarım kendi bir uçak kullandığı zaman da böyle şekerleme yapmaz. Bundan korkuyorum.
0: Ariel ilk kalkış için sol koltuğa yerleşiyor.
4: Toprak pistte kalkarken...
0: Her ihtimale karşı kontrol John'da.
1: Kalkışa geçmek istediğimde bunu çekeceğim, öyle mi?
4: Evet, ben onu sürekli geride tutuyorum. Geride tutman yeterli. Ben yine de elimi burada tutacağım ama işin çoğunu sen yapacaksın. Burnun ötesini göremeyeceğin için uçağın yan tarafından dışarı bakman gerek. Şimdi bunu biraz sağa çevir. İşte böyle. Pekala, artık nasıl itmen gerektiğini biliyorsun,
1: evet,
4: değil mi? Bunu da ileri doğru iteceksin. Sana yardım ediyorum.
0: Aşağıda ona kalikte ise Ferno beklenmedik bir çağrı alıyor.
3: Ben bakarım. Alo, burası Era.
5: Arkadaşınla birlikte Unalaklit Nehri'nin kıyısında mahsur kaldık. Raftımızı tamir etmeye çalıştık ama olmuyor.
3: Tam olarak konumunuzu öğrenebilir miyim?
5: Açıkçası tam olarak bilemiyorum. Nerede olduğumuzu bilmiyorum.
3: Pekala. Jim'i gönderiyorum.
0: Jim hiç vakit kaybetmeden yola koyuluyor. İki raftçının nerede olduğunu bilmiyor. Ve Unalaklit Nehri 130 kilometre uzunluğunda bir nehir.
2: Nehrin neresinde olduklarını bilmiyorlar ama oldukça uzun, kumsal bir şeritte olduklarını söylemişler. Ben de nehir boyunca giderek onları bulmaya çalışacağım.
0: Bu yetmezmiş gibi raftçıların yerini tespit etse bile orada iniş yapabileceği bir yer olup olmadığını da bilmiyor.
2: Aynı zamanda inebileceğim uzun bir kumsal arıyorum.
0: Raftçıları taşlık bir alanın yakınında görüyor. Burası geleneksel tekniklerle iniş yapılamayacak kadar kısa. Bu yüzden uçağın hızını azaltmak için tekerlekleri yavaşça suya indirmekten başka çaresi yok. Eğer suya fazla sert çarpar veya fazla derine girerse uçak takla atabilir.

0: İki genç raf Jim Medeniyet'ten 5 günlük yürüyüş mesafesinde mahsur kalmış. Jim'in riskli ama başarıyla sonuçlanan inişi sayesinde 1 saat içinde emniyette olacaklar.
1: Adım Marty Warner. Portland, Oregon'dan geldim. Alaska'ya arkadaşım Ryan'la birlikte geldik. Raftımız kıyıya vurdu ve o arada sivri bir kayaya çarptık. Raftın altı olduğu gibi yırtıldı ve 2 gecedir oradaydık. Alaska canımızı okudu. Bineyim mi?
2: Evet.
0: Raftçılarla birlikte uçağın ağırlığı arttı. Kalkış için çok kısa bir alan var ve etrafı da ağaçlarla çevrili. Jim buradan kazansız belasız havalanabilmek için 40 yaşındaki uçağının bütün gücünü kullanmak zorunda.

0: Jim'in 32 yıllık uçuş tecrübesi sayesinde sorunsuz bir kalkış gerçekleştiriyorlar. Ne var ki Unakaliit üzerinde Ariel'in 32 dakikalık ilk uçuş dersi biraz maceralı geçiyor.
1: Ne yapıyorsun? İtiyor musun yoksa
2: Hayır,
1: çekiyor musun?
2: Hayır ben...
1: Bu kadar uzun sürmemeli. Uçağın burnunu nasıl
2: evet,
1: kalktığını gördün mü?
2: Buna bayıldım. Çok eğlenceli. Bilgisayar oyunu gibi.
1: Şuradaki dağı görüyor musun? Kontrol bende.
2: Ben dışarıyı tamamen unutmuşum.
1: Evet, gözlerini oradan ayırmamalısın.
2: Bir de nefes alıp vermeyi unutmamam gerek. Nefesimi
1: evet.
2: Tutuyorum.
1: Nefes alıp vermeyi unutma sakın.
0: İlk uçuş dersinden dönen Ariel heyecanını ailesiyle paylaşıyor.
1: Pekala. İyi çıkardın.
3: Sol koltuk pilotu nasıldı?
2: Evet. İlk uçuşumdu, muhteşemdi. Üstelik uyuyakalmadım.
3: Aferin sana.
2: Evet.
1: Aferin Ariel.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet,
2: çok eğlenceliydi. Hey baba. Sol koltukta uçtum.
4: Evet.
1: Bazı zorlukları da var ama...
2: Evet ama çok eğlenceliydi. Bu kadar zor olduğunu bilmiyordum. Uçuş lisansı alabilmek için 40 saatlik eğitimi tamamlamak gerekiyor. Şimdi benim 39,5 saatlik dersim kaldı. 39,5 saat daha alınca bu iş tamamdır.
4: 39,5 saat kaldı öyle mi?
2: Evet. Çok heyecanlıyım.
0: Daha sonra Anchorage'deki okuldan Unakaliit'e özel bir misafir geliyor. Ayla sürpriz bir ziyaret yaparak kız kardeşini ve annesiyle babasını sevindirmeye karar vermiş.
3: Ben Ayla Tivito. Anchorage'de yaşıyorum ama her fırsat bulduğumda buraya gelip ailemi görüyorum. Burada hem ailemle birlikte vakit geçiriyorum hem de yardım ediyorum.
0: Kış kapıda ve bu Ayla'nın bu yılki son ziyareti. Yazdan kalma bu akşamüstünü hep birlikte geçirecekleri için memnunlar.
2: Ayla hadi!
3: Ariel köprüden atlayalım diye tutturdu. Normalde köprüden atlamaya yazın ortasında gideriz. Su birazcık daha ılık olur ve dalgıç kıyafetlerimizi giyeriz. Şimdi ise kış geliyor ve dalgıç kıyafetlerimiz yok. Bunu yapacağımıza inanamıyorum. Korkuyorum.
1: Hazır mısınız?
2: Hey, üstündekileri çıkar. Tamam. Atlıyoruz.
3: Bir,
4: delilik bu.
3: İki, üç. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Bunu hayatta bir daha yapmam.
2: Su buz gibiydi. Her yanımıza çiviler saplanıyor gibi oldu.
3: Ah, bu harika bir his.
2: Çok eğlenceliydi.
5: Yaşadığını hissetmek için iyi bir yol, öyle değil mi?
4: Pekala, hanginiz bir daha atlayacak? Ayla?
3: Asla.
2: Gel, tamam. Atlıyoruz.
3: Bir,
4: delilik bu.
3: İki, üç. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Bunu hayatta bir daha yapmam.
2: Su buz gibiydi. Her yanımıza çiviler saplanıyor gibi oldu.
3: Ah, bu

0: sıfırın altında soğuklar, saatte 80 km hızla esen rüzgarlar ve güneşi görmeden geçecek günler geliyor. 2010 yılı daha şimdiden Alaska'da en fazla uçak kazası ve ölümün yaşandığı bir yıl oldu. Üstelik en zorlu 3 ay henüz başlıyor.
1: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
2: Evet.
3: Aman tanrım.
4: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sportun yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembe'den itibaren D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ağaç işleme aletleriyle tornalıyor, zımparalıyor, buduyoruz. Orbital zımpara iz bırakmıyor. İşte bu harika. Şu arabaya bir bakın. Az emekle çok iş yapmak istiyorum. Torku çok yüksek.
1: Torku çok yüksek.
0: Çok yüksek hız. Hız kontrollü frezeye ne dersiniz? Narin kesimler için ideal.
2: Evet, harika.
0: Ve sizi sanatçı yapacak bir şablon aleti. Ayrıca tomruğun bir kaseye nasıl dönüştüğünü adım adım izlemek için Aspen'e gidiyoruz. Yüksek teknoloji araçla ek yeri yapıyor, keskiyi kolayca biliyor ve alışılmışın dışında bir takım tezgahını inceliyoruz. Son teknoloji ağaç işleme aletleri az sonra. Merhaba. Ben Chris Grandi. Bugün ağaç işleme aletlerini inceliyoruz. Karşınızda zımparalama işini kolaylaştıran bir alet. Şuna bakar mısınız? Evet, hadi bakalım. Aletin yüzeyi rastgele döndüğü için ahşapta girdap deseni bırakmıyor. Evet. Şuna bak. Görüntü ve dokunuşu harika. Zımpara mı yapacaksınız? Bunu deneyin. Evet Joe, yeni zımpara bu mu?
1: Evet.
0: Yörüngesel olarak zımparalıyor, öyle değil mi?
1: Evet.
0: Hadi bize farkını anlat.
1: Eski modele göre daha hızlı ve güçlü. Tutuşu daha rahat, kesinlikle ergonomik. Zımpara yapmak saatler değil, 10 saniye sürüyor. Sadece 10 saniye.
0: Derinliği ayarlayın ve... Güç ellerinizde.
1: Evet.
0: Çok güzel.
1: Evet.
0: Bakalım neler yapabiliyor. Evet. Evet, evet, evet. Şuna bak. Tek kelimeyle. Harika. Şuna bak.
1: Bu kadar.
0: Bu kadar. Aparatı bu şekilde çıkarıp cilalamaya başlayabilirsiniz. Mesela ne cilalarız?
1: Mesela arabanı.
0: Araba mı? Evet, evet, bunu duymuştum. Neden bahsettiğini biliyorum.
1: Doğru, tamam.
0: Hadi o tarafa gidip ağaçtan yaptığın arabaya bakalım. Ne dersin?
1: Hadi.
0: Karşınızda tamamen ahşaptan yapılmış bir araba. Daha önce şovda görmüştük.
1: Evet.
0: Şimdi tam karşımda ve yakından bakıyorum. Hadi bize arabadan bahset.
1: Bu benim Kuzey Carolina Üniversitesi'ndeki mezuniyet projemdi. İsterseniz evet, ahşaptan her şeyin yapılabileceğini göstermek istemiştim.
0: Peki tahminen kaç saat uğraştın?
1: Bunun için 8 kişilik bir ekiple çalıştık. Kişi başı 1 milyon saatten toplam 8 milyon saat.

0: oldu.
1: Ancak bu alet için oldukça kolay bir iş. Tamamı ahşap.
0: Utandırıyorsun.
1: Ve harika. Kesinlikle abartmıyorum. Harika bir iş.
0: Tamam.
1: Şimdi ince işler için küçük bir testereye bakıyoruz.
2: Evet, muhteşem. Taşınabilir gönye kutusuyla birlikte geliyor. Ağır olduğu için devasa bir testere taşımak yerine işe giderken bunu alırım.
1: İnce kıyım testere hem kompakt hem de hafif. Ama büyük testerelerle aynı açıyı yakalıyor.
2: 45 derecelik açı için kolu bastırın. 30 derece için de aynı şey geçerli. Sadece kilitleyin yeter. Bu kadar.
1: Gönye kutusuyla doğrama testeresi gibi kullanın ya da düz kesim için tek başına kullanın. El testeresinden çok daha iyi.
2: Sadece 2 dakikada hallediyor, hatta 30 saniyede.
1: Düz, ince ve sert kesimler için 3 bıçağı var.
2: Çıkartmak çok kolay. Kırmızı düğmeye basınca çıkıyor.
1: Bıçaklar iki yöne doğru da çalışıyor.
2: Yerine oturtun, işte bu kadar kolay.
1: Döşeme yapıyorsanız kapı sövelerini çıkarmadan bile düzeltebilirsiniz. Bu size zamandan tasarruf sağlar. Küçük testere gibi gönyeli kesimler de mümkün.
2: Evet, bu harika.
1: Bazen zımparalamak istediğinizde ahşabın üstüne bastırmanız gerekir. Au! Bazen böyle olur. Basit çözümün yeni adı işte bu.
3: İzin ver de nasıl çalıştığını göstereyim. Bunları şuraya yerleştirip kayış zımparayla üzerinden geçiyoruz. Denemek ister misin?
1: Evet.
3: Hadi bakalım.
1: Kesinlikle. Evet. Şuna bakın. Ahşabı tezgahın üstünde sabit tutuyor. Ve fiyatı çok makul.
3: Evet öyle, sadece 12 dolar.
1: 4 tanesi mi?
3: Evet, 12 dolar.
1: 12 dolar mı?
3: Evet.
1: 12 dolar.
3: Evet, 12
1: Efendim,
3: dolar.
1: Sıradan bir yemek fiyatı bu. Öğle yemeğini harcayacağınız paraya ahşabınız sabit kalıyor. Acıkınca da tatlı niyetine gelsin bisküviler. Ahşaptan harf oymak size zor mu geliyor? Bir de buna göz atın. Şablonu takip edip harika harfler çıkartıyorsunuz.
4: Her tür sanat eserini ve süslü tabelaları temiz ve eğlenceli bir şekilde yapabilme şansınız var.
1: Çizimleri hem küçültüp hem de büyütebilen esnek bir paralel kenar kullanıyor.
4: Bu eski bir fikir ama konsept harika işliyor. Temel olarak kağıda çizdiğimiz ana hattı izliyoruz. Yönlendirici izlediğimiz kalıbı takip ediyor ve doğruca ahşabın içine oyuyor.
1: Düşük teknolojiye sahip ve bütçe dostu bir kesim tezgahı. Kenarları takip etmek yetiyor.
4: 5 şablondan biri kullanılabilir ya da internetten indirebilirsiniz. Seçenekler sonsuz.
1: Yönlendiriciyi ayarlayarak 3 boyut kazandırabilirsiniz.
4: Yönlendiriciyi biraz daralttım ve girdap görüntüsü vereceğim.
1: Yavaş ilerlediğiniz sürece pantografla çalışmak çocuk oyuncağına dönüyor.
4: Sanatçı sayılmam ama bu şekilde çalışınca şaheserler çıkıyor.
1: Pantograf, ahşap atölyenizi sanat eserleri ve süslü yazılarla yepyeni bir seviyeye taşıyabilir. Orta boy torna tezgahı profesyonel kalite sunuyor. Yani bizim işini kendin yap seviyemize. Kendinizi geliştirmek istiyorsanız, Aspen yakınlarındaki bir sanat okulu bunun için gereken araçları sağlıyor. Kütükten kaseye az sonra. Büyük işler yapmanızı sağlayacak orta boy bir torna tezgahı. Bil orta boy tezgahımız var. Söylesene nasıl çalışıyor,
5: evet.
1: Özellikleri neler? Anlat bakalım.
5: Bu harika bir ahşap tornası.
1: Tamam.
5: 30 santimlik bir orta boy torna ve piyasadaki tüm orta boy tezgahlardan daha büyük parçalar işleyebiliyor.
1: Oo, büyük parçaların üstesinden gelmekle kalmıyor. Motoru da çok güçlü.
5: Bir beygirlik motoruyla benzerlerinden %25 daha fazla tork sağlıyor.
1: Daha çok tork.
5: Daha çok.
1: Daha çok tork. Peki başka? Bu başlıkla köşe geçmeleri de yapılabilir.
5: İçindeki mili 24 farklı pozisyonda kilitleyebiliyoruz. Böylece hareket etmiyor. Ve
1: Anladım.
5: Kırlangıç kuyruğu geçmesi yapmak kolaylaşıyor.
1: Bu geçmenin dişisini de yapabiliyor. Pekala.
5: $1000'lık bir ekle o işleve tamam. de sahip oluyorsun. Böylece makine evet. herkesin kullanacağı seviyeye iniyor.
1: Yani kendi işini kendin yap seviyesi. Bu orta boy tornayla tüm ahşap işlerinizi yapabilirsiniz. Bundan hemen bir tane istiyorum.
5: Elbette.
1: Ahşapla tamamen sanatsal olarak ilgileniyorsanız şerit testere kutusu kullanıp işe bir kase yaparak başlayabilirsiniz. Lisedeki el işi dersleri geride kalmış olsa da Colorado Aspen'de yer alan bir sanat merkezinde becerilerinizi geliştirmenize yardımcı oluyorlar. Hadi gidip bakalım. Colorado'nun karlı dağlarında yalnızca kayak yapılmıyor. Görsel sanatlarda ilerlemek istiyorsanız bu sanat merkezi tam size göre.
0: Ülkedeki en büyük sanat merkeziyiz. Burada heykel, ağaç işleri, fotoğrafçılık, resim, baskı resim gibi çeşitli kurslar var.
1: Ahşapla ilgilenen sanatçılar burada yeteneklerini geliştiriyor. Yeni başlayanlar şerit testere kutusuyla pratik yapıyorlar.
6: Bu alet, şerit, testere kutusu ve birkaç kelepçeden oluşuyor. Bu sayede plakalar hazırlayabiliyoruz.
1: Basit bir projenin ilk adımı, testereyi yönlendirmek için dikkatli çizgilerle modelin haritasını çıkarmak. Herhangi bir şerit testere bu işi yapabilir. Ancak burada üst düzey bir makine kullanılıyor.
6: Bir sonraki kesimin ardından kutunun deliklerini yaratmış olacağız.
1: İşleyeceğiniz parçanın daha iyi kavraması için çit daha aşağıya alınabiliyor.
6: Artık tüm parçalar hazır.
1: Sıra tutkallamaya geldi.
6: Tutkal çok çabuk kuruduğu için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor.
1: Bu kelepçeler ahşap atölyelerinin olmazsa olmazlarından. Sıra dışı kutunuz artık hazır.
6: İnsanlar ahşapla çalışmaya başladıklarında dik açılar ve düz kenarlar kullanırlar. Bu şerit testerinin en güzel yanı eğrilerle sınırların dışına çıkmanızı sağlaması.
1: Sanatçının yaratıcılığıyla basit bir kutu karmaşık bir form alabilir.
6: Son derece güzel.
1: Ancak kutular işin sadece ilk adımı. Burada ileri düzeyde dersler de alabilirsiniz. İşe kütüğü keserek başlayıp daha sonra onu kaseye çevirebilirsiniz. Bir kaseyi hazırlamak için birlikte çalışan iki alet gerekir. Torna ham haldeki tahta bloğunuzu döndürür ve keskin bir alet onu oyar.
7: Aletimiz bu. Uzun bir sapı var ve kaseyi bununla oyuyoruz.
1: Ham parça tornaya yerleştirilip kilitleniyor.
7: Bitince güzel bir şey olacak.
1: Tornanın dönmesiyle de alet oymaya başlıyor. Önce kasenin dışı hazırlanıyor.
7: Pekala.
1: Bir sonraki adım içinin temizlenmesi. Çene aynası kasenin alt kısmını kavruyor. Tornayı yeniden çalıştırıp kasenin içini oyuyorlar.
7: Aleti ayakta sıkıca kavramak ve onu bir savaşçıymışım gibi tutmak istiyorum.
1: Kasenin düzenli dönüşüyle güzel bir şekilde oyuyor.
7: Güzel bir biçim elde etmek için altındaki fazlalığı kaldıracağız.
1: Tabanı bitirdikten sonra kase ortaya çıkıyor. Kütükleri kaselere... Blokları kutulara dönüştürmek burada öğreneceklerinizin yalnızca bir kısmı. Dahası da var. İşiniz bittiğinde eğlenmeniz için karlı dağlar sizi bekliyor olacak. Keskileri keskinleştirmenin hızlı bir yolu var.
8: Harika görünüyor.
1: Yüksek teknolojili aracın yeni bir özelliği var. Bağlantıları alttan birleştireceksiniz, edeceksiniz ve bam, dümdüz oldu. Bu yönlendiricinin bazı ince ayarları var. Yeni aletler birazdan sizinle. Her marangoz aletlerine iyi bakması gerektiğini bilir. Keskiler de düzgün şekilde bilenmelidir. Hassas bileme sistemi ileri geri hareketlerle keskiyi ilk günkü haline getiriyor. Sadece birkaç hareket ve son derece keskin. Daha kolay olamazdı. Oymaya başladığınızda körelmiş bir keski sizi çok yavaşlatır.
8: Keskinleştirmenin birkaç yolu var. Böyle bir bileği kullanabilirsiniz. Ancak düz bir kenar elde etmek imkansızdır. Bileme taşıyla da ileri geri sürtmek sonsuza kadar sürebilir.
1: İşte bu alet burada devreye giriyor ve her seferinde 25-30 derecelik mükemmel bir eğim sağlıyor.
8: Önce biraz yağlıyoruz.
1: Açıyı ve bileme türünü seçiyoruz.
8: İki seçenek var. İnce ya da sert. Bilenecek çok alan olduğu için serti kullanacağız.
1: Rahatça ileri geri oynatıyorsunuz ve gerisini elmas bileme taşı hallediyor.
8: Harika görünüyor. Başlığı değiştirip son rötuşları atıyorum.
1: Bu alet marangozluk aletlerinizin keskin kalmasını sağlıyor. Ahşap bağlantı yapmak için bu alete bir göz atın. Bu hassas zıvana ve zıvana sistemiyle mobilya bağlantıları çok kolay. Özel boyutlara sahip cihaz yapacağınız her kesime mükemmel uyum sağlıyor ve iki yönlü kesme işlemiyle öne çıkıyor.
5: Dönme ve salınım bir arada.
1: Dönüyor ve salınıyor.
5: Doğru.
1: Bu da dübelden daha güçlü ve sıkı bir uyum anlamına geliyor. Bir başka özelliği de tekrarlanma fonksiyonu.
5: Gerçekten harika.
1: Otomatik olarak endeksleyip ölçüm ya da tahmin gerektirmiyor. Gerçekten güzel.
5: Kesinlikle öyle.
1: Daha hızlı çalıştı.
5: Oldukça başarılı.
1: Sıra ikinci parçada. Mükemmel şekilde yerine oturuyor.
5: Mükemmel bir şekilde oturmalı. Çak bakalım.
1: Harika. Ve bir zemin kaplama sistemi. Sadece bir delik açın, metal bağlantı elemanları tahtaları birleştirsin. Yukarıdan görünmüyor. Yapmanız gereken tek şey bu bağlantıları alttan bağlamak ve bam, bu harika. Bayıldım. Ahşap işler için terlemeden sonuca ulaşın. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Harika işti. İşte size güzel kenarlar yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir araç. 8 santimlik dalma yönlendiricisi geliyor.
2: Hassas köşelerle uğraşmak için mükemmel bir alet bence.
1: Ürünün elektronik hız kontrolü pürüzsüz kesimler için hızı sabitliyor.
2: Takılmıyor, bir yere çarpmıyor. Çalıştırıp işe devam ediyorsunuz.
1: 3 tane derinlik ayarı var.
2: Kaldırın. Bir sonraki işleme devam edin. Kilitleyin. İşte bu kadar basit.
1: İnce ayarlar için kontrol özelliği de var.
2: Derinlik konusunda hassas ölçümlere olanak sağlıyor.
1: Biraz değiştirip işe devam ediyorsunuz.
2: İşte bu kadar kolay. Oluk hazır.
1: Ürünün bir başka benzersiz özelliği de talaşları ve tozu sizden uzaklaştıran yerleşik deflektör. Böylece hem siz hem de ürün temiz kalıyorsunuz. Sırada tüm çalışma tezgahlarının duayeni var. Bu ufaklık hiçbir şeyi kaçırmıyor. Maine'deki fabrikalarında yapılan özel tezgahlara bakacağız. Çoğu ahşap projesi tezgahta başlar ve orada biter. Kendinize bir tane yapabilir ya da alırsınız. Sağlam akça ağaçtan olanların Maine'de nasıl yapıldığını görmek için şimdi fabrikaya gidiyoruz. İster acemi, ister usta marangoz olun, bu markayı duymuşsunuzdur.
9: Bu marka el yapımı ata yadigarı aletler üretir. Her alet için muazzam bir emek harcanır.
1: Aynı emek tezgah üretiminde de geçerli.
9: Tezgahımız son derece sağlamdır. Çeşitli bağlama seçeneklerine sahiptir. Ve standart başlangıç tezgahıyla asla yapamayacağınız şeyleri yapmanıza izin verir.
1: Bu tezgahlarda büyük işler yapabilirsiniz. Firma en büyükten en küçüğe doğru 3 çeşit tezgah üretiyor.
9: Bu tezgah 10 santimlik masif ağaçtan üretiliyor.
1: Her biri siparişle üretiliyor. Uzun musunuz? Sorun değil. Özel üretim mevcut.
9: İdeali dik durduğunuzda avucunuzu tezgaha bastırabildiğiniz yüksekliktir.
1: Pek çok mengene fonksiyonu var. Bir zincir tahrik mengenesi, bir kuyruk mengenesi, hatta kenarda büyük parçalarla çalışmak için sürgülü bir bölümü var. Maine'deki atölyede Avrupa tarzı tezgahlar üretiliyor. Tezgah üstü için yekpare lamine akça ağaç kullanıyorlar. Eniyle boya ayarlandıktan sonra çentikler ve zıvanaları hazırlanıyor ve dış bağlantı doğramaları oluşturuluyor. Önce bir kaba kesim yapılıyor. Ardından içine girip daha ince işlerle uğraşılıyor.
10: Çeşitli kesicileri kullanarak daha tutarlı ve hassas bir işlem yapıyoruz. Böylece montaj aşamasında parçalar konusunda el işiyle uğraşmıyoruz.
1: Parmak kirişlerini marangozhanede yapıyorlar. Tezgahta yalnızca bu kiriş kullanılıyor. Yerleştirildikten sonra yapıştırma işlemi başlıyor. Her şey birbirine güzel bir şekilde oturmak zorunda.
10: Kirişleri ne kadar sıkıştırıp bağlantılara yaklaştırırsak hat boyunca yapacağımız işler azalır.
1: Üstünü tamamen pürüzsüz hale getirmek için bir zımpara makinesinden geçiriyorlar. Bu sırada tezgahın tepesini inşa ediyorlar ve bacakların montajını yapıyorlar.
10: Yapıştırıcıya gerek kalmadan her şeyi bir arada tutan delikli pim sistemini kullanıyoruz. Bu da ahşabın yerleşmesini kolaylaştırıyor.
1: Mengeneler takılınca son detaylara geçiliyor.
10: Alt ve üst tüm kenarlar yerleştikten sonra detaylara geçip keten tohumu yağı terebentin karışımını sürüyoruz.
1: Firmanın ürettiği tezgahlar birer sanat eseri. Dilerseniz monte edilmiş olarak alabiliyorsunuz.
9: Kapınıza kadar getirilir ve atölyenize yerleştirilir.
1: Ustalar tarafından yapılan tezgahlar her marangozun gurur kaynağıdır. Olamaz. Acıktıysanız biraz bisküvi yeter. Bunlar da çok benziyor zaten. Evet.
11: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
12: Tehlike çok büyük.
13: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
14: Olamaz mı?
13: 10 dakika içinde.
11: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
15: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
14: Bu gerçekten dehşet verici.
12: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
11: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Sportun yıldızları bir kez daha Roland Garros'da karşı karşıya geliyor. Roland Garros 2026 yarı final ve final karşılaşmaları Paris'ten canlı yayınla Perşembeden itibaren D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılır da bugün? Biraz sahte yiyeceklere göz atalım. Trafik kukaları toplayıcıları. Evet, böyle bir makine var. Sallanan atlar. Hatta tımarlayabilirsiniz. Tabii ki zımparayla. Ve Londra taksileri. Bir ikonun nasıl yapıldığını bulduk. Ama önce... Bu yemek leziz görünebilir ama tadı plastik çünkü öyle. Tatmak için değil, cezbetmek için. Restoran ve yemek dükkanları bu imitasyonları müşterileri cezbetmek için kullanır. Sahte yiyecekler televizyon programlarında ve filmlerde kullanılır ve kamera hepsini yer. Bu sahte yemekler taze pişirilmiş görünümlerini sonsuza dek sürdürecek. Bu da restoranların vitrinlerinden bozulmuş yemek israf olmaması demek. Bu otantik görünümlü sahteler gerçek şeylerle başlar. Bu noktada bu deniz levreği. İşçi fazlalık olan yağı deriden siler. Daha sonra kuvvetli bir yapıştırıcıyla balığı ahşap kutunun zeminine yapıştırır. Sonra balığı sıvı silikonla doldurur. ...24 saat sonra silikon kurur ve kutuyu açar, balığı çıkartır. Bu detaylı silikon kalıbı orijinal balığın imitasyonları için kullanılabilir. Kalıbı dokununca sıcaklığı hissedeceğimiz kadar ısıtıyoruz. Bu sayede kalıba dökülen sıvı plastik kür işlemine dahil edilir. Kalıp dolduktan sonra mikrodalga içinde 45 saniye bekletilir. Ciddi anlamda pekişen plastik daha fazla kür işlemi için işçiler tarafından taşıyıcı makineye konulur. Bu makine kalıbı enerji açığa çıkaran bir lambanın altından geçirir ve son kür işlemi gerçekleşir. İşçi kalıplanmış plastik imitasyonu çıkarır. Kalıp aşamasındaki fazla dolumlar birkaç tane kenar oluşturdu ve şimdi bu kenarlar makasla kesilir. Ve diğer köşeleri taşlar ve gerisini pürüzsüz hale getirir. Taş makinesini zamanda şekil vermek için kullanır. Şimdi gerçek artistik için işçi plastik levreyi gümüş sprey boyayla boyar. Bu balığa gerçekte olduğu gibi parlak bir doku verir. Biraz koyu gri boya alttaki gümüş rengi öne çıkartır. Kuyruğa ve solungaçlara kahverengi sprey onun daha da gerçekçi görünmesini sağlar. Ressam fırçasıyla şimdi gözlerini yapacak. Solungaçlara sanki doğal oluşmuş katlar şeklinde düzgün çizgiler çizer ve biraz da tipik deniz levreği çizgileri çizer. Bir kat lake boya zarar görmesini engeller ve deniz levreğinin nemli görünmesini sağlar. Bu deniz levreği her zaman günlük tutulmuş gibi görünecek. Ve gerçek balık gibi çürümeyecek. Bu suni yemek fabrikasında 3500 kalıp bulunmakta. Bu kalıplardan her biri yüzlerce kez kullanılabilir ve orijinalinin aynı kopyasını her defasında üretir. Patates ve et için likit plastiğe kalıp öncesi renk ilave edilir. Bu daha sonra yapılacak boyama işlemi için boya miktarını düşürür. Boya pigmentlerini doğru uygulamak için birkaç tane deneme yanılma yoluyla uygulama yapılabilir ama alınan kesin sonuçta bu sahte yiyecekler yemek için iyi görünüyor. Et ve diğer yiyeceklere yemek sosu renginde uhu serpiştirilir. Bu sayede yiyeceklerin tabağa yapışması sağlanır.
Şimdi bu yemeği yan yana koyalım. Hiçbir zaman ayrılmamalı. Bu yemekleri yapmak günlerce sürebilir ama buna değer. Yapmanız gereken tek şey, plastik yemek için ödeme yapmanız ve plastiklerinizin yerine yenilerinin gelmesi. Onun da kopyalanmayacağına emin olun. Trafik kukaları gerekli yolları sağlamak için gereklidir. Sürücüleri tehlikeli durumlardan korur. Otoyoldan dışarı taşma anında bu kukaları düzenlemek tehlikeli olabilir. Şimdi gerekli bu iş için bir otomatik makine var. Makineyle yapmak yolun ortasında bu işi yapmaktan daha güvenlidir. Otomatik trafik kukası makinesi ana yollarda tehlikeye mahal vermeden işini yapar. Robotsu kol arkaya doğru salınarak ileri geri hızlı bir hareketle trafik kukalarını dizer. Makineyi yapmak için işçiler 3 büyük metal diski şafta oturtur ve aralarında boşluk bırakırlar. Diskten diske bir ip girilir ve üçünün de doğru hizada olduğu kontrol edilir. Diskler yerine oturduktan sonra işçi diskleri şafta kaynatır. Yapılan işi sağlamlaştırmak için her bir diske 5 adet saç ayağı şafta doğru kaynatılır. Şaft döndürülür ve kontrol edilir. Daha sonra kukaları robot koluna iliştirecek 13 adet kanallar kaynatılır. Otomatik trafik kukası makinesinin mekanik kısmı tamamlandı. Şimdi sıra boyama kısmında. Mekanizma yolda rahatça görülebilmesi için açık sarıya boyanır. Bir tekniker ana kontrol panelini monte eder. Bu panel kuka düzenleme robotunun beynini oluşturur. Tekniker motora güç veren kabloları döşer. Bir kısım düğme ve röle ile motoru harekete geçirir ve robotsu kolun hareket edip kukaları dizmesine yarar. Son olarak bütün devreleri test eder ve sistemin düzgün çalıştığından emin olur. Ve şimdi üretim hattı. Bir çalışan tutucuyu kola monte eder. Bir cıvata tutucunun açılıp kapanmasını sağlar. Bu zincir kolun aşağı doğru durmasını sağlar. Bu şekilde her zaman kukayı yerleştirebilir. Dönen kancaları sıkar ve zincirin gerilimini kontrol eder. Kolu sağa sola hareket ettirerek tutucuların sorunsuz çalıştığını test eder. Ve şimdi aktarma monte edilir. Bu sayede motor robotik kolu hareket ettirecektir. Son olarak sabitleyici yüzük aktarım şaftına monte edilir. İki işçi hazır olan taşıyıcı mekanizmayı tutucunun koluna vidalar. Bu taşıyıcı hem kolu destekleyici olacak hem de kolun rahatça bir taraftan öbürüne geçmesine yardımcı olacak. Bir sensör devre sayesinde hareket halindeyken tutucunun kollarını istenilen pozisyonda tutacak. Tekniker daha sonra tutucu kola güç verecek olan motoru monte edecek. Tutucu kol ana makineye monte edildikten sonra bütün mekanizma önden kontrollü panelli bir romörke monte edilir. Trafik kukaları düzenlenmesi için ayarları yapılır. Bu test çalıştırması bütün parçaların düzgün çalıştığını kanıtlar. Bir tekniker makinenin bilgisayar ayarlarını yapar. Bu sayede bırakılacak en iyi yer koordinatları belli olur. Kukaların önceden bırakılması insanlara sorun yaratabilir.
Her otomatik KUKA makinesi gerçek koşullarda sorunsuz çalışması için açık bir yolda teste tabi tutulur. Sürücü sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol eder. Eğer bu esnada bir sorun yaşanırsa fabrikaya gerekli iyileştirme için geri gönderecekler. Fakat bu makine hem kukaları bırakma işlemini hem de toplama işlemini sorunsuz yerine getirmekte. Bunun gibi daha iyice bir alet şüphesiz kilometrelerce öteden öğrencilerin ilgisini çekecek. Sırada hiçbir ek harcama yapmadan taksi fabrikasını ziyaret ediyoruz. Ve şimdi de sallanan atlar görmek için Semer'e tırmanıyoruz. Aradan sonra görüşmek üzere. Sallanan atların ataları Orta Çağ'da şövalyelerin atlı mızrak yeteneklerini geliştirmek için kullandığı ahşap tekerlekli atlara kadar dayanır. Çocuk boyundaki eğimli ahşap atlar hem İngiltere'de hem Almanya'da 1700'lü yılların başında Kraliçe Victoria'nın çocuklarına yaptırdığı gri sallanan atlardan sonra ortaya çıkmıştır. İngiltere'deki bu sallanan at firması el sanatları antika, orijinal ve yeniden yapılmış ürünlerle donatılmıştır. Bazıları geleneksel eğimli modellere sahip ama çoğu geriye kaymalı ve güvenlik standıyla desteklenmiştir. Atlar çeşitli sert ahşap malzemeden üretilir. Bunlar meşe ağacı, isfenden çınarı, kavak ağacından yapılır. Köşeleri ve yanları kesildikten sonra işçiler her parçayı elektrikli testereyle düzgün ve renksiz parçalara keserler ve rendelerler. Kalan parçaları 30 cm genişliğinde bloklar halinde keserler ve freze makinesinden geçirirler. Böylelikle yüzey pürüzsüz ve kaygan hale gelir. Bu bloklar atın ana gövdesini oluşturacak. Ayakları yapmak için kütüğün üstüne kalıplar yerleştirilir ve ölçü alınır. Daha sonra çizilmiş alan otomatik testereyle kesilir. Her ayağın tepesine doğru tenon adı verilen bir parça olur. Bu tenon, mortis adı verilen ana gövdeye oturtulur. Ana gövdeyi yapmak için gövde blokları tutkallanır ve ortası boş kalacak şekilde birbirine monte edilmiş bir dikdörtgen kutu oluşturulur. Bu mengene ile atın ağırlığını düşürüp daha fazla at oyunu için gizli bir bölme oluşturacak. Düzeneyi mengeledikten ve 24 saat bekledikten sonra her bir ayak tenonu tutkalla gövde olan mortise monte edilir. Zor bir oyma işinden sonra bir sanatçı kalemle gözlerini, yanak kemiklerini ve burun deliklerini belirler. Ve daha sonra çok dikkatli bir şekilde oyma işlemine başlar. Bu rahatlatıcı oyma süreci 2 veya 3 gün sürebilir. Atın camdan gözünü taktıktan sonra E ile oluşan çapaklar giderilir. Bütün çapakların giderilmesi birkaç saat sürebilir. Geri kalan bütün yüzeyi 4 kere elektrikli ince kağıt zımparayla üzerinden geçirilir. Ahşap şimdi ya verniklemek ya da müşterilerin isteği doğrultusunda boyanmak üzere hazır. Eğer boyama işi ise sanatçı ilk olarak su bazlı ilk kat olan primeri atar. Bu müşterinin özel siparişi için verniklendiğinde griye kaçan açık mavi boyasını atacak. Arka fon boyası kuruduğunda fırçayla desenler yapılır. Yüzey verniklenip cilalandıktan sonra atı süet ince battaniye ile kaplar. Pirinç raptiyeleri bütün deriyi sabitlemek için kullanılır. Daha sonra deri eğeri takar. Atın boynundan inen kanala tutkal sıkar ve orijinal at kılından yelesini monte eder ve yeleği çiviler. Şimdi de kurup deliğine tutkal sıkar. Ve yine orijinal at kılından olan kuyruğu monte eder.
Ve şimdi sallanan atın güvenlik standını yapacaklar. İşlemeleri yapmak üzere silindir blokları torna makinesine geçirirler. Ve bütün parçaları birleştirip vernik işlemi yapılır. İki çeşit vernik uygulayıp bir gece kuruması için beklenir. Bütün parçalar verniklenip monte edildikten sonra at üzerine yerleştirilir. Her bir toynak ve kayıcıya delik delinip civatayla tutturulur. Kayıcılar önden ve arkadan gövdeye plakalı çelik kayan metallerle monte edilir. Metallerin ayarlandığı açı bitmeyen yumuşak bir kayma sağlar. Eğer atınız bir poni veya sallanan atsa merak etmeyin. Hepsi aynı ahırdan çıkmadır. Kıvrımlı hatları ve klasik stiliyle Londra siyah taksisi bir İngiliz ikonu olarak kolayca fark edilebilir. Çoğu Londra taksi sisteminin dünyada en iyisi olduğunu söyler. Şehri ziyaret edenlerin çoğu için bu siyah taksilerde seyahat etmek bir taksi çevirmekten fazlası. Bu İngiliz sefası tadı. Modern siyah taksi 1948 yılında ortaya çıktı. Bugün ortalama 20 bin civarı siyah taksi Londra sokaklarında. Taksiler her yıl 50 bin kilometre yaptıklarından dolayı aracın her sene elden geçmesi gerekiyor. Başlangıç için operatörler çelik panellerini preslere koyduktan sonra hidrolik ve hava basıncıyla katlanır. Pres, şasi parçalarına 800 ton güç uygulayarak katlar ve forma sokar. Önce 3 boyutlu şekillerini aldıktan sonra bu paneller sert köşe rayları haline gelir. Kaynakçılar iki taraflı rayları şasiyi oluşturmak üzere yerleştirir. Kaynaktan önce iki taraflı şasi kelepçelenir ve kaynatılır.

Taksi 4 silindirli direkt injeksiyon turbo dizel motoruna sahip olup viteslidir. Ve radyatör hortumları ve borular motora monte edilir. Akslar, tekerlekler, süspansiyon ve egzoz monte edilir. Taksinin gövde bileşenlerini oluşturmak için kaynakçılar spot kaynağıyla ince tabakalı metalleri kaynatır. Spot kaynağı iki bakır elektroda sahip olup iki levhayı birbirine tutturur ve küçük bir alana çok fazla elektrik gücü iletebilir. Metale uygulanan kuvvetli güç metali eritir ve kaynağa şekil verir. Şimdi taksinin yanını ve zeminini birleştirme zamanı. Zeminin alçak ve tavanın yüksek olmasından dolayı uzun boylu yolcular rahatlıkla binip inebilir. Bütün ana gövdede anti-korüzyon ve gri premier uygulanır. Aracın rengi boyanmadan önce bir işçi yüzeydeki herhangi bir zedelenme ve bozulma olup olmadığını kontrol eder. İnfra kırmızı ışık bütün ana gövdeyi 50 santigrat dereceye kadar ısıtır. Böylece boya işlemi daha kolay gerçekleşir. Bütün Londra taksileri siyah değildir. Bu seferki sarı renge spreylenecek. Daha sonra parlak bir kaplama uygulanacak. Bütün boyanan arabalar cila odasına doğru gider. Parlak ışık altında teknikerler herhangi bir leke, çizik, boya bozukluğu ve öteki boya kusurlarına bakarken aracı dikkatlice cilalarlar. Bir işçi taksi işaretini tavana monteler. Lastik şerit su sızmalarını önler. Ön camı lastik vantuzlarla taşınır ve dikkatlice yerine oturtulur. Lastik köşe bantları su sızmaması için kenarlara yapıştırılır. Ana gövde plastikle kaplanır. Bu şekilde gövde şasiye oturtulurken herhangi bir hasarı önler. Bu taksiler büyük olmalarına rağmen kabiliyetli yapıları onlara kaldırım kenarından diğer kaldırım kenarına 8,5 metre dönüş mesafesiyle U dönüşlerini kolayca yapabilirler. Bir sürücü aracı değişik hızlarda test eder, vitesi kontrol eder ve ABS freni kontrol eder. Her taksi su testine tabi olur. Cam kenarları ve kapılardaki sızıntılar kontrol edilir. Tekerlekli sandalye kullananların taksiye kolayca binebilmeleri için kendinden katlanır koltuklar monte edilir. Taksi 5 kişi için geniş bir yer sağlar. Bir taksiyi imal etmek 2 hafta kadar sürer. İmalatın daha kısa sürede sonuçlanmasını umarız. Taksi! Ah, taksi! Hayır!

0: Klasik Otomobil Restorasyonu'nun daha 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle Perşembe 19.30'da D-Max'te.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz mı?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve bilim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, İlaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması, tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.

Nasıl yapılır da bugün? Neredeyse bir mini seri. Minyatür mobilyalar. Bol detaylı küçük şeyler. Bahçe tipi buharlı lokomotifler. Çok iş gerektiren minik araçlar. Hovercraft. Harika bir fikir. Bakalım yüzecek mi? Ve katlanan bisikletler. Bir bisiklet taşıyın. Çanta değil. Size nasıl yapılacağını göstereceğiz. Ama önce... Mobilya yapmak bir boyut meselesidir. Özellikle de söz konusu bir oyuncak evse. Popüler bir boyut normalin 12'de 1'i boyutudur. Ama beklentileri küçültmenin bir anlamı yok. Çünkü son ürün gerçekten küçük de olsa ihtiyaç duyulan ustalık hiç de küçük değil. Bunlar tam boyutlu antikaların hassasiyetle yapılmış minyatür kopyaları. Bu büyük saat 18. yüzyıldan bir örnekten kopya edilmiş ve sanatçı için hiçbir detay fazla küçük değil. Öncelikle çeşitli parçaları armut ağacından ölçüp kesiyor. Bu ağacın daha küçük damarları minyatür saatin daha gerçekçi görünmesini sağlayacak. Parçalar çivilenemeyecek kadar küçük ve ince. Bu yüzden onları yapıştırıyor. Saatin gövdesinin ön kısmıyla başlıyor. Yapıştırıcıyı küçük pirinç bir aletle azar azar sürerek kötü görünen taşmaları engelliyor. Yan yüzleri saat gövdesinin ön yüzüne birleştiriyor. Ardından da hacimli görünen armut ağacından bir taban ekliyor. Tabanın ön kısmını şimdilik bir bant katmanıyla korunan vernikli bir panelle destekliyor. Panellerin etrafına tam oturması için kenarların uçlarını açılı bir biçimde kesiyor. Şimdi de bandı çıkararak Güney Asya kökenli bir ağacın köklerinden kesilen kaplama tahtasının dönen damarlarını ortaya çıkarıyor. Kaplamayı zımparalayarak yüzeyini düzleştiriyor ve tahtanın damarlarının ortaya çıkmasını sağlıyor. Ayaklar saate eklendikten sonra gövdenin üzerine bir kat macun ekliyor. Bu limon tahtası kenarların keskin hatları klasik bir görüntü. Bir kıl testerinin ince bıçağıyla bir köşelik oymak zor bir iş. Özellikle de kuğu boynu olarak anılan böyle ince bir tasarım için. İşi tamamlamak için kenarları zımparalıyor. Kuğu boynu köşelik bir araya getirildiğinde saatin kadranını ve mekanizmasını taşıyacak olan bölümü oluşturacak olan pek çok küçük parçadan biri. Üst kısım gövdeye ekleniyor. Temel yapı tamamlandıktan sonra kuğu boynunun merkezine küçük bir ahşap alınlık yerleştiriyor. Buna bir cerrah neşteriyle açı veriyor. Saati derin, antika görünüşlü bir abanoz rengine boyadıktan sonra onu daha gerçekçi göstermek için zımparalıyor. Sırada cila kaplama var. Bu ahşabı koruyor ve bir sonraki kat için pürüzsüz bir yüzey sağlıyor. Kaplama kuruduktan sonra bir kez daha zımparalanıyor. Ardından iki kat geleneksel Fransız cilası sürülüyor. Bu alkol ve cila karışımı parlak bir görünüm sağlıyor. Kuruduktan sonra ahşap daha parlak olması için mumlanıyor. Egzotik görünümlü saat kapısı da boyanıyor, cilalanıyor ve mumlanıyor. Sonra cımbız kullanarak kapıya minik pirinç menteşeler yerleştiriliyor. Kapıyı sağlamlaştırmak için menteşedeki deliklere minik çiviler bastırılıyor. Çivi başları menteşeyle aynı seviyeye gelene kadar eğleniyorlar. Şimdi sarkaç ve ağırlıklar onlara eski bir görünüm vermek için asite batırılıyor. Saatteki yerlerine yerleştiriliyorlar. Şimdi saat ayağa kaldırılıyor ve arka kısım siyah boyanıyor. Saat yüzünün açıklığına şeffaf akrilik yerleştiriliyor. Akrilikteki hafif dalgalanma eski cam gibi görünmesini sağlıyor. Bu küçük kol saat mekanizması bu minyatür saatin çalışmasını sağlayacak. Çift taraflı bant kullanarak kadrana yerleştiriliyor ve saat miline saat kolları takılıyor. Ardından kadran ve mekanizma saatin yüz kısmının içine yerleştiriliyor.
Arka taraf yapımcı tarafından siyah üzerinde kolayca görülebilen bir boya kalemiyle imzalanıyor. Son olarak da kapı koluna minik bir süs yapıştırılıyor. Katların kuruma süreleri de dahil olmak üzere bu saati yapmak 3 gün alıyor. Eğer bir gün minyatür mobilyalar hakkında konuşmanız gerekirse, bu bölüm size ihtiyacınız olan bilgileri verdi. Bazı trenler evler için fazla büyüktür. Bu olduğunda iki hobiyi birleştirerek bahçe işlerini trenlere bağlamanın zamanı gelmiş demektir. Bu bahçe tren setleri evde kullanılanlardan daha büyük ve sağlamlar. Böylece arkadaşlarınız bunun üzerine binip arazinizde bir tur atabilirler. Bu bahçe trenleri hızla model tren setlerinin bir alt grubu olarak popülerlik kazanıyor. İnsanlar mükemmel arka planı sağlamak için bu trenlerin ölçeğinde bahçeler tasarlıyor. Bu buharlı lokomotif 19. yüzyılda kullanılan orijinalinin 1/4 boyunda ve tamamen çalışır durumda. Her şey bir giyotin bıçağıyla hassas ölçülerde kesilen bir bakır levhayla başlıyor. Ardından bir işçi bir makinenin kolunu çevirerek bu levhayı silindir şeklinde büküyor. Bu silindir kazanın gövdesini yani dış kaplamasını oluşturacak. Bir başka işçi kazanın iç parçalarını birleştiriyor. Pek çok bakır tübü bir araya getiriyor ve bir uçlarını ateş kutusuna, diğer uçları ise bir bakır levhaya kaynaklıyor. Şimdi ateş kutusunu kapatmaya hazır. Bir taban levhasına sabitleniyor ve etrafına koruyucu bir kabuk monte ediliyor. Sonra ısı tüplerini gövdenin içine kapatıyor. Bu kazanlar yapılan lokomotifin ölçeğine göre farklı boylarda yapılabiliyor. Ardından bir torna dönerken bıçaklar bir bronz silindire şekil veriyorlar. Bu onu buhar makinesinin tekerleklerini çeviren pistona girecek şekilde şekillendiriyor. Şu anda şekillendirilen sağdaki silindir. Daha fazla alet çelik diskleri tren tekerleklerine dönüştürüyor. Buhar makinesi başına 4 tekerlek yapılıyor. Bir başka işçi bir çelik levhayı çalıştırıldığında onu iki yerden büken bir makineye yerleştiriyor. Bu katlama işlemi levhayı lokomotifin sürücü kabinine dönüştürüyor. Şimdi sıra birkaç epoksi boyanın uygulanacağı boyama bölümüne geldi. Bu model trene sağlam bir boya kaplaması veriyor. Titremeyen bir elle şimdi bir boyacı kabinin etrafına bir plastik bant yapıştırarak bir desen oluşturuyor. Görünüşü yumuşatmak için bandı köşelerde açılandırıyor. Ardından bant deseninin üzerine 2 kat yağ bazlı boya sürüyor. Her katın kuruması 3 gün sürüyor. Ardından bandı çıkararak şimdi kabini çevreleyen temiz çizgileri ortaya çıkarıyor. Biraz daha derinlik kazandırmak için beyazın kenarına siyah çizgiler atıyor. Şimdi pistona akan buharı kontrol etmek için bir pirinç parçasını bir vanaya dönüştürüyorlar. Lokomotifin gövdesi birleştiriliyor ve boyanıyor. Tekerlekler ve dönmelerini sağlayan boru ve parça ağı monte ediliyor. Her şeyin işlediğinden emin olmak için sisteme basınçlı hava veriliyor. Bir işçi tekerlekleri ve diğer hareketli parçaları yağlamak için biraz yağ kullanıyor. Ardından buhar bölmesini açarak buharlı lokomotifin hareketini sağlayan valf ve pistonları kontrol ediyor. Tekerleklerin her iki yönde de döndüğünden emin olmak için ileri ve geri kolunu kullanıyor. Frenlerin kullanılmasıyla tekerlekler duruyorlar. Şimdi gövdedeki her şey kontrol edildiğine göre bu buharlı lokomotifin bacası ve kazanı monte edilmeye hazır. Ardından buhar kubbesi ve güvenlik sübabı geliyor. Son olarak da kabin ve tavana ekleniyor. Bu bahçe tipi buharlı lokomotif tamamlanıyor. Şimdi bir işçi kazan tüplerine ışık tutarak tıkalı olup olmadıklarını kontrol ediyor. Onlara bir fırça sokarak emin oluyor ve onayını veriyor.
Sıra gerçek kömür kullanarak kazanı ateşlemeye geldi. Dev bir çaydanlık gibi bu kazan buhar biriktiriyor. Basınç, lokomotif harekete hazır hale gelene kadar artıyor. Bu bahçe tipi buharlı lokomotif modellerinden biriyle buharın o zengin günlerinden birini tekrar yaşayabilirsiniz. Ama komşunun çamaşırlarına dikkat edin. Şimdi herkes binsin. İlk durak yaprak yığını. Sırada katlanabilir pedal gücü, katlanabilir bisikletlerin sırlarını ortaya çıkarıyoruz. Ve dikkat edin, bu bir hovercraft. Nasıl yapıldıklarını az sonra göreceğiz. Aradan sonra. Ama komşunun çamaşırlarına dikkat edin. Şimdi herkes binsin. İlk durak yaprak yığını. Sırada katlanabilir pedal gücü, katlanabilir bisikletlerin sırlarını ortaya çıkarıyoruz. Ve dikkat edin, bu bir hovercraft. Nasıl yapıldıklarını az

Aircraft, bir hava yastığının üzerinde hareket eder. Bu aracın hem karada hem denizde gidebilmesini sağlar. Bu konsept aslında 1870'lere dayanıyor ama ancak 20. yüzyılın ortalarında İngiliz mucit Sir Christopher Cockerill bu fikri mükemmelleştirip kullanılabilir hale getirdi. Bu hovercraft modelinin tek bir pervanesi var. Bu hem eteği şişirerek aracı yerden yaklaşık 25 santim yukarı kaldırıyor, hem de hovercraft'ı her tür yüzey üzerinde iten bir itici güç oluşturuyor. Üretim polietilenden yapılan hafif bir gövdeyle başlıyor. Üretici kaba yüzeylere iniş sırasında gövdeyi korumak için alt kısma alüminyum kızaklar ekliyor. Gövdede işaretlenen yerlere hovercraft'ın eteği için plastik bağlantı parçalarını takıyor. Teknisyen gövdeye 65 delik açıyor. Pervaneden gelen hava bu deliklerden geçerek hovercraft'ın eteğini dolduracak. Gövde sert bir dış kabuk ve düşük yoğunluklu bir iç kabuktan oluşuyor. Bu yapıyı yüzebilir kılıyor. Bu suda durduğunda hovercraft'ın yüzmesini sağlayan şey. Ekip şimdi gövdenin ön tarafına koltuk tabanını ve konsolu monte ediyor. Bunlar yerleştirildikten sonra gösterge panelini yerine takıyorlar. Ekip bunun ardından gövdeye geri dönerek sürüş kayışını, makarayı ve ana sürüş çerçevesini yerleştiriyor. Bu makara gücünü motordan pervaneye aktaracak. Her şeyin rahatça hareket ettiğinden emin olduktan sonra pervaneyi ana sürüş çerçevesine dayanıklı somunlarla bağlıyorlar. Bu oluk pervanenin hava akımını ikiye ayıracak. Biri aracın altına yönlendirilecek kaldırma gücü sağlanacak, diğeri ise arkaya gönderilerek itme gücü oluşturulacak. Şimdi kokpite dönerek manevra mekanizmasının hidonunu takıyorlar. Motor ihtiyaç duyulan güce göre 2 zamanlı ya da 4 zamanlı olabilir. Onu sürüş sistemine bağlıyorlar ve bu bağlantıyı bir metal kapakla koruyorlar. Motor yerine yerleştirildikten sonra ona bir radyatör ekliyorlar. Bir hava filtresi ve bir egzoz sistemi. Ardından yakıt tankını motora bağlıyorlar ve motoru bir polietilen kaputla kapatarak kuru kalmasını sağlıyorlar. 3 kişiyi alabilecek bir arka bankı da içeren koltukları takıyorlar. Ardından bir işçi fan çıkışına 2 dümen yerleştiriyor. Onları bir çubukla birleştirerek birlikte hareket etmelerini sağlıyor. Bu dümen aksamı paslanmayı önlemek için gemi çeliğinden yapılıyor. Kısa bir kontrol dümenlerin çalışır durumda olduğunu gösteriyor. Hovercraft eteği ayakkabı topuklarında kullanılan malzemenin aynısından yapılıyor. Sağlam poliüretan naylon. Etek gövdeye 65 parça halinde monte ediliyor. İşçi her parçayı bir tamponun üzerine sarıyor ve çelik bir mandalla sabitliyor. Ardından her eteğin alt kısmını gövdedeki kancalara takıyor. Bu iş için plastik kablo bağları kullanılıyor ve bunun iyi bir sebebi var. Eğer etek bir şeye takılırsa bağlar kopup o kısmı kurtarırlar. Sonra da eteğin kalan kısımları şişerek boşluğu kapatabilir ve hava yastığını koruyabilir. Bu sayede bütün eteği değil, sadece hasar gören kısmı değiştirmek gerekir. Son bir incelemenin ardından bu hovercraft'la bir deneme sürüşü yapıyorlar. Dümeni ve genel performansı kontrol ediyorlar ve havada süzülmenin tadını çıkarıyorlar. Aynen motor gibi o da iyi bir performans gösteriyor. Ben de deneyebilir miyim?

Bir katlanır bisiklet kolay taşınan bir yolculuk seçeneğidir. Saniyeler içinde boyunun üçte birinden daha küçük düzenli bir çantaya dönüşür. Bu 100 yıldan fazla süredir var olan bir fikir ama şehir içinde yolculuk edenler araçlarını küçültmenin avantajlarını keşfettikçe sevenleri katlanarak artıyor. Bir iki katlamanın ardından bu bisiklet sürücüsünü değil, sürücü bisikleti taşıyor. Bisiklet bunun ardından toplu taşıma araçlarına ya da ofise götürülebilir ve yolculuk etmek için mükemmel bir yol olur. Üretim bisiklet gövdesinin ana parçalarıyla başlıyor. Tüplerin uç kısımları yağlanıyor. Böylece makinelerin onları ezerek kapatması kolaylaşıyor. Bir sonraki makine pek çok bıçak kullanarak ezilen ucu tıraşlıyor ve küçük bir oyuk açıyor. Bu hassas kesikler tübe bir menteşe takılmasını mümkün kılacak. Menteşeler şimdi hareketli bir mengene tarafından tutuluyor ve somun deliklerinin açılması ve şekillendirme için eğiliyor. Ana gövdeye sağlamca oturması için bu işlem bilgisayarla kontrol ediliyor. Menteşe ana tübe bağlandıktan sonra bir teknisyen bir manyetik alan kullanarak yapılan işi kontrol ediyor. Manyetik alandaki değişimler bir hataya işaret eder ama burada bir şey yok. Ardından tüpü bir tezgaha bağlıyor. Böylece başka bir alet diğer uçta bir kaşık oluşturabilecek. Bu ucu kesmek bisiklet gövdesinin diğer kısımlarıyla kolay bağlantı yapmayı sağlayacak. Ardından hidrolik bir pres ana tüpü hafif bir eğim oluşturacak şekilde şekillendiriyor. Bu önce sonra fotoğrafında farkı görebilirsiniz. Bisiklet gövdesinin ana tüpü şimdi taşlama olarak bilinen bir işlemden geçiyor. Bir operatör tüpü kapalı bir odada döndüren bir kolu çevirirken ağızlar menteşeli ekleme ince kum püskürtüyor. Bu bazı kaba yerleri ortadan kaldırıyor. Elle eğeleme menteşenin etrafını düzleştiriyor. Bisiklet gövdesinin daha küçük parçaları seramik parçalarıyla yuvarlanıyor ve bu parçaların cilasını daha iyi kılıyor. Üretim hattının daha da ilerisinde bir işçi ana tüpü bir makineye bağlıyor. Üzerine doğru açıda bir destek tüpü bağlıyor ve metali eriterek eklem yerine döküyor. Bu işleme sert lehim deniyor. Metal soğuyup sertleştiğinde iki parçayı birbirine bağlıyor. Şimdi alt parçayı kaşık şeklinde kesilen kısma birleştiriyor ve onları da lehimliyor. Katlanabilir bir bisikletin gövdesi normal bisikletin gövdesinden çok farklıdır. Hassas şekilde birleştirilmesi gereken altı parça vardır ve bu hata payı olmadığı anlamına gelir. Ana gövdenin boyanması tamamlandıktan sonra sıra arka gövdeye bağlamaya geliyor. Bu menteşe vidalanarak yapılıyor. Somunlar tam olarak gereken miktarda sıkılıyor. Arka gövdenin katlanıp katlanmadığı kontrol ediliyor. Ardından doğru çalıştığından emin olmak için kilit kontrol ediliyor. Dümen mekanizması ve tekerlek çatalı gövdenin ön kısmına ekleniyor. Ve ön tekerlek çatala takılıyor. Gidonun ve dönüş mekanizmasının doğru çalıştığından emin olunuyor. Ve ardından bisikletin ön kısmındaki yerlerine yerleştiriliyorlar. Doğru açıda katlandığından emin olmak için kolonun yeri ayarlanıyor. Ardından vites takımıyla birlikte arka tekerlek gövdeye monte ediliyor. Zincir dişlisi ve pedallar bisiklete takılıyor ve zincir dişlere geçiriliyor. İki uç birbirine eklenerek zincir dönecek hale getiriliyor. Bisiklet çevrilerek sele takılıyor ve sıra katlamaya geliyor. Arka gövde düzgün bir şekilde ana gövdenin altına katlanıyor. Koltuk direğini aşağı kaydırmak bunu kilitliyor ve sonra da gidon kolonu indiriliyor. Son bir incelemenin ardından bisiklet yola çıkmaya hazır. Ya da sahibi her zaman onu katlayıp otobüse binebilir. Bu çok kullanışlı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
4: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Nasıl yapılır da bugün? Timsah derisi çantalar. Timsah derisi çantalar aslına bakarsanız timsahlar için yapılmadı. Metal dolaplar. Metal dolaplar geniş, kullanışlı, kilitlenebilir. Ahşap rendesi. Ağaçların geleceğini çok güzel şekillendiriyor. Uçaklar için kara kutu. Turuncu renkte olduğuna bakmayın. İçi sürprizlerle dolu. Ama önce... Timsah derisi çantaların ilk olarak popüler olması 19. yüzyılın sonlarına rastlar. Deri, egzotik görünüşü, zengin doku yelpazesi ve dayanıklılığı gibi özellikleri sayesinde tercih edilir oldu. Bugüne kadar birçok efsanevi tasarımcı timsah derisini ürünlerinde kullandı. Bazı kadınlar için çanta pratik bir aksesuardan çok daha fazlasıdır. Kendilerine özgü tarzlarını yansıtmanın bir aracıdır. Çantanın boyutuna, şekline ve arzu edilen görünüşüne bağlı olarak birçok egzotik hayvanın derisi çanta yapımında kullanılabilir. Timsah, kertenkele, piton veya deve kuşu. Bu kırmızı deri bir Nil timsahına ait. Kesici, düzlemi bir ağırlık yardımıyla sabitliyor. Çantanın şekline göre deriyi kesiyor ve her kenarında kıvırma işlemi için birkaç santim fazlalık bırakıyor. Bu tıraşlama makinesi incelikli bir şekilde derinin arka yüzünü tıraş ediyor. Böylece deri ince ve esnek bir hal alıyor. Cilalayıcı deriyi parlatıyor. Ardından bir düzeltme makinesi, buruşuklukları yok edecek deriyi parlak göstermek için basınç uyguluyor. Şimdi sıcak bir tabakanın üzerine koyuluyor. Böylece derinin Fransız bombesi denen kısımları yaratılmış oluyor. Derinin arkasına kauçuk çimentosu sürdükten sonra suni deriyi yapıştırıyorlar. Böylece bombelerin zamanla düzleşmesi önleniyor. Ardından fazla kısımları kesip deriyi kıvırıyor. Bu sert kağıt ve köpük çantanın iç kesimine yerleştirilecek. Çantaya şeklini verecek olan aşama burada başlıyor. Kağıdın merkez kısmını ayırarak kağıdın dış derinin içine oturmasını kolaylaştırıyor. Sonra kağıdın üzerine bir isteka ekliyor ve yerine yerleşebilmesi için çekiç darbelerini kullanıyor. Şimdi yama denen kısma geliyoruz. Çantanın yanlarına ve altına muslin kumaşını yerleştirip ovuyor. Üzerine de koruyucu bir kağıt ekliyor. İki kumaş da çantanın dibine çok ince bir iğne kullanılarak dikiliyor. Dikişler olabildiğince aralıksız olmalı. Çantanın astarı cebratta denen yumuşak kuzu derisinden yapılıyor. Çantanın üstüne kapanmasını sağlamak için manyetik bir halka ekleniyor. Markanın amblemi de aynı şekilde monte ediliyor. Amblem çantanın içinde kalıyor ve sadece çanta açık olduğu zaman görünür oluyor. Astar güçlü bir yapıştırıcı ile yanlardan ve alttan çantanın içine yapıştırılıyor. Deriyi istekanın üzerine yapıştırmış oluyor. Bir çekiç kullanarak uç kısımların olabildiğince ince olmasını sağlıyor. Dış kısım yapıştırıldıktan sonra hiçbir dikiş izi görünmüyor. Bu da çantaya çok daha güzel bir görünüm sağlıyor. Şimdi parlaklığını almak için kenarları pürüzsüzleştiriyor. Böylece yapışkan deriyi çok daha iyi tutuyor. Ön ve arka kısımları da astarla birleştirdikten sonra mükemmel görünümünden emin olmak için kontrol ediyor. Bu aşama yalnızca işinde uzman çantacılar tarafından yapılıyor. Çünkü mükemmelin altında bir çanta kabul edilebilir bir şey değil. Çantayla aynı renkte olan boya çantanın üstünde ve kenarlarında kalan boşlukları kapatıyor. Çok az bir ayakkabı parlatıcısı kullanarak Çanta parlatıldıktan sonra satışa hazır hale geliyor. Derinin üzerinde birikinti oluşmaması için çok az bir parlatıcı kullanılıyor. Ayrıca bu işlem çantanın üzerinde kalan kir ve kalıntıların da temizlenmesini sağlıyor. Timsah derisi bir çantanın yapımı yaklaşık olarak 7 saat sürüyor. Bütün bu emek, materyal ve zaman ortaya yıllarca kullanılacak harika bir moda tasarımı çıkarmış oluyor. Metal dolapları okul koridorlarında, soyunma odalarında, iş yerlerinde ve her türlü spor tesisinde görmeye alıştığımız dolaplardır. Bütün bu etkinliklerin sahne arkasında yerini alıyor. Son zamanlarda moda ise ailelerin çocukları için bu tür dolaplar almaları, tabii ki kitapları ve giysileri koymak için. Boyut ve tasarımları değişse de bütün metal dolapların kapılarının üstünde havalandırma delikleri bulunur. Bu delikler havalandırmayı sağlayarak kokuyu önlüyor. Metal dolaplar bir çeşit sert çelikten imal ediliyor. Kullanılan çelik istenen şekle basınç yoluyla getirilebilecek oranda esnek. Bu çelik levhalar 2,5 mm kalınlığında. İşçiler onları makine yardımıyla istenen boyutlarda kesiyorlar. Her kapı parçasının yüzeyine 100 tonluk bir basınç yardımıyla havalandırma delikleri açılıyor. Sonraki makine vida deliklerini, kenarlara perçin deliklerini ve dolabın kilidinin yerleştirileceği deliği açıyor. İlk bükme makinesi tepe ve taban kısmını montajı mümkün kılacak şekilde büküyor. Bu bükme kapının yüksekliğini belirlemiş oluyor. Sonraki de genişliğini belirlemiş oluyor. Baskı makinesi kenarları kutu şekline gelecek şekilde iki kez büküyor. Ardından işçiler menteşe kısmına destekleyici çelik panelleri yerleştiriyor. Parçayı kaynak yapmak için aynı anda 10 noktayı kaynak yapabilen bir makine kullanılıyor. Sonra diğer kısmı elle kaynak yapıyorlar. Şimdi kapıyı bir yaslanma bağlantısına monte ediyorlar ve ardından da kenarına boy menteşesini kenetliyorlar. Menteşeyi kapının üzerindeki vida deliklerinin olduğu yeri gözeterek kaynak yapıyorlar. Bu esnada dolabın tavan, taban, arka ve yanları için metal levhaları kesiyorlar. Bu parçalar birbirine kaynak yapılıyor. Sonra asma kilit kısmını kaynak yapıyorlar. Kilit gövdenin uç kısmında yer alıyor ve kapının içinde bir çıkıntıda yer alıyor. Sırada dolabın içindeki raf var. İki tane ortaya, iki tane de kenara olmak üzere 4 adet cıvatayı yerleştiriyorlar. Ardından rafı en tepeye yerleştiriyor ve rafın 4 deliğiyle 4 cıvata birbirine denk geliyor. Her iki ucu da birer tane tek kancalı askı monte ediliyor. Sonra bir adet iki kancalı askı da ortadaki cıvataların olduğu yere monte ediliyor. Ardından kaynak yapılıyor. Sonra rafı da dolabın gövdesine kaynak yapıyorlar. Sonra bütün parçalar fabrikanın boyama departmanına gönderiliyor. Bu model dolap için top boya kullanılıyor. Bu boyaların içinde elektrik yüklü gümüş partiküller var. Bu sayede dolabın yüzeyinde birikebilecek bakteri, virüs ve mantarlar için kendiliğinden dezenfekte etki yaratan bir dış kaplama sağlanmış oluyor. Boyandıktan sonra parçalar boyalarının kurutulması için yarım saat süresince fırının içinde bekletiliyor. Son işlem yapılıyor. Önce kilit haznesi kapanın iç kısmına vida yardımıyla monte ediliyor. Sonrasında kapının kapalı kalmasını sağlayacak manyetik diller yerleştiriliyor. ve dolabın antimikrobiyal boyayla boyandığını gösteren sticker yapıştırılıyor. Sonra kapıyı menteşeleri yerlerine oturtarak gövdeye bağlıyorlar. Kapının rahatça açılıp kapandığını kontrol ediyorlar ve sonra kilit dilinin yerine doğru bir şekilde oturup oturmadığını. Fabrika çeşitli boyutlarda ve modellerde metal dolap imal ediyor. Burada malzemelerinizi ve eşyalarınızı saklamak için muhakkak kendinize uygun bir tanesini bulabilirsiniz. Sırada kara kutular. Uçak endüstrisinin olmazsa olmaz elektronikleri. Ve ahşap rendeler. Uçmuyor ama onun yerine tıraş ediyor. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Haz peşindeysen.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
3: Sana mı, sana da bir tane?
2: Bakın yine istemiyor.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Mis gibi karamel kokuyor.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin. Yaşanacaksa
10: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
11: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi Black Kredi Kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
12: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
13: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
12: Bir fırsat.
14: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
15: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
16: Evet.
17: Aman tanrım.
14: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
18: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
19: Üst düzey bir meydan okuma.
18: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
20: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
18: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
21: Roma döneminden bu yana ağaç işleme malzemeleri bir marangozun temel araç gereçlerindendir. İcat edilen elektrikli ürünlere rağmen birçok marangoz ahşap yüzeyini tıraşlamak için hala el gücüyle çalışan ahşap rendelerini kullanıyor. Ahşaba şekil vermek gerekiyorsa tezgah rendesini kullanma zamanı. Bir hareketle çukur ve tümsek kısımları aynı seviyeye getirerek yüzey seviyesini dengeliyor. Üretim birkaç aşamadan oluşuyor. Birkaç tane model rendeyi bir kutuya yerleştirip üzerlerine yapışkan kimyasal karıştırılmış kum dökülüyor. Kimyasal kumun sertleşmesini sağlıyor. Gazların dışarı çıkabilmesi için üzerine delikler açıyorlar. Modeller çıkarıldıktan sonra kimyasalların işe yaradığını anlayabiliyoruz. Modeller sertleşmiş kumda kalıplarını bıraktılar. Kalıpların bir yarısını diğer yarısıyla birleştirmek için yapıştırıcı kullanıyorlar. Sonra iki kare şekli kumdan kalıpların deliklerinin etrafını kapatacak şekilde yapıştırıyorlar. Ardından fırını yakıp demiri beyaz sıcak bir sıvıya dönüşene kadar eritiyorlar. İşçiler ardından erimiş metali kare ağızlar yardımıyla kumdan kalıplara döküyorlar. Gazlar delikleri aracılığıyla dışarı çıkıyor. Bu esnada kalıpların üzerlerine konan ağırlıklar basıncın kapakları kaldırmasını engelliyor. 2 saat süren soğuma evresinin ardından kalıbı kırıp dökme demir kısımları çıkarıyorlar. Metal istendiği gibi şekil aldı ve rendenin dip koçanı olmaya hazır. Dökme demiri güçlendirdikten sonra alt kısmını istenen oranda düzleştiriyorlar. Bu işlem ona ince bir şekil kazandırmış oluyor. Şimdi dip koçanı makineye sabitleniyor ve keskin taker sayesinde ortasına bir şerit açılıyor. Bu şerite bıçaklar yerleştirilecek. Aralığı rendenin ağzını genişletiyor. Bazı hassas işlemler gerekiyor. Sivriltici bir dişliğe ağzın içine doğru güç veriliyor. Bu işlem ağzı biraz daha genişletiyor ve tam olarak istenen ölçüye getiriyor. Makinenin bileyici tekerleklere aşırı ısınmayı önlemek için soğutucu dökülüyor. Bu bileyiciler rendeler tamamen düz olana kadar işleme devam edecek. Şimdi çok ince bir demir dilimini bar ve dip koçanının arasına yerleştirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmamaları işlemin olumlu olduğunu ve kusursuz yatayla ulaştıklarını gösteriyor. Ardından rendenin ön kısmına kesici alet eğimli bir şekilde yerleştiriliyor. Bu pedin diğer adı kurba. Bıçağın tam olarak istenen açıyla sabitlenmesine yardımcı oluyor. Üreticiler şimdi jileti üretmeye başlayabilirler. Çelik bir çubuğu beyazlayana ve dövülgen hale gelene kadar ısıtıyorlar. Ardından otomatik bir çekicinin altına yerleştirerek düzleştiriyorlar. Sonra yassılaşmış çeliği çevirip yanlarını da döverek kenarlarına köşeli bir şekil aldırıyorlar. Ardından bir başka makine firmanın logosunu bıçağın üzerine damgalıyor. Böylece çelik düzleştirilmiş, köşeli bir hale getirilmiş ve damgalanmış oldu. Şimdi de istenen şekline sokuldu ve eğri bir keskin uca sahip oldu. Sıradaki parçaya manivela kolu deniyor. Jileti rendenin ağzına kenetlemeye yarıyor. İşlevini ve görünüşünü zenginleştirmek için zımparalıyorlar. Ardından ahşap rendesinin bütün parçalarını parlatmak için zımpara tekerleğini kullanıyorlar. Şimdi ahşap rendesinin kurbağasının kendisi için hazırlanan bölmeye yerleştirme zamanı. Vidalarla işlem güvenceye alınıyor. Keskin jilet desteklenerek çıkıntısız bir şekilde kurbağanın üzerine yerleştiriliyor. Ardından manivela kolu en üste konuluyor ve yaylı bir kıskaç düzeneğiyle hepsi sabitleniyor. Tropikal ağaçtan yapılan topuz ahşap rendesinin ön kısmına yerleştiriliyor. Önceki topuz ve arkadaki kabza kullanıcının rendeye rahat bir şekilde işlev kazandırmasını sağlayacak. Tahtanın üzerindeki çıkıntı ve çukurları ortadan kaldırmak, her türlü ahşabın yüzeyini tıraş etmek için ahşap rendeleri kullanıma hazır. Sade ve basit. Bir uçuş veri kaydedicisi ya da bilinen adıyla kara kutu, uçuş esnasında bütün değişkenleri kaydeder. Motorun hızından kabinin basıncına kadar. Bir kazanın ardından yetkililer bu verileri kullanarak kazadan önce tam olarak neyin yanlış gittiğini öğrenmeye çalışırlar. Kara kutular aslında parlak turuncu renktedir. Bu kara kutular konuşlandırılabilir cinsten, yani uçağın mekanizmasından ayrı bir parça. Bu da kurtarma ekiplerinin onu bulma ihtimalini kuvvetlendiriyor. Bileşenleri koruyan dış kabuğu iki parçalı kalıp şeklinde. İlk olarak bal mumuyla kaplamak sonrasında açılmasını kolaylaştırıyor. Ardından turuncu renkli jel kaplama geliyor. Bu jel 4 saat sonra sertleşiyor ve harika bir su geçirmezlik özelliği kazanıyor. Sertleşmiş jel kaplamanın üzerine cam elyafı parçalarıyla bir tabaka daha kaplama yapılıyor ve turuncu renkli reçine sürülüyor. Köşeler birer parçada fazladan koyularak ekstra koruma sağlanıyor. 3 kat cam elyafı olacak şekilde işlem tekrarlanıyor. Kabuğun bu yarısındaki dikdörtgen kutu, cihazın temel bileşenlerinin yerleştirileceği bölme. Cam elyafın aralarına alüminyum levhalar koyuluyor. Bu levhalar, oyuğun kapağının vidalarla tutulmasını sağlayacak. Bilgisayar kontrollü frezleme makinesi bir parça köpüğe şekil veriyor. Bu köpük kabuğun içindeki boşlukları dolduracak. Muhtemel bir kaza esnasında Bu köpük darbeyi emerek içindeki cihazlara zarar görmelerini engelleyecek. Köpüğün çekirdeğinin bir yüzeyini reçelledikten sonra kalıbın içine yerleştiriyorlar. Ardından gelecek vakum işleminde köpüğün zarar görmemesi için köpüğün çekirdeğine geçici olarak tutucu bloklar yerleştiriyorlar. Kalıbı keçeyle yüzeyi korumak için kapattıktan sonra hortum bağlı plastik torbaya koyup vakum işlemine başlıyorlar. 4 saatlik yavaşlatılmış vakum işleminden sonra içerideki hava çıkarılmış ve cam elyafı yani fiber glass köpüğü sıkıca sarmış oluyor. Reçinenin tamamıyla işlevini yerine getirmesi için bir 4 saat daha gerekiyor. Sonra kalıbı vakum poşetinden çıkarıp köpüğün diğer yüzeyini de reçine yardımıyla yapıştırıp çelikle destekliyorlar. Darbenin şiddetini emmesinin yanı sıra köpük, kara kutunun suya düşmesi durumunda tamamen kuru kalmasını da sağlıyor. Cihaz iki anten içeriyor. İlki köpüğün içine kendisi için tasarlanmış bölmeye yerleştiriliyor. Bir anten acil durum sinyali gönderiyor. Diğeri de konum belirten sinyali. Böylece arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine ulaşmaları kolaylaşıyor. Şimdi iki parçayı antenlerin yerlerine doğru bir şekilde oturmasına dikkat ederek birleştiriyorlar. Kalıbı cıvatayla kapatarak bir gece boyunca dinlenmeye bırakıyorlar. Sonraki gün kalıbı açıyor ve kabuğu çıkarıyorlar. İki parça ve antenler de olmaları gereken yerde. Şimdi cihazın diğer bileşenleri yerleştirilebilir. Bu elektrik devrelerini ve hafıza kutusunu. Bu parçalar uçuş bilgilerini ve kokpit konuşmalarını kaydediyor. Bütün bileşenler yerleştirildikten sonra yüksek ısıda ve titreşimde çalışıp çalışmadıkları tekrar kontrol ediliyor. Hafıza kutusu alev geçirmez bir kutunun içinde yer belirleme sinyallerini gönderen cihazla beraber bulunuyor. Şu anda yerleştirdikleri cihazların diğeri kutunun üstündeki oyağa koyuluyor. Ardından 150 saat boyunca vericinin çalışmasını sağlayacak batarya yerleştiriliyor. Bataryayı aleve dayanıklı kutunun içindeki vericiye bağlıyorlar. Vericiyi de antene. Sonra kapağı yanlardaki alüminyum plakalara vidayla monte ediyorlar. Cihazın montajı tamamlandıktan sonra bir dizi performans testine tabi tutuluyor. Bu bir yankı geçirmez bölme. Vericinin gönderdiği sinyallerin kalitesini değerlendiriyor. Bölmenin alıcı anteni bir bilgisayara bağlı. Bu bilgisayar sinyalin sıklığını ve iletişim bildirimini gösteriyor. Kaza yeri inceleme açısından iletim sinyalleri ve kara kutunun yerinin tespiti hayati bir öneme sahip.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
12: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
11: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
12: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Kırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.

0: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
1: Evet.
0: Aman tanrım.
2: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılır da bugün? Winch kıskaçları. Bu demir pençelerle ilgili raporumuz için sabırsızlanıyoruz. Aromalar. Aroma yapım fabrikasına bir gezi. Köpek kızakları. Köpekler için el yapımı kızaklar ve spor ayakkabıları. Daha iyi koşabilmeniz için ayakkabılar yapan bir fabrikaya ziyaret. Ama önce... Birçok iş alanında vinç kıskaçları her türlü ağır yükü çeker. Vinçlerin uçlarında bulunan bu pençeler daha kadar yükü tek seferde oradan oraya taşır. Bazıları yükü daha iyi kavramaları için güçlü elektromıknatıslarla bile donatılmıştır. Bu güçlü kıskaçların elinden çok fazla şey kurtulamaz. Ortadaki dev mıknatıs metal yığınlarını toplarken etrafındaki 4 adet kıskaç da metal yığınlarını eşeler. Sonra da bu metal yükleri geri dönüşüme aktarır. Aslında çelik yapıdaki vinç kıskaçları da bu geri dönüşümden kazanılan metallerle yapılıyor. Metal plakalar ve bloklar bilgisayar kontrolündeki bir alev makinesiyle kesilir. Bir vinç kıskacını yapmak için çeşitli boyutlarda 50'ye yakın parça kesilir. Bir pres makinesi temel parçaları şekillendirir. Bir işçi de makinenin altında metal parçaları ileri geri ittirerek vinç kıskacının temeli olan pençe şeklini almasını sağlar. Bir taslak kullanarak doğru açıda eğilip eğilmediği kontrol edilir. Her bir vinç kıskacı için bunlardan 4 adet yapılması gerekir. Ardından da bir kaynakçı şekillendirilen parçaları birbirine dikkatlice kaynatır. Kaynaklama işlemi tamamlandıktan sonra iş robotlara kalır. Geri kalan kaynak işleri robot kaynakçılar tarafından yapılır. Kaynaklama işlemi biten vinç kıskacının gövdesi ortasına elektromıknatıs takılmak üzere ön tarafa alınır. Gövdeyi yavaşça aşağı indirerek mıknatıs görevi görecek olan metalin üzerine dikkatlice oturtulur. Kalın vidalarla birbirlerine sıkıca tutturulur. Ardından kıskacın üst kısmına bir dişli yerleştirilir. Bu dişli kıskacın kollarına yön veren mekanizmanın önemli bir parçasıdır. Dişlinin çerçevesi gövdeye birçok vida ile sıkıca sabitlenir. Vinç kıskacının ağırlık kaldırırken yapacağı manevralar sırasında bir sorun yaşanmaması için vidalar iyice sıkılır. Burada da görüldüğü gibi gövde her iki yöne de dönebiliyor ve büyük bir hareket özgürlüğüne sahip oluyor. Sonra bir işçi hareket mekanizmasının üst kısmını alttaki dişli çarka oturtur. Bu işlemden sonra üst kısımdaki motor alttaki gövde ile birleşir ve kıskaçların hareket etmesini sağlayan hidroliklere sıvı pompalanması sağlanır. Ardından hidrolik silindirler yerlerine oturtulur ve vidalarla tutturulur. Her bir kıskaç kolu için bir tane olmak üzere 4 tane hidrolik silindir takılır. Bu sayede ayrı ayrı hareket edebilirler. Hidrolik sıvısının aktarılacağı borular silindirlere monte edilir. Sıvının aktarılması sırasında oluşabilecek basınç da yerinden atmaması için iyice tutturulur. Hazırlanan metal plakalar gövdedeki yerlerine yerleştirilir. Kıskaçlar gövdeye oturtulunca ortalarındaki deliklerden vidalar yerleştirilir. Bu vidalar ayrıca menteşe görevi görürler. Vidaları sıkmak ya da sökmek için gevşetebilmek üzere uçlarına sonradan kelepçe gibi sıkılabilen cıvatalar yerleştirilir. Hidrolik silindirleri kıskaçların uçlarına daha büyük vidalarla tutturulur. Artık vinç kıskacı test edilmeye hazırdır. 4 adet kıskaç uyum içinde açılıp kapanabiliyor. Uçları düzgün bir şekilde birleşiyor. Üst üste binmiyorlar. Bu vinç kıskacı artık işe koyulmaya hazır. Kaldırabildiği azami yük olan 4,5 ton ağırlık bir arabanın üzerine bırakıldığı zaman onu bir kağıt gibi buruşturabilir. Bir vinç kıskacının imal edilmesi 150 saat sürüyor. Ve hele ki mıknatısla birleştirildiği zaman çok güçlü bir iş makinesine dönüşüyor. Bir saniye. O benim aracım. Bırak onu yere. Çikolatanızdaki portakal, kahvenizdeki fındık, salatanızdaki küflü peynir, sakızınızdaki nane, cipsinizdeki barbekü tadı, jölenizdeki kivi ya da milkshake'inizdeki çilek. Hangisi olursa olsun aromalar üreten firmalar aklınıza gelecek her şeyin tadını sizin zevkinize göre üretebilir. Bu firmalar sadece sanayi tipi aromalar üretmiyor. Ayrıca kahvenize ya da başka içeceklerinize eklediğiniz bu şurup şeklindeki aromaları da yapıyorlar. Firmanın araştırma ve geliştirme departmanında kimyagerler doğru içerikleri bulmak için değişik tarifler üzerinde çalışıyor. Örneğin bir portakal aroması üzerinde çalışıyorlarsa portakal esansı, portakal kabuğu ve başka turunçgiller meyvelerinin özlerinden karışımlar üzerinde denemeler yapılıyor. Ta ki aradıkları tadı bulana kadar. Bu kimyager hafif içecekler için aromalar üzerinde çalışıyor. Yaptığı karışımın bir miktarını suya döküyor. Daha sonra karışıma karbonat ekliyor. Ardından şişeleyip müşteriye gönderiyor. Müşteri onay verdikten sonra tarifteki ölçüler büyük miktarlarda üretime uygulanarak tekrar formül haline getiriliyor. Formüldeki önemli bileşenler bir araya getirilince meyve suyu, su ya da etanol gibi sıvılarla sulandırılıyor. Bu çözücüler, bileşenlerin moleküler yapılarını değiştirerek yağda çözünebilme özelliklerini suda çözünebilme özelliğine çevirir. Bu işlem yapılmazsa karışım eklendiği sıvının üzerinde kalır ve karışmaz. Üretimin çeşitli aşamalarında firmanın kalite kontrol ekibi üretilen aromanın rengi, tadı, akışkanlığı ve başka özelliklerini kontrol eder. Karışıma üretim aşamasında son eklenen bileşense renklendiricilerdir. Bazen müşteri sıvı yerine toz aroma ister. Bunun üzerine kimyagerler tariflerini sıvıdan toza dönüştürebilen sıvı tozlaştırıcı adı verilen makinelerle yaparlar. Üretim aşamasında işçiler gerekli ölçülerdeki bileşiği geniş kazanlara dökerler. Ardından tekrar gerekli bir içerik olursa eklenir, ısıtılır ve karıştırılır. Eğer istenen şey toz aromaysa, kazandaki sıvı su, kıvam arttırıcı ve nişasta içeren başka bir hazneye alınır. Burada karışım karıştırılır. Daha sonra burada karıştırılan karışım kurutucuya gönderilir. Makine yüksek basınç uygulayarak sıvıyı buharlaştırır. Sonra yüksek ısıya maruz bırakılan bu toz parçacıklarına dönüşür. Sonra toz aroma için gerekli eklenmesi gereken başka kuru ek madde varsa eklenerek bir blender'a atılır. Blender'ın bıçakları tozu yavaşça öğütür. Sonra blender'ın içinden bir örnek alınarak kalite kontrol birimine gönderilir. Her zamanki testlerin yanı sıra kalite kontrol birimi tozu mikroskop altında inceler ve büyüklüğünün doğru olup olmadığını kontrol eder. Bu işlemlerden sonra blender'dan çıkan toz bir mıknatıs ve metal dedektöründen geçer. Paketleme cihazı belli hacimdeki tozun ağırlığını ölçer ve polietilen kaplı karton kutulara döker. Bir emme hortumu etrafta uçuşan tozları çeker. Çünkü bu tozlar patlama tehlikesine yol açabilir. Hazırlanan her bir paketten bir örnek alınarak laboratuvara gönderilir. Test uzmanları örneklerin kokusuna ve tadına bakarak olması gerektiği gibi olup olmadıklarına karar verir. Test uzmanları en ufak bir standart dışı durumu bile tespit eder ve kimyagerlere durumu düzeltmeleri için uyarıda bulunur. Üretim süresince yapılan birçok kalite kontrol işlemi sayesinde aromanın tadı ve kalitesinden emin olunur. Bu aromaları ister yiyeceğinizin içinde kullanın, isterseniz içeceklerinizi tatlandırmak için. Harika. Evet, bir de bunu deneyin. Favorim olan Revent ve esmer şekerli aroma. Sırada spor ayakkabı üreten bir fabrikaya yolumuz düşüyor. Ve köpek kızaklarının yapımıyla ilgili birçok detay. Aradan sonra görüşmek üzere.
1: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
2: Bak aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
8: Yüzyıllardır köpek kızakları kar ve buzun hakim olduğu bölgelerde ilaç ve erzak taşımakta önemli bir rol oynayarak birçok hayat kurtarmıştır. Günümüzde hava araçları ve kar arabaları bu rolü üstlense de köpek kızakları hala spor olarak yapılıyor ve bu sporda iyi bir kızak size yarışı kazandırabilir. Kızak yarışları köpeğin kendisi, kızak ve sürücünün dayanıklılığını her aşamada sınayan bir spordur. İyi bir kızak hem esnek hem de dayanıklı olmalı. Bu fabrikada kızaklar dış budak ağacından yapılıyor. Bir işçi dikey çubukların uçlarını şekillendiriyor. Bu sayede kızağın diğer parçalarına denk gelebilsin. Bu çubuklara destek barları deniyor. Çubukların diğer uçlarına da kızağın bıçaklarına sabitlenebilmesi için oyuklar açılıyor. Kızağın bütün parçaları bir yapboz gibi birleştirilebilecek şekilde dizayn edilir. Şu an bir işçi kızağın altındaki bıçaklara 2 adet alüminyum şerit yerleştiriyor. Alüminyum şeritlerin üzerine bir plastik kapak takarak kızağın buz üstünde çok daha kolay kayabilmesi sağlanıyor. Plastik kaplamanın her ucuna vidalar takılarak sabitleniyor. Ekip şimdi üretimi tamamlanan bütün parçaları bir araya getiriyor. Kızağın bıçaklarına metal vidalar yerleştiriliyor. Daha sonra bu vidaların deliklerinden ipler geçirilecek. Kızağın bütün parçalarının birbirleriyle uyumlu yuvaları vardır. Bu yuvaların hangi parçaya ait olduğu kesinlikle bellidir. Bir yuvanın yeri 1 santimetre kaymış olsa bütün kızak parçalanabilir. Bıçakların arasındaki mesafe ölçülerek hizalanmış olup olmadıkları kontrol edilir. Şimdi şasinin parçaları naylon iple birbirlerine bağlanıyor. Bütün bir gövdedeki parçaların birbirine bağlanması için 22 adet ip kullanılır. Tarihte bu ipler ilk önce geyik derisinden yapılırmış ama naylon daha sağlam bir maddedir. Atılan düğümlerin uçları ısı tabancasıyla kesilir, bu sayede düğümler çözülmez. Ayrıca gövdenin ortasındaki kısımlar da bağlanır. Sonra sıra gidona gelir. Bir işçi diş budak ağacından kesilmiş şeritleri birbirine yapıştırıyor. Ağaç şeritler çok incedir ve kolaylıkla bükülebilir. İçindeki yapıştırıcının da yardımıyla U şeklini alabilmesi için bükülür ve sabitlenir. İstenilen pozisyona getirilen ağaç şerit mengene ile sıkıştırılıp 3 saat bekletilir. En sonunda kızağın gidonunu oluşturacak şekli alır. Gidon kızağa naylon iplerle bağlanır. Ardından ekip kızağın alt kısmını yapmaya başlar. Ağaç şeritleri birbirine kenetleyen işçiler sonra onları ana gövdeye vidalar. Bir sonraki aşama fırça kaş adı da verilen ön tamponun yapılması. Bir işçi bisiklet lastiğinin dışındaki metal kenarları keser ve çıkartır. Lastiğin geriye kalanları kızağın bıçağının devamına, arka tarafa monte edilir. Bu işlem kızağın her iki bıçağı içinde yapılır. Kızağı kullanan kişi bunların üzerinde ayakta durur. Sonra alüminyumdan bir fren mekanizması kurulur. Bu mekanizma sayesinde kızak durdurulmak istendiği zaman metal dişleri yüzeye saplanıyor ve bir yavaşlamaya sebep oluyor. Gidonun iki tarafına ipler bağlanarak uçları yakılır. İplerin diğer uçları da fren mekanizmasına bağlanır. Bu basit mekanizma kızağın temel fren mekanizmasıdır. İplerin kopmaması için düğüm atılan yerlerin dışındaki koruma ısıtılır ve sıkıştırılır. Sonra kızağın arka tarafına iplerden bir taşıma haznesi örülür. Bu haznede yaralı bir hayvanı ya da insanı taşıyabilmek mümkündür. Başka bir işçi de köpeklere bağlanacak dizginleri kızağın altındaki bir kısma dolayarak bağlıyor. Bu ipler arkadan öne doğru V şeklinde dolanıyor. Arır. Sonra kızağın arka tarafına iplerden bir taşıma haznesi örülür. Bu haznede yaralı bir hayvanı ya da insanı taşıyabilmek mümkündür. Başka bir işçi de köpeklere bağlanacak dizginleri kızağın altındaki bir kısma dolayarak bağlıyor.

Köpekler nerede? Nerede bu köpekler? İşte burada. Ama kar yoksa hiçbir yere gidemezsiniz. Spor ayakkabılarının tarihi antik zamanlara kadar uzanır ama bizim bildiğimiz şekildeki bez ve lastikten yapılma spor ayakkabılar 20. yüzyılın başlarında üretilmeye başlanmıştır. Bu lastik ayakkabılar çok hafiftir, konforludur ve yürürken az ses çıkartır. Dizaynlarında yapılan geliştirmeler sayesinde bu spor ayakkabılar hayatın her alanında kullanılabiliyor. Bir hidrolik pres kullanan bu işçi, ayakkabının üst kalıbını çıkartmak için sentetik bezi kesiyor. Bir sonraki aşamada ayakkabının burnuna takılacak bez parçalar kesiliyor. Bu parçalar sayesinde ayakkabının burnu şeklini koruyor ve sağlam kalıyor. Bez parçalar yapışmaz bir yüzeyde tamamlandıktan sonra üzerlerine reçineli bant koyuluyor. Üzerlerine yapışmayan bir bez örtülüyor. Sonra da sıcak metal pres makinesine gönderiliyor. Reçineli bant eriyerek bez parçasını sağlamlaştırıyor, sertleştiriyor. Başka bir işçi topuk kısmındaki parçaya model numarasını damgalıyor. Sonra sıra dikim atölyesine geliyor. Burada bir işçi ayakkabının üst kısmını oluşturan parçaya bazı işlemler uyguluyor. Bazı parçalar daha detaylı ve ince bir dikim gerektirdiği için işin geri kalanı bilgisayarlı dikiş makinelerinde devam ediyor. Bu makine ileri geri hareketlerle küçük ve ince işçilik gerektiren parçaları mükemmel bir şekilde dikiyor. Bu işi elle yapmak çok zor olurdu. İrili ufaklı parçalar bir araya getirildikten sonra sıra markanın logosunu dikmeye geliyor. Bir kez daha bilgisayar kontrolündeki dikiş makinesi iş başında. Ayakkabının dış yüzeyini güçlendirecek deri parçalar dikilmeye hazır hale geliyor. Bu parçalar ayakkabının boğazından arka tarafına kadar dikiliyor. Deri parçaların içine sıkıştırılmış süngerler takılıyor. Bunu yaparken deriyi ters düz ederek içine tam oturması ve bir parçasının dışarıdan görülmemesi sağlanıyor. Ayakkabının boğazındaki deri takıldıktan sonra bağcıkların geçeceği delikler açılıyor. Bir sonraki aşamada yine bilgisayarla dikiş makineleri marka ve modelle ilgili bilgileri ayakkabının dil kısmına dikiyor. Ardından bir işçi ayakkabının alt kısmına yine sıkıştırılmış süngerler yerleştiriyor. Başka bir işçi de tabanın kenarlarını dikerek sağlamlaştırıyor. Topuk kısmına sert bir plastik parça dikiliyor. Bu parça sayesinde ayakkabının arka kısmı sağlamlaştırılıyor. Üretimin sonraki aşamasında ayakkabılar kalıplara koyularak şekillerini korumaları sağlanıyor. Şeklini uzun süre koruyabilmesi için kalıp içindeyken ısıtılıyor. Bu sırada da ayakkabının tabanının yapıştırılacağı yüzeye yapıştırıcı sürülüyor. Sonra bir makine yapıştırıcı sürülen yüzeyi sıkıştırıyor. Sonra ayakkabının tabanı ve üst kısmı bir fırında ısıtılıyor. Böylece yapıştırıcı daha iyi etki edebiliyor. İki parça elle bastırılarak birleştiriliyor. Sonra da ayakkabı mekanik pres makinesinde sıkıştırılıyor. Bu makinenin içinde ayakkabının kalıbına uygun bir lastik yüzey genişleyerek iki parçayı sağlamca birleştiriyor. Sonra ayakkabının bağcıkları elle bağlanıyor. İşçiler ayakkabıların diğer eşlerini de bularak onların bağcıklarını da bağlıyor. Sonra bir uzman iki ayakkabının uygunluğunu kontrol ediyor.
Bir çift spor ayakkabı.

Fabrika'nın yapımı 21 dakika sürdü. Bu da artık fabrikayı terk edip yeni sahiplerini bulabilecekleri anlamına geliyor. Ama bu kesinlikle ben değil, sporla pek aram yoktur.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
8: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool ile serinliğini koru.
13: Otel harika.
14: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
19: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
18: Bir fırsat.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
2: Tehlike çok büyük.
6: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
6: 10 dakika içinde.
8: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
2: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
8: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ya şimdi burada Rıfat Altan Behzat da olsaydı ne güzel olurdu.
1: Kim bilebilirdi ki birlikte konsere giderken son yolculuğumuz olacağını?
2: Ülkü'yle biz yaralı olarak kurtulduk. Ancak bir şoförün yapmış olduğu kural hatasından dolayı ya öteki kardeşlerimiz?
1: Keşke herkes kurallara uysa, yolculuklarımız değil, kazalar son bulsa.

0: Bundan daha iyisi olur mu?
1: Harika görünüyorsun dostum. Sana yakışmış.
0: Ne? İşte geldik. Almanya'da ipek gibi pürüzsüz bir yoldayız. Ben Almanya'dan çıkmış en mükemmel eserin içindeyim. Efsanevi Porsche 911.
1: Harika bir araba dostum ama sana meydan okuyorum. Çünkü bence Almanya'dan çıkmış en iyi otomotiv harikasının içindeyim ben. Yani Quattro.
0: Şu Quattro'nun sesi muazzam. Farkı yaratan şey Porsche 911'in 4 pistonlu kaliberlere sahip olması. Virajlarda tekerlekleri çapa gibi kavruyor.
1: Evet, onu kabul ediyorum. Güzel sistem. Ama bende senin kesinlikle sahip olmadığın bir şey var. Tüm gücü yolu aktaran bir Quattro sistemi.
0: Peki ya bu iki markanın en iyilerini alıp bir araya getirip bir tür otomotiv aşk çocuğu yapsaydın nasıl olurdu acaba?
1: İşte bu yüzden çok heyecanlıyım. Ne harika bir birleşim olurdu değil mi?
0: Yavaş yavaş.
1: Dostum pek bir şey getirmemişsin.
0: Pek bir şey gerekmez. Tek ihtiyacım olan bilgi. O da kafamda. Çantalarımızı topladık.
1: Anahtar takımlarımızı da.
0: Dünyayı dolaşıp araba tamir edeceğimiz yeni bir maceraya çıkıyoruz. Budur işte. Fotoğraf çekelim. İşte bu güzel oldu.
1: Dünyanın en ikonik arabalarının peşine düşüyoruz.
0: Bundan daha iyisi olur mu? Şu an bir SF2'nin önünde durduğumuza inanamıyorum. Yerel araba tüccarlarına güveniyoruz. O bu arabayı istiyor. 30 bin euroya olur mu?
2: Hayır, imkansız.
1: Bu ulusal hazineleri kurtarmak için adeta dua ediyoruz.
0: Ne olur bir araba bulayım. Tek istediğim bu. Birkaç euro, bezo, neyse işte.
3: Sanırım anlaştık.
0: Evet. Ve riyal kazanarak yola devam ediyoruz. Buna bayıldım.
1: Dostum bu mu yani?
0: Evet bu. Tam bir Quattro ya da Porsche 911 değil ama idare eder.
1: Tamam.
0: Şu anda maalesef mütevazı bir kiralık arabayla geziyoruz ama Almanya'da olduğum için yüzümden gülümseme eksilmiyor. Burayı seviyorum ben. Gerçekten çok seviyorum.
1: Harika bir yer dostum. Bazen takıntı düzeyine varan bir şekilde ayrıntılara dikkat ederim. Bunu sen de bilirsin değil mi?
0: Evet.
1: Bir de verimliliğe.
0: Evet.
1: Bu motor sporları geçmişimden geliyor. Burada, tam burada bunu yaşayabiliyorum ve kendimi yabancı hissetmiyorum.
0: Sence Almanlar bizden daha mı verimli? Gerçekten mi? Arabalar konusunda olayı çözmüşler dostum. Ne yalan söyleyeyim. Bu yolculuk beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü birazdan belki de tüm zamanların en ikonik station arabalarından birini göreceğiz. Bu araba iki ünlü markanın adeta çocuğu gibi. Ve bu...
1: RS2 olmalı.
0: Evet, RS2. 1993'te iki farklı marka güçlerini birleştirip nihai station arabayı inşa etti ve RS2 doğdu.
1: İlk marka station karoseri, 5 silindirli motoru ve Quattro 4 çeker sistemi sağladı.
0: Diğer marka ise yüksek performans büyüsünü kattı. Daha büyük turbo ve 911'den alınan frenler.
1: Sonuçta ortaya 315 beygirlik saatte 260 km hıza ulaşabilen bir süper station araba çıktı. Alışveriş torbalarını taşırken süper sporları korkutacak kadar hızlıydı.
0: Bir tane bulmayı başardım. Sahibi Pascal adında bir adam. Tam bir araba delisi. Koleksiyon yapıyor ya.
1: Tamam.
0: Bu arabalar o kadar nadir ki 60 bin euroya kadar satıldıklarını gördüm ben.
1: Vay canına.
0: Etkileyici değil mi?
1: Evet.
0: Ama bu 60 bin değil, epey ucuz sayılır. 43 bin euro, hepsi o.
1: Sen de bilirsin, ucuz kelimesi her zaman insana endişe verir. O kadar ucuzsa bir nedeni vardır. Kimse durduk yere o kadar ucuza araba satmaz. Neyse, gidip görelim tabii ama...
0: Açık fikirli olalım.
1: Uyanık ve açık fikirli,
0: yani açık
1: evet.
0: Açık fikirli olalım, tamam mı? Açık fikirli oluyorum.
1: İşte orada.
0: Evet, doğru yerdeyiz. Şuna bakar mısın?
1: Her yerde o markadan var.
0: Sen Pascal olmalısın.
4: Evet, merhaba.
0: Pascal, ben Mike.
4: Memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Merhaba.
1: Evet, memnun
4: merhaba,
1: oldum.
4: Memnun oldum.
0: Pascal, şuna bu arabayı bak. Gösterdiğin için teşekkür ederiz. RS2'yi görmek için uzun bir yoldan geldik. Boyası fotoğraflarda göründüğünden çok daha iyi duruyor. Renk gerçekten olağanüstü yani.
1: Pascal, ne zamandır sende?
4: Yaklaşık 6 aydır bende. Ahırda bulunmuş bir arabaydı. Benim çok fazla projem var. O yüzden bu arabayla ilgilenmeye ne yazık ki çok fazla vakit bulamadım.
1: Tamam.
0: Şey, bize birkaç evrak getirirsin diye ummuştum.
4: Ben getirebilirim. Siz de bu sırada istediğiniz gibi arabaya bakabilirsiniz.
0: Harika, süper.
1: Teşekkür ederiz Pascal.
0: Muhteşem görünüyor. Yani şu yan taraf tamamen düzgün.
1: Şu deri kokusuna bak. Durumu da şahane. İçerisi harika.
0: Şu koltuk başlıklarına bayılıyorum. Şuna bak, mükemmel. Aynalar doğru renkte değil gibi sanki. Kapı aynaları, alaşım jantlar ve fren kaliperleri şirketin 964 dönemine ait 911 modelinden alınmıştı. Ama gövde rengiyle aynı renkte olmalıydı. Gümüş değil.
1: Ama bu detay bu arabanın ucuzluğunu açıklayamaz.
0: Bak Pascal geri geliyor. Sen arabayı iyice bir incele ve neden ucuz olduğunu
1: tamam.
0: bul. Çünkü eğer bir ağaca çarpmışsa bunu öğrenmen gerek yani. Değil mi? Hadi bakalım.
1: Evet tamam bana
0: tamam,
1: bırak.
0: Ben de belgelere göz atayım.
1: Bir kaza geçmiş, arabanın düşük fiyatını açıklayabilir. Peki hadi şuraya bakalım. Bu yüzden önceliğim herhangi bir kaza tamiri iznine bakmak. İşte burası yedek tekerlek yeri. Kaldırdığında tekerleğin oturduğu dairesel bir boşluk vardır. Eğer arkadan bir darbe almışsa o alanı düzeltmek neredeyse imkansızdır. Ama bu fabrikadan çıktığı günkü gibi duruyor. Çok iyi işaret. Bunlar 17 inçlik jantlar. Biraz bakıma ihtiyaçları var. Yenilenmeleri gerekecek. Kırmızı kaliperler ikinci markadan alınma. Sportif vurguyu hissettirmek için kırmızı yapılmışlar. Ama onlara da biraz bakım gerekiyor. Hadi altına bakalım. Her yerde ince bir yüzey pası var. Ama yine de bu arabanın neden bu kadar ucuz olduğunu açıklayacak hiçbir şey yok.
4: İşte arabanın dokümanlarını buldum.
0: Şuna bak, harika. Sadece tek markayı yazmamışlar. İki markanın da ismi var burada.
4: Evet, ikisi de var.
0: Her yerde mühür var. İşte bunu görmek harika doğrusu. Güzel.
1: Hadi buraya bakalım. Tamamen ikinci marka tarafından ayarlanmış. Birinci markanın sıralı 5 silindirli 20 sübaplı 2.2 litrelik turbo motoru. İşte bakın orada. İlk kötü işaret. Bu yardımcı radyatör, değiştirilmesi gerekecek olan bir parça. Evet, işte burası. Ama o bile birkaç yüz euroya halledilebilir. Şu anda ya 100 yılın fırsatını bulduk ya da çok büyük bir şeyi gözden kaçırıyoruz.
0: Son bakım 220 bin kilometrede yapılmış. Ama tarihe bakar mısın? Tabii başka kayıt varsa. Var mı? Yok. Bu araba 2009'dan beri servise falan girmemiş. Yani 16 yıldır, öyle değil mi?
4: Evet, doğru.
0: Vay canına. Galiba aradığımız sebebi bulduk. Düzenli bakım her araba için önemlidir ama RS2 gibi karmaşık ve yüksek performanslı bir araç için hayati önemlidir. Pekala, moralini bozmak istemem ama işte servis kayıtları burada.
1: Dolu görünüyor.
0: Evet öyle ama kitaptaki son mühüre bir bakar mısın lütfen?
1: 2009 mu?
0: Doğru.
1: Vay, bu bayağı eski. Yani son servisi o zaman mı görmüş?
0: 16 yıl önce.
1: O zamandan beri hiç dokunulmamış mı?
0: İşte bu yüzden ucuz. Araba 16 yıldır hiç bakımdan geçmemiş.
1: Yani ne anlama geliyor biliyorsun. Trigger kayışı değişmiş mi bilmiyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Kauçuk trigger kayışı zamanla bozulur. Bu yüzden her 5 yılda bir değiştirilmesi gerekir. Bu kayış ömrünün 3 katını aşmış durumda.
0: Eğer trigger kayışı koparsa süvaplar ve pistonlar mahvolur ve motorun yeniden inşası binlerce euroya mal olabilir.
1: Bu haliyle arabayı süremeyiz, risk çok büyük.
0: Kapsamlı bir bakım ve yenileme şart yani.
1: O kısmı dert etmiyorum ama arabayı sürmeden şanzıman dağılmış mı bilemem ki. Aktarma sistemi sağlam mı onu da bilemem.
0: Bu bir kumar.
1: Dostum, risk gerçekten büyük.
3: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
0: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
2: Anneler, babalar, Molfix bebek bezi teknolojisi ilerliyor.
3: Yeni Molfix Premium. Pişiği daha olmadan engelleyen yepyeni bir teknoloji.
4: Çiş Molfix'in emici yüzeyine temas etti. Molfix. Pişiğe neden olabilecek bileşenler yakalandı.
3: Yeni Molfix Premium pişik etmenlerini yok etmeye yardımcı aktif oksijen teknolojisi. Türkiye'de ilk ve tek.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa Ruffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Geceliği 4200 lira.
12: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
13: Trivago.
14: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yakıt alacağız, yine yandık.
18: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi kartı.

Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Pascal.
1: Evet.
0: Tamam, şimdi son bakım tarihi hem benim için hem de Elvis için tam bir sürpriz oldu. Aracı 43 bin euroya koymuşsun. Bunun bir ahırdan çıkma araba olduğunu anlıyorum ama bunca iş ve risk varken biraz aşağı inemez miyiz diyorum. Biz 38 bin euro diye düşündük.
1: 38 bin euroya mümkün değil.
0: Surat asma öyle.
1: Biliyorsun ki bu çok nadir bir araba. Belki fiyatı yani biraz daha...
0: Hadi ama 38 iyidir.
1: Hayır, 40. Ama bu son teklifim. Çünkü bence bu araba için gerçekten de gayet iyi bir fiyat.
0: Pascal, anlaştık. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Şu anda süremediğimiz bir şey için bir servet harcadık doğrusu.
1: Ama elinize sürebileceğiniz çok hızlı bir şey var.
0: Şu anda hızlı değil, sabit duruyor, hiçbir yere gitmiyor. Zar attık ve ne yalan söyleyeyim, bu sefer biraz gerginim.
2: Olmalısın da. En azından trigger kayışı kesin değişmeli. Arabayı süremediği sürece başka ne sürprizler gizli bilemiyoruz. Hızlıca bir atölyeye gitmeliyiz. Tanıdığın herkes bu markaya takıntılı mı?
1: Evet.
0: İyi haber şu, Pascal bizi Mark'la tanıştırdı. Mark bu markanın uzmanı ve arabayı atölyesine çekiciyle götürmeyi kabul etti.
3: Memnun oldum.
1: Merhaba Mark.
2: Merhaba Mark. Ben Elvis.
1: Hoş geldin.
0: Ama bu motoru çalıştırmayı göze almak anlamına geliyor. Bu teknik olarak test sürüşü oluyor. Aldığımız en pahalı arabalardan biri. Yani 40 bin euro ödedik ve test sürüşü 6 metre sürdü. Test sürüşü nasıl gidiyor Elvis?
2: Gayet nazikçe ilerliyorum.
0: Motorun gücüyle kendi kendine gitmesine izin ver.
2: Mike kısa bir keyif turuna çıkarken ben garajı kontrol etmeye gidiyorum.
0: Mark bu markanın uzmanı olan TKL Motorsport'un sahibi. Arabayı burada tamir edebileceğimizi söyledi. Hatta mekanikçiler Nick ve Alex'in yardımını da teklif etti.
4: Merhaba ben Elvis.
5: Ben Nicholas.
6: Merhaba. Merhaba ben Alex.
0: Sen de bu markanın hayranısın öyle mi?
3: Evet ben de hayranıyım ve aynı zamanda koleksiyonerim.
0: Bir orijinal Quattron var mı peki? Öyle
3: evet
0: mi?
3: Bir Quattron var.
2: Ne getirdiğimizi biliyor musunuz?
5: Şey eski bir araba dedi ama başka bir şey soruyor.
2: Bir RS2.
5: Güzelmiş.
2: Havalı. Harika. Evet.
0: RS2'yi seviyor musun?
3: Evet bende de bir tane var. Ayrıca birkaç tane daha var.
0: Vay birkaç tane daha. Karımla konuşurken ben de böyle diyorum.
3: En iyi yöntem bu.
0: Kesinlikle. Birkaç tane var işte.
3: Evet.
2: İşte geliyor. Aa. Ben birazdan dönerim. Teşekkür ederim.
0: Evet. Tamam. Bu atölye inanılmaz. Dürüst olayım, evimden daha temiz.
2: Gerçekten çok güzelmiş. Nick'le işe koyulmamız gerekiyor. Bakalım bu kumar işe yarayacak mı? Tamam, sen bir jonları gevşet, ben de bitirince şu aletle sökebilirim.
5: Tamam.
2: RS2 çok karmaşık, mühendisliği yüksek bir araç. Sadece trigger kayışına ulaşmak bile büyük iş. Tamponu sökmek gerek. Onun önündeki radyatörü çıkarmak gerek. Ancak o zaman motorun ön kapağını söküp kayışa ulaşabiliyoruz. Ancak o zaman anlayacağız. Bu arabayı almak büyük bir fırsat mıydı yoksa... Tam bir fiyasko muydu?
0: Biz de Mark'la boş durmuyoruz Elvis. Ayıp oluyor ama. Yani kışın yaptığın şey bu mu?
3: Evet.
0: Donmuş bir göl. Klasik arabalar üzerinde çalışmadıkları zaman Mark ve ekibi her kış Finlandiya'ya gidip kuatrolarını buz üstünde kullanıyorlar. Harika. Ne güzel bir oyun alanı. Ocaktan Mart sonuna kadar hiçbir işim yok. Eğer diyorum yeriniz var.
3: Evet evet gelebilirsin. Bize yardım edersin.
0: Yardım etmek istemem ama sürmek isterim tabii.
2: Bizim RS2'yi yakın zamanda sürme şansımız yok. Sanırım tamponu kaldırmaya hazırız. İşte bak oluyor. Gerçekten uzun zamandır hiç sökülmemiş olduğu belli. Her şey pas içinde. Yıllardır
5: evet.
2: Orada duruyormuş.
5: Belki de 10 yıldır.
2: 10 yıl mı?
5: 10 yıl evet. Sanırım öyle. Çıkarması epey zor.
2: Bu araba en az 16 yıldır bir tamirhane yüzü görmemiş.
5: Vay canına.
2: Evet.
5: Vay canına. Bu bayağı uzun bir süre.
2: Çok doğru. Kim bilir neler bulacağız. Şimdi RS2'nin yüksek performanslı motorunu soğutan yardımcı radyatörü sökmemiz gerekiyor. Öncelikle sistemdeki soğutma sıvısını boşaltmalıyız. Az önce boşalttığın antifriz muhtemelen 20 yıldır oradaydı.
5: Evet, kokusundan da belli zaten. Sanki 20 yıllık.
2: Epey zaman olmuş. Nick'le 2 saattir durmaksızın çalışıyoruz. Bu açık ara en zor ulaşılan parça.
5: Evet, kesinlikle öyle.
2: Biraz ilerleme kaydettik ama hala trigger kayışına ulaşamadık. Her şey giderek daha da zorlaşıyor gibi.
0: Saat akşam 5 oldu. Garaj kapanıyor.
2: Bu kadar. Harika. Güzel.
0: O yüzden kalan işi yarına bırakmak zorundayız. Şimdilik otele manzaralı yoldan dönmeyi öneriyorum. Bakar mısın? Manzara efsane.
2: Evet, gerçekten müthiş bir yer.
0: Bence arabamızı emin ederlerdi.
2: Yine de çok gerginim. Bu arabaya bir servet harcadık ama nasıl bir durumda hiçbir fikrimiz yok.
0: Her şey yolunda olacak. O araba tek bir alüminyum ve çelik bloktan oyulmuş gibidir, merak etme.
2: Ben o zaman nasıl üretildiğine değil, o zamandan beri nasıl bakıldığına takılıyorum. Asıl cevapsız soru o.
0: Şunlara bak.
2: Bak, eğlencelik bir koşu var. Hadi gidip numara alalım.
0: Ben eğlence koşusuna falan katılmam.
2: Hadi sen esnemeye başla. Tamam, ben de gidip numaraları alayım.
0: Bakın, bakın, herkes baksın bana lütfen. Bakın bana. Günaydın dostum. Bugünü dört gözle bekliyor musun?
2: Ben her günü dört gözle beklerim ama... iyi misin? Acelen mi var?
0: Acelen var. Gitmem gerek.
2: Eğlenceli bir yere mi gidiyorsun?
0: Hayır. Ciddi bir iş yapacağım. Neyse, bununla uğraşamam şimdi, gidiyorum. Bu arada arabayı alıyorum. Sen kendi başına gitmek zorundasın.
2: Ben nasıl gideceğim peki? Kesin keyif gezisine gidiyor bu. Dün arabanın ön kısmını söküp uğraştıktan sonra şimdi trigger kayışına ulaşmamızın önünde sadece ön kasnak kaldı. Ama o da büyük ve pas tutmuş bir cıvatayla sabitlenmiş durumda. Sıra büyük işe geldi.
5: Evet.
2: Emin misin? Her şey taş gibi pas tutmuş. Hadi bakalım, buna
5: tamam,
2: da girişelim.
5: Tamam, büyük olanı.
2: Hadi bakalım. Umarım olur. Nicholas, sanırım sana da ihtiyacım var. Bütün vücut sıvılarını içinde tutmaya çalış.
5: Denerim.
2: Aman tanrım. Hadi ama. Daha büyük bir kol var mı?
5: Evet, baba kol var.
2: Gerçekten mi? Baba koluna ihtiyacımız var. Vay canına. Bu inanılmaz sıkışmış.
5: Umarım bu işe yarar.
2: Devasa ama tam da ihtiyacımız olan şey bu. Tamam, sıkı tut bakalım.
5: Evet, hadi. Oluyor, oluyor. Oluyor, evet.
2: Baba kol imdada yetişti. Tanrım, ne kadar sıkışmış.
5: Evet.
2: İyi ter attık değil mi? Ama tam ilerleme kaydediyoruz derken Nick başka bir sorun fark ediyor.
5: Tamam. Şimdi bu su pompası doğru pompa değil. Bu S2 modelinden alınmış sıradan bir su pompası.
2: Gerçekten mi?
5: Evet. S2 ile RS2 arasında fark var.
2: Su pompası trigger kayışıyla çalışır ve motorun doğru hızda dönmesi için pompanın boyutunun birebir doğru olması hayati önem taşır.
5: Doğru pompayı buldum.
2: Bu doğru olan mı?
5: Evet, bu doğru olan. Bu da şu anda takılı olan pompa.
2: Tamam.
5: Bak, zaten açıkça görünüyor.
2: Evet, görebiliyorum. Yan yana bakınca, evet, şuna bak.
5: İşte farkın ortaya çıktığı nokta
2: doğru
5: tam burası.
2: Doğru olan daha küçük. Yani motor devri aynı olduğunda bu pompa daha hızlı dönecektir. Ve motorda daha fazla soğutma sıvısı dolaştırıp daha etkili bir soğutma sağlayacak.
5: Kesinlikle öyle.
2: Tamam. Gergi makarasını gevşettikten sonra sonunda eski trigger kayışını çıkarabiliyoruz. Trigger kayışı ya da diğer adıyla zamanlama kayışı, kam mili kasnağını alttaki krank mili kasnağıyla ve diğer kasnaklarla birbirine bağlar. Motorun farklı parçalarının birbirleriyle doğru zamanda çalışmasını sağlar. Eğer düzgün çalışmazsa ya da koparsa sonuçları yıkıcı olabilir. O durumda pistonlar yukarı çıkarken subaplar yanlış anda açılır, çarpışma olur, motor mahvolur. İşte sorunlu parça. Üzerinde yaşlanma ve aşınma belirtileri net şekilde görülüyor. Aslında kaç yıllık olduğunu bile bilmiyoruz. Şimdi sadece yepyeni bir trigger kayışıyla doğrusu pompasını takmalıyız. Merak ediyorum, Mike da bizim kadar meşgul mü?
0: Kahvaltıda önemli bir yere gitmem gerekiyor dediğimde yalan söylemiyordum. Ah, şuna bakın. Bayılıyorum bunlara. Tam bir silah gibi araba. Silah. Atölye şefi Mark Koblenz'in 50 kilometre uzağında gerçekleşen ve tamamen Quattro'yu kutlayan inanılmaz bir etkinlikten bahsetti. Peki burada bugün ne öğreneceğim?
3: Burası arabalar hakkında bilgi edinmek için iyi bir yer. Piyasanın neye ihtiyaç duyduğunu da anlayabilirsin.
0: Harika, çünkü arabayı satmaya çıktığımızda doğru şekilde hazırlamış olmam lazım ki piyasada satılabilsin, öyle değil mi? Haksız mıyım?
3: Evet.
0: Yani bütün bunları burada öğreneceğim, evet. Öyle mi? Arabanın görünüşü muhteşem. Senin tişörtün var, adamın tişörtü var. Hem tişörtü hem arabası var. Hem de beyaz jantları var. Rese ikimiz de büyük bir risk aldık ama eğer alıcıların ne istediğini doğru tespit edersek ödül de o kadar büyük olabilir. Tabii çalışır durumda bir arabadan bahsediyorum. Bu markanın alıcıları nelere dikkat
5: eder? Aracın orijinal olmasına dikkat ederler.
0: Evet.
5: Yani çok fazla modifiye edilmiş olmamalı. Bence bu en önemli şey.
0: Bu markayı özel kılan şey nedir?
4: Bence bu marka köklü bir geçmişe sahip.
0: Evet.
4: Tabii ki yüksek güçlü motorları ve harika sesi var. İnsanlar bu markayı bu yüzden seviyor.
0: İşte bu yüzden bu markayı aldım zaten. RS2'm var benim.
4: Evet.
0: Burada restore edeceğiz. Eğer Almanya'da satmak istersem insanlar nelere dikkat eder? Söyler misin bana lütfen?
4: İyi durumda olmalı.
0: Evet.
4: Bakımları düzgün yapılmış, evet, olmalı. Orijinal servise gitmiş olmalı.
0: Araba bu.
4: Vay canına.
0: Jantları farklı marka.
4: Harika görünüyor.
0: Sence ne kadar eder?
4: Bir koleksiyoncu alacaksa 60 bin öder.
0: 60 bin,
4: evet,
0: mi? Güzel, sen misin o koleksiyoncu yoksa?
4: Hayır.
0: Denemekten zarar gelmezdi. Ama en azından artık bu markanın alıcılarının tam olarak ne istediğini iyi biliyorum. Arabalarına ne kadar özen gösterdiklerini görebiliyorum. Her şeyin orijinal olmasını istiyorlar. Tüm parçalar, renkler, tabii görünüm, her şey orijinal olmalı.
2: İyi ilerliyorum. Yeni su pompası takılmaya hazır. İşte oldu. Mükemmel. Şimdi sadece yeni bir gergi takmamız ve yeni kayışı sabitlememiz gerekiyor. Böylece en kritik işi bitirmiş olacağız. Harika. İşte bu kadar. Basit bir parça gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir bileşen. Artık yeni trigger kayışı takıldığına göre motoru ön tamponla yeni yardımcı radyatörle birlikte tekrar toplayabilirim. Sonra da motoru çalıştırıp süreriz ve gerçekten ne aldığımızı görürüz.
7: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var.
12: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
10: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
14: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
13: Otel mi? Trivago.
15: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
16: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
15: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
16: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol!
18: Anında
17: havasında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
18: Hala etkisindeyim.
19: İnanılmaz bir goldü.
18: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
20: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
23: O zaman markete gidelim.
24: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
22: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
23: Nasılsın?
25: Herhangi bir cips mi?
22: Hayır.
24: Varsa raffles, maça varız.
22: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
24: Hoş geldin. Kapıyı aç.
26: Merhaba, nasılsın?
27: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
28: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
29: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
30: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
29: Bir fırsat.
31: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Burada inanılmaz bir araç dizisi var.
1: Evet.
0: Bunların hepsi ne için?
1: Yarış pistleri ve olası etkinlikler için.
2: Ben dışarıda sokak sokak dolaşırken siz çay içip bekliyordunuz.
0: Eminim öyleydik.
2: Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
3: İyiyiz.
1: Evet.
0: Aslında bu hak edilmiş bir mola çünkü saatler süren yoğun çalışmanın ardından trigger kayışı ve yardımcı radyatör takıldı. RS2 artık yola çıkmaya hazır.
2: Yani artık test sürüşüne çıkmaya hazır.
0: Evet.
2: O zaman ilk sürüşü ben yapacağım, öyle
0: aslında mi? Aslında ilk sürüşü ben yapacağım ama seni de güzel bir yolculuğa çıkarabilirim.
2: Keyif bozucu ama kader anı geldi. Kumarımız işe yaradı mı bakalım? Başla evlat. Oh, hop. Vay canına, gerçekten güçlüymüş bu.
0: Turbo devreye girdiği anda çekiyor da çekiyor.
2: Bayıldım buna. Harika bir
0: ne?
2: His.
0: Bu beni biraz şaşırttı açıkçası.
2: Tamam Elvis, anladım, hızlı. Ama söyle bakalım, nasıl hissettiriyor?
0: Motor güçlü hissettiriyor. Hızlandıkça şanzıman daha düzgün ve sağlam çalışıyor, değil mi?
2: Yani tüm vitesleri sorunsuz geçiyor, öyle mi?
0: Evet, endişelendiğim her şey aslında gayet iyi durumda.
2: Düşünsene, eskiden hadi çocuklar babanı sizi okula bırakacak derdin, değil mi? Hadi köpeği de arka koltuğa atalım, çıkıyoruz. Hadi bakalım.
0: Gerçekten çok
2: müthiş
0: güçlü
2: bir
0: çekiyor.
2: Araba, değil mi? Oh, ne araba ama. Biliyor musun, bence bununla gerçekten büyük bir iş yap.
0: Dostum, ben çok memnunum. Gerçekten memnunum. Rahatladım da.
2: Ben de.
0: Gerçekten ucuza aldığımız bir arabayı yeniden hayata döndürdük. Tamam, halletmemiz gereken birkaç küçük detay var. Ama bu araba ciddi para getirebilir.
2: Bak, bence kendimize küçük bir ödül borçluyuz. Çünkü Almanya'nın bu bölgesi arabalarının yanı sıra kalbime yakın başka bir şeyle de meşhur. Dostum, arabayı sürdükten sonra her şeyin mükemmel çalıştığını görmek gerçekten büyük bir rahatlama. Sen kayışı hallettin ya, artık her şey harika geliyor bana.
0: Ama unutma, bu yolculuğun sadece başlangıcı. Arabanın başka ne sorunları var bilmiyoruz. Henüz detaylı incelemedim.
2: Tamam, panik yapma ama bence araba gayet iyi durumda. Şu içtiğimiz şeyse harika.
0: Aa, gerçekten mi?
2: Evet, şahane. Sana da yerel üretim güzel bir şişe aldım.
0: Bunu bekliyordum.
2: Nasıl güzel şişe değil mi? Al bakalım, çünkü birimiz arabayı kullanacak. Bu da yerel kaynaklı doğal maden suyu. Hmm. Tanrım, nefis. Artık riskimizin karşılığını aldığına göre RS2'yi en iyi fiyata satmak istiyorsak her detayı kusursuz hale getirmemiz gerekiyor.
0: Bunları arabanın gövde rengine uygun hale getireceğim. Alman alıcıların talep ettiği mükemmellik seviyesine ulaşmak için aşınmış jantlar ve fren kaliperlerinin elden geçirilmesi, ayrıca gümüş renkli yan aynaların yeniden boyanması gerekiyor. Alex, burada uzun zamandır mı çalışıyorsun?
3: Yaklaşık 3 yıldır.
0: 3 yıl mı?
3: Evet.
0: Bu senin ilk işin mi?
3: Evet. Bana her şeyi burada öğrettiler.
0: Harika. Başlamak için mükemmel bir yer olmuş.
3: Evet, şahane.
0: Alex hala stajyer olabilir ama o meşhur Alman titizliğini çoktan kapmış.
3: Kabloları sökmeden önce üzerlerini işaretle. Ya da bir fotoğraf çek ki yeniden nasıl takacağımızı bilelim.
0: Eyvah.
3: Oo, berbat ettin.
0: Ukalalık etme, hallederim. Bu kadar değerli bir arabada alt kısmın görünümü de önemli. Ancak alt şasiler ve süspansiyonlar yüzeysel pasta kaplı. Ve bu tek sorunu da değil. Egzoz sistemi aşırı paslı. Öyle ki buradaki iki kelepçe tamamen çürümüş durumda. Şu kutu da neredeyse aynı halde. Maalesef değişmesi gerekiyor. Oyuncak zamanı. Yoğun pasta kelepçeleri sökebilmek için taşlama makinesi ve hava basınçlı keski kullanmak gerekiyor. Tamam. Evet. Egzozu çıkardıktan sonra alt kısmı yepyeni görünsün diye çalışmaya devam edebiliriz. İlk aşama, pası ve dökülmekte olan boyayı tel fırçayla temizlemek. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Alex'le birlikte bunu kullanıyoruz. Lanolin bazlı bir pas koruyucu. Lanolin, koyun yününden elde edilen doğal bir yağ. Arabanın altına yapışarak suya, tuza ve oksijene, yani pas ve çürümenin üç ana nedenine karşı koruma sağlıyor. Çok önemli bir iş görüyor. Gerçekten de koyun gibi kokuyor değil mi?
3: Evet, yün gibi.
0: Evet. Zaten koyunların paslanmamasının sebebi bu. Bu madde kurudukça içindeki nemi ve tuz kalıntılarını dışarı çeker. Böylece pasın geçemeyeceği hava ve su geçirmez bir bariyer oluşturur. Bence bu kadar dostum. Gerçekten iyi görünüyor.
3: Evet, gayet iyi görünüyor.
0: O halde arabayı indirelim, tekerlekleri geri takalım. İçeri alıp yeni bir egzoz bulmayı düşünelim.
3: Tamam, güzel.
2: Elvis, sen görünmeyen kısımlara odaklanırken ben de görünen kısımlarla ilgileniyorum. Yan aynaları gövde rengine boyanması için gönderdim. Şimdi de RS2'nin jantlarını ve kaliperlerini halletmem gerekiyor. Bu araba hakkında aldığım en önemli bilgi şu: insanlar arabalarının her detayının kusursuz olmasını istiyor. O yüzden Heyman adında bir firma buldum. Orada Heinz diye bir adam var. Onunla konuştum. Hem ikinci markanın kaliperleri ve hem de jantları için tam doğru boya koduna sahip olduğunu söyledi. Umarım günün sonunda yepyeni jantlarım ve yepyeni kaliperlerim olur. Bu da arabayı bambaşka gösterir ve detayları tamamlar. Heinz, vay canına. Bu çılgınca bir şey. Ben sadece ufak bir boya işi sanmıştım.
4: Evet, boya işi bu. Onları biliyorum.
2: Fabrika gibi görünüyor. RS2'nin jantları ve frenleri ikinci marka tarafından üretildiği için onları restore etmek adına o markanın uzmanına ihtiyacımız vardı. Neyse ki doğru yere gelmişiz. Bu karbon fiber tavanlı olacak ve evet, arka tarafı da karbon fiber olacak.
4: Her şey karbon
2: fiber. Öyle değil mi?
4: Bak, işte burada görebilirsin. İçi ve dışı tamamen karbon fiber. Bu arabayı şu anda 815 saattir yapıyoruz ve henüz bitmedi. Bitiremedik.
2: Yani 815 saattir sadece boyayla.
4: Evet, sadece boya.
2: Uğraşıyorsunuz ama hala bitmedi.
4: Doğru.
2: Değil mi? Bu akıl almaz. Yani bu araba tahminime göre bittiğinde 800 bin euroluk bir araç olacak.
4: Evet.
2: Haksız mıyım?
4: Doğru.
2: Açıkçası bizim yıpranmış jantla frenleri ona göstermeye biraz utandım. Kötü durumdalar değil mi?
4: İkinci el ama onarabiliriz tabii. Sonra jantları yeni P1000 rengiyle boyayacağız. Orijinal rengi bu. Boyanın sonunda yepyeni jantlara sahip olacaksınız.
2: Harika olacak, bu müthiş.
4: Evet.
2: Peki şu çok yıpranmış kaliperler için de aynı şeyi yapabilir miyiz?
4: Tabii, hiç sorun değil.
2: Mükemmel görünecekler. O halde başlayalım mı, ne dersin?
4: Evet, olur tabii.
2: Harika. İlk adım eski boyayı zımparalamak ve kaldırım çarpıkları gibi hasarları temizlemek. Böylece yeni boya için düzgün bir yüzey elde edilecek. Bittiğinde inanılmaz görünecek değil mi?
4: Evet, harika olacak.
2: Tamamen zımparalanıp pürüzsüz hale getirildikten sonra boyamaya geçiliyor. Çünkü RS2 tutkunları fabrika standardına birebir uymayan hiçbir şeye iyi para ödemez. Onları tam olarak orijinal hale getiriyoruz. Muhteşem görünecek. Ve kaliperler jantların arasından net bir şekilde göründüğü için onların da yepyeni görünmesi şart. Son dokunuşsa marka logosu. İşte marka yazısının canlandığı an. Ne kadar da hızlı yapıyor. Bu inanılmaz doğrusu. Harika. Bize 1500 euroya mal oldu ama bu jant ve kaliper yenilemesi arabayı tamamen başka bir seviyeye taşıdı. Alman kusursuzluğu işte bu. Bunlar harika görünüyor. Arabamız diğerlerinden tamamen farklı duracak. Çünkü jantlar ve kaliperler bir arabanın vitrin süsü gibidir. Arabayı öne çıkarır, fark yaratır ve umuyorum ki satışta da işe yarar.
0: Eski egzozu tezgaha koyunca bazı yerlerin ne kadar paslandığı açıkça görülüyor. Her tarafında küçük onarım yamaları var. Bunu daha önce gördün mü? Biri susturucunun tamamını kesmiş. Muhtemelen kısıtlamaları kaldırıp gürültüyü artırmak için değil mi?
1: Evet, tam olarak öyle. Arabayı daha gürültülü yapmak istediklerinde böyle yapıyorlar. Ama Almanya'da bu yasa dışı.
0: Evet. Bu tür kendi kendine yapılan modifikasyonların hayranı değilim. O yüzden eskisi çöpe, yenisi içeri. Ve işte burada. Şu güzelliğe bakın. 2000 euroya mal oldu. Ama artık elimizde kar potansiyeli yüksek, sağlam bir araba var. Bu paranın karşılığını hak ediyor. Bu paslanmaz çelik sistem daha geniş çaplı borulara sahip. Bu sayede motor daha rahat nefes alıyor. Şimdi şu cıvataları sırayla takmam gerek. Her ne kadar fabrika çıkışlı olmasa da bu yükseltme RS2 koleksiyonerlerinin sevdiği nadir değişikliklerden biri. İyi görünüyor değil mi?
1: Evet, harika görünüyor.
0: Şimdi yapmamız gereken tek şey bütün o parlak yeni parçaları geri takmak. Önce boya atölyesinden yeni gelen yan aynalar var. Ardından ateş kırmızısı kaliperler ve muhteşem şekilde yenilenmiş jantlar.
2: Ben de rozeti aldım. Mükemmel. Hay, evet. Artık araba tamamlanmış görünüyor. Harika duruyor. Aklımda çok iyi bir test fikri var. Sonuçta bu bir RS2. Yani performans her şey demek. O halde bir performans arabasıyla kıyaslamamız gerek. Kırmızı olanla kıyaslayalım.
0: Kırmızı mı?
2: Evet, insanlar hep sorar. Şu marka kadar hızlı mı? Onun kadar güzel mi?
0: Evet.
2: Performansı o kadar iyi mi?
0: O markayı asla geçemez. Harika bir araba. Hızlı da ama onu geçemez.
2: Ama 4x4 çeker sistemi var ve...
0: Peki ne tür bir test?
2: Şöyle güzel bir slalom testi yapsak diyorum. Ne dersin?
0: Bu daha adil bir test olur gibi görünüyor.
2: Zamana karşı yapabiliriz.
0: Tamam dostum, varım. Ama şunu sormalıyım. Koldurundaki doldurulmuş köpek de ne?
2: Oraya vardığımızda her şeyi anlatacağım sana.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
13: Hala etkisindeyim.
14: İnanılmaz bir goldü.
13: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
21: O zaman markete gidelim.
22: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
20: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
21: Nasılsın?
23: Herhangi bir cips mi?
20: Hayır.
22: Varsa raffles, maça varız.
20: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
22: Hoş geldin. Kapıyı aç.
24: Merhaba, nasılsın?
3: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
21: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
23: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
25: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
26: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
27: Tehlike çok büyük.
28: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
29: Olamaz mı?
28: 10 dakika içinde.
26: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
30: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
29: Bu gerçekten dehşet verici.
27: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
26: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
2: Vay canına, ne araba ama. Biliyor musun, yıllar oldu. Ah, hala mükemmel. Bu arabayı son sürmemin üzerinden yıllar geçti. Harika ötesi. Bu araba olağanüstü hissettiriyor. Daha mutlu olamazdım. Gerçekten müthiş. Harika, ne diyebilirim yani.
0: Performansı inanılmaz değil mi? Sadece burada yolcu koltuğunda oturmak bile bu araba hiç durmaz dedirtiyor.
2: Akıllıcaydı değil mi? Şirket öyle. Gerçekten akıllıca iş yapmış. Bir station araba alalım, içine harika bir motor koyalım. Dışına biraz da başka bir markadan parçaları ekleyelim ve bunu üretelim demişler. Tam bir pazarlama dehası.
0: Şuna bak, sesi dinle. Yeni egzozla birlikte o çift çıkıştan gelen o müthiş sesin yanında biraz performans artışı da elde ettik. Buraların tamamı biraz daha geniş çaplı. Yüksek performanslı bir sistem. Bayıldım.
2: Artık neden bu kadar talep gördüklerini, neden bu kadar nadir olduklarını ve neden her detayı doğru yapmamız gerektiğini daha iyi anlıyorum. 16 yıl boyunca bir ahırda bekleyen bu RS2'yi almak büyük bir riskti, biliyorum.
0: Neyse ki bu risk işe yaradı. Ama ancak yeni bir trigger kayışı ve su pompası takıldıktan sonra. Motor kapağının altındaki değiştirilmesi gereken tek şey onlarda değildi.
2: Jantlar ve kaliperler arabayı fabrika çıkışı gibi göstermek için hayatiydi. Aynalar da öyle tabii.
0: En büyük harcamamız paslanmaz çelik egzozdu.
2: Araba şu anda bize toplamda yaklaşık 47 bin euroya mal oldu. Bu da satışta gayet iyi bir kar payı bırakıyor. Ama ilana koymadan önce küçük bir İtalyan aygırıyla kapışma zamanı. Mutlusundur herhalde.
0: Dostum, işi ciddiye almışsın.
2: Dedim ki madem araba alıyoruz, hızlı ve kırmızı alalım. Bakalım şimdi 3.6 litre 400 beygir 0'dan 100'e 4.5 saniyede çıkıyor. Rengi kırmızı, üstünde şahlanan at logosu. Tahmin ettiğim markadan olması lazım. Ama sense bir station arabayla yarışacaksın, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Küçük bir station araba. 2.2 litrelik motor, cılız bir 315 beygiri var. Ama quattro 4 çeker sistemi mevcut. Diğer araba ise arkadan itişli. Yumruk dövüşüne pompalı tüfekle gelmek gibi bir şey. Gerçekten adil değil.
0: Evet, biraz adaletsiz gibi. Bu arabayı seviyorum ama diğer araba çok hızlı. Çok zor bir iş olacak.
2: Evet, kağıt üzerinde şahlanan at kolayca kazanacak gibi görünüyor. Ama bu bir drag yarışı değil, slalom yarışı olacak. Şartları biraz daha eşitlemek için elimde küçük bir numara var. Şimdi, evet dostum, eğlenmene bak. Ama biliyorsun aslında gerçek dünya testi sayılmaz bu. Çünkü gerçek dünyada böyle güneşli ve kuru olmazdı.
0: Hava güzel.
2: Ah, daha çok. Wasserlos! Yağmur gelsin bakalım. Hadi keyfine bak.
0: Ne? Ne diyor bu?
2: Evet. VS2'nin doğduğu tipik ıslak Baviera yollarını taklit etmek için 1000 litreden fazla su dökeceğiz yollara.
0: Bu saçmalık. Bu çok fazla su.
2: Bol şans Elvis.
0: RS2'yi ne kadar sevsem de pist ıslak olsa bile diğer arabayı yenmek neredeyse imkansız olacak.
2: Göreceğiz dostum, göreceğiz. Evet arkadaşım, başlıyoruz. 3, 2, 1... Başla! Bir konuyu devirdi. İki. Üç. Kaç tanesini devirecek acaba? Hepsini devirdi.
0: Aşırı önden kayma var. Gerçekten önden çok kay...
2: Göreceğiz dostum, göreceğiz. Evet arkadaşım, başlıyoruz. Üç. İki. Bir. Başla. Bir konuyu devirdi. İki.

0: Hadi üzerinden geçiyorsun.
1: Asıl sorun çekişi yere aktarmak. Bu kadar az tutuş da gerçekten zor. Ama çok eğlenceliydi. Aşırı eğlenceliydi.
0: Az önce ne oldu öyle söyler misin
1: bana? Viraj da çok zorlanıyor ve çok güçlü.
0: Görünüş olarak etkileyiciydi. Diğer arabayı denedin, sıra Quattro'da şimdi. Tamam mı? Bu arabanın aksine bizim arabamız gerçek bir aile arabası. O yüzden Elvis, sana yol arkadaşı ayarladım. Evet, şöyle koyalım.
1: Ne yaptığını anladım.
0: Bunu gerçek dünya testi yapmak istedik. Bu bir insan arabası değil mi? Station araba, bu yüzden içinde insanlar var. Ve bagajda da küçük bir sürpriz mevcut. Oraya biraz alışveriş poşetine köpek koydum.
1: Yani köpek bunun
0: unutma
1: için miydi?
0: Köpek bunun içindi. Hadi bakalım, 3, 2, 1, başla.
1: Dostum, gaz pedalına bas. Gerçekten harika. Vay canına, hızlıymış.
0: Neyse, henüz bir koni devirmedi. Tutuşa bak. Bu inanılmaz. Sanki yere yapışmış gibi gidiyor.
1: O araba hızlıydı. Sesi muazzamdı. Ama şunu söyleyeyim, bu hiç de geride değil. Kusura bakmayın. Üzgünüm arkadaşlar.
0: Hadi Elvis. Hadi. Uçuyorsun, hadi. Hadi, evet. Tamam. Tamam, dur dur. Aman tanrım. Süre seni şaşırtacak. İnanamayacaksın dostum. Bu gerçekten de harika bir şeydi. Harika. Eyvah. Pardon bayan. İçerideki herkes nasıl, iyi mi?
1: Yolcumun arka kısmını niye görüyorum ben, söylesene. Gerçekten inanılmaz bir araba yaptık.
0: Şunu söyleyeyim, biliyorum biraz şaka amaçlı. Sadece Quattro 4 çeker sisteminin ne kadar iyi olduğunu görmek istedik. Ama şu markayı,
1: evet,
0: düşün. Gerçek bir spor
1: öyle hissettirdi
0: araba. Oysa bu bir station araba. Evet. İnsanları gezdirmek için yapılan bir
1: az
0: araba.
1: Az önce yaptığım gibi. Neyse ki hepsini geri getirdim.
0: O zaman diğer arabanın süresi 36.06.
1: Tamam.
0: O diğerinin süresi. Evet. Ve oturduğun için sevindim. Quattro zamanı.
1: Vay canına.
0: 3 saniye daha hızlı.
1: Vay canına. Bu inanılmaz. Biraz şaşırdım. Çünkü hissetmedim. Gerçekten çok iyi hissettiriyor. Özellikle güç verdiğiniz noktada. Tüm 4 tekerlek bu ıslak pistte tutunuyor. Bu inanılmaz bir şey. Gerçekten. Harika.
0: Galiba arka koltukta çorba yaptın. Kontrol etmeye gitsem iyi olur.
1: Ne araba ama. Gerçekten harika.
0: Baksana, sebze ve kavun çorbası yapmışsın. Neyse ki köpek iyi durumda.
1: Gerçekten de sebzelerle doluymuş.
0: Gerçekten de harika bir arabamız var. Gerçekten iyi araba. Biliyorum bu biraz eğlence amaçlıydı ama bir şeyi kanıtlıyor. Quattro 4 çeker sistemi bir aile arabasında aileyi sportif şekilde taşıma biçimini devrimleştirmiş adeta.
1: Kesinlikle istenilen sportifliği veriyor. Paran varsa o tür bir araba almazsanız tabii. Ama büyüdükçe ve sorumluluklar aldıkça eğlenceyi kaybetmek istemezsiniz. İşte bu araba tam bunun
0: maalesef
1: için.
0: Maalesef artık noktayı kanıtladığımıza ve gerçekten iyi bir arabamız olduğuna göre satma zamanı geldi.
1: Evet. Tamam, hadi yapalım.
0: RS2'miz kısa süre içinde bir İsveçli meraklıya 56 bin euroya satıldı ve bize 9 bin euro kar bıraktı.
1: Harika bir sonuç ve Almanya macerasını mükemmel bir şekilde bitirmenin yolu.
0: Das ist gut. Almanya'yı sevdim.
1: Aa,
0: sen
1: dostum,
0: sevdin
1: mi? Harikaydı.
0: Güzel, öyleyse şuna binelim gidelim.

0: uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa Raffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?
11: Ben Feyyaz.
12: Bu da Sarı Kola.
11: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
13: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği gibi başka isimle seslenmiyor mu?
11: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın. Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem. Değişemem ve değişebileceğime dair
13: inancım da yok.
11: Başka lezzet yok. Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Bu otel harika.
15: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
19: hesap basit. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
20: Evet.
21: Aman tanrım.
22: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
23: Tehlike çok büyük.
24: Burayı hemen tahliye etmeniz gerek.
25: Olamaz mı?
26: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
22: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
27: Bu enkazdan kurtulup marangoz Simon için BMW'nin en ikonik...
28: Şimdiye kadar gördüğüm en kötü araba, şuna baksana.
27: İki kişilik koltuklarından birine doğru görevdeyiz.
29: Bir BMW Z4 benim mutlak tutkum.
27: Bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum. Bir ton para kazanmamız gerekecek.
30: Evet, bu tamamen çürümüş.
27: Umutsuz zamanlar umutsuz önlemler gerektirir.
30: 4050 yaşındaki bir araba için devasa bir para.
27: Evet. Hepimizin bir rüya arabası var. Çoğu için ulaşılmaz kalır.
30: Küçükken kendime hep şunu derdim. Büyüyünce alacağım, bir tane alacağım ama ne yazık ki bu benim hayalimdi.
27: Bu yüzden otomobil kullanma hayallerini gerçeğe dönüştürmek için nihai takas görevini üstleniyorum.
30: Yapabileceğini biliyorum
27: ben
30: dostum.
27: Harry
30: sana
27: Potter
30: inanıyorum.
27: Değilim. Peki nasıl yapıyorum? Günlük sürüşlerini devreden araba severlerle tanışıyorum. Benzin kapağı nerede?
29: Buraya gelirken M1'den aşağı uçtu.
27: Ayırabilecekleri her türlü tasarrufla...
30: 500 sterlin.
27: 500 sterlin mi? Bir dizi işlem yoluyla bu devasa bir kumar ve para kazandıran anlaşmalarla...
30: Sana 3000 teklif ederim.
27: Takas ediyorum. Evet, güzel. Hep istedikleri arabayı alacak kadar param olana kadar.
30: Ne kadar mutlu olduğumu size anlatamam.
27: Yılların tecrübesinden yararlanacağım ve ticaretle ilgili püf noktalarımı paylaşacağım. Eğer hava böyleyse ve tavanı çalıştırabilirsek bunu benim ödediğimin iki katından fazlasına satabiliriz. Atölyede bana yardım eden eski Formula 1 tamircisi Elvis var.
0: Bunu yapmamız için çok uygunsuz bir yer.
27: İleri gitmeyecek.
0: Sadece geriye mi gidiyor?
27: Evet.
0: Az önce 2300 sterlinlik paramızı boşa harcadım.
27: O rüya arabasını...
10: Cidden mi?
27: Teslim etmek için...
10: Şaka yapıyorsun.
27: Gerilim yüksek.
1: Bu, titriyorum, bu harika.
27: Görmeyi sevdiğim şey bu işte, çalışkan bir adam. Dinle, bir sonraki rüya araba mücadelemiz var. Ve heyecanlandıracağımızı düşündüğüm biri. Simon adında genç bir adam. Oldukça güzel olan bir rüya arabasının peşinde.
0: Ne istiyor?
27: Bir BMW Z4 istiyor.
0: İyi seçim.
27: İyi bir seçim ve bizim yardımımız olmadan bunu başaracağını sanmıyorum ve buna ihtiyacı var.
0: Tamam, peki ona yardım etmeyi isterdim ama bu büyük bir iş ve ucuz değil.
27: Hayır, ucuz değiller. Zor bir iş olacak.
0: Nasıl başlayacağını biliyor musun?
27: Bilmiyorum. Birkaç gün içinde Santa Paz'a gidip onunla buluşacağım ve bizim için elinde ne olduğunu bana söyleyecek.
0: Umalım da iyi bir şeyler olsun.
27: Marangoz Simon benim gibi. Otomobil meraklısı, çok çalıştı ve her zaman sahip olmayı hayal ettiği bir BMW Z4 satın almak için para biriktirdi. Ne yazık ki 4 yıl önce satın aldıktan sadece birkaç ay sonra kötü bir kaza geçirdi. Ve bu onu çalışamaz hale getirdi. Mutlak gururunu ve sevincini satmak zorunda kaldı. Kalbinin kırıldığını tahmin edebiliyorum. Ona yeniden sahip olmasına yardım etmekten başka hiçbir şey istemiyorum. Sen Simon olmalısın. Simon, nasılsın dostum?
29: Yani bir Mike,
27: BMW
29: nasılsın?
27: Z4 için kıvranıyorsun öyle mi?
29: Evet, onları kesinlikle seviyorum.
27: Pekala, arabalara daha sonra bakmana izin vereceğim ama şimdilik biraz zamana ve güzelce oturup sohbet etmeye ihtiyacım var. Hazır mısın?
29: Evet, gidelim.
27: Bana hayalindeki arabadan söz et. Gidip senin için ne bulmamı istiyorsun?
29: BMW Z4 benim tutkum.
27: Onları seviyorum. Harikalar.
29: Ama bu ikinci nesil.
27: Aa, diyorsun ki litre. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Doğru, yani daha pahalı. Bulması daha zor BMW Z4 3 litresini istiyorsun.
29: Harika bir araba.
27: Tamam, demek bir BMW Z4'ün oldu. Neden ondan kurtulmak zorunda kaldın?
29: Yani evde bir kaza geçirdim. Bir fritöz vücudumun yan tarafını yaktı. Neyse ki herhangi bir yara izim olmadı. Ama ben... Evet, hastanedeydim ve arabayı satmak zorunda kaldım.
27: Çalışmadığın için mi?
29: Çalışamadım. Birkaç ay hastanede kaldım. Faturaları ödemek için arabayı satmak zorunda kaldım.
27: Z4 Elvis'in ve benim kişisel favorilerimden biri. Harika görünüyor ve o canavar 3 litrelik motor sayesinde çok fazla güce sahip. Mazda MX-5'in başarısına BMW'nin cevabı buydu. O kadar başarılıydı ki çıktığı ilk yılda Porsche Boxster ve Mercedes SLK'nın toplamını geçti. Bugünlerde ikinci el bile 8000 sterlinden fazlaya mal olacak. Bu yüzden Simon'ın takas edebileceğim iyi bir arabası olduğunu umuyorum. Ve bunu göreceğiz. BMW X5 değil mi? Bana Passat olduğunu söyleme. Bunu görmezden gelelim.
29: Hayır, hayır, elbette. Bu.
27: Aa, şaka bu herhalde.
29: 2 litre, otomatik.
27: Öyle mi?
29: Yani...
27: Yaptıkları en sıkıcı şey, parlak, jant kapakları
29: evet.
27: Eksik.
29: Evet.
27: Kapının her tarafı çizilmiş.
29: Kanat aynası.
27: Kanat aynası kırık, kapıda ezikler. Aa, şu arka tampona bak.
29: Biliyorum, üzgünüm Mike.
27: Marangoz olduğunu biliyorum ama bu mikrofiber bir tür talaş mı?
29: Her yere gidiyor. Eve geldiğimde eşim beni öldürüyor.
27: Bunun için ne ödedin?
29: Bunun için 650 ödedim.
27: Bunun için 400-500 sterlin alabilseydim bir mucize olurdu. Aa, bu gerçekten Mike, çok çalıştım, çok fazla mesai yaptım ve gerçekten büyük bir para kazandım, ulaştım ve rüya arabamı almaya hak kazandım dediğin an. Öyle değil mi?
29: He? Evet.
27: Öyleyse lütfen bana ne kadar paran olduğunu söyle.
29: 1500'üm var.
27: Oho, bu kurtarmayacak değil mi?
29: Çok zor olacak.
27: Bu kurtarmayacak değil mi? 1500 sterlin
29: ve bu.
27: Sana 3 litrelik bir Z4 almak için. Pekala, bunu nasıl yapacağımızı bilmiyorum.
29: Sen ve Elvis başarabileceğinizi biliyorum.
27: Teşekkür ederim. Dürüst olmak gerekirse geçmişte kötü olan bazı arabaları Elvis'e verdim ama bence bu ilişkimizi test edebilir. Bu yüzden Passat'la ne yapacağımız konusunda büyük bir karar aldık ve bu BMW Z4 şu anda kilometrelerce uzakta göründüğü için takasları almaya başladığımda o 1500 sterlini nasıl kullanacağımı düşünmem gerekiyor. Bu çok önemli.
0: Neydi o öyle? Korna mıydı? Cidden mi?
27: Bunu ilk kez denedim. Simon bunu 3 litrelik bir BMW Z4'e dönüştürmemizi istiyor. Ben ne yaptım böyle? Hayır, şaka yapmıyorum.
0: Aslında ciddiysin.
27: Kabul ettim. Evet dedim. Evet.
0: Şimdiye kadar gördüğüm en kötü araba. Şuna bir bak. Hemen hemen her yerinden
27: yıpranmış. Daha da kötüleşiyor. Dürüst olmak gerekirse daha da kötüleşiyor. Bu bir benzinli. Daha çok aranan dizel değil. Bunu seveceksin. Amerikan şanzımanı var. Otomatik şanzıman da cabası tabii.
0: Ne anlamı var? Ve iğrenç. Demek istediğim, umarım sana yanında götürmen için büyük bir para destesi vermiş.
27: Peki dinle, biraz para almak için ortalığı karıştırdı ve bize 1500 sterlin vermeyi başardı. Bu yüzden dönüş yolunda düşündüm. Bir tampon için 300 sterlin. O kanadı yapmak 500 sterlin. Diğer taraftaki yan ayna kırık. Bunu 500 sterlinlik bir araba yapmak için 1500 sterlin harcayacağız. Öyleyse bir alternatif olmalı.
0: Yani demek istediğim, bir alternatif var değil mi? Söylemekten nefret ediyorum. Bu sözleri söylemekten hiç hoşlanmam.
27: Bu araba, ama bir kenara... Buraya ayrılmak için bağırıyor. Gerçekten öyle.
0: Dinle, aslında bir VW uzmanı olan arkadaşım var. Arabaları parçalıyor. Onu arayabilirim. Bundan birkaç yüz sterlin kazanabiliriz. Bir deneyelim.
27: Doğru, takas yapacağım.
0: Bu inanılmaz. Çaresiz zamanlar umutsuz önlemler gerektirir. Arkadaşım Lee Volkswagen'leri parçalayarak ve parçalarını başka arabalara dönüştürerek geçimini sağlıyor. Bu eski Passat için bize yardım edecek biri varsa o da odur.
2: Nasılsın dostum?
0: Evet dostum. Demek istediğim, temelde bir gövde paneli ezilmiş, sürtünmüş, hasar görmüş, her şey kırılmış, hiçbir şey çalışmıyor.
2: Nasıl gidiyor?
0: Gerçekten sorunsuz sürülüyor. Bu konuda söyleyeceğim şeylerden biri de bu.
2: Tamam.
0: Yani motor çok kötü değil, güçlü hissettiriyor. İyi sürülüyor. Eğer onu tekrar kullanabilirsem bu harika olurdu.
2: Pekala, bu motor ne kadar kötü olsa da diğer araçlara alışabilir.
0: Peki araba kutusu, çünkü biliyorum ikisi arasında en çok arzu edilen bu değil.
2: O araba kutusu bizim kullandığımız bir araba kutusu uzmanına gidecek.
0: Hı-hı.
2: Böyle bir şey alırsak ona göndeririz,
0: evet.
2: Ve bu başka bir arabayı ya da başka bir çifti parçalara ayırırsa kurtarmaya yardımcı olur.
0: Bu yüzden seni görmeye geldim. Bu fikri seviyorum. Bu arabayı kurtaramazsak, diğerlerini kurtarmak için onun parçalarını kullanabilirsek, o zaman bu büyük bir kazanç. Bunun dışında ne kullanabiliriz?
2: Demek istediğim, kablo demeti bakıra dönüşecek.
0: Tamam.
2: Sende tüm tekerlekler ve lastikler var. Radyatörde alüminyum var. Radyatör bobini kesilecektir.
0: Tamam, peki dinle, buna bayıldım. Ama bak, demek istediğim asıl soru şu olacak. Senden tüm parçalar için ne kadar para alabilirim?
2: Sanırım 300 sterlinle kolayca başlayabiliriz. Sonra
0: tamam.
2: Geri dönüştürülmüş parçaları sınıflandırmaya başladığımız zaman kenara koymak için biraz fazla para toplayıp toplamayacağımızı göreceğiz.
0: Yani bu fikri
2: tamam
0: sevdim
2: mı?
0: Evet. O zaman sormaya başlaman için sana yardım
2: tamam
0: edeceğim.
2: Tamam o zaman, harika. Çay yapacağım.
27: Simon'ın rüyası BMW Z4 bize 8000 sterline mal olabilir. WV'yi çöpe atsak bile elimizde sadece 1800 var. Daha fazla para kazanmak için yaratıcı olmaya hevesliyim. Ve listede fazla para olmayan bir şey gördüm. Ama bence bir göz atmaya değer. Kendi ülkenizde tatil yapmak çok moda oldu. Bu da demek oluyor ki dışarıda bekleyen yepyeni bir kamp ve karavan meraklısı olduğunu gösteriyor. Ve bence bu girebileceğimiz gerçekten iyi bir pazar. İşte orada, ormanda. Olması gereken yerde. Evet, bu bir karavan ve bunun iyi bir satın alma olabileceğini düşünüyorum. Fiyatlar 12 ayda %20 arttı. Ama bu sadece herhangi bir eski karavan değil. Harika görünüyor değil mi? Buralarda mısın?
3: Merhaba Mike.
27: Merhaba dostum, nasılsın?
3: Seni görmek güzel.
27: Karavanında mı saklanıyorsun?
3: Ha, evet, küçük iglomda.
27: Küçük bir nostalji, öyle değil mi?
3: Fransız esterel katlanır karavana bu.
27: Nasıl çalışıyor? Her şey bir şekilde çöküp taban mı çöküyor?
3: Bir arabanın bagajında olduğu gibi gazlı amortisörler üzerinde. Böylece gardırop ve mutfak yere katlanıyor. Sonra bir duvarı katlıyorsun, diğer duvar üste çıkıyor. Bir ucu aşağı geliyor, diğeri aşağı iniyor. Çatı aşağı ve klipliyorsun.
27: Bu harika.
3: Tam boyutlu bir karavana çekerken o kadar rüzgar direncine sahip olmadığın için bunu çok daha kolay hale getiriyor.
27: Şey dostum, harika görünüyor. Yani biraz temizlik yapılabilir ama arkaya bakabilir
3: miyim? Evet elbette, gel de bak.
27: Her şey yolunda görünüyor. Demek istediğim, yine biraz toparlama ve temizlik yapılabilir. Arka tampon boyanabilir.
3: Evet.
27: İçeriye bir bakabilir miyiz?
3: Evet, gidelim.
27: Sen önden geç. Bununla doğru olanı yapabileceğimi hissediyorum. Evet, hala satmakla ilgileniyorsan onu satın almakla ilgileniyorum. Ne kadar istiyorsun buna?
3: Şey, 950 düşünüyordum.
27: 950. Dışarıdan biraz toplamam gerekiyor.
3: Evet.
27: 800 sterline ne dersin?
3: Evet, tamam ben. Evet.
27: Güzel.
3: Onu aldım.
27: Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten takdir ediyorum. Tamam, şimdi bana hepsini nasıl katlayacağım konusunda ders ver. Bu hoşuma gitti. Bu harika. Bu karavan eski püskü görünebilir ve inanması güç biliyorum ama bundan kazanılacak para var. Katlandıkça geleneksel bir model için yeri olmayan insanlara hitap edecek. Artı 70'lerin retro görünümü iyi ve gerçekten modaya geri döndü. Bu çok büyük. Bu kesinlikle büyük. Ardından Z4 yolculuğumuz bir adım ileri gidiyor. Vay canına, bu beni çok şaşırttı. Ve iki adım geri.
0: Aman tanrım. Bu tamamen çürümüş.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
5: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana bir sana da bir tane.
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
14: Bu otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
19: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam Tonbank,
20: kartıma bil. Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
21: Evet.
22: Aman tanrım.
23: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tehlike çok büyük.
1: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
2: Olamaz mı?
3: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
4: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
5: Biz marangoz Simon'ın rüya BMW'sini bulma görevini üstlendik.
6: Bu araba her zaman hayatımın aşkı oldu. Dürüst olmak gerekirse o en iyi araba. Onu sürmek en iyi duygu.
5: Ucuz değiller ama bence bu esterel katlanır karavan kumbaramıza biraz para eklemek için harika bir çevirme olabilir. Ona ne ödedim tahmin et.
7: Onu seviyorum, bu harika. Birkaç bin olmalı. Bilmiyorum, bir rakam veremiyorum ama...
5: Sence birkaç binliğe değer mi? Birkaç bin mi?
7: Peki bunun için ne kadar ödedin?
5: 800 sterlin.
7: Bunu inanamıyorum.
5: Kesinlikle 800 sterlin için buna değer olduğunu düşündüm.
7: Bu dahice.
5: Harika değil mi? Yapman gereken birkaç küçük onarım. Pekala, görebildiğim tek hasar şurada, arka tarafta. Ahşapta biraz çürük var. OMS arka paneli, gördün değil mi?
7: Evet, tahta mı? Evet.
5: Sonra bununla ne yapacağız sorusu var. Çünkü modifiye etmemiz gereken bir karavan mı yoksa güncellemek mi gerekir? Yoksa sadece temizlenmeye mi ihtiyacı var?
7: Bilmiyorum.
5: Sonra onu tekrar piyasaya mı sürüyoruz? Çünkü her şey özgünlükle ilgili. Yoksa boyamamız mı gerekiyor bilmiyorum. Sence hangisi?
7: Ben de bilmiyorum ama muhtemelen yapılacak ilk şey onu iyice temizlemek. Kesinlikle buna ihtiyacı var değil mi?
5: Dinle, pazarın beni nereye götürdüğünü öğreneceğim. Sen onu temizlemeye koyul, tamam mı?
7: Ne harika bir konsept.
5: Teşekkür ederim.
7: Bu karavandaki karı maksimize etmek için boyayı yenilememiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için atölyede olmayan bir kite ihtiyacı var. Esas olarak oldukça büyük bir boya kabini. Bu yüzden arka paneldeki o deliği de tamir etmem gerektiği için arkadaşım Derek Tekin'i kullanmaya gidiyorum. Aman tanrım. Bu tamamen çürümüş. Beklendiği gibi arka paneli oluşturan ahşap çerçeve dökülüyor. Umduğum şey arkasındaki şeyin yeni bir parça ekleyecek kadar sağlam olmasıdır. Arka panelin alt kısmının değiştirilmesi gerektiği açık. Bize biraz para kazandırmak ve karavanın 70'lerin orijinalliğini korumak için katlama mekanizmasının çoğunu olabildiğince sağlam bırakmak istiyorum. Burada biraz zeki olmaya çalışacağım çünkü bu mevcut çerçevede kalan çok sayıda iyi malzeme var ve bunu yeni parçalar eklemek için kullanacağım. Bu da bize alüminyum bir panel yerleştirmek için güzel bir sağlam temel sağlamalı. Yerinde yeni bir çerçeve ile biraz uygun yalıtım ekliyorum. Daha önce orada olan polistiren parçalarında büyük bir yükseltme. Bu alüminyum parçası bana 45 sterline mal oldu ve o çürümüş arka panel için sağlam bir yedek olarak hizmet edecek. Bu iyi bir uyum gibi geliyor. Bu alüminyum ve ben bunu güçlü ama çok hafif olduğu için yaptım. Bir karavanın hafif olması gerekir. Ve bu dik açılı dönüşü suyun bu alt köşelere girmesine karşı biraz koruma sağlamak için alt kısma koydum. Tabii ki ilk etapta olan buydu ve her şeyi çürüttü. Bu Lee, umarım Simon'ın Passat'ının geri dönüşümüyle ilgili güzel bir haber alırız. Nasılsın dostum?
8: Merhaba dostum, nasılsın?
7: Evet, güzel. Bana şu Passat parçaları hakkında iyi haberlerin olduğunu söyle.
8: Ben aslında evet, biz sizin için onlar üzerinde biraz sihir geliştirdik.
7: Elinizde ne
8: zaten
7: var?
8: Zaten düşündüklerimize ek olarak sana 200 sterlin daha aldık.
7: Aa dostum, bu harika. Bu yolculuğumuzda bize gerçekten yardımcı olacak. Çok teşekkür ederim, harika. Dinle, buna geri dönmeliyim ama bu harika iyi bir haber.
8: Tamam dostum.
7: Sağ ol dostum.
5: Aferin Elvis. Karavanı satın aldıktan sonra 700 sterlin ve Passat'ı hurdaya çıkarmak için 550 sterlin kaldı. Şimdi cebimde 1250 sterlin var. Ayrıca satılacak karavan ama yine de Simon'ın rüya arabası için gerekli olan 8000'e ulaşmak için çok daha fazla takas yapmam gerekiyor. Evet, ticaretteki bir kişi beni aradı. Adı Amanda. Bir Porsche uzmanında çalışıyor ve kısmen bir Porsche karşılığında güzel küçük bir Audi A3 aldı. Bazı bayiler arabaları kısmi takasla aldıklarında sadece ön avlularının arkasını temizlemek için onlardan kurtulmak istiyorlar. Ve bu da o arabalardan biri. 2009 1.9 dizel. Benim gibi bir araba tüccarı için mükemmel bir yem. Bunun için sadece bir binlik istiyor. Ve sanırım eğer güzel bir arabaysa onu çok daha fazla paraya satabilir. Güzel, şu küçük 912'ye bak. Evet. Seni görmek çok güzel. Dürüst olmak gerekirse biraz şaşırdım ve aynı zamanda içim de gitti. Çünkü etrafım bu güzel Porsche'larla çevrili ve eski bir Audi'yi görmeye geldim.
9: Evet, geldin. Arka tarafta.
5: Gidip bir baksak mı? İşte başlıyoruz. Küçük siyah Audi 1.9 TDI. Arka tamponda biraz hasar. Yanlar güzel ve düz. Lastiklerde bol kıvrım ki bu iyi. İsteyip istemediğimi söylemeden önce bir test sürüş yapabilir miyim?
0: Evet,
5: teşekkür ederim. Pekala, 10 dakika sonra geleceğim.
0: Evet, peki.
5: İşte başlıyoruz. Vay canına, bu araba beni çok şaşırttı. Bunlardaki 1.9 motor sevmek için bir sebep. Gerçekten güçlü. Güçlü bir motor ve gerçekten güzel. Sevimli. Birkaç şey var. Gidip küçük bir Audi'ye bakacaksanız kontrol etmeniz gereken elektrik bunlardan biri. Işıkların, düğmelerin, kadranların, düğmelerin çalıştığından emin olun. Bir binlik için bu harika, harika bir araba satıcısı yemi. Kaliteli bir arabadır ve çok paraya mal olmaz. Bunu 2000 sterlinin altında pazarlayabileceğiz ve çok hızlı bir kar elde edeceğiz. Bu yüzden çok çok mutluyum. Evet, çok iyi, çok iyi.
0: Nasıldı?
5: Gerçekten iyi. Bundan memnunum. Hala satmaya kararlı mısın?
0: Dürüst olmak gerekirse gitmesine ihtiyacımız var. Yer kaplıyor.
5: Dinle, 1000 sterlini alabileceğimi söyledin ve evet, bu bir pazarlık.
0: Evet.
5: Elinden almayı evet. Çok isterim.
0: Teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim.
7: Mike dışarıda paramızı harcarken ben karavandan biraz daha kar elde etmeye çalışıyorum. 70'lerin retro modası geri döndü. Bu yüzden iç mekanın çoğunu sağlam bırakacağım ve gerçekten yırtık pırtık parçaları değiştirmeye odaklanacağım. Evet, daha önce sahip olduklarımızdan daha hafif ve daha parlak olan yeni bir döşemelik muşamba buldum. Ama orijinal renge uyuyor. Böylece küçük bir miktar sprey yapıştırıcı zaten boyutunu kestikten sonra bu aracın görünümünü değiştirebilmeliyiz. Bu 75 sterlinlik muşamba halıdan daha pratik. Silinerek temizlenir. Bu da onu hem evcil hayvan hem de çocuk dostu yapar. Ve karavanı açık havada harika İngilizleri seven herkese çekici kılacaktır. İşte başlıyoruz. Çok fazla parayla değil ve sadece biraz el emeğiyle. Bu çok daha iyi görünüyor. İçeriye yapacağım son şey eski küflü perdeleri daha modern storlarla değiştirmek. Bunlar sadece 10 sterline mal oluyor ve sadece duvarlara vidalanıyor. İşte başlıyoruz. Yeni, temiz, taze. Ancak orijinal tasarıma uygun şekilde. Bu yapılan iç ve harika görünüyor. Şimdi en başta buraya gelmemizin asıl sebebine geçiyoruz. Dışını boyamaya. Dış cepheyi boyamak karavana yeni bir yaşam süresi kazandıracak. Ayrıca üretici Esterel tarafından kullanılan orijinal logoların bazı reprodüksiyonlarını da sipariş ettik ve bunları Mike'a göstermek için karavanı atölyeye geri götürdüğümde ekleyeceğim.
5: Elvis karavanda çalışırken garajdaki alanı Audi A3'ümüzde bir alıcı çekmek istediğimizde fark yaratabilecek birkaç küçük işi halletmek için kullanmayı düşündüm. Şimdi buradaki ayrıntı, bu açıkça değişmeli. Bu yüzden sadece kauçuğu çıkaracağım. Yani eğer bunu çıkarırsam ve işte şuna bakın, 3 perçini açığa çıkarabilirim. Bu yüzden o perçinleri deleyeceğim ve umarım bu da çıkar. Ah, işte şuna bakın, kapalı. Doğru, şimdi internette sadece 30 sterline yedek parça bulmayı başardım. Garajda becerikliyseniz ve doğru aletlere sahipseniz bunlar zor işler değildir. Tek yapmanız gereken panelleri yerine klipslemek, perçinleri değiştirmek. Ayrıca kayıp bir kül tablasını ve çakmağı da tedarik ettim. Bu arabanın içinde gerçekten ele alınması gereken başka bir ayrıntı var. Aslında gerçekten mis gibi kokuyor. Bu yaygın bir sorundur ve biz araba tüccarlarının bunu çözmek için akıllıca bir yolu vardır. İster inanın ister inanmayın, soğan doğal bir koku gidericidir. Bol oksijen çekiyor, filtreliyor, sonra dışarı itiyor. Ve ben onu arabaya koyup gece boyunca bırakacağım. Bu içeriden küçük bir hile ve işe yarıyor. Sadece 50 sterlinlik parçalarla onu 2000 sterline satışa koyuyorum. Bu da 950 sterlinlik iyi bir kar olabilir. Satmanın uzun sürmeyeceğinden eminim. Birkaç gün sonra Elvis atölyeye geri döndü ve Esterel katlanır karavanı da beraberinde getirdi. Ah dostum, Gerçekten bu harika. Oho.
7: Ne dönüşüm ama değil
5: ne
7: mi?
5: Ne büyük bir dönüşüm. Renk paletini seviyorum. 70'lerin gardırobundan çıktığı belli ama bence harika. Bunu seviyorum. Altta turuncu, evet. Üstte bu güzel beyaz ve üzerindeki yeni grafiklerle harika görünüyor. Gerçekten çok evet. iyi görünüyor.
7: Çok büyük bir iş olduğunu söylemeliyim ama sonuçtan oldukça memnunum.
5: Aynı küçük karavan olduğuna inanamıyorum. Yeni panjurlarımız var, ışıklarımız var, yeni bir zemin var. Arkadaki panelle ne dersin?
7: Şimdi işin çoğu buradaydı. Küçük bir deliği evet. olduğunu hatırlıyor musun? Şey, bu işlerin nasıl olduğunu bilirsin. Açmaya başlarsın, kazmaya başlarsın. Sonra delik büyür, çürüme kötüleşir. Böylece tüm arka paneli değiştirdim ve sonra tabii yeniden boyadım.
5: Dostum, bu sadece ağzımı açık bırakıyor. Ödediğim parayla bunu 2000 dolardan fazlaya pazarlayabileceğimizi düşünüyorum.
7: Mike bunu 800 sterlin karşılığında satın aldı. Onarımlara 575 harcadım. Böylece potansiyel olarak paramızı ikiye katlayabiliriz. Bu harika bir sonuç oldu.
5: Bunu kolayca satarım. Evet.
7: Bu güzel küçük bir kar.
5: Dinle, sen bunu yaparken ben de meşguldüm. Küçük bir Audi A3 aldım.
7: Aldın mı?
5: Bir Porsche bayisinde kısmi takastı. Onu düzelttim.
7: Ne, aletlerimi mi kullandın?
5: Atölyeyi kullandım ve ödediğimin iki katına sattım. Pekala, araba çevirme sanatının olayı ilk etapta nasıl bir araba satın aldığınızdır ve Audi A3'ü sadece 1000 sterlini almakla iyi ettim. Çünkü sadece 50 sterlini harcadım. Onu küçük şirin bir aileye satmayı başardım. Çocukları 2000 dolara okula ileri geri götürmek için kullanacaklar. Yani paramı neredeyse ikiye katladım. Harika. Biraz endişe verici değil mi? Çünkü bu iyi bir haber, iyi haber, iyi haber. Genellikle bunu kötü haberler izler. Ama bakın, Simon'a BMW Z4'ünü alma yolundayız. Çok iyi, aferin.
7: Bunu başaracağız dostum.
5: Birazdan karavanımıza bir alıcı bulacağım. Hedeflerime sıkı sıkıya bağlı kalacağım. Ve Simon'ın Z4'ünü almak için bazı riskler almamız gerekiyor.
7: 4050 yaşındaki bir araba için fazla bir para.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
9: Kazancım Net, sigortam Net.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
5: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi. Bravo! Sana
12: yakışanı tak. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Marangoz Simon'a hayalindeki arabayı almaya çalışıyoruz.
17: Bir BMW Z4 benim mutlak tutkum.
16: Nakit toplamak için bir dizi işlem yapıyoruz. En yenisi yenilenen karavanımız. 1970'lerin retro katlanır karavanı şimdi harika görünüyor. Şimdi bir karavan web sitesinde reklamını yaptıktan sadece 24 saat sonra e-mailler ve sorularla dolup taşıyorum. Aslında bu bir ilk gelen arabayı alır olayı ve bir adam kapımı aşındırıyor. Adı Dave. O tüm retro olayın içinde. Orijinal bir minisi var. Bakalım orijinal bir karavan istiyor mu? Aa, bu karavanı seviyorum. İnanılmaz şekilde ışık saçıyor. Dave, orada mısın?
18: Buradayım.
16: Kendine oradan bir fincan çay yaptın değil mi?
18: Fişe takılı olduğunu sanmıyorum ama.
16: En üst prize takılı değil. Sana hiç soru sormadım. Neden onu istiyorsun?
18: Gerçekten çocuklar için. Onları alıp biraz gezmek
16: Peki,
18: için.
16: Pekala, 2500 sterlinle reklamını yaptım. Ne düşünüyorsun?
18: Evet, sanırım neredeyse oradayım.
16: Neredeyse
18: yani...
16: oradasın.
18: Sen bu teklifi kabul ediyor musun?
16: 2300 mü? Sana karşı dürüst olacağım. Normalde evet derdim ama oldukça garip bir şekilde. Eğer istemiyorsan o kapının dışında bekleyen 50 kişi var diyebiliyorum. Yani bunun için 2.500'e ihtiyacım var.
18: Tamam. Birkaç yüz sterlin için kaybetmek istediğimi sanmıyorum. Yani bir anlaşma
16: Tebrik
18: yapıyoruz.
16: Ederim, Dave.
18: Güzel, teşekkür ederim.
16: Ailece mutlu tatiller dilerim. Yapacağınıza eminim.
18: Umarım olur. Güzel.
16: Şimdi 2500'e sattığımız karavanı alıp yenilemek bize 1375 sterline mal oldu. 2000'e sattığımız Audi'ye 1050 harcadık. Bu da bize 4125'lik bir miktar bırakıyor. Bu iyi ancak Simon'ın Z4'ü için muhtemelen 8000 sterline ihtiyacımız olacak. Bu yüzden düşük fiyat etiketine sahip bir Porsche 924 üzerinde kumar oynamanın zamanı geldi artık. Pek çok insan Stuttgart rozetini almak istiyor ancak bir 911 almayı gerçekten göze alamazlar. Ancak giriş seviyesi Porsche 924'tür. Hala Porsche dünyasına girmenin en ucuz yolu. Gidip görmeye gittiğim adamın adı Dave. Bir arkadaşı adına satıyor. Bugün çalışıyor. Asıl sürpriz fiyatı. Bunun için sadece 35 bin sterlin istiyor. Yani eğer iyiyse kesinlikle kar etme yolundayız. Kötüyse üzerine Porsche rozeti basılmıştır. Düzeltmesi bir servete mal olur. Biz de bunu asla istemeyiz. Ve bu hayallerimizdeki araba kumbarasını tamamen alt üst ederdi. Sen Dave olmalısın.
18: Evet.
16: Nasılsın?
18: İyiyim.
16: Çok hoş. Onun hakkında bana ne söyleyebilirsin?
18: Şey, bir konteynerdaydı.
16: Doğru, anladım. Peki.
18: Düşük kilometre.
16: Ön taraf güzel ve düz görünüyor. Aa, tüm panel boşlukları çok iyi, çok hoş. Bu kanat, arabanın geri kalanına göre biraz solgun. Bu yüzden bunların hepsi iyi bir cila açısından sıkıntı yaratabilir. Çünkü sadece yosun ve kir içinde.
18: Uzun vadeli iyi bir temizlik gerekiyor. Tüm istediği bu.
16: İhtiyacı olan bu. Tekerlek ve davlumbazlarının çevresinde pas izi yok. Bu iç uğrunda ölmeye değer. Evet, bagajın içinde belgelerimiz var. Bu servis kitabı. Yani bu tam bir Porsche servis geçmişine sahip. Gerçekten etkilendim. Yeni bir muayene belgesi var mı?
18: Evet.
16: Peki bu durumda sakıncası yoksa onu yola çıkarıp test edebilir miyim?
18: Evet, tabii.
16: Doğru, şimdi yoldayım. Başlangıçta iyi hissettiriyor, harika hissettiriyor. Direksiyon iyi ve olumlu. Vites kutusu çalışıyor. Porsche bu arabayla gerçek bir başarı elde etti. Bu 924'lerin 150 binini sattılar. Bu yüzden Porsche için büyük bir satıcıydı. Bu da çok sağlıklı bir araba kulübü anlamına geliyor ve onlar benim hedeflemek istediğim insanlar. O Porsche rozetine girmek isteyen biri. Kulübe girmek isteyen ancak büyük, tam yağlı bir Porsche için ödeyecek parası olmayan biri. Zaten 3,5 bini alıyorum. Beni yanlış anlamayın. Biraz daha ucuza alabilirsem, yani yaklaşık 3000 sterline kesinlikle ben ve Elvis için atölyeye geri dönmek anlamına gelecek. Bu bizim için çok olumlu bir şey. İyi sürülüyor.
18: Evet öyle.
16: Arkadaşın ne kadar istiyor?
18: 3500.
16: 3000 değerinde olduğunu düşünmüştüm.
18: Bana 3'ün üzerine çık dedi. Ama sanırım 3'e alacak. Öyle sanıyorum. 3'e yapacak.
16: Bitti mi? Teşekkür ederim. İşte karşınızda 3000 sterlin ve burada kendimize küçük bir araba aldığımıza inanamıyorum. O kadar düz ve o kadar iyi bir hizmet geçmişi var ki sadece Elvis'i ne yapmamız gerektiği konusunda ikna etmem gerekiyor. Ve kendimize güzel küçük bir kazanç sağlayacağız.
19: Porsche kim sevmez ki? 924.
16: 1985-924 binmeni isterim.
19: Nasıl gidiyor?
16: Aslında çok kötü sürülmüyor. Bu bizim için küçük bir araba.
19: Her şey yolunda görünüyor. Demek istediğim biraz harap olmuş. Düzgün bir temizliğe ihtiyacı var ama başka ne sorun var ki?
16: Birkaç panelin rengi bozuk ama iyi bir paspas ve cila bunları geri getirecek.
19: Güzel.
16: Bozuk bir el freni var. Bu yüzden onu düzeltmenizi...
19: Biraz süsleme eksik.
16: Ve sanırım bir kez tamir edip üzerinde yapabileceğiniz işleri yaptığımızda 4 muhtemelen 5 binle oynayacağımızı düşünüyorum. Evet, hadi bakalım. Kapıyı açalım.
19: Beğendim dostum. Hadi yapalım. Tamam, Mike'ın söylediği gibi kesinlikle el fenerinde bir sorun var. Kilitlenmek veya yerine sabitlenmek istemiyor gibi bir hali var. Bunların ikinci elinin maliyetlerinin tamamı 25 sterline mal olacak. Onu değiştirebilirim. İnternette her zaman bol miktarda Porsche parçası bulunur. Bu nedenle ihtiyacınız olduğunda yenisini bulmak zor değil. Tamam. Sorun burada. Tamam. El frenini bırakan küçük düğme yapışıyor. Konumuna geri dönmüyor. Yani buradaki küçük kol mandalı yakalamıyor. Yani kilitlenme sorunu bu. Ve bu yüzden onu bırakamıyoruz. Çünkü düğmeye bir kez bastığınızda burada kesinlikle hiçbir şey olmuyor. Şimdi dahil olmak ve bunu soymaya çalışmak ve gerçekten neler olup bittiğini öğrenmek için sadece yenisini koyacağım. Ve sonucu göreceğiz. Sorunu umarım düz bir değişimle çözeceğiz. İşte başlıyoruz. Mükemmel. Bir rüya gibi çalışıyor. Ve sadece 25 sterlin. Ve bu gevşek kapı kolunun sadece sıkıştırılmaya ihtiyacı var. İşte başlıyoruz. Herhangi bir arabada bu işin bu kadar kolay hale gelmesi çok sık değildir. Bu yüzden kabul ediyorum. Son olarak boyaya. Çoğu araba mağazasında sadece birkaç sterline bulabileceğiniz bir paspas kafası ve cilalama macunu kullanıyorum. Rengi tek tip hale getirmek için solmuş panellerdeki üst boya tabakasını kaldıracak ve araba satılmaya hazır olacak.
16: İyi iş çıkardın Elvis. 924 modelimizi Porsche forumlarında listelerin ve bir alıcının ortaya çıkması uzun sürmedi. O da Paul. Bağımsız bir Porsche bayisi işletiyor ve göz atmak için atölyeye geldi. Aa, hala etrafına mı bakıyorsun? Şu haline
20: evet,
16: bakın.
20: Hala etrafa bakıyorum.
16: Bu arabaya daha fazla bakarsan onu yıpratacaksın. Gerçekten yapacaksın. Yani benim küçük 924'ümü çünkü ben de seviyorum.
20: Evet, gerçekten güzel.
16: Öyleyse neden bu arabayı istiyorsun?
20: Biz küçük bir Porsche kullanılmış araba galerisiyiz. Ve bu insanları Porsche markasına sokmak için harika bir giriş seviyesi olacak. Ama aynı zamanda güvenilir, ucuz, çalıştırması kolay bir arabaya sahip olacaklar. Onlar bundan keyif alacak ve yollarına devam edecekler.
16: Harika, arabayı tam da işte bu yüzden aldım. Bu bir özel evet. kulübe giriş için seviye noktası. Ve bir araba satıcısı olduğunuz ve onu evet. perakende olarak satabileceğiniz ve evet. onunla tekrar gidebileceğiniz ya gerçeği evet. beni mutlu ediyor. Telefonda konuştuğumuzda fiyatı biliyordum. Ben sağlam bir 5000 isteyeceğim. Ne dersin?
20: Şey, arabanın etrafına iyice baktım ve sanırım 5000'e bununla bir şeyler yapabilirim.
16: Güzel, kendine harika bir araba aldın. Tebrik ederim.
20: Teşekkürler.
16: Her yönden iyi bir anlaşma. Paul biraz daha yüksek bir fiyat için bekleyebilir ve elinde tutmaya çalışabilir. Ama ben de ihtiyacım olan kârı hızlı bir şekilde elde ettim. Böylece Simon'ın hayalindeki arabaya bir adım daha yaklaştık. Onarımlara harcanan 175 sterlinle bir Porsche'dan 1800 sterlin kâr elde ettik. Bu da potta 5950 sterlin kaldığı anlamına geliyor. İyi ama yine de yeterince iyi değil. Elvis, bir dakikan var mı? Gel otur.
19: Pekala dostum. Sesinden başım beladaymış gibi hissediyorum.
16: Aa hayır, başımız belada. 5950 sterlinimiz var. Ve BMW Z4 8000 dolardan başlıyor. 1000'lik eksiğimiz var.
19: Evet. Bu büyük bir eksik değil mi?
16: Şu anda orada olan tek şey... Çünkü 2000'lik büyük kârı olan bir araba bulmaya çalışıyorum. Bir iki kapılı oldukça nadir Austin 1100. Bunun için yaklaşık 4000 istiyor.
19: Yani ben... Onlar şirin arabalar ama pazarın onlar için nasıl olduğu hakkında fikrim yok. 4050 yıllık araba için kumar oynama konusunda büyük para.
16: Kesinlikle harika durumda olduğunu söylüyor.
19: Demek istediğim, bak işini biliyorsun. Ona bakmanın bir zararı yok değil mi? Neden gidip bir bakmıyorsun? İçgüdülerine güven.
16: Tamam pekala, gidip göreyim o zaman.
19: Pekala dostum.
16: Teşekkür ederim dostum. Birazdan Austin'in bizim uğurumuz olabileceğini umuyorum. Şuna bakın, bu harika. Ama Simon'ın rüya arabasını alabilmek için cazibemi kullanmam gerekecek. Biraz arsızım, yani sana gömleğimi verebilirim.
21: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
25: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
24: Tekrar söylememe gerek var mı?
26: Otel mi? Trivago.
27: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan paz. Magnum, paz peşindeysen.
28: Hala etkisindeyim.
29: İnanılmaz bir goldü.
28: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice Break.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
4: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
5: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
6: Aramaya devam etmelisiniz.
5: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
7: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: Marangoz Simon'ın rüyası BMW Z4'ü elde etmesi için çok çalışıyoruz ama hala birkaç bin eksiğimiz var. Bu yüzden klasik bir araba hakkında henüz olmayan bir ipucunu takip ediyorum. Çoğu zaman anlaşmak için en iyi zaman. Bu kulağa biraz tuhaf gelebilir ama ne zaman araba kullansam her zaman insanların garaj yollarına bakarım. Ve bazen garaj kapılarını açarlar. İçeride yuvalanmış küçük bir klasik görürüm. Pekala, bir arkadaşım bu yolda gidiyordu ve bu adamın garaj yolunda küçük bir Austin 1100 fark etti. İşte orada. Bu yüzden beni onunla temasa geçirdi. Onunla telefonda konuştum ve işte bu. Onu görmeye geldiğim araba orada. Ve şuna bakın, harika görünüyor. Ve siz efendim Kate olmalısınız.
9: Tanıştığımıza memnun oldum.
8: Tanıştığımıza memnun oldum. Aa, bu gerçekten harika değil mi? Çok küçük Austin 1100. Bana bunun hakkında ne söyleyebilirsiniz?
9: İki yıldan az, evet.
8: İki yıl ve sonra o sendeyken ona ne yaptın?
9: Göstergeleri yaptım. Parlak ışıklar çalışmadı.
8: Fena değil değil mi? Pas veya çürüme belirtisi yok. Her panel düz görünüyor. İç mekan için ölebilirim. Üst yapı bozulmamış görünüyor. Ancak kar elde etmek için motorun eşit derecede iyi durumda olmasına ihtiyacım var. Ah Kate, bu bir müze parçası gibi. Bu harika. Bunu bir test sürüşü yapmak istediğimi söylediğim için kendimi neredeyse aşağılanmış hissediyorum. Çünkü test sürüşlerini çok güzel buluyorum. Öyle değil mi? Evet, gerçekten
9: mükemmel.
8: Çok iyi.
9: Evet.
8: Onu senden almayı çok isterim. Bunun için ne kadar istiyorsun?
9: 4000 sterlin.
8: Tartışmayacağım bile. Evet, bitti.
9: Harika.
8: Ona sahip olacağım. Bunu kesinlikle sevdim.
9: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür ederim. Her yönden çok iyi bir şey. KT arabayı pazarlamak için bir sürü zaman ve para kazandırdım ve garantili bir satış yapmış oldu. Hayallerimizdeki araba fonu için biraz para kazanmak adına bağlantılarımı kullanabilirim. Ve bu şu anda pazar için harika. Buna başlangıç klasiği diyoruz. Düzenli bir kar elde edeceğimizi düşünüyorum. Ancak bununla da kalmayıp gelecekte de kar edebilecek birine devredelim. Bu bebekle yapacak hiçbir şeyim olmadığı için tüm klasik araba bağlantılarımı kurdum. Onu 6000 sterline satmayı umuyorum. Bu da bizi Simon'ın Z4'ü için sahaya koyabilir. Birkaç günlük gergin bekleyişten sonra Darren adında bir alıcı garaja geldi. Pekala, hadi. Bu araba ne kötüye gidiyor ne de iyiye gidiyor. Olan bu işte. Evet.
10: Çok güzel. Evet.
8: Öyleyse neden bir tane istiyorsun?
10: Ben küçükken annemin bir tane vardı.
8: Öyle mi?
10: Evet. Sanırım 5-6 yaşındaydı.
8: Bununla ilgili anıların var mı ya da fotoğraflar?
10: Aslında telefonumda birkaç fotoğraf var, evet.
8: Aa, şaka yapıyorsun.
10: Yanındaki
8: benim. Vay canına.
10: İşte ben.
8: Bu bundan çok daha iyi durumda. Biliyor musun? Öyle. Sanırım bu Birleşik Krallık'ta satılık tek beyaz iki kapılı çok hoş bir araba ve onu oldukça hızlı satmam gerekiyor. Bu yüzden bunun için 6000 sterline ihtiyacım var. Ne dersin?
10: Evet. Güzel, evet.
8: Peki ne düşünüyorsun?
10: Cebimde 5800 var.
8: Doğru.
10: Bu yapabileceğim bir şey mi? Bana yardım eder misin?
8: 5800 sterlin.
10: Evet.
8: Annen hala bizimle mi?
10: Maalesef. Hayır,
8: demek
10: hayır.
8: Bu annenin anısına değil mi?
10: Bu baştan sona nostalji.
8: Sadece bunun için evet. 5800
10: evet,
8: sterlin.
10: Bu
8: araba
10: harika.
8: Senin. Tebrik ederim.
10: Teşekkürler. Teşekkür ederim.
8: Austin 1100'ü 4000'e aldık. Ve 5800 sterlinden hızlı bir satış yapmayı başardık. Yani fonumuzda 7750 sterlin var. Ayrıca sanırım Simon için bize bir BMW Z4 bulmuş olabilirim. Dostum buraya gel, şuna bir bak. Onu seveceksin. Dadam.
11: İstediği tam olarak bu ama gerçekten iyi. Bu bizim bütçemizde mi?
8: Yani bu... Kötü haber, doğru. Ben tüm işlemleri yaptığımda 7750 sterlinimiz vardı. Bu 8000'e satışa çıkarıldı.
11: İşte burada devreye giriyorsun. Bu konuda iyisin değil mi?
8: Gidip göreceğim. Sanırım pes edeceğim ve gidip onu göreceğim. Şu anda Simon'a hayalindeki arabayı almak için elimizdeki tek
11: evet.
8: şans bu.
11: Hadi yapalım dostum. Pekala. Bunu yapabiliriz.
8: Katılıyorum. Sen Ian olmalısın. Ian, evet. Tanıştığımızdan memnun oldum.
12: Nasılsın?
8: Bu kadar nazik olduğun ve bu kadar çabuk gelip arabayı görmeme izin verdiğin için teşekkür ederim. Vay canına.
12: Rica ederim.
8: Bu iyi görünüyor değil mi? Rengi seviyorum. Bu harika. Tamam, o zaman bana biraz arabadan söz et. Ne zamandır sende?
12: 18 ay ama içeri girip çıkmanın biraz zor olduğunu düşünüyorum artık.
8: Evet, tam olarak ne demek istediğinizi biliyorum. İçine bakabilir miyim? Güzel görünüyor değil mi? Yani deri iç kısmı var. Klima tamamen
12: evet.
8: pompalandı mı?
12: Evet.
8: Vay canına, pekala dinle. Hızlı bir test sürüşü yapma şansın var mı acaba?
12: Kendininmiş gibi.
8: Şimdi bu araba tavanı kapalıyken, bu şekilde sürülürken harika. Ama yasada bana bir dişli bırakamayacağımı söyleyen hiçbir şey yok. Oo, şimdi o egzozu dinleyin. Bu harika. Ne araba. Büyük motor, ön 6 silindirli, yaklaşık 260 beygir gücü. Arkadan çekişli. Bu 6 ve şanzımana gerçekten hoş küçük modifikasyon dokunuşlarıyla bağlı ve gerçekten... İyi hissettiriyor. Yeni bir araba sürüyormuşum gibi geliyor. Ama hepsi fiyatta bitiyor. Ian'ın istediği 8000'lik bende yok. Ve 8000'in her kuruşuna gerçekten değer. Bu yüzden Ian'a geri dönmem gerekecek. Bilirsiniz, göz kapaklarımı kırpıştıracağım. Ona biraz yalvaracağım. Çünkü bu arabayı istiyorum. Evet, bunu almak istiyorum. Yani şimdi ya da asla. Bu araba tam olarak Simon'ın istediği şey. Ama Ian fiyatı düşürecek mi acaba? Vay canına. Ne söyleyebilirim? Bu bir deneyim değil mi? Özellikle taban kapalıyken. Onda kusur bulamıyorum. Ve sana soracağım bir sonraki kısmı gerçekten çok zorlaştırıyor. Çünkü onu... Gerçekten makul bir 8000 sterline koyduğunu biliyorum ve bence doğrusu bunun her kuruşuna değer. Sahip olduğum tek sorun şimdiye kadar benimkileri yalnızca 7750 sterline kadar takas etmeyi başardım. Bu yüzden biraz arsızım, sana gömleğimi verebilirim. Ve 7750.
12: Peki, 7750 iyi ve gömleğin sende kalabilir.
8: Ah Ian, sen harika bir adamsın. Evet, yaptık. Simon'ın hayalindeki arabaya sahibiz. Bir zorlaştırıyor çünkü onu gerçekten makul bir 8000 sterline koyduğunu biliyorum. Ve bence doğrusu bunun her kuruşuna değer. Sahip olduğum tek sorun şimdiye kadar benimkileri yalnızca 7750 sterline kadar takas etmeyi başardım. Bu yüzden biraz arsızım. Sana gömleğimi verebilirim. Ve 7750.
12: Peki, 7750.

0: Şimdi gidip Elvis'i alma zamanı be. Hadi onu Simon'a verelim. Onun hakkında ne düşündüğünü görmek için sabırsızlanıyorum.
1: Kesinlikle harika. Dürüst olmak gerekirse bununla nereden başladığımızı bir düşünsene. Yani Passat, hayatım boyunca gördüğüm en kötü şey olduğunu düşündüm. Pekala bak, buraya gelen küçük bir açık yol bölümü var. Ben ayağımı yere basmak için çok istekliyim.
0: Yapmanı istiyorum, devam et. Şimdi. Ha evet, sorun değil, değil mi? Bu kötü değil mi? Yani arabayı aldığımda bunu yapıyordum ama burada yolcu koltuğuna oturdum. Harika hissettiriyor. Harika hissettiriyor. Kendi yanında olacak. Pekala, hadi gidip ona sürpriz yapalım. Efsanevi Ace Cafe'yi sıraya koydum.
1: Güzel, güzel.
0: Arabayı oradaki diğer arabaların arasına saklayacağız. Bunun için geldiğini bilmiyor. Gelip bizimle biraz sohbet etmek için geldiğini sanıyor. Gidip sürpriz yapalım. Hayalindeki araba hakkında ne düşündüğünü görelim. Sanırım başardık.
1: Sabırsızlanıyorum. Evet.
0: Bu yerel BMW buluşması bize Simon'ın Z4'ünü bir grup güzel Beamer'ın arasına saklayarak onu kokudan uzaklaştırmak için harika bir fırsat sunuyor. Simon,
2: nasılsın? Seni
0: teşekkür
2: tekrar
0: ederim.
2: Güzel.
0: Sizi görmek güzel.
2: Elvis, en büyük hayranınım. Nasılsın?
0: Cesur, yürekli olan adam bu işte. Elvis.
2: Hayal edemiyorum.
0: Elvis'le beraber küçük bir yolculuk yaptık. Ve o hala aman beni tabii affetmedi. Evet.
1: Hala travmayı atlatıyoruz.
2: Ben
1: Passat travması.
0: Sohbet edildi ve gece çökerken dışarı çıkma zamanı. Simon bazı BMW modellerine bakmak için burada olduğunu düşünüyor. Hayalindeki arabanın dizinin bir parçası olarak otoparkta gizlenmiş olarak oturduğundan haberi bile yok. Şuna bakın, bunun üzerindeki tüm parçalara bak. Bak, eski arabanı özlüyor musun?
2: Evet, çok özlüyorum.
0: Kendi Beamer'ınızın koltuğunun arkasında tekrar atlayabilmek sizin için çok şey ifade edecek mi?
2: Biliyor musun, çok uzun zaman oldu. Sanırım nasıl bir his olduğunu unuttum.
0: Tam orada durabilirsin.
2: Vay canına. Dostum.
0: O BMW Z4.
2: Hayır.
0: Bu senin hayalindeki araba.
2: Elvis, çocuklar ne yaptınız? İnanamıyorum. Ona bak. Elvis, sen bir kahramansın. Mutlak kahraman.
1: İyi eğlenceler dostum.
0: Hepsi zordu. Bu senin hayalindeki araba. Bunu elde etmek için...
2: Vay canına.
0: ...kan, ter ve gözyaşı döküldü. Bu nasıl hissettiriyor?
1: Umduğumuz tepki buydu.
2: Onu nasıl tarif edeceğimi bilemiyorum.
0: Buraya gelmek çok ama evet, çok zor oldu. Ama sana bulduğumuz arabadan kesinlikle memnunuz.
2: Ah.
0: Senin için. Aynı zamanda büyük bir şey. 3 litre. İçeri gir bir dene. Hadi uyup uyumadığına bak. İç mekan, 6V şanzıman, klima. Devam et. Anahtarı içeri
2: sok. Bunu yapacağım.
0: Bir dinleyelim hadi.
1: İşte başlıyoruz.
0: Güzel.
1: Birazcık dikkat edin. Devam
0: evet.
1: Et.
0: Evet. Öyleyse söyle bize.
2: Dinle şunu.
0: Bu iyi hissettiriyor mu?
2: Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Bu benim hayalimdeki araba.
0: Dinle dostum. Ben ve Elvis için bu an her şeye değer. Sadece yüzündeki gülümsemeyi görmek için. Ve umarız hayatında gerçek bir fark yaratır. Çünkü bunu hak ediyorsun.
2: Doğrusu bunu kesinlikle başardınız.
0: Duymak istediğimiz bu, pekala. Yepyeni arabamızla çok ama çok dikkatli bir şekilde uzaklaş ve iyi şanslar.
2: Size çok teşekkür ederim.
1: İyi eğlenceler.
0: İşte başlıyor.
2: Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim çocuklar.
1: İyi eğlenceler.
0: Bu ne kadar iyi oldu. Harika bir şeydi değil mi? Gözyaşları ve her şey vardı.
1: Tam olarak beklediğim tepkiydi. Demek istediğim onun için ne anlama geldiğini görebilirsin.
0: Gerçek bir rüya arabası. İşte bu yüzden.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: Olmaz ki öyle şey canım.
7: Bir bisküven versem.
8: Hala etkisi.

0: Neyim?
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
11: Evet.
12: Aman tanrım.
6: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Peacock çamaşırhanesi uzun zamandır buralardaydı.
1: Aman tanrım, aman tanrım.
2: Düzenin nasıl olduğunu görelim diye davet edildik.
1: Bununla ne yapabiliriz?
2: Her şey fazlasıyla mevcut.
0: Bozdun değil mi?
1: Aman tanrım.
2: Büyük adamlar için aşağı yukarı tezgah hizasında.
3: Her türden mutluluk beni bekliyordu.
4: Hay cınla.
2: İşte böyle.
4: Bu şekilde yapamazsın.
5: Amerika'da tarihi binalar her gün birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mark ve Robert...
0: Biraz aşağı indir.
5: Daha önce ulaşmadılarsa... Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
2: Değeri artmaya devam ediyor.
5: Hurda bizim işimiz.
1: Vay canına.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Düşündüğümden de büyükmüş.
2: Bir şey ikram edebilir miyim?
1: Aman tanrım.
2: 5,5 metre uzunluğunda olduğunu söylemiş miydim? Tanrım. İnanılmaz değil mi? Maun ağacı arada bir... Birilerinden, hey artık kullanmadığımız bir şeyimiz var diye bir telefon alıyoruz ve bu seferki kafesli sandık içinde bir bardı. Yani bir çeşit çekiliş torbasıydı. Hadi gel anlaşalımdaki Monty Hall gibiydi.
0: Hadi gel anlaşalım. Bundan vazgeçmek
2: Jim,
0: istiyorsun.
2: Jim elinde ne var söyle ona. Yani ara sıra sen evet. de kazanırsın. Şuna bak.
1: İyi yaptın yani bu çok güzel.
2: Şuna bak öyle.
1: Elimizde evet. neredeyse hiç fotoğraf
0: ne
1: yoktu.
0: Ne büyük bir risk bazen. Sadece tetiği çekmen gerekir ve bu harika bir şey oldu.
1: Çok havalı. Bu aslında 2 kez kurtarılmış bir bar. Haberin var mıydı?
2: Hayır.
1: Yani bir otelden geldiğini biliyoruz.
2: Chicago. Evet, Chicago. Al Capone evet. bilirsin.
1: Hı-hı. Orası onun oteliydi. Yani barı.
2: Uğrak yeri.
1: Uğrak
2: buradaki
1: yeri.
2: Muhtemelen onun sigara
1: bence
2: yanıyordur.
1: De. Sonra oradan alındı ve Leesburg, Virginia'daki bir dondurmacıda kullanıldı.
2: Ve şimdi de bizim.
1: Ve şimdi de bizim.
2: Yani gangsterler ve dondurma evet. yiyen çocuklar arasında orta
1: kesinlikle
2: noktada bir yerdeyiz.
1: Dondurma.
2: Dinle. Çocukları çağırayım da gelip bitirsinler. Sonra teşhir salonuna götürelim ve internete koyalım.
1: Çok heyecanlıyım.
2: Mükemmel.
1: Bravo.
2: İyi
1: Mike.
2: İş.

0: Merhaba dostum. Bu gözümden kaçmış olmalı.
1: Telefon sana.
0: Ah, teşekkürler, teşekkürler. Alo?
1: Bankadan arıyorlar.
0: Hep banka arar zaten. Hey, Bretton Peacock Salem çamaşırhanesi projesine bakıyordum.
1: Evet.
0: Aklından ne geçtiğini ve bu şeyin ne kadar süreceğini anlamaya çalışıyorum.
1: Bir günlük bir iş. Ofiste hoşuna gidebilecek bir sürü harika şey var.
0: Tamam.
1: Geri kalanı sadece makine.
0: Büyük parçayı görüyorum.
1: Evet. Silent saç demir makinesi
0: evet, birazcık.
1: Muhtemelen bir kısmını alacağız.
0: Tamam. Sadece bir gün sürecekse haftanın geri kalanı.
1: Yapmak istediğim bir projem var. Portatif merdivenli içecek rafı. Başka bir şey için kullanılmayan portatif bir merdiven.
0: Geri kalanını alacak mı haftanın ha? Elindeki
1: kesinlikle.
0: Bu mu? Bu kadar mı?
1: Zamanımı buna harcayacağım.
0: Haftanın geri kalanını da dinle.
1: Teşekkürler.
0: Bu işi bugün halledelim. Bu hafta uzağa gitmek zorunda değildik.
1: Her zaman eve yakın çalışmayı severiz ve Salem de bize çok yakın bir kasaba.
0: Bu özel konum, yani Peacock Çamaşırhanesi uzun zamandır buralardaydı. Geride kalan şey, 100 yıllık çamaşırhane tarihi.
1: Geriye kalanlarla baş başa kaldık.
0: Hey, dikkat et.
2: İnsanlara bir çamaşırhanedeki hurdaları alacağınızı söylediğinizde hayal ettiğiniz şey bu değildir.
1: Tamam, buna bayıldım. Bu post apokaliptik bir ortam gibi.
2: Çok daha büyük bir endüstriyel operasyondu ve bu büyük makineler çok havalıydı.
3: İşte oldu.
2: Zaman kapsülü gibiydi.
1: Bu çok havalı bir parça. Umarım sorunsuz bir şekilde ayrılır.
2: Ne yapıyorsun dostum?
1: Bunu ayırıyorum. Fümigasyon odası. Sistemi. Burası kürk mahzeni. Onları asınca fümigasyon yaparlar ve temel olarak böcekleri öldürürler.
2: Evet, çünkü hakiki kürktü.
1: Hakiki kürktü, evet. Ve sonra onları güvenli bir yer olan kürk mahzenine koyarlardı. Mahzen gibi,
2: evet.
1: Mahzen. Onun
2: Isı
1: gibi
2: kontrolü.
1: Bir şey işte. Isı kontrolü. Böylece yazın böcekler onları yemez.
2: Anladım.
1: Sadece kapıyı almak istiyorum. Tüm bölmeyi alamazdım. Gerçekten onu istemedim. Onunla yapabileceğim pek bir şey yoktu ama kapı gerçekten harika görünüyordu. Yuvarlak lumboz deniz havası katıyordu. Biraz kokuyor burası.
2: Aç onu, şu şeyi temizle.
1: Bu çıkarabileceğimiz tek parça ve onu almak çok kolay. Tamam, 1, 2, 3.
2: Tanrım, çok iyi.
1: Harika.
2: Güzel.
0: Ağır sanayi ekibi arkaya gitti.
3: İşte bu şekilde yapılmalı.
0: Ve Grayson ve ben bir bakıma ofis işi için gittik.
1: Onlar zarif çok işler doğru. Ekibiydi.
4: İçi boş, ağır mı?
0: Bunlar gerçekten çok güzel.
4: Evet, eğdikten sonra çekmek kolay oldu. Yangına iyi önlem almış bir şirket. O ofisi donatmıştı ve belli ki o şey hala çalışıyor. Üstelik iyi durumda.
0: Gördüğünüz gibi bu şeyin çok iyi bir tarzı var ve bu muhtemelen 40'lı yıllara dayanıyor. Burada bunu gösteren pek çok detay var. Bu muhtemelen patronun masasındaydı.
4: Çoğunlukla alüminyum ve çelikten yapılmıştı. Yani...
0: Tarz sahibiydi. 1948 diye bağırıyor. Bu benim tahminim tabii ki. Çok güzel bir şey. Bence temizleyebiliriz ve bu yeniden şekillendirmeye uygun bir şey değil. Evet, öyle. Bu çok eski görünümlü bir masayla kullanılabilecek türden bir şey. Halihazırda bir ofisim olmasaydı o zaman belki bunu düşünürdüm. Bu masaya aşık oluyorum neredeyse.
1: Evet, aşık
0: yeniden
1: oluyorum.
0: Aşık oluyorum.
1: Bu biraz
0: üzücü. Dikiş makinesi burada Mike.
1: Sen de kalsın Robert.
4: Aman tanrım, aman tanrım.
0: Burada büyük yaşlı bir kaz da var.
1: Onu daha sonra ortaya çıkaracaktım.
0: O eski ofiste bazı ilginç şeyler vardı Grayson.
4: Orası için ne derdin? Ofis mi?
0: Ben oraya hayvanat bahçesi derdim. O rafı şurada istiyoruz. Oradaki kuşları ve diğer şeyleri hatırlıyor musun?
4: Tanrım, hatırlamaz mıyım?
0: Bu adamı istiyoruz. Buradaki ölü kuşu değil. Seninle bir şey konuşmak istiyorum.
4: Aman tanrım.
0: O masaya saldırma zamanı geldiğinde sana ne yapmanı söylemiştim? Düşün bakalım.
4: Camını kırma mı?
0: Kırdın değil mi?
4: Biraz. Birazcık. Bir köşe buldum burada. Üzgünüm. Gideyim mi?
1: Neler oldu bilmiyorum. Bir şeyin kırıldığını duydum.
4: Sabah 8:59'du. İlk sözü, hadi şu masayı alalım ama camı kırma oldu. Tamam, elimde bir boya raspasıyla geleceğim. Tink.
0: Taşınma sırasında düşmesin diye masanın üzerindeki camı almak istedim.
4: Hala istiyor musun?
0: Evet. Bu konuda daha çok düşünmeliydik. İşte bu yüzden kızmadım. Çünkü sıkışmıştı. Yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Yani olduğu gibi bırakabilirdik ve benim hatam. Ve bu konuda çok kötü hissediyorum.
4: Evet,
0: kötü hissediyorum. Kötü hissediyorum.
4: Şu anda çok şaşkınım. Ne cevap vereceğimi bilmiyorum.
0: Öyle mi?
4: Robert benim yaptığım hatayı üstleniyor. Gerçekten çok cömertsin. Teşekkür ederim. Bu bir zafer.
0: Evet.
1: Sanırım Salem Peacock çamaşırhanesi neredeyse 100 yıldır var.
0: Bunun için geri geleceğiz.
1: Binanın iç kısmı yıkılmadan önce bazı eşyaları almak için buradayız. Bu seferkinin iyi yanı hemen hemen her şeyin mevcut olması.
0: Bunu alıyor muyuz bu adamı?
1: Etrafta gezinip neler var bir bakacağız.
4: Onunla ne yapabiliriz?
1: Bilmiyorum.
3: Bunu dışarı çıkarayım.
4: Dur yardım edeyim.
1: Başaramayacak. Orada çok iyi şeyler var. Hep beraber kamyona yükleyeceğiz. Ya şuradaki Ted, onu da alalım.
3: Tamam. Diğeri kadar büyük görünmüyor.
1: Hayır, tam olarak aynı makine.
2: Aslında daha önce bir Cecil buharlı presimiz vardı ama ilkinden tahtalarla desteklenmiş bir tezgah yaptı.
3: Çok havalıydı.
2: Şimdiye kadar
3: çok
2: havalı. Havalı şeydi.
3: Ve hızlı anında satıldı.
1: Tezgah olarak kullanabiliriz. Belki de üzerine televizyon koyacağımız bir duvar ünitesi olarak kullanırız. Çok farklı şekillerde değerlendirilebilir. Gerçekten harika bir platform. Her zaman böyle bir tarzı olan bir şey arıyordum. Bunun gerçekten harika bir art deco tarzı var ve burada kesinlikle bir proje olduğunu düşünüyorum.
2: Tezgah olabileceğini biliyoruz çünkü daha önce de yaptık ama Cecil'ı sınırlamak istemiyoruz.
3: Cecil'ı evet, köşeye sıkıştırmak istemez. Kimse Cecil'ı köşeye sıkıştıramaz.
2: Cecil gitsin.
3: Dostum, bu bir tezgahın arkasına benziyor.
1: Ya o da, ya da birinin yüzü.
3: Şey gibi.
1: Al bunu.
3: Tamam,
1: bunu
3: doğru.
1: Al ve şuraya kadar kes.
3: Tam bir retro, lokanta gibi görünüyor,
1: evet.
3: Değil mi? Belki de
1: tam bir art
3: deco. Etrafına bir lokanta yaparsın.
1: Gerçekten ilgilendiğim tek şey saç ütüleme makinesinin parçaları ve biz ona uzay yolundan fırlamış gibi görünen Cylon diyoruz. Cylonlar bizi almaya geliyor. Büyük adamlar için aşağı yukarı tezgah hizasında. Ama dişlilerin ve tahrik ünitelerinin kaportası çok havalıydı ve kolayca çıkacakmış gibi görünüyordu.
3: Oo, erkek gibi davranabilir miyiz?
1: Ben de öyle düşünüyorum. Bugünlerde pek erkek gibi değilim.
3: Şey, altına girersek olur mu? Sadece... Ne yapıyorsun?
1: Neredeyse oluyor çocuklar.
3: Yukarı
1: biraz
3: mı kaldırıyoruz?
1: Gelin.
3: Yukarı mı kaldırıyoruz?
2: Hadi. Böyle
1: hayır diyeyim. Hayır, bir saniye bekle.
3: Tamam.
2: Kapağını kaldırdığımızda arkasında türlü türlü mutluluğun beni beklediğini gördüm.
1: Şuna bak.
2: Vay canına.
1: Bu eğlenceli kısmı.

0: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
1: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.
7: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
8: Bellona, Bellona.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
11: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
3: Üst düzey bir meydan okuma.
2: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
4: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
2: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Kapağı çıkardıktan sonra tüm tahrik dişlilerini açığa çıkardık ve çok havalılardı. Buraya.
1: Vay canına.
0: Onları nasıl çıkaracağız Tay?
1: Hiç böyle kesilmiş dişli dişleri görmemiştim. Buna değer.
0: Evet, ama onun gibi bir dişli kutusunun eğlenceli kısmı da bu. Bunlar çok rağbet görüyor. Boyutları ve ağırlıkları çok iyi. Onlardan harika lamba ya da duvar süsü yapabilirsin.
1: Onları buradaki
0: bilirsin,
1: duvarlara asıyorum.
0: Özünde bu bir sanat. Özünde.
1: Sadece bir
0: evet,
1: hurda.
0: Evet, sanat.
1: Evet, hurda.
0: Evet, çekirdek değeri olarak hurda. Onu getirip hurdaya ayıracağız. Sonra da
1: değerini
0: sanatta çevireceğiz.
1: Evet. Hareket ediyor. İyi kullanılmış ve yağlanmış bir makine. Dişlileri çıkarmak ne kadar zor
2: evet,
1: olabilir
2: doğru.
1: ki? Yavaş ilerleyen bir süreç olacak. Hepsini aynı anda çıkarmamız gerekiyor. Tam şurası. Zaten pek bir işe yaramıyor. Bir saate bakmak gibiydi. Çünkü dişli katmanları vardı. Zincirleri ve diğer her şeyi çıkarmak
2: doğru.
1: için hepsini çıkarmak zorundaydık.
2: Evet.
0: Pekala, zinciri kesmemiz gerekiyor.
1: Aynı düzeneğin parçası.
0: Tamam, kes bakalım şuradan.
1: Evet, tam şuradan kesebiliriz.
2: Ah.
1: Böyle iyi. Bunu tutan şey bu. Hepsi gerçekten hafif burçlar. Koruma burçları var. Bunlar zamanla yıpranır. Asla pes etme Ted.
2: Hayır.
1: Yani...
2: Epey karmaşık.
1: Ted asla pes etmez.
2: Dostum,
1: dişli çektirmem yoktu.
2: Dişli
1: olan
2: çekici.
1: Buydu. Öyle sendin. Dişli çekici oldum.
2: Evet.
0: Hadi.
1: Sert çekti.
2: Ağır değil mi?
1: Bu epey... Evet, çok ağır.
2: Üzerine bir şey koymak gerekir mi?
0: Ted, Tay'in ayakkabısı.
2: Tamam.
1: Hadi bebeğim.
0: Tekrar dokun ona Tay.
1: Hadi.
0: Dokun şimdi.
1: Hadi bebeğim. İşte oluyor.
2: Sallıyoruz, oynatıyoruz ve çekişliyoruz.
0: Bence şimdi durup internete bakalım. Bakalım bir şey çıkacak
2: Hayır,
0: mı?
2: Hayır biz...
0: Bunun için bu videoyu çekiyoruz.
1: Başka her şeyi boş verdim. O benimle eve evet. gelecekti.
0: Dikkat edin. Tay aldı, Tay aldı. Aa, hadi.
2: Bakın muhteşem.
1: Güzel.
2: İyi işte. Güzel.
0: Ted spor salonuna gidiyor.
2: Aa evet.
0: Pekala ben
2: evet.
0: bu taraftayım. Ön tarafı sen al.
2: Tamam.
0: Birini
2: buldum. Şeyin tepesine çıksın. Mükemmel beyler.
0: Pekala işte bu kadar.
3: Meşguldüm. Meşgul, meşgul.
2: Meşgul. Dostum bu o kadar da kötü değil. Bunu sabun taşı yapar. Bir süre sonra geçer. Mike ve ben lavaboya baktık ve neredeyse yarısı gitmişti. Bu dayanacak
0: evet.
2: mı Mike? Yoksa çok mu kötü durumda? Mike ve ben yürümeye devam ettik.
0: Buna değmez çünkü tüm bu zamanı onu parçalarına ayırmaya harcayabiliriz.
2: Doğru.
0: Gidip yapabileceğimiz Pekala. Şeylere konsantre olalım.
2: Evet, ama sanırım Robert geri döndü
1: öyle.
2: Ve onu
1: evet,
2: aldı.
1: Kesinlikle buna hiç
2: evet,
1: şaşırmam.
2: Evet sanırım aldı.
1: O adama engel olamazsın.
2: Evet.
1: olalım.
2: Evet.
4: Çok iyi durumda değil.
3: Büyük ve pis bir kutusu
4: evet,
3: var.
4: Evet bundan korkuyordum.
3: Dört bölmeyle başladık ve Mike belli ki bu bölmelerden biri kötü dedi ve öylece çekip gitti. Oraya gittim ve gördüm ki...
4: Üç güzel bölme.
3: Üç güzel bölme.
4: Bilmiyorum.
3: Şey burayı kesersek bu şeyleri testereyle kesebilirsin. İki bölmeli lavabo var. Sana söyleyeyim bu altın. En azından iki bölmeyi kurtarabileceğimi düşündüm. Hepsi modüler, hepsi birbirine vidalanmış. Bu baştan sona kötüleşti. Sabun taşı epey yumuşak ve sanırım maruz kaldı. Bazı kimyasallar yüzünden böyle. Bu pek işe yaramadı. Çok şüpheli.
4: Robert bunu çok önemsiyor. Çünkü hurda işini önemsiyor.
3: Buna zaman harcadıkça beni daha az heyecanlandırıyor. Onca uğraştan yani onu kestikten sonra geride sadece bir bölme kaldı.
0: Bu doğru mu?
3: Evet ama bir bölmem var.
0: Ama bir bölme
3: evet.
0: var.
3: Bu almayı planladığımızdan bir fazla
0: Bu
3: değil
0: doğru,
3: mi?
0: Bu doğru evet.
3: Çamaşırhaneye gitmemiz gerçekten hoş oldu.
0: Hey bak evet. ben 10 üzerinden 5 veriyorum. Bence
3: evet,
0: öyle.
3: Ya. Evet bu doğru.
0: Burası yaşadığımız yer bebeğim. Bu bir zafer.
1: Gelin kızlar. Önümüzde birkaç malzememiz var ama önce ne yapmamız gerektiğini...
0: Merhaba çocuklar.
1: Burada
0: merhaba.
1: Ne yapıyorsun? Ha, bu bir tasarım.
0: Bu bir içecek rafı olacak. Yapacağımız ilk şey arkayı kesmek olacak. Sonra Tay ona uygun bacak yapacak. Ardından içecek şişelerinin girmesi için delikler açmamız gerekecek.
3: Çok hoş.
4: Harika bir fikir.
3: Bayıldım.
4: Yani burada şimdi bu ahşap merdivenlerden kaç tane bulabiliyoruz ki? Pekala, genelde onları burada tutarız.
1: Merdiven bölümü var değil mi?
4: Evet, şuradaki işe yaramayacak.
3: Eski bir ahşap merdivende karşılaştığın zaman koş ve saklan. Onları kullanmak isteyen insanlar var ama onlar evrendeki en güvensiz şeyler.
0: Evet, evet, bir boyacıyı kurtarın ve bir içecek rafı evet. Yapın bugün.
4: Tamam. Bunu şimdilik bir kenara
0: koyacağız. Evet, bunlara ihtiyacımız olmayacak.
1: Ağaç çerçevesinin arka kısmını kestik. Sadece ön kısmı kaldı.
0: Şimdi eğim açısını çözmeliyim. Hizalayalım.
4: Bu biraz fazla.
1: Grayson ve babam bir şeyler kesmeye gitti.
4: Atölyedeki konfor seviyemin kesinlikle arttığını söyleyebilirim. Aşağıda kendimden daha emin hareket ediyorum.
0: Bence bu yükseklikte bırakalım. Ne düşünüyorsun?
4: Ne kadar çok içecek o kadar iyi.
0: Evet, bu iyi. Evet.
1: Grayson ve ben demir atölyesine gittik ve biraz demir zincir bulduk. Üzerinde biraz pas var. İyi bir
4: evet.
1: Karakteri var. Yapmamız gereken onu düz bölümler halinde kaynaklamak.
4: Tamam.
1: Sert bir ayak olacak. Şimdi şöyle ki bir metre olsun istedi. Sanırım şuradakilerden iki tane var.
4: Umarım doğru olanı kesmişsindir.
1: Merak etme. Düz tutuyor musun?
4: Bilmiyorum.
1: Bırak düşsün. Bakalım nereye gidecek.
4: Çok eğleniyorum. Özellikle demir atölyesinde. Çünkü daha affedici olduğunu hissediyorum.
3: Kıvılcımlar hariç.
4: Evet. Ayaklarımız tamam.
0: Tam burada sert bir zincir var. Bayıldım. Harika bir kendin yap projesi. Bunları her yerde bulursunuz. Büyük annenizin ve büyük babanızın depolarında falan.
4: Çok iyi görünüyor.
0: Üzerine biraz ıvır zıvır koyabilirsiniz. Gerçekten eğlenceli bir proje. Pekala. Biraz...
4: Sorun değil.
0: Biraz dinleneyim. Boyaması değil de boyayı sıçratmasını istiyorum. Bir Jackson Pollock
1: hoş
0: istiyorum.
1: Geliyor.
0: Evet. Şöyle yaparsınız.
4: Evet.
0: Şişeleriniz burada olacak. Tabii ki arkasını da takacağız.
1: Yani.
4: Çok hoş.
1: Daha önce böyle bir şey görmemiştim.
0: Açıkçası yapılması gereken başka detaylar da var. Bunu siz
1: Pekala,
0: bitirin.
1: Sonra görüşürüz.
0: Teşekkürler çocuklar.
4: Aman tanrım.
1: İçecek ister misiniz hanımefendi?
4: İstemez miyim?
1: Sonuç nasıl sence?
4: Muhteşem.
1: Artık merdiven olmasının bir numarası yoktu. İçecek kulesi olmak için hazırdı.
4: Evet öyleydi. Kader. Hayat kurtarmak ve aynı zamanda yaşama teşvik etmek.
3: Bu mükemmel bir proje olabilir.
4: Şu zincire bak. Çok iyi bir iş çıkardı.
1: Siyah boyadık ve iyi bir kontrast oluştu.
4: Bence onu bir apartman dairesindeki küçük bir alana bile
1: kesinlikle.
4: Rahatlıkla sığdırabilirsin.
1: Evet.
4: Bir tane daha yapalım.
1: İyi iş. Gidip depodaki o merdiveni
4: evet.
1: Getirelim.
0: Bunu herkes hızlıca yapabilir. İşin iyi yanı da bu. Burada harika bir hafta geçirdik. Bir çekiliş kutum vardı.
3: Baron Hanım'ın süper bir başarı hikayesiydi. Virginia'ya
0: evet,
3: giderek
0: öyleydi.
3: Biraz kasabanın dışına çıktık ve yönetici ofisi suite'i de dahil olmak üzere bir sürü harika şey bulup onları getirdik.
0: Ve sonra Cylon tezgah kenarlarını ve onlarla birlikte
3: evet.
0: Gelen dişlileri aldık.
3: Harika bir şey.
0: Ve sonra merdivenden içecek
3: evet,
0: rafı yaptık.
3: Evet, çoktan kapıdan çıkmış olması.
0: Evet. Evet. Siz de bir tane alabilirsiniz. Sadece bize haber verin.
3: Bu kesinlikle yerin. Doğru ve belki de bir masa olabilir. Yani iyi bir haftaydı.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Net!
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
11: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.
12: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
15: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
16: O zaman markete gidelim.
17: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
15: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
16: Nasılsın?
18: Herhangi bir cips mi?
15: Hayır.
17: Varsa raffles, maça varız.
15: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
17: Hoş geldin. Kapıyı aç.
19: Merhaba, nasılsın?
20: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
22: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
23: Evet.
22: Aman tanrım.
24: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
25: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
26: Üst düzey bir meydan okuma.
25: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
27: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
25: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Brotos, Virginia'da bulunan Cosby Değirmeni'ndeyiz.
1: Bayağı yüksekmiş. Geliyor.
2: Tamam.
3: Bunu test edebilir miyiz? Pek emin olamadım. İyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum.
4: Babamın kes ve kaç planı tehlikeli olabiliyor.
2: Yanlış bir harekette o şeyin bütün katları parçalayarak yere çakıldığını gözümde canlandırabiliyorum.
0: Burada biraz acı da çekeceğiz.
5: Amerika'da her gün tarihi binalar birer birer yıkılıyor. Ve içindekiler sonsuza dek yok oluyor. Tabii Mike ve Robert...
6: Biraz aşağı getir.
5: Daha önce ulaşmadılarsa... Buldukları hurdaları kurtarıyor, restore ediyor, dönüştürüyor ve satıyorlar.
0: Değeri gittikçe artıyor.
5: Hurda bizim işimiz.

0: Babam beni işte tembellik yaparken yakaladı. Çok güzel bir sandalye değil mi Stan?
1: Bakıyorum son kurtardığımız eşyayı bulmuşsunuz.
0: Grup olarak diş tedavisi alabiliyor
1: evet.
0: muyuz?
1: Bu yeni bir grup diş tedavisi falan. Oldukça eski bir dişçi koltuğu. Bunlar benim büyüdüğüm şeyler ve bu da
0: öyle
1: eski
0: mi?
1: Bir röntgen makinesi.
2: Bunu yapacak kadar yeterli olduğuna emin misin?
1: Kesinlikle bunu yapacak kadar yeterli değil.
0: Tek başıma halletmemi istiyor olabilirsin.
2: Hatırlıyorum da eskiden ben çocukken diş hekimine gittiğimizde canım çok acırdı. Şimdi gidiyorum.
1: Evet, ve benim
2: neredeyse
1: de.
2: Hiç rahatsız bile etmiyor.
1: O zamanlarda acı seçenek olarak sunulmuyordu. Direkt acı çekiyordun. Isırdığım bir negatif film parçası vardı. O ağzında kalırdı. Sonra da herkes bunun arkasına...
2: Herkes kaçıp saklanırdı.
0: Röntgen cihazı zorlu bir parça. Tekrar kullanabileceğiniz bir şey değil ve kullanmamalısınız da. Kullanabilseniz bile kullanmamalısınız.
2: Sanırım buna çok fazla para vermedik.
1: Hayır, hayır.
2: Ne kadar
1: çok,
2: aldın?
1: Çok uygun abi.
2: $100 altında değil mi?
1: Aynen öyle.
2: İyi. Çünkü bu neredeyse 5 para etmez. Yani güzel görünüyor, gayet temiz ama yine de kâr etmek için satmamız gerekiyor.
1: Evet.
2: Öyle değil mi?
1: Bu aralar bu sandalyeler dövme salonları için harika. Fakat bu cihaz sadece arşiv için. Işınlardan ötürü yasa dışı olmalılar. Belki bir okuma lambası falan
2: tamam.
1: yapabiliriz. Üzerine güzel bir küre koyarız.
2: Hadi bu eşyaları temizleyelim, fiyatlandıralım ve satmaya çalışalım. Bir eşya kurtarma işimiz de var. Cosby değirmeni. Wears Cave'de değil mi?
1: Grotters'ta.
0: Ne tür bir değirmen?
1: Eski bir un değirmeni. Üst katta bırakılan makaralar ve aşağı katlarda birkaç malzeme var.
0: Güzelmiş.
2: Ağır gibi duruyorlar.
1: Dinlenelim ve gidelim.
0: İyiyim. Şimdiden daha iyi hissediyorum.
1: Grotters, Virginia'dayız. Değirmen, Shenandoah Vadisi'nin içindeki
2: güzel
1: küçük
2: bir
1: yollardan birinde. Harika, harika bir bölge.
2: Bayağı eski.
1: Burada eski bir değirmen var. Cosby değirmeni tıpkı diğer değirmenler gibi bu bölgenin bir nevi merkezi. Çünkü tahıllarını ve buğdaylarını öğüttükleri yer burası. En azından bir ekmeğiniz olmalı.
0: Bina gayet iyi durumdaydı. Değirmen olarak uzun yıllar kullanılmış ama içeride gayet güzel eşyalar vardı.
1: Pekala millet.
3: Hayhu! Hayhu!
0: Vay canına.
1: Değirmene hoş geldiniz. Cosby değirmeninden geriye kalanlar bunlar. Hadi herkes girsin. Üçüncü kat. Pekala çocuklar.
3: Vay canına.
1: Burada yapacağımız şeyler beğendiğimiz düşen malzemeleri almak, eşyaları nasıl indirip çıkaracağımızın bir yolunu bulmak ve son olarak da bunları almak.
2: İstemediğimiz eşyaları bir kenara koyalım.
1: Tamam.
0: Bu tamamen açılıyor
4: tamam.
0: mu?
4: Evet.
2: Evet, evet.
3: Bayağı yüksekmiş millet.
2: Bu değirmen bir un değirmeniymiş. 1900 yılında yapılmış. Çiftçiler buraya buğdaylarını getirirlerdi. Bir vagonun içindeki buğdayları bu kapılardan yukarıya öğütme makinelerinin bulunduğu bu alana çekerlerdi. Öğütüldükten sonra da diğer kattaki başka makinelere dağıtıp tekrardan daha ince öğütülmesi sağlanırdı. Buralarda tahta oluklar vardı ve tahıllar direkt olarak yer çekimiyle aşağı kata düşerlerdi. Bu sistem, bu delikler ve 4 kat aşağı kadar inen bu canavar kayışlarla çalışıyordu. Bütün sistemi ise bir türbin çalıştırıyordu. Bu sebeple yukarıdan aşağı doğru gideceğiz.
0: Mevcut tahta makarayı kullanmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar gayet sağlam kalmış gibi duruyor. Modern bir ip ekleyip buraya bir makara daha koyacağız. Böylece... İpteki aşınmayı önlemiş olacağız. Sağlam bir makara sistemimiz olsaydı bugünü sorunsuz atlatırdık.
1: Bu parçanın denge merkezini bulmaya çalışalım. Bunu sıkıca bağlayacağım.
0: Ben kapının önünde durup onu yönlendirebilirim.
4: Alt kat ekibi olarak çok kolay işlerimiz vardı. Güvenli bir mesafe bıraktıktan sonra tek yapmamız gereken alınacakları alıp kamyona yüklemekti.
0: Bunu görmeye hazır mısınız? Hazır mısınız?
2: Mike'ın bir planı vardı ve planı uygulamak için her şey hazırdı. Ama bu planın sonu ölümle, yaralanmayla ve...
1: Aa, ölüm biraz abartı oldu. Aman Tanrım!
0: Bunun ne kadar ağır olacağı ile ilgili bir tahmininiz var mı?
2: Ben bu işe hiç kalkışmazdım
1: kapının
2: bile.
1: Kapının kenarına itelim. Tamam bırak.
0: Pekala geliyor millet.
1: Bayağı ağırmış.
2: Bunu test edebilir miyiz? Pek emin olamadım.
0: Bak bak bak neredeyse çıkacak.
1: Hayır çıkmayacak Tay.
0: Biraz daha gevşet Robert.
2: Mike eğer kaldıramıyorsam tutabileceğimi de düşünmüyorum. Mike.
1: Evet.
2: Bence bu iyi bir fikir değil.
1: Nedenmiş o?
2: Çünkü bunu tutabileceğimi sanmıyorum. Neredeyse emindim. En başta endişeleniyordum ama ipi tuttukça ve Mike beni duymazdan geldikçe daha da endişelendim. Ve sonunda yelden kaldırdığımızda artık isyan ettim ve "Hey, bu iş böyle yürümeyecek, durmamız lazım," dedim. Evet.
1: Hey! Hadi bakalım işe koyulalım. Daha hafif şeyleri indirelim. Tamam mı?
2: Tamam.
1: Sonra buna tekrar bakarız.
3: Yüzlerinde ciddi bir ifade vardı. Bu iyiye işaret.
4: Doğru. Onlara kesinlikle güveniyorum.
3: Güvenlik pahalı değil. Paha biçilemez.
2: Oluklarının üzerinde bir dağıtım gövdesi vardı ve oradan da bu burgular şuradaki deliklere doğru dağıtımı yapıyorlardı. Bunların tam üstündeydi.
4: En büyük endişemiz bir şeylerin düşmesi. Mike'a, Robert'a ve T'ye güveniyorum. Tabii bir şeyleri indirirken oradan yeterince uzak olduğum zaman. Yine de ilk eşyayı indirdikten sonra kendimize olan güvenimiz biraz daha arttı.
2: İşte böyle. Çok iyi gidiyoruz.
1: Geliyor çocuklar.
3: Pekala.
4: Anlaşıldı.
0: İndirme sistemini güvenli bir şekilde nasıl kullanacağımızı anladığımızda eşyaları binadan çıkarmak daha da kolaylaştı.
1: Bir tür atık öğütücü mü acaba? Altında bir burgu var mıydı? Geliyor.
4: Tamam.
2: Bu biraz ağır.
4: Tanrım, işte geliyor. El arabasına çarpmayacak. Bastığın yere dikkat et.
1: Pekala, geliyor millet.
2: Birazdan burada sallanmaya başlayacak.
4: El arabasını ister misin?
2: Bu sefer daha iyi çalıştık. Tamam.
3: Pekala, hadi.
2: Şu tekniğe bir bakın.
4: Hadi kolay olanları alalım. Nasıl oluyor bilmiyorum. Bir yere gittiğimizde aklımızda birkaç eşya alıyor ama genellikle almak için geldiklerimizden fazlasıyla ayrılıyoruz.
3: Bu da ne böyle?
4: Bir lamba.
3: Lamba mı? Artık öyle.
4: Evet, harika.
3: Muhtemelen hangi tahılın veya ne öğütüldüyse onun aşağı indiğini gösteren bir aletti bu.
4: Aa, evet, önceden çalıştığımız değirmenlerden çok daha farklı. Yani eşyanın çoğu ortada yoktu ve bu bina yıkılmayacaktı. Bu sebeple ne bulduysak gidip alamayacağımızı biliyorduk.
3: Bir burgu.
4: Ahşap bir burgu.
3: Muhtemelen oluklarda yatay olarak kullanılıyordu. Döndükçe de tahılları döndürüp itiyordu. Bunlar çok güzel. Bunlarla ne yapabilirsin? Sütun ve ayak olur. Yatak odası abajuru. Yatak odası.
4: Ama kamyonu doldurmayı başardık. Nasıl oluyor bilmiyorum.
2: Büyük olanlar ahşap ve harika mekanik sanat örnekleri.
4: Sihir gibi.
2: Eski olanlar bile mobilya ve masa temelleri olabilirler. Ve bence Mike, sen buraya hemen bir mekanizma yap. Sonra yatakların bir ucunu civataları sökeceğimiz bir yerden keselim. Ama civataları sökersek üzerimize bu kadar odun gelecek.
1: Bilmiyorum. Bence keselim
2: İki
1: gitsin.
2: İki taraflı bağlantı yerlerinden kesip çıkartacağız.
0: Bir şeyleri keserken veya gevşetirken özellikle bu malzemeler ağırsa ve kafanızın üzerindeyse kestiğiniz şeyin ve kafanızın çarpışmaması için gereken üzeni biraz da olsa göstermeniz gerekir. İşte burası babamın kes ve kaç planının tehlikeli olduğu yer. Aptal değil, nelerin olması gerektiğini, bu eşyaların insanları öldürmemesi ve bir yerlerini kırmamaması için bağlanması gerektiğini biliyor.
4: Yanlış bir harekette o şeyin bütün katları parçalayarak yere çakıldığını gözümde canlandırabiliyorum.
2: İşte böyle.
1: Geliyor.
3: Tamam.
2: Tanrım, çok güzel.
3: Bir masa görüyorum.
2: Nasıl indireceğimizi anladıktan sonra çok sağlam çalıştık.
1: Evet, 3 veya 4 halatlı palanga takımımız vardı.
2: İyi fikirdi, evet.
1: Bir bastika, yükü atabileceğiniz bir yer veya palanga takımı gibi mekanik bir avantaj elde etmelisiniz.
2: Neyse ki bizde de vardı.
1: Her zamanki gibi.
0: İşte böyle.
1: Almak için geldiğimiz şeylerin hepsini neredeyse aldık. Hatta biraz fazlası bile var. Şimdi onları kamyona yükleyeceğiz ve diğer eşyaları toplamak için birinci kata ineceğiz.
0: Pekala, dikkat edin.
1: Dikkat edin, bu büyük.
2: Bravo beyler.
3: Devam et, devam et. Oldu. Evet.
0: İndirilecek sadece malzemeler ve merdivenler kaldı.
3: Aa, bu ağırmış.
1: Pekala, bunu dışarı çıkarmamız gerekiyor.
2: Bu bir paketleyici. Oldukça ağır bir eşya.
1: Her iki ucuna şu 4-14'lük odunları koyalım. Eğer kırılırsa beni suçlamayın.
2: Dikkat et Grayson.
5: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Servis geldi, çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Tam o anda bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacak. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
15: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Sanırım bu paketleyici, yani sürecin en son aşaması. Malzemeler buradan geliyordu, burada da paketler oluyordu. Muhtemelen buradan aşağıdaki o yere iniyordu.
1: Her iki ucuna şu 4-14'lük odunları koyalım.
2: Ben 4-10'lukları koyalım derim.
1: Kırılırsa sakın beni suçlamayın.
2: Seni zaten suçlamam. Lionel o tarafa geçsin, siz de önden alın.
1: Tamam.
2: Grayson, sen bizi yönlendir. El arabası doğru yerde.
1: Siz o tarafı halledebildiniz mi?
2: Pekala.
1: Hadi o zaman kaldıralım. Bakalım yapabilecek miyiz?
2: Evet. Evet. Ha, dikkat et Grayson.
1: Ha, ben demiştim. 4-14'lüklerle yapmalıydık.
2: Biz kaldırmıştık, siz bıraktınız.
1: Tabii, beni hareket ederken yakaladın.
3: Bekle bekle, şunları yolundan çekeyim.
2: Lütfen kapıdan sığ, lütfen kapıdan sığ.
1: Genel olarak bizim için güzel geçti. Çünkü fazla sayıda kullanılabilir parça bulduk. Ahşap veya metal motor dişlileri satılabilir durumda. Eşyalardan mobilya yapmayı da seviyoruz ve sanırım hatta paketleyiciyle ilgilenen birisi bile var. Bunlar gerçekten satan parçalar.
2: Hadi eve gidelim. Evet, çok iyi geçti. Yola çıktık bile.
1: Böylece Wires Cave'e gidip Dave Gardner'ın yenilemelerini görebileceğiz.
2: Bana dediğin samanlığını değil mi?
1: Evet. Uzun zaman önce tanıştığım Dave Gardner adında bir arkadaşım var. Eski samanlığını taşıyıp istediği şekilde inşa ettiği çok güzel bir projesi vardı. Ben de Robert'a bunu nasıl yaptığını göstermek istiyorum. Wires Cave çıkışına dön.
2: Harika.
1: Evet.
2: Burası öyle mi?
1: Evet, burası.
2: Çok güzel. Ay canına.
1: İçerideki eski samanlığı görebiliyorsun. Dave Gardner'la tanışmanı istiyorum.
4: Merhaba Robert.
2: Nasılsın?
1: Yaptıklarını tanıdığım herkese anlatıyorum çünkü bu eski bir ahşap çerçeveli ahırın başka bir amaca uygun hale getirilmesinin somut bir örneği. Gerçekten öyle. Mükemmel bir yeniden kullanım örneği. Samanlığı alıp başka bir yapı yaptılar. Bütün masalar ve raflar ya geri dönüştürülmüş materyallerden ya da kendilerinin dönüştürdükleri eşyalardan yapıldı.
2: Bu yapının ne kadar orijinal? Kirişleri ya da ayakları değiştirmek zorunda kaldın?
4: Yapının hepsi orijinal. En kötü ihtimalle yaklaşık 125 yıllık. Bu malzemeleri birleştiren adamlar gerçekten ustalarmış. Gerçekten çok büyük bir yapı ve o zamanlarda elektrikli aletleri de yoktu.
1: Atlarla taşımışlar.
4: Her şeyi elle yapmışlar.
1: Orada mertek görüyorum. Kirişler oraya mı oturuyor?
4: Aslında bunların çoğu elle yontulmuş parçalar. Çok eski kirişler.
1: Belli oluyor.
4: Bunların hepsi el yontması.
1: Mike? Efendim? Koçan ayıklama makinesi.
2: Koçan ayıklama makinesi mi, taneleme makinesi mi?
4: Taneleme makinesi.
1: Bizden mi almıştın?
4: Bunu sizden almıştım.
2: Bunu görmüştüm. Taneleme makinesi.
4: Mısır taneleme makinesi.
1: Dave ile mağazasını tasarlamak için parçalar alırken tanışmıştık. Bizden bir taneleme makinesi almıştı. Bu süreç içinde bütün detaylara dikkat etmiş olmasını çok takdir ediyorum.
2: Şuna bak.
1: Bunun kullanım kılavuzu var mı?
5: Koruma gözlüğü takmam lazım.
2: Devam et, devam et. Mısır!
5: Mısır güzel.
2: Bana mısır getirin.
1: Almana sevindim.
4: Evet ben de. Bunun yabancı gelmediğini biliyorum. Muhteşem bir yer.
1: Gerçekten öyle. Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Geldiğiniz için teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz.
3: Değirmenden döndük ve aldıklarımızla bir şey yapmamız gerektiğini biliyordum. Bu yüzden hemen işe koyulduk.
6: Selam.
1: Merhaba, bir fikrim var.
6: Tamam.
1: Büyük bir dolap yapacağım. Duvar dolabı, büro şeklinde olacak.
6: Hı hı.
1: Bunları yan taraflarına koyacağım. Bunları Youngwood'dan almıştık. Kapılar çok kolay çıkmamıştı. Aynen öyle. Telli camlar tam o dönemi yansıtıyor. Hafif nostaljik. Bulunması zor değil ama pahalı da. Bize dönüştürebileceğin bir masa bul.
6: Tamam, yani aslında masalardan raflar olan bir büro yapacağız.
1: Evet. Gel bakalım Stella. Burada ne zaman spesifik bir parça yapsak mutlaka havada kalan bir taraf oluyor. Bu tartışmaya açık bir projeydi. Pekala bunu beğendim. Mükemmel.
6: Kendine özgü bir havası da var.
1: Dostum bu masaya biri aşkını katmış.
6: Sanırım bir çizim masasıydı.
1: İşte bir şeyleri değerli kılan da bunlar. Bütün o el yontmaları falan. Sanırım bunu Trenton'dan bulmuştu.
2: Trenton, New Jersey, evet.
6: Sanırım bu diğer sanat odalarıyla birlikte arka taraftaydı. Üzeri harika görünüyor. Üzerinde boya lekeleri var. Çocuklar komik şeyler kazımışlar ve yıpranma izleri de duruyor. Tek başına bir şeyler inşa etmek için muhteşem bir parça.
1: Fikrim şu, iki kapı var. Bunları her iki tarafın köşelerine sabitleyeceğiz. Sonra diğer kapıyı alıp ortadan ikiye keseceğiz ve L şeklini yapmak için onu bir dolgu olarak kullanacağız. Sonra da buraya ne koyacağımızı bulmamız gerek. Delikler yapabiliriz. Raf veya kara tahta koyabiliriz.
6: Kesmeye başlayalım.
1: Dişini sıkmalısın, değil mi? Bu aşamaya dahil olmak biraz can sıkıcı tabii.
6: ...210 santimetre. Evet bu.
1: Bu zıvana köşelerini çivileyeceğiz. Böylece sabit kalacaklar ve parçayı yan taraflara koyacağımız kapıların üzerine koyduğumuz zaman bütün malzemeleri birbirine bağlamış olacak.
6: Epey ağır olacak.
1: Evet, öyle.
6: O aşamaya geldikten sonra biraz daha şekillenmeye başladı. Arka kısımda doldurmamız gereken bir alan vardı ve masayı daha kullanılabilir kılmak için eklemek istediğimiz depolama ve organizasyon parçaları kalmıştı. Burada yazı yazıp çizim yapılabilir. Klavye için de yeterince yer var. Belki bir kağıt parçası da olabilir. Yani masa dağınık olmaz. Arka duvara depolama alanı eklersek harika olur. Bu fikre bayıldım. Kesinlikle çok yol kat ettik. İlk yapım aşamasının sonunda çıkan parça bir şeye benziyordu. Kesinlikle öyleydi.
7: Bir hafta sonra.
1: Hey!
6: Efendim?
1: Şuna da bakın.
6: Beğendin mi? Kara tahta parçaları kestim ve kapı panellerinin yerine taktım.
1: Böylece çocuklara küçük mesajlar bırakabilir. Burayı beğendim. Her şey olduğu gibi kalmış.
6: Evet.
8: Masa çok güzeldi.
1: Evet, ama çizikleri zımparalamadıkları için biraz üzülmüştüm.
8: Tanrım. Bir an ciddi söylüyorsun sanıp korktum.
1: Evet.
6: Bu siyahın ve sonra da birinin döktüğü o yeşilin kontrastına bayıldım. Masanın üzerini tamamen olduğu gibi korumak benim için önemliydi. Hafif bir zımparaladık, sonra da vernik atıp cilaladık. Başka birinin de yaratıcı alanı olacak olması harika. Bunlar da senin yaptığın aksanlar.
1: Evet, yıldız ve ay parçam.
6: Çok güzel.
1: Evet. Bu eşya birçok yere konulabilir ama bu bir eve gidecek. Bence ya ev ofisine, mutfağa veya çocuk odasına konulacak.
8: Evet, her yere konulabilir.
1: Harika bir proje. Tamamen kurtarılmış eşyalardan yapılma. Bunu yere indirip birinin evine taşıyalım mı?
6: Evet, bence bunu çok çabuk satacağız.
8: Dr. Whiteside, bu hafta çocuğunuza dişçiliğin inceliklerini öğreterek çok iyi bir iş çıkardınız.
1: Güzel bir parça, sandalye satılır.
8: Tabii satılır, tıpkı masan gibi harika bir parça.
1: Küçük ve güzel bir karıştırma örneği.
8: Okul eşyaları harika bir şekilde yeniden kullanıldı.
1: Evet, adına okul masası diyelim.
8: Evet, çok sevdim. Ve sonra Virginia'daki Cosby Mill'e gittik.
1: Güzel bir paketleme aletimiz. Mükemmel tekerleklerimiz var.
8: Motor dişlerimiz ve diğer parçalarımız da var.
1: Evet, aynen öyle. Güzel bir hafta geçirdik.
8: Harika bir haftaydı. Artık uyuma vakti.
1: Yorgunum.
8: Hafta sonu iznine ayrıl Mike.
9: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
10: Hangi kredi? Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
18: Hayata bir twist lazımsa, yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
19: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa, az farkla dışarıda. Büyük fırsat kaçtı, heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Vurdu. Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma. Hesap basit.
0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
1: Birazdan...
2: Vay canına.
3: Çok beğendim.
1: Bir ailenin Amerika boyunca bir karavan gezisi için büyük planları var.
2: O kapı kapandığı zaman çocuklar yok oluyor.
1: Ama bu mükemmel gezinin erişim sorunları var.
3: Burası çok yüksekmiş.
1: İki hamur işi ustası da karavanla gezerek kurabiyelerini ülkeye tanıtmak istiyorlar.
4: Fırını test edelim. Sığacak mı?
1: Tabii satacak kurabiye kalırsa.
4: Ne yapıyorsun
5: ne orada? Yapayım dayanamadım.
1: Bu çift açık havanın tadını çıkarmak istiyor.
6: Aman tanrım.
1: Ama zor koşullarda yaşayamayacaklar.
7: Yerden ısıtma mı var?
6: Yerden ısıtma mı var?
1: Hepsi muhteşem karavanlarda. Burası dünyanın en büyük karavan satıcısı. Ülkenin en iyi karavan pazarlarından ikisinde yerleri var. Tucson, Arizona ve Tampa, Florida. Birleşik Devletler'de 6000'i aşkın perakende fırını aktif bir şekilde çalışıyor. Dükkan sahibi Lori ile başarılı aşçısı Meredith'in işleri çok iyi gidiyor.
4: Kurabiye şirketimiz Memphis, Tennessee'deki butik bir kuruluş. Elde süslenmiş özel kurabiyeler yapıyoruz.
8: Mutlu bir yer. Sevmemin nedeni bu ama bence herkes bu yüzden seviyor.
1: Şimdi de bu büyülü güzelliği Birleşik Devletler'in her yerine tanıtmak istiyorlar. Bir karavanın da harika bir tekerlekli fırın olacağını düşünüyorlar.
4: Yola çıkıp panayırlara katılabiliriz, pazarlara gideriz, fuarlara katılırız. Ülkeye ne yaptığımızı göstereceğiz.
1: Karavan uzmanı Tracy, onlara en iyi karavanı bulmak için burada bulunuyor.
5: Merhaba hanımlar. Neyse teyze hoş geldiniz.
4: Sana bir şey getirdim. Tamam. Yediğin en iyi kurabiye olacak. Hem de böyle şeyler yaptım.
5: Olamaz.
4: Şuna bak. Ne harika değil
5: mi? Gerçekten muhteşem. Bu karavan mı?
8: İyi bir anlaşma yapabilmek için kurabiye getirdik.
4: Kesinlikle.
5: Madem benim için böyle tatlı bir şey yaptınız, ben de size mükemmel bir karavan bulacağım. Hadi gidelim.
8: Harika. Kurabiyeleri almayı unutma.
5: Pekala.
1: Bu girişimcilerin pişirdiklerini yola çıkarmak için mutfakta manevra yapacak alana, çok sayıda kurabiyeyi süslemek için geniş bir tezgaha, ek olarak da müşterilerini en iyi şekilde karşılayabilmek için bir vitrine ihtiyaçları var.
4: Biz kızlar gösterişi severiz.
1: 90 bin dolar bütçeleriyle pick-up'la çekebilecekleri bir şey arıyorlar.
8: Biz güneyli kadınlar yolları biliriz. Sanırım baş edebiliriz.
5: Pekala hanımlar. İşte bu 2016 model Open Range 3X. Geniş bir mutfağı var. Ayrıca bir banyoya da sahip. Beğeneceğiniz bir şey olduğunu düşünüyorum.
4: Harika.
5: Pekala içeri girin.
4: Vay canına. Bu çok güzelmiş.
8: Çok güzel.
4: Beğendim. Burası çok geniş.
8: Evet, kesinlikle.
4: Önce fırını test edelim. Fırın alıştığımızdan küçük. Bu yüzden tepsi getirdik. Evet,
8: harika.
4: Kesinlikle uyuyor. Çok güzel.
8: Çok iyi oldu.
5: Tezgah alanı nasıl?
4: Bence işe yarar.
8: Evet.
4: Kesinlikle işe yarar.
8: Tezgah genişliği yeterli olmayabilir ama göreceğiz.
4: Çok beğendim.
8: Ay canına.
5: Büyük bir yatak var.
4: Burası benim. Sahibi olarak kaprisliyim. Çok beğendim.
5: En çok banyoyu görmek istediğinizi biliyorum.
4: Evet. Evet.
8: Hazırlanmak için iyi bir banyoya ihtiyacımız var.
4: Aa, şuna bir bak. Harika, çok güzel.
1: Tampa'daki park yerinde her şekil büyüklükte 1000'den fazla karavan bulunuyor. Çeşitliliğin kıymetini bilmek denince aklımıza Stevenson ailesi gelir.
3: Biz karışık bir aileyiz. İki kişi uzun, iki kişi de kısa.
1: Henüz imkanları varken ülke çapında bir gezi yapmayı planlıyorlar.
3: Çocuklarımız 16, 17 ve 18 yaşında. Yetişkinliğe adım atmadan önce aile olarak seyahat etmenin tam zamanı diyoruz. Alaska'ya kesinlikle gitmek istiyoruz. Büyük Kanyon'u ve Washington'ı ziyaret edeceğiz.
1: Karavan uzmanı Tyler, ülkeyi gezerken onlara eşlik edecek olan karavanı bulmalarına yardım etmek için burada.
2: Herkese merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız? Ben Tyler. Stevenson'lar harika bir aile. Bence çok eğleneceğiz.
1: Melinda'nın eşi Michael iş gezisinde olduğu için aileye uygun bir karavan bulma görevi ona kalıyor.
2: Karavanlara bakmak ister misiniz?
3: İsteriz.
2: Hadi o zaman.
1: Çocuklarının oldukları yaşa uygun beklentileri var.

0: Kendi başıma kalabileceğim bir yere ihtiyacım var.
1: Yalnız kalabileceğim bir yer istiyorum. Zamanın %20'sinde bu insanlardan hoşlanmıyorum. Yalnız kalıp istediğim şeyleri yapmalıyım.
2: Rahat edip televizyon izleyeceğim bir yer olmalı.
3: Sanırım tekerlekli bir malikane bulmalıyız.
4: Çok güzel.
5: Stevenson ailesi farklı boylardaki aile üyelerine mahremiyet sağlamaya yetecek kadar geniş bir karavan arıyor. Bunun için bütçeleri de 95 bin dolar.
4: Bakacağımız ilk araç 2016 model Mini Winnie.
3: Aa, bu isme bayıldım.
0: Evet.
3: Beğenmediniz mi?
4: Evet. 8 metrelik Mini Winnie'de bolca yer ve yatak var. Bence harika olur. İçeri girin.
3: Aa, güzel. Pekala, burası
0: Vay
3: çok
0: canına.
3: Güzel.
0: Burası çok
1: Vay
0: gelişmiş.
1: Canına.
3: Ne kadar çok şey
1: evet.
3: var. İçinde bir sürü şey vardı. Çok şaşırdım.
4: 8 kişi burada rahat bir şekilde uyuyabilir. Kanepe yatağa dönüşüyor.
3: Şuna bakın.
2: Bakalım. Oh, burası
3: Aa, harika.
2: Biraz sıkışıktı ama rahat edebildim.
4: Manzaralı pencere Aa, var.
0: Yolda çok rahat ederiz.
3: Senin için uygun mu?
1: Evet, burayı beğendim.
3: Harika.
4: Güzel.
1: Tek televizyon bu mu yani?
4: Öyle. Oturma bölümündeki tek televizyon.
3: O zaman bu sorun. Çünkü çok fazla oyun oynuyor. Onu izlemek istemiyoruz.
4: Sizi anlıyorum.
3: Güzel. Buzdolabı burada mı?
2: Yo, evet.
3: Oo, burası çok yüksekmiş. Üzerinde en çok durduğum şey nereye yetişip yetişemeyeceğimiz konusunda oluyor. Bu dondurucuyu kullanamam.
4: Sapı biraz yüksekteydi. Küçük insanlarla pek karşılaşmadım. Yaşadıkları zorlukları anlamamışım.
3: Bu yatak fazla yüksekti. Çıkmaya çalışmayacağım bile. Burada basamak mı var?
4: Hayır, bu sigorta kutusu.
3: Yatağa çıkmak için basamayız
4: evet,
3: yani.
4: Evet, ona basmamalısınız.
3: Duş güzelmiş. Bak, uzun bir hortumu var.
0: Aa, güzel. Burada mahremiyet diye bir şey yok.
3: Evet,
0: her yer
3: öyle.
0: Çok açık. İstediğim zaman üstümü değiştiremem.
4: 8 metre olduğu için yaşam alanı konusunda sınırları var tabii.
3: Burası da iyice dar gelmeye başladı.
4: Evet öyle.
3: Benim kalçalarım biraz geniş. Yani böyle yürümeyeceğim bir şeye bakalım, olur mu?
4: Herkesin rahat edebileceği daha büyük bir karavan bulalım hadi.
3: Tamam, gidelim.
4: Tamam. Bence aile bu karavanı beğendi. Ama onlar için biraz fazla küçüktü. 2016 Four Winds.
3: Bunun renklerini de çok beğendim.
4: Four Winds harika bir karavandır. 8,5 metre dışarıda ve içeride çok fazla saklama alanı var. Bence bu karavanı beğenecekler.
0: Güzel.
2: Evet.
3: Şuna bakın.
0: Çok beğendim.
5: Amerikalılar ulusal parkları her yıl 300 milyondan fazla ziyaret eder. Tucson'da yaşayan Wade ve Cindy yıllar içinde çok sayıda parkı gezdi.
6: Kamp yapmayı hep çok severdik. Birçok genç çift gibi bir çadırla başladık. Sonra çocuklarımız olunca bir karavana geçtik. Çocuklar büyüdükçe hafta sonları kaçabilmek için dağda bir kulübe yaptık.
5: Çocuklar artık büyüdüğü için Wade ve Cindy tekrar karavan istiyor.
7: Ülkeyi tamamen gezmeyi umuyoruz. Dağ ya da kumsalı olan her yeri görmeliyiz.
5: 225 bin dolarlık bütçesi olan Wade ve Cindy, rahat bir uyku çekmenin yanında her türlü imkana sahip bir mutfak ve ileri teknolojiyle bezenmiş bir karavan istiyorlar. Karavan uzmanı Greg onlara yardım etmek için burada.
8: Wade ve Cindy doğada yaşamak istiyor. Onlara birkaç seçenek vereceğim. Lüks bir tane göstermeyi düşünüyorum. Bu 2016 model bir karavan.
5: Beşinci tekerlek birçok karavana göre daha büyük olur. Ama 100 bin dolarlık bir karavanı çekmek için kullanılacak kamyonet 150 binden pahalı.
8: Geri bakalım.
7: Vay canına. Bu çok güzel. Yüksek tavanları ve mutfak adasını beğendim. Aman Tanrım. Bu gerçekten bir killer.
6: Gerçekten güzel.
8: Olumlu hisler alıyorum. Tek gördüğüm mutlu yüzler.
7: Manzarayı ve bu büyük pencerelerden gelen doğal ışığı çok sevdim.
6: Gerçekten büyükmüş.
8: Bu yeni sinema koltuğu.
7: Ama bir sorun var. Televizyon nerede?
8: Şunu izleyin.
6: Aman Tanrım.
7: Gerçekten harika.
8: Televizyon izleyeceğiniz zaman çıkarın. İstemediğiniz zaman dağ manzarasını görebilirsiniz.
7: Televizyonun bu şekilde saklanmış olması harika. Dışarıdayken doğa manzaralarını tercih ederim.
6: Kesinlikle.
7: Acaba bu kanepe torunlarımızın yatağı olabilir mi?
8: Evet, bu yatak olabilen 3 kişilik bir kanepe.
7: Torunlar bizimle kalmaya geldiğinde çok işe yarar. Çok beğendim.
6: 4 torun buraya rahat sığar.
7: Sadece 2 tane var canım.
8: Evet.
7: Burası gerçekten güzel. Büyük bir yatağa benziyor.
6: Haklısın, kesinlikle büyük.
7: Yine de taş gibi bir yatakmış.
8: Beğenmedikleri şeyler çıktı. Biraz kaygılıyım.
7: Bilmiyorum. Düşünmeliyiz. Sadece iyi bir uyku çekmek için yeni bir şilte alıp değiştirmek istemem. Yola çıkmaya hazır olmalı.
5: İlk karavan çok genişti ama ailenin istediği çekicilikten yoksundu. Neyse ki Gray'in onlara gösterebileceği bir karavan daha var. Ama bütçelerini aşıyor.
8: Bu da bir başka 2016 model. Lüks bir araç. Bence istedikleri her şeye sahip. Önden buyurun.
6: Gerçekten büyükmüş. Çok zevkli döşenmiş. Bu karavan kesinlikle muhteşem. Nefesimi kesti. Mutfağa bakar mısın Cindy? Çok şık olmuş.
7: Evdeki dolaplardan güzel. Burada yemek yapabileceğim bir alan olması çok önemli. Şömineyi de çok beğendim.
6: Evet, evet, görünüşe göre
8: evet,
6: ısı veriyor.
8: Gerçekten ısı veriyor ama çok fazla yakmanıza gerek yok. Yerden ısıtma ve şömine yeterli.
6: Yerden ısıtma mı
7: yerden
6: var?
7: Yerden ısıtma mı var?
8: Aa, söylemeyi unuttum. Evet,
6: aman var. Tanrım. Kendimi Taj Mahal'de gibi hissediyorum.
7: Gerçekten harika bir karavan. Evet. Vay canına. Yatak rahat görünüyor Wade.
6: Büyük bir yatak.
7: Visko sanıyorum.
6: Evet, öyle.
7: Vay canına. Kestirecek misin?
6: Evet, bu yatak da güzel olur. Çok kaliteli bir şilte.
7: Burada ne olduğunu çok merak ediyorum. Vay canına.
6: Aman tanrım.

0: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
1: Aa, ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası. Bambi var benim. Şimdi Bambi alışveriş.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.

0: O anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
8: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan.
9: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
10: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
9: Bir fırsat.
11: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
13: Üst düzey bir meydan okuma.
12: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
14: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
12: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Tempa'da karavan arayan Stevenson'ların ilk baktığı karavan biraz eksik kaldı.
1: Burası çok yüksek.
0: Tyler bir tane daha gösteriyor.
2: 2016 model Four Winds.
1: Girince büyük masayı görmek hoşuma gitti. Ailemiz için mükemmeldi. Oo, yatağın basamakları var.
2: Güzel değil mi?
1: Koridorda koşup yatağa atlama zevkini tamamıyla yok ediyor. Perde mahremiyet sağlamak için yeterli mi?
2: Çocuklar yatak odasında mahremiyet istiyorlarsa burada perde yeterli olmaz tabii.
3: Bu klozet yüksek. Yüksek klozetlere erişmek benim için zor oluyor. Klozet alçak olmalı.
1: Dolabı açabiliyorum. Bu daha iyi.
2: Ve buzluğu da.
1: Bir şeyleri oraya atmak zorunda kalabilirim ama en azından açıyorum. Oo, burası ne kadar rahat. Güneşlikte. Güneşlikte ayna yok mu? Kendime nasıl bakacağım?
2: Senin için mutlaka bir ayna taktırırım.
1: Tamam, kesinlikle bir ayna istiyorum.
2: Kesinlikle. Bence biraz daha büyük bir şey istiyorlar.
1: Bir tane daha görecek miyiz?
2: Aslında evet. Sanırım size gösterecek daha iyi bir modelim var. Herkes için mükemmel olacak.
1: Harika, gidip bakalım.
2: Hadi.
1: Tyler büyük karavanı gösterdi. Uzun bir karavandı.
2: Minivan 32. Büyük yatak odası, duşa açılan bölme, harika bir model. Bütün sorunları çözmüş olmalıyım.
1: Aa, vay canına, vay canına. Ne kadar güzel. Büyük bir yer.
0: Parkın diğer tarafındaki Lori ve Meredith tekerlekli bir fırın için 90 bin dolar harcamak istiyor. Bu güneyli kızların süslenecek bir yere de ihtiyacı var.
4: Vay canına, şuna bir bak.
5: Beğendim.
4: Harikaymış bu, güzel. Çok güzel.
5: İki lavabo görünce bize uygun olduğunu düşündük. Birkaç kişinin gelip, evet, süslenmesi için yeterli alan var.
4: Kesinlikle
5: öyle. Bir sürü ayna ve dolap da var. İçerideki eşyalar çok kaliteli.
6: Hadi gelin size şurayı göstereyim.
4: Tamam.
5: Çok güzelmiş.
4: Evet, beğendim. Ayaküstü dükkan açmak ya da konuk ağırlamak için mükemmel. Çok işe yarar.
5: Burada kurabiye yediğimizi
4: kokteyl
5: düşünsene.
4: Kurabiye, evet.
5: Ne yapıyorsun? Seni yakaladık.
4: Duramadın mı?
6: Ne yapayım, dayanamadım.
5: Arkamızı dönünce Bama'nın kurabiye yediğini gördük.
6: Yemeden duramıyorum. Bir kutu kurabiye var, hepsini yiyeceğim. Yemeliydim.
4: Çok güzeller, öyle değil
6: mi? Muhteşemler. Muhteşem demişken bir karavan göstereyim. Bir tane tamam. Daha. Tamam mı?
5: Tamam.
6: Hadi gidelim.
4: Bir sonrakini çok merak ediyorum. Hala yiyor musun?
6: Çok güzel. Kurabiye ve kahve yıllardır ana besinim diyebilirim. Bence bunu çok beğeneceksiniz. Cedar Creek'ten 2016 model Cottage. 81 bin dolar civarında. Remork tipi. İçinde çok fazla alan var. Hadi kızlar, içine de bakalım. Cottage modelinin iki tane girişi var. Yatak odasına açılan arka kapıdan girdik. Şuna bakın.
4: Vay canına, bunu
5: evet,
4: beğendim.
5: Güzel.
4: Evet, kesinlikle harika.
5: Güzeldi. Görünüşe göre bir sürü dolabı da var.
6: Büyük bir dolabı
4: bu
6: var.
4: Bu harika. Yatak odasına bayıldım.
6: Tamam.
4: Şimdi mutfağa geçip nasıl olduğunu görelim.
6: Mutfağa giderken banyoya bakın.
4: Tamam.
5: Tamam.
4: Banyo biraz küçüktü. Buradaki raflar bütün makyaj malzememizi almalı. Biraz küçük ama kullanışlı. Mutfağı görmek istiyorum. Bakalım neler varmış.
6: Mutfağı beğeneceksiniz.
4: Ah, vay canına, gerçekten harikaymış.
0: Tempa'da kurabiye üreten Lori ve Meredith yeni bir karavan geziyor. Tracy aradıkları mutfağı bulma konusunda baskı altında.
4: Aa, vay canına, gerçekten
5: çok
4: harikaymış.
5: Güzel.
4: Evet. Burası ihtiyacımız kadar alana sahip bir mutfak. Çok beğendim. Bu dolapları da çok beğendim.
5: Buzdolabı da güzel.
6: Ev için buzdolabı.
4: Tepsi testi yapalım.
5: Tamam, uydu mu?
4: Evet, mükemmel uyum.
5: Güzel.
4: Gerekirse masa da koyulabilir. Bu mutfağın boyutlarını beğendim. Burada istediğimiz kadar yer var.
6: Artık bir karar vermeleri gerek. Open Range'de banyo büyüktü. Katışta da mutfak büyük. Peki önemli olan ne? Görünüş mü, kurabiye mi?
0: Tucson'da Wade ve Cindy altın yıllarını lüks bir geziyle geçirmek istiyor.
7: Kestirecek misin?
0: Ve bu karavan onları etkilemiş olabilir.
7: Tamam, açıyorum.
8: Hadi bakalım.
7: Vay canına. Buranın aydınlık olması hoşuma gitti.
8: Hangisini isteyeceğini biliyorum.
7: Vay canına. Bu karavanda yaşadığım bütün hisler güzeldi. Her şeyiyle güzeldi.
0: Wade ile Cindy iki karavan arasında seçim yapacak. Birinci karavan ek olarak 150 bin dolarlık bir kamyonet gerektiriyor. İkinci karavansa 225 bin dolarlık bütçelerini 55 bin dolar yükseltiyor.
8: Peki ne düşünüyorsun? Beğendin mi?
7: Onu gerçekten beğendim. Çok güzeldi. İçindeki her şey üst sınıftı.
8: Peki ya beş tekerlekli olana ne diyorsun?
7: Onun da pencerelerini ve mutfak adasını sevdim.
8: Büyük karavanla arasında fiyat farkı çok büyük.
7: Ama 98 bin dolar olsa da bir kamyonet alıp yatağı değiştirmemiz gerek. Aradaki fiyat farkı o kadar büyük olmayabilir. Ayrıca gezmek evet. istiyoruz biz değil mi?
8: Evet, bir karara vardık.
9: Tamam ve...
8: Büyük olanı satın alacağız.
9: Mükemmel.
8: İyi zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum.
7: Bizi gezdirdiğin için teşekkür ederim.
9: Bu karavandan çok keyif alacaklar. Yollarda harika bir yaşam.
0: Wade ve Cindy birkaç hafta sonra emekliliğin tadını çıkarmaya başlamışlardı.
8: Evden uzakta bir evimiz var. İstediğimiz her şey içinde.
7: Haritayı çıkardık. Bu serüven için sabırsızlanıyoruz.
8: Sağlığına.
0: Tampa'da ise hırslı kurabiyeciler Lori ve Meredith tekerlekli bir fırına 90 bin dolar vermek üzere. Seçenekleri şöyle. Bu birinci karavan, bu da ikincisi.
4: Birinci karavanda verandayı ve büyük banyoyu
5: evet.
4: sevdim.
5: Doğru,
4: büyük bir banyoydu.
5: Evet.
4: Ve bir de ikincisi var tabii.
5: Tezgah alanı
4: onda
5: çok fazlaydı.
4: Onda da mutfağı
5: bizim
4: beğendik.
5: Bu önemli biliyorsun.
4: Evet.
6: Kurabiye nerede pişecek?
5: Söyle.
4: İkinciyi seçiyoruz.
6: Evet. Öyle mi? Çok sevindim. Bence mükemmel bir seçim. Mutfak bütün rekabeti bitirdi.
4: Harika.
0: Lori ve Meredith kısa zaman içinde işe koyuldu ve fuarlarına katılmak için pişirmeye başladılar.
4: Bu karavan harika. Süsleme ve paketleme için de yerimiz var. Bizim için çok faydalı olacak.
5: Bir karavanda kurabiye süsleyeceğimi düşünmezdim ama bizim için harika bir ortam. Çok eğleniyoruz.
4: Evet. Al bakalım. İşte hazır.
0: Harika. Yine Tampa'da Stevenson'lar ülkeyi gezmek için bir karavana 90 bin dolar harcamak istiyor. Ama önce 5 kişilik ailelerine göre bir şey bulmalılar.
1: Vay canına çok güzel. Bunu çok beğendim. Aile karavanı böyle olmalı. Bunun fiyatı ne kadar fazla?
9: Bu diğerinden 10 bin dolar pahalı.
1: Tamam. Bunda her şey biraz yüksek görünüyor. Ama yeterli alan olduğu için uzunları rahatsız etmeyecek tabureler koyabiliriz. Genişliği harika. Bu karavan mükemmel olur. Buzdolabında çok alan var.
2: Yatağa bak.
1: Çok güzel. Bu daha iyi.
2: Büyük bir yatak. Ayrıca epey alçak. Kapı da kapanıyor. Tamamen kapanıyorsunuz.
1: Bu...
2: Çocuklar yok.
10: Mahremiyet var. Kapı her şeyi hallediyor. Çok güzeldi.
1: Burası banyo.
10: Alçak lavabo.
2: Klozet de alçak.
1: Bu da duş almak için mi?
2: Tuvaleti temizlemek için bir başlık.
1: Temiz olmayı kim sevmez?
10: Sadece bir hortum.
1: Bu gördüklerimizin en güzeli. 10 bin dolar pahalı olduğunu unutmamalıyım ama.
2: Bütün bu araçlar bütçelerine yakın. Sonuçta para varsa karavan büyük olur.
1: Karar vermeliyiz. Evet, bir karar vermeliyiz. İlk gördüğümüz karavan. Ne düşünüyorsunuz?
11: Çok küçüktü.
10: Mahremiyet yoktu.
3: Bir televizyon vardı.
1: O zaman onu çıkarıyoruz. Peki ikinciye ne diyorsunuz?
10: Daha büyüktü.
3: Ama klozet çok çok yüksekti.
1: Peki o zaman uzun olan?
10: Mahremiyet imkanı var.
3: Birkaç televizyon var.
11: Buzdolabı sana göre biraz yüksek.
1: Ama içeride tabure koyabileceğimiz kadar geniş bir alan var. Fiyatı da 10 bin dolar yüksek.
3: Fiyatları sen değil babam düşünür. Önce satın al sonra özür dile.
1: Bu doğru.
10: Tuvaletteki hortumu da sevdin.
1: Uzun olanı diyoruz değil mi?
3: Bence öyle.
11: Bence de.
1: Tamam. Tyler'in gösterdiği karavanlar harikaydı. Uzun olanla yola çıkmaya hazırım. Şimdi eve dönüp karavanı yükleyip bütün ülkeyi gezeceğiz.
12: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
13: Kazancım Net, Sigortam Net. Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
14: Sana mı, sana da bir tane.
13: Bakın yine istemiyor.
15: Bu var ya,
16: blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
16: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
19: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Mis gibi karamel kokuyor.
20: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
21: Bebekler bebekle büyürler.
22: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
23: Geceliği 4200 lira.
24: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
25: Trivago.
23: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
25: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
26: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
23: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
25: Tekrar söylememe gerek var mı?
26: Otel mi? Trivago.
27: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
28: İnsanın görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
29: Aramaya devam etmelisiniz.
28: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
30: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
31: Klasik Otomobil Restorasyonu'nda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
32: Evet.
31: Aman tanrım.
30: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.
0: Birazdan...
7: Şuna bak!
0: Nakdi olan girişimciler filolarına şaşalı bir karavan eklemek istiyor.
33: Şu şeye bak, akıl almaz.
0: Ancak bu kodaman işleri sarsmaktan korkmuyor.
33: Seni biraz şaşırtmak istedik.
34: Siz ciddi misiniz?
0: Evin hanımı bütün ailenin ortak bir noktada buluşmasını istiyor.
35: Güzel
36: ona
35: ha?
36: Ona ben karar veririm, tamam mı?
0: Evin erkeği ise sadece bir çentik yükseltmek istiyor.
35: Kampta duş almam, o yüzden.
36: O zaman bu senin yatağın herhalde, değil mi?
0: Ve bir sihirbaz gösterişli bir araç arıyor.
37: İnanmıyorum.
0: Ama bazı tavizleri sindirmesi zor olabilir. Bedelini ödemek daha da zor.
37: Bu bütçemizi ikiye katlıyor. Beni yok etme de.
0: Hepsi birazdan muhteşem karavanlarda. Bu ülkenin en sıcak karavan pazarlarından ikisi olan Tucson, Arizona ve Tampa, Florida'da birçok şubesi olan dünyanın en büyük karavan bayisidir. 1893 Chicago Dünya Fuarı Amerika'nın modern seyahat karnavalına esin kaynağı oldu. Ve sanatçılar o zamandan beri ülkeyi baştan başa dolaşıyor. Sahne sanatçısı George Gilbert, turneye çıkmanın ne demek olduğunu iyi biliyor.
37: Ben profesyonel bir illüzyonistim. Belki yılın 6 ayı ülkenin her yerine seyahat ediyorum.
0: Şimdi bütün grubu bir araya getirmek istiyor. Kız arkadaşı Heather ve kızı Adriana.
38: George turnedeyken evde mahsur kalmak eğlenceli değil. Onunla olmayı tercih ederdik.
0: Bir karavan gösterisini ve tüm aileyi bir araya getirmek için mükemmel olacaktır.
37: Yaklaşan büyük bir yaz turnemiz var. Ve bunu bir iş ve aile gezisi haline getireceğiz.
0: Bu yüzden güzel hanımlarını ve şanslı kırmızı şapkasını Hedren'in mutfakta sihrini konuşturabileceği geniş bir mutfağa, tüm ailenin uyuyabileceği bir odaya ve George'un meslek sırları için sonsuz depolama alanına sahip bir karavan için temp arazisine getirdi. Hepsi 45 bin dolarlık bütçeleri dahilinde olacak. Satış uzmanı Derek, onların illüzyonlarını gerçeğe dönüştürmeye geldi.
1: Bir kampçı karavanı arıyormuşsunuz.
37: Evet, hem turne otobüsü olarak hem de yaşamak için kullanabileceğimiz bir şey arıyoruz.
2: Bunu sevdim anne.
1: Evet, bakın buradakilerin hepsi çekmek karavandır. Hepsi öyle, evet geldik. Bu 2016 model tam size uygun bir karavan.
37: Vay, güzelmiş.
1: Fiberglass gövde ve gerçekten büyük bir veranda tentesi var.
37: Aa, çok güzel. Şuna bak.
38: Şuna bak.
37: Harika.
38: Gördüğüm ilk şey bol bol yer olmasıydı. Adriana ve benim yerde kitap okuduğumuzu, oyun oynadığımızı hayal edebiliyorum.
1: Gördüğünüz gibi burada bir sürü depolama alanı var.
38: Mutfak harikaydı ama beklediğim kadar geniş değildi. George, gel şuna bir bak.
1: Tamam.
38: Burası
1: tamam.
38: Oldukça geniş.
37: Aa,
38: beğendin
37: güzel.
38: Mi?
37: Kusura bakma Derek, burada ben kayboluyorum.
1: Peki.
0: 2009'dan bu yana lüks karavanların satışları dünya kadar parası olan Scott ve Chuck gibi zenginler sayesinde %47 arttı. İkisi yakın dost ve ciddi servetleri olan iki moda girişimcisi.
3: Uzun zamandır buradayım. Her şeyi gördüm ama görmeyi beklediğim son şey birilerinin buraya helikopterle gelmesiydi.
0: Ve Scott'la Chuck asla tek başlarına gezmez.
3: Sonra bir baktım, eşleri bir süper arabayla geldi.
0: Ama bu iki kişilik araç koleksiyonuyla...
3: İnanmıyorum. Hep böyle tarz araçlar mı tercih ediyorsun?
0: Karavan uzmanı Jason, bu güçlü çiftlerin yaşam tarzlarına uyan A sınıfı bir karavan bulmalarına yardımcı olacak.
3: Karavanlara bakmaya hazır mıyız?
38: Evet.
3: Tamam.
1: Bir karavan arıyoruz çünkü birlikte takılabileceğimiz ve bunu rahat yapabileceğimiz bir şeye sahip olmak
0: Dekor,
1: istiyoruz.
0: Dekor, malzeme ve tasarımda en iyiden başka bir şey görmek istemeyen müsrif zenginler için üst düzey olmazsa olmazdır.
4: Bir karavanda neler arıyoruz? Güzel bir mutfak ve birkaç televizyon.
1: Bir sürü televizyon. Lüks istiyoruz.
0: Ve bütçe söz konusu olduğunda istediklerini elde etmek için ne gerekiyorsa o olur.
3: Öyleyse üst düzey müşterilere üst düzey karavanlar göstereceğiz. Bunu nasıl buldunuz? Bu 2016 model bir otobüs. 14 metre uzunluğunda, içinde 600 beygirlik bir motor var. Çok hoş. Çok üst düzey. İçine bakın.
4: Vay canına, çok güzel bir şey.
1: Vay canına, bu muhteşem.
5: Çok güzeldi. İçeri bir girdik, kusursuzdu.
1: Bu tür aydınlatmayı seviyorum. Araya ahşap ekleyip kapatma oluyor. Ancak lüks bir restoran veya kulüpte göreceğiniz türden bir aydınlatma.
4: Evet, televizyon yerini beğendim.
5: Sizin için varsa yoksa
4: bunun
5: televizyon.
4: Bunun hoşuma giden şey bir sürü televizyon olması. Her yerde bir televizyon var, bu çok
1: tekne
4: güzel.
1: Tekne tutkunu olduğum için biliyorum. Bu çok kullanışlı bir şey. Birincisi sıçrayanları tutuyor. İkincisi de hareket halindeyken bir şey dökülürse zemine dökülmüyor. Ocağın yerleştirilme şekli çok hoşuma gitti. Etrafında bir korumalık vardı. Genelde bunu yatlarda görürsünüz.
4: Oo, güzel.
5: Aradığım bulaşık makinesi buradaymış.
4: Evet, ne yapalım doktorun emri.
3: Size şunu göstereyim, bunu seveceksiniz. Karavanın merkezi bir vakum sistemi var. Bunu ayağınızla ittiriyorsunuz ve her şeyi çekiyor.
5: Bu işini kolaylaştıracak.
1: Evet, teşekkür ederim. İnanmıyorum. Bir televizyon
4: evet,
1: daha.
4: Televizyonlarla doluyuz.
3: Ses kontrol sistemi var. Ebeveyn banyosuna bakın.
4: Bu gerçekten birinci sınıf.
5: Banyoya bayıldım. İki lavabo olmasını çok sevdim. Herkesin ayrı.
4: Geniş bir dolabı var.
1: Kasa da büyükmüş. Gerçekten içine bir şeyler konabilir.
3: Paranızı mesela.
1: Evet.
5: Mücevherlerimizi. Aile mücevherlerini. Julia'nın geçirileri onları koyduğu yer orası mı?
1: Buraya birlikte kullanabileceğimiz bir karavan bakmaya geldik. Ama bu karavanların tek yatak odalı olduklarını fark etmemiştik. Bize iki yatak odası olan bir karavan gerekiyor. Şimdi... Bir çocuk ya da büyük bir köpek olmadıkça burası gerçekten pek rahat değil.
3: Ama çok rahat görünüyorsun.
5: Orada gayet iyisin galiba.
3: Evet, bu otobüsü sevdiler ama bu adamların koltukta yatacağını zannetmiyorum. Size göstermek istediğim başka bir karavan daha var.
5: Gerçekten harikaydı.
3: Şimdi bu bulmacayı çözmek bana kaldı.
0: Her yıl milyonlarca Amerikalı ortalama 14 gününü dışarıdaki harika yerleri keşfederek geçirecekleri en sevdikleri kamp alanına doğru yola çıkıyor. Josh, o gecelerin her birini yıldızların altında geçirmeyi çok istiyor.
6: Bizim için önemli olan çocukları evden çıkarmak. Bir hafta sonunu televizyonsuz geçirsinler istiyoruz. Çünkü gölde, ormanda oyunlar oynayıp balık tutabilirler.
0: Ama karısı Kate için 14 gece çok fazla.
36: Benim çocukluğumda ailece kampa hiç gitmezdik. Bu nedenle biri bana kampa gidip gitmeyeceğimi sorduğunda, sonra bir çadırda uyuyacağımı söylediğinde dehşete düştüm. Al! Şımarık büyütüldüm ve bu hiç değişmeyecek. Başardın. Hayır, onlara dokunma.
0: Şimdi Josh, Kate'i onun istediği şekilde doğanın tadını çıkarmanın bir yolu olduğuna ikna etti. Bu yüzden bir karavan bulmak için Tucson'a geldiler. Ve satış uzmanı Greg onlara yardım etmek için burada.
2: Şimdi siz açılır kapanır bir karavan arıyorsunuz, doğru mu anladım?
6: Çekebileceği bir şey. Göl kenarına gitmeyi, balık tutmayı falan çok seviyorum ama o hiç kamp yapmadığı için kesinlikle çadırda kalmak istemiyor. Ben çadırda uyurum da o uyumaz o yüzden.
36: Dolayısıyla tabii ki çadırda uyumayacağız.
2: Evet tabii ki.
36: Kadının rahatı önemlidir. Bunu söylemekten de hiç utanmıyorum doğrusu.
6: Büyük bir şeye ihtiyacımız yok. Gerçekten sadece geceleri uyumak için yer lazım.
36: Ama tuvaleti olması şart.
2: Çocuklar için mi?
36: Çocuklar için diyelim. Evet öyle diyelim.
0: 24 bin dolarlık bütçeleriyle şık bir çadırdan daha fazlasını almaları lazım. Kate düzgün bir banyo ve tuvalet istiyor. Josh ise sadece başını koyabileceği yumuşak bir yer.
2: Bence tam olarak aradığınız şey bizde var.
36: Harika.
2: Evet, bu taraftan.
36: Çocuklar. Hadi.
6: Hadi oğlum.
9: Peki baba.
2: Bu karavan 2016 model. Bakalım nasıl bulacaksınız.
6: İçeri girmek ister misiniz çocuklar?
2: Evet.
6: Vay, çok güzel ha.
36: Buna ben karar veririm.
6: Viking Legend gerçekten güzel, çok geniş.
2: Bol bol yer var çünkü bu alan kayıyor.
6: 4 kişilik ailemizin burada kesinlikle rahat edeceğine eminim.
2: Şuna bakın. Banyomuz var.
36: Aa, yaşasın.
2: Burada. Tuvaleti var.
36: Evet. Güzel.
2: Buna duş başlığını taktığınız zaman buraya asabilirsiniz. Yani içeri girince.
36: Aa, yani bu duş oluyor.
2: Duş oluyor. Evet.
36: Şey, bir ayak havuzuna benziyor da. Evet.
2: Onun içinde kullanabilirsiniz
36: evet.
2: Tabii.
36: Çocuklarımın açık havada bir şeyler yapmasını istiyorum elbette ama yatağa temiz ayaklarla girmelerini isterim.
6: Bak annen duşa girdi.
36: Aslında o kadar da kötü değil sanki.
6: Kampa gidince 3 gün duş almam. Göle atlayabilecekken içme suyumuzu boşaltacağım.
36: O zaman sen şurada yatacaksın herhalde.
6: Tamam. 2 yatak var nasılsa.
2: Her iki tarafta da yataklarımız
9: biz
2: var.
9: Biz burada uyuruz, siz de öbür yatakta uyursunuz.
2: Bu kaymalı karavan onlar için çok uygun. Çünkü yatacak çok yer var.
6: Çok güzel. Küçük insanları öbür tarafa koyabilir misin?
36: Tamam. Tamam, yeter, tamam.
6: Evet. Sadece ikimiz olacağımız için bunu açıp kapamak ne kadar zor olur?
2: Göstermemi ister misiniz?
6: Evet, evet. Çok iyi olur.
2: Karavanı indirmek için 2 kişi gerekiyor. Biraz zaman alan bir şey. Şimdi bu tarafa geçiyoruz ve kaydırağı içeri koyuyoruz.
36: Şuna bak.
0: Tucson'da açılır kapanır karavan beklenmedik şekilde sosyetik Kate'in hoşuna gidiyor.
2: Kolaydı değil mi?
6: Evet.
0: Ancak çadır kurmak kadar uğraş gerektiriyor.
36: Şuna bak.
0: Meğer...
36: Denemek ister misin?
0: Bir çocuğun bile yapabileceği kadar kolaymış.
6: Kapatıp geri koymak biraz zaman alabilir. Kesinlikle 2 kişilik bir iş. Bu yüzden biraz sorun olabilir. Çünkü bir taraftan biz karavanı açıp toplamakla meşgulken... ...bir taraftan da sağda solda deliler gibi koşturan çocuklara... ...göz kulak olamayabiliriz.
36: Tamam.
6: Oldu gerçekten o
2: bayağı
6: kadar da
2: kolay
6: zor değil,
2: değil mi?
6: Evet kesinlikle halledebileceğimizi düşünüyorum. Gerçekten güzel bir karavan ama ailemiz için uygun mu onu bilmiyorum.
2: Size bir de sıradan bir seyahat karavanı göstermek istiyorum.
6: Pekala.
2: Ama o kadar zahmetli olmayan bir şey.
36: Şahane.
2: Hadi.
36: Gidelim.
2: Evet bu da 2016 model ama farklı biraz.
36: Oo, vay canına. Şuraya bak. Güzel. Muhteşem.
0: Tampa'daysa bu zenginler bir karavanı çok beğendi. Ama sadece bir ebeveyn yatak odası olduğu için dördüne yetmedi. Seçeneklerini açık tutmak istiyorlar. Bu yüzden de sonrakine geçiyoruz.
3: Bu otobüs de 2016 model. 14 metre uzunluğunda 600 beygirlik bir motoru var.
33: Aa, çok güzel. Dışarıdan baktığımızda gerçekten beğendim. Üst sınıf fiyatlarda gördüğüm çerçevesiz pencerelere sahip.
3: Büyük sürprize hazır mısınız?
33: Şuna bak.
4: Yok
33: artık. Hayır canına, açılır bir televizyon var.
4: Açılır televizyon, güzel.
33: Çok güzel.
3: İçeriye bakalım.
33: Güzel.
5: Çok şık.
4: Vay canına.
3: Bütün dolaplar laki.
5: Küçük işlemeli fayanslar.
3: Aynen öyle. Bütün karavan da öyle.
4: Evet.
33: Böyle yaşadığımızı gözümde canlandırabiliyorum.
5: Evet, çok güzel.
33: İçerisi gerçekten çok ferah. Eğlenmek için daha çok yerimiz var.
4: Burada bulaşık makinesi var mı?
5: Evet, sen varsın. Bulaşık makinesi sensin.
4: Kim oturup bulaşık yıkamak ve lavaboyu doldurmak ister?
33: Bu büyük bir eksi.
5: Büyük bir eksi, evet. Bu güzel. Hayatım, gelsene böyle.
3: Bir dene Scott, atla yatağa. Şöyle.
5: Ne varmış burada?
3: Baktığımız diğer karavan gibi burada da bir yatak odası var. O yüzden yatak odasında kim kalacak gerçekten bilmiyorum.
33: Şu banyonun büyüklüğüne bak.
7: Gerçekten güzel.
10: Vay, çok şık.
0: Öbür tarafta adı üstünde iş ve keyif karavanı, George ve ailesi için sihrin gerçekleştiği yer olabilir.
37: Kusura bakma Derek, burada ben kayboluyorum.
11: Peki. Aa,
37: şuraya bak, çok güzel.
10: Evet.
11: Yaylı yatağı var, bu da güzel bir şey.
38: Tek istediği yatakta sıçramaktı, çok mutlu oldu.
37: Biraz küçük.
9: Benim için değil.
38: Evet ama sadece sen kalmayacaksın. Adriana yatak odasını sevdi, çok eğlenceliydi ama benim biraz daha büyük bir şeye ihtiyacım var.
37: Fiyatı iyiymiş, ne düşünüyorsun?
38: Yatak odası küçük, yürüyecek yer yok. Gerçekten çok küçük.
0: George ve Heather için bu karavan iş ve keyif anlamında beklentilerini karşılamadı. Bu yüzden Derek onlara istedikleri her şeyin olduğu bir karavan gösteriyor.
11: Evet, bu bugün gördüğünüz her şeyden çok daha büyük. Görüyorsunuz, açılır kapanır veranda tentesi var.
37: Vay canına.
38: Peki bu bizim fiyat aralığımızda mı?
11: Bu aslında bütçenizin iki katına yakın.
38: Vay canına. Cyclone kesinlikle çok güzel ama 80 bin dolar. Bunu verebilir miyiz? Açıkçası bilmiyorum.
11: Bu karavanda isteyebileceğinizden çok daha fazlası var. Hatta gösteriyi burada bile,
37: evet,
11: yapabilirsiniz.
37: Zaten burada bir sahne var.
38: Evet, güzel.
11: Kendi sahnem var. Bir de içeriği görün.
37: Vay canına. Şuna bak. İnanmıyorum. Evet. Sanki bir ev. Bütçemizi aşacağız diye endişeliydik ama galiba bu adama açık çek yazmaya hazırım. Başka bir şey görmemize gerek yok.
38: O kadar paran var mı? Adriana, gel bir bak.
37: Orayı sevdin mi?
9: Bayıldım.
38: Şuna bayıldım. Bak. Adriana asma kata bayıldı.
37: Orada perden bile var. Kayboldu.
38: Çocuk için çok uygun ama bütçemiz için değil.
37: Ne kadar olursa olsun vereceğimiz paraya değebilir.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
3: Hesap kırdık.
2: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hesap kurdu.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna. Sen oyna.
8: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
9: Evet.
10: Yüzen banka.
8: Madem böyle projelere açıksınız, bende daha çok var. Kaza şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
11: Nasıl çıkar ama?
12: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
13: Benim bankam iş bankası.
14: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Otel harika.
16: Evet ve geceliği sadece 13.500.
15: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
19: Yine Tempa'dayız. Birinci sınıf bu karavan sihirbaz George'u etkiledi.
20: Vereceğimiz paraya değebilir.
19: Ama 45 bin dolarlık bütçeleri ikiye katlanınca Heather ikna olmadı.
21: Burada göz önünde bulundurmanız gereken bir bütçemiz var.
20: Heather'ı bunu almaya ikna edebileceğimi sanmıyorum.
21: Hayır, zannetmiyorum.
19: Ama yine de hayal kurabilirler.
21: Şuna bak.
20: Vay canına, çok iyi. Yatak odası büyük ve ferah.
21: İyice ev havasında olmuş.
22: Buyurun arkadaşlar, burası garaj alanı. Bir de verandamız var. Bunları açmanız yeterli.
21: Şuna bak. Burası ne kadar güzel.
22: Bir nevi sahne gibi değil mi?
20: Evet.
21: Fiyatı dışında karavanla ilgili her şeye bayıldık.
20: Yine de zorlamaya değer olabilir. Üzerine biraz konuşmamız ve düşünmemiz gerek.
19: George bütçeyi zorlamak isteyebilir. Ancak maliyeti karşılamak için Houdini'nin büyüsü gerekiyor. Ama Derek'in elinde en son bir koz daha var. Hem de bütçelerinin altında.
22: Evet, bu da size gösterebileceğim bir diğer karavan. Tamam. Üstelik bu karavan bütçeniz dahilinde.
20: Ha, çok güzel.
19: Karşıdaysa bu gözü pek iş adamları garajlarına eklemek için yeni bir oyuncak arıyor.
23: Şuna bakın.
19: Üstelik bunu karşılayacak paraları da var.
23: İnanılmaz, çok şık.
24: Bu lavabodan eve de bir tane alalım.
25: Bunun banyosu gerçekten büyük. Geniş bir duşu var.
26: Nasıl buldunuz?
25: Bence güzel, çok hoş. Evdeki bütün konfora
26: sahip. Henüz bana
25: sahip.
26: Ama bunun da bir yatak odası var demediler. Belki benim bilmediğim bir şey biliyorlardır.
24: Buraya birlikte nasıl bir karavanımız olsa iyi vakit geçiririz diye karar vermeye geldik. İlk karavanın rengini çok beğendim.
25: Çerçevesiz pencereler de
24: 4 güzeldi. 4 televizyon.
25: Ama onun sevmediğim yanı bulaşık makinesinin olmamasıydı.
24: İkincide ise sizin sevdiğiniz pek çok şey vardı.
25: Televizyonları ve bulaşık makinesini beğendim.
23: Ben de elektrik süpürge sistemini.
24: Bence buradaki önemli nokta bulaşık makinesi.
23: Evet, evet.
24: En önemlisi o. Evet, bu güzeldi ama bence diğeri bizim tarzımıza daha çok
19: bu
24: uyuyor.
19: Bu karavanı filoya eklemeye hazırlar. Ama Jason satışı yapmadan önce son bir patron hamlesi yapıyorlar.
26: Ne oldu hanımlar beyler, neye karar verdiniz?
24: Aslında ikisi de çok güzel ama... Galiba ikinciye biraz daha meyilliyiz.
26: Yani ilk karavana mı?
24: Ama bir tek sorun var. O karavanı beğendik ama iki çift olduğumuz için ona rahat bir şekilde sığmamız mümkün değil.
26: Yatak odası olayının başıma bela olacağını biliyordum.
24: O yüzden seni biraz şaşırtmak istedik.
26: Ne olabilir ki?
24: Bir tane için değil. Bugün iki karavan almak için teklif vermek istiyoruz.
26: Ne? Ciddi misiniz?
25: Evet, iki Allegro. Aradığımız bu.
26: Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Yani iki karavan ve iki yatak odası. Bu çözümü beğendim. Bence burada kazanan ben oldum. Gelin renkleri
24: tamam,
26: seçelim o zaman. İster misiniz?
19: Tucson'da Josh ve Kate araçlarının çekebileceği bir karavan arıyor.
0: Bu 2016 model. Oldukça
19: hem
0: iyi.
19: Hem pahalı olmayacak hem de rahat olacak.
1: Şuna bak.
0: Ranza var.
2: Ranza mı? Yaşasın.
0: Evet. Evet.
2: Çocuklar kesinlikle ranzaları seviyor.
1: Evde ranza yok. Genelde tatile çıktığımızda ranzada yatıyorlar. Bu da eğlencenin bir parçası.
0: Açılma yapmaz. Hava şartları için iyi bir yalıtımı var.
1: Güzel.
0: Evet.
1: Tuvalet var mı peki?
0: Tabii ki. Bir tuvalet var olmaz mı? İşte burada.
1: Vay, kapısı var. Dönüp dolaşıp konu tuvalete geliyor ama kapısı olan bir tuvalet görmek bence büyük bir olay. Fena değil. Hiç fena değil.
0: Bunun en güzel yanı herkesin kendi alanına sahip olmasıdır. Çocukların kendi yeri var. Anne ve baba için ayrı bir yer var. Bu harika. Bu tepkileri görmeyi seviyorum. Size dışarıda gerçekten seveceğinizi düşündüğüm
2: tamam,
0: bazı şeyleri göstermek
2: olur.
0: İstiyorum.
1: Babacığım.
2: Dikkat et bakalım.
0: Josh'ın balıkçı olduğunu biliyorum. Ona öyle bir sürprizim var ki. Bakalım ne yapacaksınız?
1: Oh, vay canına.
19: Tampa'da ise...
20: Aradığımız bu olabilir.
19: Bu karavan, George ve Heather'ın gözünü kamaştırıyor.
8: Doğruca yatağı.
20: Güzel. Bak bunu sevdim. Bu daha geniş. Hatta burada top bile çevirebilirim.
21: Ailemize akşam yemeği hazırlamak için bol bol yer olmasını beğendim. Çok rahat görünüyor, evet.
8: Burası benim tarafım. Burası annem.
21: Bu gerçekten olabilir.
20: Hayır, sen mutfakta yatacaksın. Garaja bakalım.
24: Evet, tabii.
20: Evet, güzel. Beğendim. Daha ferah.
21: Evet, güzel.
19: Karar zamanı. İş ve keyfi çok şık birleştiren birinci sınıf bir karavan mı olacak? Yoksa George en büyük hokkabazlığı yaparak Heather'ı ikinci karavanı almaya mı ikna edecek?
20: İlk baktığımıza ne diyorsun? Nasıldı?
21: Fiyatı çok iyiydi.
20: Adriana onu sevmişti.
21: Evet, sevdi ama gerçekten çok küçüktü.
20: Peki diğeri? Tabii ki o...
21: Oh, ona bayıldım. Harikaydı. Çok güzeldi. Ama Cyclone gerçekten pahalı. Şu anda onu alabilir miyiz bilemiyorum.
20: Belki bir yıl içinde.
21: Hyperlight iş ve keyiften biraz daha iyi görünüyordu.
20: Fiyatı çok iyi. Bütçemiz dahilinde.
21: Garaj.
20: Mükemmeldi.
21: Mutfak harikaydı. Hepimiz için daha çok yer vardı.
24: Çocuklar, bir sonuca vardık mı?
21: Biz galiba kararımızı verdik. Seçtiğimiz karavan...
20: Üçüncü.
24: Güzel seçim, tamam.
21: Evet.
24: Tebrik ederim, sizin adınıza çok
20: teşekkür
24: sevindim.
20: Ederiz. Hadi alalım.
19: Tucson'da ise bu karavan aile için iyi bir denge kuruyor.
0: Görene kadar sabredin.
19: Green bu karavanı zirveye taşıyabilecek bir özelliği daha var.
0: Şuna bakın, arkası komple çıkıyor.
1: Vay, muhteşem.
2: Arkadaki aksesuarı gerçekten beğendim. Balığı içeride temizlememe gerek kalmayacak. Burada
1: bu
2: temizleyebilirim.
1: İyi.
2: Evet, bu gerçekten
1: evet,
2: harika.
1: Gerçekten beğendim.
2: Evet,
1: çok beğendim.
2: Bunu gerçekten beğendim. Evet.
0: Bunun onlar için zor bir karar olacağını biliyorum. İyi ki karar vermek zorunda olan ben değilim. Ne düşünüyorsunuz? Aklınızdan neler geçiyor peki?
2: Açılır kapanır olan güzeldi. Viking olan yatacak bir sürü
1: evet.
2: yer vardı. Ama sorun şu ki kapatırken yardım gerekecekti. Yani
1: doğru,
2: onu
1: yapamazsın.
2: Tek başıma yapamam.
1: Evet, geniş ama o genişliğin bedeli biraz
2: evet.
1: fazla oluyor değil mi?
2: Ama
1: evet.
2: diğerini gerçekten beğendim.
1: Doğru.
2: Diğerinin arkadaki ekstra özellikleri gerçekten çok
1: tuvaletin
2: güzel.
1: Tuvaletin kapısı var.
2: Tuvaletin gerçek bir
1: evet.
2: kapısı var. Üstelik park etmek yetiyor. Her daim
1: doğru.
2: hazır.
0: Neye karar verdik?
1: Aynı şeyi düşünüyoruz. Evet, bunu alalım.
2: Evet, hadi.
1: Süper.
0: Tebrik ederim.
2: Harika.
0: Tebrik ederim.
1: Evet.
0: İyi bir karar.
2: Kesinlikle yola çıkmaya hazırız. Çocukları alıp çıkacağız.
1: Evet.
2: Bakalım nereye gideceğiz.
1: Evet.
2: Hadi gidip ranzaları seçelim.
1: Evet.
2: Kim üstte olacak acaba?
1: Bakayım. Üst yatak senin. Öyle mi?
8: Üstteki yatak benim. Üstteki yatak benim.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
4: Dondurma gibi değil, dondurma.
5: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
15: Hesap basit, hesap basit.
16: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
17: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
18: Aramaya devam etmelisiniz.
17: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
19: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
20: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
21: Sanırım hayatımda gördüğüm en dandik şey olmalı. Buyurun, bir düdük. Egzozun içinde. Dürüst olmak gerekirse daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu tarz bir şey göreceğimi de hiç düşünmezdim. Çünkü araç modifiyelerinin kaliteye göre sıralayacak olsaydınız, bu herhalde en diplerde bir yerde olurdu. En diplerde. Birincisi çok bariz. Egzozdaki o vidayı anında görebiliyorsunuz. Sesini de duyuyorsunuz ama güzel bir ses bile çıkarmıyor. Sadece ötüyor. Sinir bozucu olan şey şu ki, vidalandığı için onaylı bir parçaya yapılmış bir modifiye sayılıyor. Bu da uygun değil.
22: Tek sorun bu değil. Teknik uzman Pascal farlardaki ışık halkalarını fark ediyor.
21: Bunları sabitlemek için silikon mu kullandın?
23: Hayır, pek sayılmaz.
21: Öyle mi? Silikonun yeri banyodur, araba değil. Farları açın lütfen. Buradaki her şey rastgele içine tıkıştırılmış gibi duruyor. Şuna baksanıza.
24: Evet. İçinde durduğu sürece sorun yok.
21: Evet, içinde durduğu sürece.
23: Ne arıyorsunuz?
21: Sadece bakıyoruz.
22: Genelde şöyle bir göz atıyoruz. Bunu her zaman
23: hala yaparız. Tamir aşamasında, o yüzden bu durumda.
21: Hayır, şu an yolda. Eğer evet, yoldaysa evet. Tamir aşamasında değildir. Mantık bu şekilde evet. İşler. Tamirde olsaydı onu sürüyor olmazdın.
23: Doğru.
21: Kısacası bu araba eğer yoldaysa sorunsuz olmalı.
23: Evet, bir sorunu yok.
21: Ben pek öyle düşünmüyorum.
23: Neden, nesi var ki?
21: Başlangıç olarak şu farlar. Bunları açmak için resmi bir iznin
23: aslında
21: var mı?
23: Aslında bunlar şey yani...
22: Korona halkaları veya hale olarak da bilinen Angel farların resmi olarak onaylanmış ve ruhsata işlenmiş olması gerekiyor.

0: 12'den. Unutma. İlk atış 12'den. Tahtayı bile vuramadın.
1: Ben ve Matt çok rekabetçiyiz. Vay canına. Kıl payı.
0: Tanrım.
1: Neyse, ısınma bitti.
0: Peki, ne iddiaya girdik?
1: Kasino kelimesini söylersem bana ufak bir kovboy dansı yapacaksın, tamam mı?
0: Kovboy dansı mı?
1: Evet.
0: Tamam. Ben kazanırsam aynı dans ama benim kelimem Chihuahua.
1: Bütün kartlarımı göstermek istemiyorum. Bugün altın kolum bende olduğunu Matt'in bilmesini istemiyorum.
0: Tezahüratları duyuyorum. Matt. Matt. Matt.
1: Oo.
0: Çok yakın. Sayılır değil mi?
1: Hadi. Kasino bebeğim.
0: İlk defa gördüm onu.
1: Göreyim hadi. Kasino. Çok sevmişsin.
0: Oldu mu he? Nasıl?
1: Bu altın kolumla Matt'in beni yenme şansı yoktu. Hiç şansı yoktu. Günüme seni dartla darmadağın ederek başlamaya bayılıyorum. Ondan daha iyisi yok ama bugün daha iyi bir şey var. Müşterimiz çoktan burada. Bu Alec. Yıllardır konuşuyoruz bunu ve nihayet başlayacağız.
2: O gün bugün.
1: O gün bugün. Siz burayı temizleyin. Alec, sen minibüsü içeri al. Başlayalım.
0: Gördüm onu.
1: Göreyim hadi. Kasino. Çok sevmişsin.
0: Oldu mu he? Nasıl?
1: Bu altın kolumla Matt'in beni yenme şansı yoktu. Hiç şansı yoktu. Günüme seni dartla darmadağın ederek başlamaya bayılıyorum. Ondan daha iyisi yok ama bugün daha iyi bir şey var. Müşterimiz çoktan burada. Bu

0: Benim adım Brad Lewis. Minibüsleri seyyar ellere çeviriyorum. Yeni evinize bakalım.
1: Aman tanrım.
0: İşte bu kadar. Birkaç yıl önce bir yere bağlı olup kira ödemekten bıktım. Sonra içinde yaşamak için bir minibüs aldım. Senelerdir buradayım. O minibüsü yuvam dediğim çok güzel bir şeye çevirdim. Ondan sonra daha fazla insan aynı şeyi kendi minibüslerine yapmam için bana ulaştı. Karavancılık büyüdükçe kendi şirketimi kurdum. Çelik Eller. Evet, evimiz yolda. Hadi getir arabayı içeri. Geri gel, geri. Hadi bakalım. Halek'in sörf şirketinin adı Manyana. O ismi seçmiş çünkü şu anda ne yaparsan yap yarın sörfe gidebilirsin. Evet, Halek, nihayet yapıyoruz.
2: Vakit geldi.
0: Alec, ben burayı kiraladığımdan beri çalışıyor. Dükkanda her gün gelir, yeni bir fikir getirir. Nihayet onun işini yapıyoruz. O fikirlerden hangisi kaldı merak ediyorum. Ne yapmak istiyorsun tam olarak?
2: Ben bu arabayı seyyar bir dükkana çevirmek istiyorum. Birkaç yıldır sörf tahtası yapıyorum ve onları satmak için tozlu ve pis bir depodan başka bir yere sahip olma vakti geldi diye düşünüyorum.
0: Evet. İnsanlar ona yaklaşırken ne hissetsin? Çünkü şu anda bir dükkana benzemiyor. Ürkütücü ve ben buradan sörf tahtası almam.
2: Evet, insanlar içinde ayakta durabilsin istiyorum. Daha çok yer olsun istiyorum. Ve insanların girebileceği sürgülü bir tablo olsun. Birkaç sörf tahtası ve aksesuar sergileyim. Eksiksiz bir sörf dükkanı tecrübesi olsun istiyorum.
0: Evet, içinde sörf tahtası yapacak mısın peki?
2: Olabilir.
0: Olabilir. Aklından bir sürü şey geçiyor. Her zaman çılgın fikirlerle gelir ve bu minibüs ilk değil.
2: Dışını olduğu gibi ahşap kaplamak istiyorum.
0: Hangi ahşabı düşünüyorsun?
2: Bir kadın kızılçamdan yapılma verandasını söktürüyordu. Onu aldım.
0: Alec, bir kadının verandasından çıkan kızılçamları minibüsüne kaplatmak istiyor. Bu bir ilk. Yapalım o zaman. Diğerlerini açalım. Ne yapacağımızı tam anlamalıyım. Gayet iyi. Evet, iyi bir dükkan. Güzel.
2: Sörf tahtalarını sığdırır mıyım dersin?
0: Ben bunu alayım. Bakayım kaç para? Şu ne kadar? Harika. Bence bir şey değiştirme. İnsanlar... Tavanı yükseltmeliyiz bence. Şaka yaptım.
2: Evet.
0: Minibüsün dışını keseceğiz ve çok daha yükseğini yapacağız. Hangi taraf vitrin olacak peki?
2: En mantıklısı o taraf olacak.
0: Alec, tahtalarını dissin ve ihtiyaç olursa raf reklesin diye bir raf sistemi inşa edeceğim. O zaman... Bu taraf açılan sürgülü tablo,
2: evet.
0: Ve tente olacak.
2: Evet.
0: Tamam, güzel. Fikri beğendim. $20,000 bütçem var demiştin. Hala öyle mi?
2: Evet, öyle.
0: Tamam. Bu çok iddialı bir iş tabii ki. Senden tek bir ricam var. Sen de çalışacaksın.
2: Olur.
0: Ser dökeceğiz, olur mu?
2: Olur.
0: Alec'in bütçesi hayalindeki projeyi karşılamayacağı için masrafları dengelemek adına o da çalışacak. Seyyar bir sörf dükkanı yapalım bu arabayı.
2: Hadi yapalım.
0: Hadi. Nasıldı? Böyle mi çıkıyorduk?
2: Aynen öyle.
0: Evet baylar. Gelin buraya. Yaptığımız en çılgın iş bu olacak. Herkese ihtiyacımız var. Söküm günündeyiz. En güzel gün. Koltuklardan gerisini olduğu gibi kesiyoruz. Yanlarını açıyoruz ve metal bir çerçeve yapıp onun üstüne inşa ediyoruz.
3: Evet, büyük bir gün olacak sanki.
0: Evet, elleri göreyim.
3: Tamam.
0: Bir, iki, üç, kasino.
3: Yapma.
0: Bu projenin ilk adımı yakıt deposunu sökmek. Biz bir şeyleri keserken depoya kıvılcım sıçrasın istemiyorum.
3: İşte bu.
0: Tamamdır. Dışarı alın. Hadi bakalım.
3: Nereden çıktı bu depo sökme işi?
4: Tamamdır.
0: İkinci adım. Taşlamayı kap ve bütün gövdeyi kes.
3: Tamam.
0: Hadi bakalım, halledelim şu işi.
3: Halledelim.
0: Şu anda cennetteyim. Kıvılcımların uçuşmasına, herkesin bir şeyler kesmesine bayılıyorum.
3: Evet.
0: Taşlamaları yıkıyoruz. Testereleri köreltiyoruz. Minibüsü parçalamak için ne bulursak kullanıyoruz. Planımız ne şimdi?
3: Bir planımız yok bence.
0: Nihayet son parçayı kestik. Tuhaf bir kamyonete benzedi.

0: O acayip Avrupa arabaları gibi oldu. Bilemiyorum. İşe devam. Kasino.
1: Lastiğin üstündeyim. Bir kuralı olsun.
0: Kasino.
1: Tamam.
0: Minibüsün kasası çok büyük olacağı için bu işin altından kalkabilecek tek kaynakçı olan Dane'i aradım. Ne haber?
2: Merhaba. Nasılsınız?
1: İyidir. Sen nasılsın?
2: İyi. Sizden ne haber?
0: İyiyiz.
2: Tamam. Plan nedir anlatın.
0: Düşüncemiz bu minibüse bir kafes yapmak. İç duvarları onun üstüne inşa edeceğiz. İçeriden yalıtım yapacağız.
2: Büyük bir çelik kafes mi? Tamam.
0: Şu anda tabelacıya gidiyoruz. Austin'de güzel neon tabelalar yapan bir işletme var. Dane'in minibüse yapacağı kafes 1-2 hafta süreceği için kaçıp Alec'e bir sürpriz hazırlamanın tam vakti. Alec'in çok beğeneceğini biliyorum ve tadını yapacağı şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Merhaba.
3: Merhaba, nasılsın?
0: Memnun oldum.
3: Ben de öyle.
0: Todd ciddi bir sanatçıdır. Willie Nelson'a, Austin'in her yerine, filmlerde görülen yerlerde neon tabelalar yapmış. Gerçek bir usta.
3: Ne aradığını bana biraz anlatır mısın?
0: Bir karavan için yapıyoruz. Ekstradan ufak bir şey eklemek istiyorum içine.
3: Tamam.
0: Yani insanların ne dükkanı olduğunu anlaması için.
3: Karavanın dış cephesini.
0: Evet.
3: Ha, peki.
0: Güzel ve temiz olsun istiyorum. Manyana. Güzel ve büyük.
3: Dışa takılacak bir tabelada bu arka metal kaplama olmaz. Bunun gibi bir şey olmalıdır. Bunun neona mesafesi herhalde 7,5 santim kadar olması lazım.
0: Tabelayı dışarıda bıraksak olur mu?
3: Benim tabelalarım dış cepheye göre yapılır. Saatte 130
0: evet,
3: kilometrede dışarısına olur bilemem. Ama dayanması lazım. Sana onun demirini gösterebilirim.
0: Olur.
3: Dışarı çıkıp farklı şeylere bakalım. Burası benim neon mezarlığım.
0: Aa, burada çok şey varmış. Austin deyince aklıma burası gelir. Todd, Austin'in her yerindeki o klasik tabelalara sahip. Çılgın karnaval dekorları var. Burası acayip bir yer. Ve ben o tarzı Alec'in tabelasına katmak istiyorum.
3: 32 milimlik alüminyum bu.
0: Tamam.
3: Bunu diyordum. Ne kadar sağlam görebilirsin.
0: Evet. Kesinlikle güçlü. Tabela karavanın dış cephesine çok ağır gelir diye korkuyordum ama bu alüminyum en mükemmel malzeme.
3: Böyle bir şeyin üstüne mavi arka plan boyası, beyaz harfler yapabiliriz. Sonra da beyaz neon. Bence gündüz göze batar.
0: Evet.
3: Ve logosuyla birebir aynı olur.
0: Evet. Adını beğendim. İyi bence.
3: Bayılır.
0: Peki o zaman. Evet, artık bir planımız var.
3: Evet.
0: Neon mezarlığını gösterdiğin için sağ ol.
3: Rica ederim.
0: Tadını yapacağı şeyi görmek için sabırsızlanıyorum. Alec'i çok şaşırtacak.
2: Hadi, hadi dostum.
1: Hadi, hadi bak, hadi.
0: Bak, bu yılki basket ligimizin en değerli oyuncusu seçildi. Olay atış.
1: Oho, vay canına.
0: Aman tanrım, bu da ne böyle?
1: Çok büyük.
0: Kaynakçı Dane şanını gösterdi. Karavana bize beklediğimizden önce getirdi. Çok güzel, tekerlekli kafes gibi. Aman tanrım, vay canına.
1: Oyun parkı gibi.
0: İstediğimiz her şeyi yaptığına inanamıyorum. Mükemmeliz. İyiyiz. Dane 2,5 santimlik tüp demirler kullandı. Bu yekpare çerçeveyi yapmak için çeliği güçlendirdi. Dur.
1: Hop.
0: Mükemmel. Onu arabanın şasisine vidaladı. Bu karavan sağlam. Yanında açılır bir kapak ve sürgülü bir tablo var. Mükemmel oldu. Dahası var. Vay canına.
1: Vay canına. Vay canına. Gerçekten çok güzel.
0: Bir iyi bir kötü haberim var.
2: Nedir?
0: Kötü haber. Artık bir minibüs değil. İyi haber. Bir sörf dükkanı.
2: Hey.
0: Harika oldu. Her şey sırayla bu arabada. Alec ve Sam zemini yapacak. Demirler açıktayken yürümek çok zor. Ben ve Matt dış cephe kaplamasına başlayacağız. Su geçirmez olacak.
1: Brett, hazır mısın?
0: Evet.
1: Bunu yukarı takalım hadi.
2: Tamam.
1: Evet.
0: Tamam. Şu anda kaplamayı yapmaya çalışıyoruz. Bütün parçaları önden çizmemiz gerek. Vida kolayca girsin diye kılavuz delik açıyoruz. Çünkü bu metal sert. Tüm bu kılavuz delikleri çok zaman alacak ama Neyse ki Matt burada. Aramızda bir Batman Robin olayı vardır. Deli kaç vidala işinin en mükemmel yolunu keşfettik. Çok hızlı hallediyoruz. Alek'i izliyorum. Varlığını belli etmeye başladı. Karavan üstünde hiç yardım etmemişti. Tasarım işleri yapmıştı. Ama öğreniyor. Malzeme kesiyor. Çok iyi çalışıyor.
4: Bu parçayı mükemmel oturtmaya çalışıyoruz. Normalde biraz daha fazla esneme payımız var ama bu karavanda bitmiş zemin bu olacak. O yüzden köşeler biraz daha akıcı olsun istiyoruz.
5: Buna ne dersin?
1: İyi görünüyor.
0: Fantastik görünüyor. Kara fantastik diyelim. Çak, iyi gidiyorsun.
5: Bu yüzden seni seviyorum.
0: Evet.

0: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
1: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
2: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
3: Ne istersen Neon 1.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu,
6: tam o anda biliyorum. Bir saniye. Blue Pro reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
7: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
8: Bebekler, bebekle büyürler.
7: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
5: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Uzun yürüyüşlerde, şık bir davette, ilk kez giyilen ayakkabılarda. Ayakkabı vurması tadını kaçırabilir. Ama artık endişeye gerek yok. Avrupa'nın sürtünme ve kabarcık oluşumuna karşı en çok tercih edilen çözümü Compete artık Türkiye'de. Gelişmiş formülüyle cildinde görünmez koruyucu bir bariyer oluşturur. Compete çözümlerini keşfet, gün boyu rahat et. Compete ile gün senin.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var.
11: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
9: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
14: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi Black Kredi Kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde, ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iyi.

0: tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihnin.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek Başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Karavana iç duvarlarını yaptık ve üstlerini kapladık. Artık su geçirmez. Şimdi üstüne kızılçam kaplamaya başlayacağız.
1: Canlandı.
0: Şirketimizde ahşapları, araç gereçleri tuttuğumuz bir birim daha var.
1: Kör nokta varmış.
0: Ben varım, korkma. Arka kameram benim. Kızılçam diğer ağaçlar gibi kolay çürümez. Hava şartlarında çok daha iyi dayanır. Dış cephe için mükemmel olacak.
1: Köşeleri biraz kıvrık.
0: Hadi dükkana götürelim.
1: Geliyoruz. Nasıl takacağız bu tahtaları?
0: Vidalarla.
1: Bu parça fazla uzun değil mi?
2: Çamurluğa kadar vidalıyoruz.
1: Sonra mı kesiyoruz?
2: Evet.
1: Tamam.
0: Bu ahşabın güzelliği çok karakterli olmasıdır. Maalesef o karakterin bir kısmını kestik çünkü bazı yerleri çok kırılgan. Zemin tahtalarını düzgün döşememiz çok önemli çünkü ondan sonraki her tahta onun üstüne gelecek. Başta yamuk yaparsak sonuç yamuk bir karavan olur.
3: Önce lavabo deliğini açıyoruz. Sonra üstündeki bütün tahtaları güzel ve düzgün döşeyeceğiz. Doldurulacak herhangi bir yer bulursak da orası zeminin altında kalacak. Ondan sonra da vidalarımızı takabiliriz.
0: Alec kızılçamları ilk getirdiğinde onları görünce biraz korktum. Ama karavana taktıktan sonra güzel göründü. Alec! Ne haber?
1: Sana bir şey göstermem gerekiyor.
0: Ne getirdin?
1: Şapka getirdim. Buyurun. Ve başka şeyler.
4: Aa, şuna bak. Havai gömleği, açık düğmeler.
0: Alec yeni ürünlerinden getirdi bugün. Hoş görünüyorlar. Güzel tasarımları var. Hadi çalışalım biraz. Hadi. Bugün karavanın dış cephesini bitirdik. Şimdi içini çalışmaya başlayacağız.
1: Ürünleri nasıl asacağız?
0: Üstünde delik olan kontrplak kullanacağız. Ve kavela takacağız.
1: Ya. Yeah.
0: Şapkalar o kavelaların üstüne oturan küçük kutularda duracak.
1: Beğendim.
0: İşte bu. Şu anda yatay kalasları takıyoruz. Duvarları kolayca tutturalım diye. Elektrik tesisatını bunların arasından geçiriyoruz. Çeliklerle uğraşmıyoruz. İşte böyle. Olacak ama buraya olmayacak. Bu arabanın şekli gerçekten tuhaf. Normalde pek düz bir şey olmaz ama bu arabada hiçbir şey düz değil. O yüzden kavera delikleri için bir kılavuz delik açıyorum ve tüm deliklerimiz bir hizada olacak.
2: Evet.
0: Hadi.
1: Tamam.
4: Düşürdü.
0: Herhalde şu anda başka bir şey yapılmalı. Eminim. Kavelalar bu deliklere takılacak ve sörf tahtalarını tutacak. Matt, delikler bitti.
4: Eğlenceli.
0: Köstebek oyunu gibi. Yapacak daha çok işimiz var ama o işlerin bazısı sürpriz sayıldığından, Alec, sıradan bir müşteri olmasan da çok yardım ettin. O sürprizleri bozmak istemiyoruz. O yüzden sen eve git, keyfine bak, tamam mı? Bitince gelip görürsün.
1: Tamam.
0: Anneni ara mutlaka. Seni özlemiş. Şimdi gerçekten çalışabiliriz.
1: Evet.
0: Bu özel arabayı bitirmek için birkaç son dakika işimiz daha var. Bu kavelalar Alec'in istediği her deliğe oturur ve ürünlerini istediği şekilde sergiler. Bu araba Alec'in yaşam alanı da olacağı için ona uyacak bir yer yapmalıyız. Sürücü kabininin üstünü kullanmasını istiyorum. Yatak gibi bir şey koyacağız ve gündüzleri eşyada koyabilecek. Biz karavanda çalışırken tahta neon tabelayı elemanlarından biriyle yolladı. Harika görünüyor. Beğendin mi?
2: Evet.
0: Çok güzel. Biraz yüksek asalım. İnsanlar altında fotoğraf çekilebilsinler. Hoşlarına gider. Nasıl
2: Hayır,
0: oldu,
2: yanılmasın. Düz dursun bence. Evet.
0: Bir, iki, üç.
4: Hey!
0: Bay Can'la.
4: Güneş gözlüğü lazım.
0: Bugün özel günlerden biri ve aynı zamanda teslimat günüm. En sevdiğim gün. Alec, hazır mısın? Bugün hangi gün?
5: Evet, karavanımı teslim ediyorsun. Şu an çok heyecanlıyım. Bir süredir karavanımı görmüyorum ve Brett'e keşmekeş bir halde bıraktım. Görmek için heyecanlanıyorum.
0: Karavanı son gördüğünden beri biraz değiştirdik ve sana birkaç sürpriz ekledik. Çok heyecanlıyım. Hadi gidip görelim. Hadi bakalım.
5: Gidelim.
0: Hadi. Alec dış cephenin bitmiş halini ve içerideki dükkanı görmedi. Yüzündeki ifadeyi merakla bekliyorum.
5: Aman tanrım. Vay canına. Tabelaya bak.
0: Evet.
5: Vay be.
0: Tanıdıkları aradım. İhtiyar Tad'a sipariş ettim bu tabelayı. Çok güzel yaptı.
5: İnsanlar altında fotoğraf çekinebilir. Bizi gerçek bir dükkan gibi göstermiş. Karavan sörf arabasıyım diye bağırıyor. Tabelasından kızılçam kaplamasına kadar mükemmel. Umarım çok tahta satacak. Dostum, bu da ne?
0: Evet. Buraya kavelalar taktık. Ürünlerini dizebilirsin.
5: Mükemmel. Seyyar görünüyor.
0: Evet. Hepsi seyyar ve yer gerekirse yerlerini değiştirebilirsin. Gömlek asmak için ilave yapabilirsin. Başka kutular ve raflar ekleyebilirsin.
5: Evet.
0: Ne istersen.
5: Evet.
0: Bunu buradan alabilirsin. Yer değiştirebilirsin. Döndürebilirsin. Kaveraları sökersin. Gömleğimiz kalmamış. Yerini değiştirmek istiyorum. Buraya almak istiyorum gömlekleri. Neden olmasın?
5: Oraya kaydı.
0: Gömlekler artık burada.
5: Brett'i duvarlara delik açarken gördüğümde ve bana gitmemi söylediğinde biraz gerilmiştim. Ama yaptığı şeyi görünce inanamadım.
0: Tişörtler ve stok ürünler için bunları açabilirsin ve her şeyi içinde saklayabilirsin.
5: Sıkıcı, beyaz, yıpranmış bir minibüsten bu güzel, ahşap, sörf dükkanına geçiş yapmak inanılmaz.
0: Bolca lamba taktık ama aşırıya kaçmadık. İçeriye hoş bir hava veriyorlar.
5: Muhteşem.
0: Seyyar bir butik gibi.
5: Tahtalar harika görünüyor.
0: Ürünlerin oradaki kavelaları burada da kullandık ama bunlar yapıştırılmalı. Güzel bir açıdalar ve tahtaların dönebiliyor. Herkes çok kolay görebilir.
5: Evet.
0: Alta güzel bir deri yastık koyduk ve yumuşacık oldu. Yolda giderken bu ufak halkalardan bağlayabilirsin eşyaları ve hiçbir şeyi kırmazsın.
5: Evet, masa bile var.
0: Aha. Gelenleri karşılamak için güzel bir alan. Merhaba, tahta mı istiyorsun? Hop. Bozuk var mı? Hatta bugün ayakta durmaktan yorulduysan.
5: Harika. Evet.
0: Merhaba. Hoş geldin. Sörf tahtası ister misin?
5: Ben Brett'e boş bir minibüs verdim. Brett ise onu seyyar bir sörf dükkanına
0: çevirdi. Yatağı denemek ister misin? Tabure koydum senin için. Çık hadi. Çok rahat.
5: Nasıl yaptım bilmiyorum ama araba hem ev hem sörf dükkanı hissi veriyor. Çılgın bir şey. Arabayla dolaşıp tahta satmak ve gece uyuyacak bir yere sahip olmak muhteşem olacak.
0: Tahta satmadan önce satış yerine gitmemiz gerekiyor. Hı-hı. Karavanı nasıl toplayacağını göstereyim sana.
5: Olur.
0: Atla aşağı.
5: Hop.
0: Merdiveni sökeceğiz. Şu parçaları çıkarıyoruz. Bunu kenara alalım.
5: Evet.
0: Tabloyu içeri aldıktan sonra bunları da koyabiliriz.
5: Aa, tamam.
0: Ayaktaki kamaları çıkarıyorsun. Şu şekilde içeri katlıyorsun ve içeri itiyorsun. İşte bu. Tamam. İçeri ittikten sonra buradan tutuyorsun. İşte böyle.
5: Vay canına.
0: Kapandı.
5: Çok kolay. Yolda karavanın bu kadar şık olması çılgın bir şey. Bir parmak şıklatmayla tabloyu çıkarabiliyorsun, merdiveni kurabiliyorsun, neon tabelayı yakabiliyorsun ve hazır
0: ne
5: oluyorsun.
0: Ne dersin, sörf tahtası satmaya gidelim mi?
5: Gidelim.
0: Bir kaktüs kap, arabaya koy ve hareket edelim. Sen sürüyorsun, tamam mı?
5: Tamamdır.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Hangi kredi? Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Pozisyon ekranda, naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
9: Dondurma gibi değil, dondurma.
10: Otel harika.
11: Evet ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
13: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
15: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Bu program eğitimli hayatta kalma uzmanlarını içermektedir. Bunları kendiniz denemeyin. Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun. Hipokrat.
1: Kara ayı geçiyor. Önünü kesmeye çalışacağız. Çabuk hareket etmeliyim. Ağam hiçbir şeyi yakalamıyor. Bir hamle yapmalıyız. İşte orada. Yakala şu balığı bebeğim. Evet, işte bu. Hadi ama. Buradaki her küçük başarı sizi kesinlikle daha iyi bir noktaya taşır.
2: Aman tanrım.
3: Hayır. Aptallık. Her hamleni ve her adımını düşünmek zorundasın. Bu hatayı bir daha yapmayı göze alamam.
4: Bir oklu kirpi. Eti ve yağ önümüzdeki hafta boyunca bana güç verecek.
0: İlk kez 10 katılımcı tek başına tarihte hiç kimsenin yapamadığı kadar uzun süre Kuzey Kutbu'nda hayatta kalmak için mücadele edecek. Zorlu 100 gün.
3: Çok zor olacak.
4: Kuzey Kutbu'nda 100 gün hiç kolay değil.
0: Dayanabilirlerse şimdiye kadarki en büyük ödülü, yani 1 milyon doları kazanacaklar.
5: Ah, kahretsin. Ortada 1 milyon dolar varken pes edemezsin.
3: Evet. Asla. Hayır.
5: Günde 10 bin dolar için ne kadar ileri gidersin?
4: Donmuş gibi görünüyor.
0: Tek başına milyon dolar mücadelesi başlıyor.
6: Barınağımı buldular.

0: Saçlarım dolaşmaya başladı. O yüzden hemen bir tarak yapmaya karar verdim. Bu dünyanın en kötü tarağı ama iş görüyor. Saçımı kesmem gerekiyor. İdare eder. Bıçak kullandığım için idare eder. Oldu. Tamam, burada kime iyi görünmem gerekiyor ki? Ateş yaktım. Şu balıklar için askılar yapacağım çünkü yukarıdaki miktar artık saçmalık boyutuna geçti.
1: Mark şu ana kadar 26 balık yakaladı.
0: Buraya yemek bulmanın zor olacağını düşünerek geldim. Ve çok yanılmışım. Bu tam anlamıyla rüya gibi. Gelip tüm yemeğini yakalamak, her şeyi kendin yapmak, hayatta kalmak. Pekala. 18 balık. Şu an koyacak yerim yok ama bir kızılderili çadır yapmalıyım. Raflarım dolu. Ve tütsülemeyi son dakikaya bırakmak istemiyorum. Bu güzel olacak. Tam ortaya bir ateş koy. Güzel ve küçük. Gerisini kapat. Buna bir erken uyarı düzeneği bağlayacağım. Ve gece ateş söndüğünde içeri girmeye çalışan küçük yaratıkları duyacağım. Çok basit. Buraya gelmeden 2 gün önce oğlum Max 1 yaşına bastı. İlk doğum gününde yanında olabilmek harikaydı. Çok şanslıyım ki harika bir annesi var. O tam bir azize. Onunla artık birlikte değiliz. Ayrıldık ve yollarımızı ayırdık. Ama o harika bir anne olmasaydı, oğlumun çok iyi olacağını bilmenin verdiği o huzurla burada 100 gün geçiremezdim. Yine de oğlum tam yürümeye ve çok az konuşmaya başlamışken ondan ayrılmak çok zor. Gerçekten çok zor. O zamanı asla geri alamayacağım. Ama burada olmamın ona hayata dair bir şeyler öğreteceğini umuyorum. Buna 3 aylık bir iş gezisi gibi bakacağım. Evet. Hiç fena değil. Güzel. Hatta yarım günlük.
1: 17. gün. Saat 14.16.
2: Pekala. İlkel bir dövme iğnesi yontmaya hazırlanıyoruz. Ne? Evet, tam da bunu yapacağız. Biraz yaban mersini sıkıp mürekkep yapacağım. Ve tek başınanın ilk dövmesini yapacağız. Hepiniz şimdi enfeksiyon kapacak diyorsunuzdur. Kapmaz. Böyle bir ortamda dövme yapmanın elbette enfeksiyon riski var, biliyorum. Eminim şu an bağışıklık sistemimde biraz zayıflamıştır. Ama bugün bir taşa çarpıp kafamı yararak da ölebilirim. O yüzden riski ve ödülü tartmanız lazım. Sanırım bu iş görecek. Şuna bakın. Evet, bununla mürekkebi işleyebiliriz. Hiç modern dövmem yok. Benden önce, hatta kayıtlı tarihten bile önce burada yaşamış kültürlere ait birçok dövmem var. Karibu kemiği ve yaban mersini dövmesi. Bunu daha önce farklı doğal maddelerle yapmıştım. Bir dövme stüdyosu kalitesinde mürekkep olmayacak ama doğal yollarla yapılmış kaba bir sanat eseri olacak. Şurası iyi. Buradan geçen bir hayvanın kemiğini kullanarak bu yerle bağ kurmanın en iyi yolu. Sadece buradan gelen doğal malzemeleri kullanıyorum. Ben tekrar toprağa dönene kadar benimle olacaklar. Sonra tüm döngü baştan başlayacak. İşte oldu. Tek başına 7. sezon için 1A ve 7. Çok iyi. Umarım A bitirebilirim. Bunun düzenli yiyecek temini konusunda çok faydası olacağını umuyorum. Evde olsa sadece kıyı oltası atardım, sorun olmazdı. Ama şimdiye kadar sadece bir balık yakalayabildim ve sular donmadan önce yakalayabildiğim kadar yakalamak istiyorum. Bu düzeneyi suya salmak işin sırrı olabilir. Ağ örmekte oldukça iyiyimdir. Mekik kullanmıyorum. Sadece elle düğümleme yöntemini kullanıyorum. Bunu bana eşim öğretmişti. Onu her gün düşünüyorum. Buradaki küçük işleri yaparken bile, odun kırarken, çiftlikte yaptığımız şeyler geliyor aklıma. Onu özlüyorum. Ama her şey bittiğinde bu paranın aileme gerçekten istediğimiz hayatı yaşatacağını da biliyorum. Yapılmış en güzel ağ değil ama ağ işte. Şimdi bu bebeği boya tenceresine atalım. Bu su çok berrak. Bence çoğu zaman balıklar yemi takip ederken beni orada dikilirken görüyorlar. Av hayvanı gibi davranıyorlar. Bu yüzden şu beyaz ağ su rengine boyayabilirsem çok yardım olacak. Yaban mersinlerim burada. Şuna bakın. Hadi boşaltalım. Umarım üzerindeki parlaklığı alır. Belki gece buralarda gezinirlerken fark etmezler bile. Pekala, şuna bakın. Gerçekten güzel. Su rengine yakın bir renk oldu. İş görür. Sevdim bunu, hem de çok. Hadi gidelim. Burası iyi görünüyor. Yaklaşık 60 santimle 2,5 metre arasında su var. Balıklar muhtemelen bu kenarı takip ediyordur. Suya girelim bakalım ne olacak. Balıklar, sizin için geliyorum. Küçük dostlarım, size ihtiyacım var. Kazanmanın anahtarı her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmektir ve 100. günde orada olmak için %135'imi vereceğime emin olabilirsiniz. Şimdi bekliyoruz. Sadece bekliyoruz.
1: On sekizinci gün, sabah 10:07.

İyi bir barınak yeri bulmakta biraz zorlanıyordum. Ama bu noktadan memnunum. Suya biraz uzak ama rüzgardan korunmak için buna değer. Bu aralar çok canlı rüyalar görüyorum. Biri bu sabahkiydi. Barınak için yosun kazıyordum ve iki kaplumbağa buluyordum. Her biri şu kadardı. Uyandığımda bunun bir mesaj olduğunu düşündüm. Çünkü biraz moralim bozuktu. Yapacak çok işim var. Çok yavaşım diyordum. Ama o bir mesajdı. Yavaş olmanın sorun olmadığını hissettim, evet. Bu kaplumbağa kış geldiğinde yiyeceği ve barınağı olmadığı için donmadığı sürece yavaş olmasında hiçbir sorun yok. Hepsi bu. Kirpi çok işime yaradı. Ona minnettarım. Ama artık sadece et suyum kaldı ve bir sonraki öğünümü bulma vaktim geldi. Yeni bir tuzak kurdum. Umarım bu yeni alan verimli olur. Çok acıktım. Umarım bugün bir şeyler yakalamışızdır, umarım. Böyle bir şey yaptığınızda yiyeceğin ne kadar büyük bir hediye olduğunu anlıyorsunuz. İlk kemen tuzağına geldim ve boş çıktım. 100 günü tamamlamak zorluklarla dolu olacak. Sizi bir anda saf dışı bırakabilecek o kadar çok şey var ki. Çok fazla yiyeceğe ihtiyacınız var ve her şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. İkinci tuzak. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık. Yok artık.

0: This place, it stays with me.
1: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Didi 1,5 litre buzlu çay 30 lira.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
14: Bebekler hep bebekle büyürler.
15: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
4: Sekizinci gün, saat 11.31. 8 kişi kaldı.
5: Yok artık. Yok artık. Yok artık. Aman Tanrım. Tuzaklarımdan birine bir tavşan yakalanmış. Aman Tanrım. Harika. Kementi tam boynuna dolanmış. Kusursuz. Bu sabah biraz endişeliydim. O kirpinin hepsini bitirmiştim ve etkilerini hissetmeye başlamıştım. Bu yüzden bu tavşan için çok minnettarım. Aman Tanrım. Pekala. Hadi seni eve götürelim. Yüzüp temizleyelim.
4: On sekizinci gün. Saat 15.22.
6: Az önce yayımla iki tavşan vurdum. Kamerayla sorun yaşadım. O yüzden yanıma almadım. O kamerayı çalıların arasından taşıyamam. O arkadaşı burada bırakacağım ve kamerayı alıp geleceğim. Bakalım size bu işin püf noktasını gösterebilecek miyim? Göreceğiz. Tavşan avcılığı 101. Birinci kural. Tavşanlara sinsice yaklaşmayın. Tüm hayatlarını besin zincirinin en altında olduklarının bilincinde geçirirler. Eğer bir yırtıcı gibi hareket ederseniz ve sizi bir yırtıcı gibi görürlerse büyük ihtimalle kaçarlar. Hiçbir şeyi avlamaya niyeti olmayan büyük bir otoburmuş gibi etrafta dolanın. Bu tavşana sahte bir güvenlik hissi verecektir. Atışa hazır olana kadar göz teması kurmayın. Ve sonra çok yavaş hareketlerle dönüş atışınızı hazırlayın ve hazırlandıktan sonra atışınızı yapın. Tamam, şimdi tavşanın tepesine bakalım. Seyirmesi normal, endişelenmeyin. Tamam, gidip şu tavşanları temizleyelim. Şuna bakın. Kahverengi çok hızlı bir şekilde beyaza dönüyor. Evet, gördüğünüz gibi bembeyaz. Bununla kesinlikle bir şeyler yapacağım. Evet, bu yağ, bunu boşa harcamamam gerek. Burada yağ her şey demektir. Hayatta kalmak için çok önemli. Afrika'dayken Hadzalardan etkili bir avcı olmanın ne kadar iyi ok attığınla değil, hayvanların hareketlerini ne kadar iyi okuyabildiğinle ilgili olduğunu öğrenmiştim. O hayvanların alışkanlıklarını bildiğinizde oka gelmesi an meselesidir. Evet, sanırım bunu bugün kızartacağım. Tencerede bir tavşan dudu, bir tavşan incik kemiği ve tüm iç organları var. Çok şanslıyım. Krallar gibi besleniyorum, evet. Bu karaciğer. Kızartması çok güzel olur.
7: İlkel becerilerin öğrencisi olmamın sebebi bu. Tüm ihtiyaçlarımı karşılamak için kendime ve birkaç alete güvenmeyi seviyorum. Çok tatmin edici. Bununla birlikte gelen çok derin bir tatmin duygusu var. Bana çok şey kattığını hissediyorum. Çok iyi hissettiriyor.
4: On dokuzuncu gün. Sabah 10:23.

0: Pekala, işte burada. İlk kez rengeyi likeni yiyeceğim. Daha önce hiç tatmamıştım. Kokusu hiçbir şeye benzemiyor. Tadı da kesinlikle hiçbir şeye benzemiyor. Asıl neye benzemediğini biliyor musunuz? Yağ. Bunda hiç yağ olduğunu sanmıyorum. Öğle yemeklerinde sadece balık kafası yiyordum ve aşırı yağlıydı. Bağırsak hareketlerimi feci bozdu. Bu yüzden rengeyi likeni yemeye başlamak zorunda kaldım. Dürüst olmak gerekirse fena değil. Bu diyetimin bir parçası olabilir. Bakalım buna nasıl tepki vereceğim. İçeride 36 kilo balığım var. Ve ben liken yiyorum. Bugün bir günlük veganlık yapacağım. Yine bir şeyler yakalayıp öldüreceğim ama sadece bitki yiyeceğim. Midem biraz sakinleşti. Biraz yaban mersini kökü alacağım ve bağırsaklarımdaki o fokurtuyu dindirmesi umuduyla onları kaynatacağım. Tabii eğer bulabilirsem. Hiçbir şey yok. Şimdi ayı patikasına geldik. Bayağı belirgin bir yol. Hiç şüphe yok. Burada artık normalleşmiş iki dışkı var. Şu ayı dışkısı. Ve şuradaki daha yeni olan ve bir tane daha var. Bu dün gece veya bu sabah olmuş. Barınağıma çok yakın. Tam buraya pislemeyi seviyor. Görünüşe bakılırsa bölgesini işaretliyor. Bunun olmasına izin veremem. Başıma gelebilecek en kötü şey bir ayının barınağımı darmadağın etmesi ve tüm yiyeceğimi çalması olur. Bu çok kötü bir gün olur. Ama onu bulamadım. Tetikte olmam gerek. O ayıyı yakalamalıyım. Yok artık. Ayı.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Net!
3: Kazancım net, sigortam net.
2: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, heyecan dorukta. Serbest vuruş kullanacağız. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. Haydi Türkiye!
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
8: Dondurma gibi değil, dondurma.
9: Olmaz ki öyle şey canım.
10: Bir bisküven versem.
11: Su gibisin, su gibisin, akıp gider.
12: Bir bisküven versem.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
13: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
13: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
14: Haydi gel.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
16: Express içelim.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

Aradaki mesafeyi kapatabileceğimi sanmıyorum. Çok hızlı kaçıyor. Bu çok sinir bozucu. Ne zaman ayrılsam meyve çalılığına giriyor. Hem de her seferinde. Neden ayrılıyorum ki? Meyve çalılığından ayrılma Mark. Belli ki olman gereken yer meyve çalılığı. Geri dönelim. Meyve çalılığında olmalıyım. O ayıyı istiyorsam dayanmalı ve onu avlamalıyım. Kış boyunca o protein kaynağına sahip olmak omuzlarımdan bir yükü kaldırır. Diyetimi değiştirirdi. Bu gerçekten güzel olurdu. 7-24 balık filetosu yerine biftek yemek harika olurdu. Pekala. Burası benim ana avlanma noktam. Çünkü ayıların en çok uğradığı yer burası. Umarım şanslı günümdeyimdir. Değilse de çok yakında. Bir ayı öldürmek çok şans ve çok sabır ister. Balıklarım var. Her gün ağıma geliyorlar. Bu devam edecek demek değil. Çok fazla yemek zorundayım. Eğer 100 gün dayanmak istiyorsam oraya gideceğim ve bir sonraki yemeğimi bulacağım.

Herkesin en sevdiği oyunu oynama zamanı. Ağda balık var mı? Büyük soru şu. Balık var mı? Umarım vardır. Yiyecek her zaman sorun olacak. Kesinlikle yorgunluk etkilerini hissetmeye başladım ve bugün ilk kez başım döndü. Ama devam etmek zorundayım. Kalori almak için kalori yakmanız gerekiyor. Her şey olabilir. Zarfı alayım lütfen. Teşekkürler. Ve cevap hayır. Balık yakalayamadık. Bir şeyler yemeliyim. Kaya işkembesi yiyorum. Sanırım bu yeni bir şey olacak. İşkembe kelimesini sevmiyorum. Bu standart reklamcılık. Benim için dedem doğa sevgisini ateşleyen kişiydi. Çünkü onunla küçükken çok takılırdım. Dedem ve büyük dayım büyük buhran döneminde büyümüşler. Çok zor zamanlar geçirmişler. Tuzak kurma, avcılık, balıkçılık, toplayıcılık konularında çok becerikli insanlardı. Onları nereye bırakırsan bir şekilde işin içinden çıkarlardı çünkü çıkmak zorundaydılar. Onlardan çok şey öğrendim. Beni sevmiyorum. Bu standart reklamcılık. Benim için dedem doğa sevgisini ateşleyen kişiydi. Çünkü onunla küçükken çok takılırdım. Dedem ve büyük dayım büyük buhran döneminde büyümüşler. Çok zor zamanlar geçirmişler. Tuzak kurma, avcılık, balıkçılık, toplayıcılık konularında çok becerikli insanlardı.

Siyah kaya işkembesi böyle yenir. Önce bulduğun paslı, eski bir teneke kova olmalı. Onu kaynatıyorsun. Sonra ona bakmıyorsun bile. Sadece yutuyorsun, biraz sallıyorsun. Sonraki lokmaya geçiyorsun. Bu iyi, çok iyi. Çok iyi. Tıpkı flaminyon gibi tadı var. Doyamıyorum, çok lezzetli. Al, bir dene ha. Hadi, hadi bir lokma al. Dene, dene, tadı çok güzel. Hadi, bir ısırık ha. Hadi, hepsi bana kaldı. İstemediğine inanamıyorum doğrusu. Şimdi kendimi yenilenmiş, tazelenmiş ve tok hissediyorum. Hepsi yalan.

Ah, rüya görmek. Rüya görmek burada büyük bir lüks. Burada özlediğim her şeyi yapıyorum. İnsanlarla takılıyorum. Çeşitli yiyecekler yiyorum. Bu gerçek bir eğlence. Ama aynı zamanda bir kısır döngü de var. Mesela dün gece rüyamda oğlumun yanımdaki küçük merdivenin üzerinde olduğunu gördüm. Bu gerçekten benim için çok ama çok güzel bir rüyaydı. Tam burada yanımda duruyordu. Uyanmadan önce bunun tadını çıkardım. Ona sarıldım. Sağa dönmek istedim ve sonra bambaşka bir rüyaya gittim. Burada sürekli savaşlar veriyorum. Sürekli. O manyetik çekim. Her gün o savaşla mücadele etmek zorundayım. Yalnız kalma sürecinin bir parçası. Barınağımın girişine bir kapı yapmam lazım. Dürüst olmak gerekirse en çok hava durumundan korkuyorum. Ah, sinekler hiç rahat vermiyor. Tek umudum iyi yapılmış bir barınağın bunun üstesinden gelmemi sağlaması. Evet, tamam. Şimdi bana kısa bir parça lazım. Evet, sen bu iş için uygun görünüyorsun. Seni şuradan keselim. Ah! Lanet sinek kulağıma girdi. Ah tanrım. Sağlık ekibini çağırsam ve

0: gelip müdahale edip onu kulağımdan çıkarmaları gerekirse bu beni yarışmadan çekebilecekleri anlamına geliyor. Evet tamam, sineklerden uzaklaşalım. Ah, hiçbir şey göremiyorum. İçeride hareket ettiğini hissedebiliyorum.
1: Kulakları son derece hassastır ve en ufak bir zorlamayla bile yırtılabilir.
0: Ah, hadi ama. İlk yardım çantam nerede? Birkaç şey denemeliyim. Şu ışığı kulağıma doğru tutalım. Evet, bakalım ışığa gelecek mi?
1: Işık böcekler için yön bulma yardımı görevi görerek onların dengede kalmalarını ve düz uçmalarını sağlar.
0: Hadi küçük dostum, ışığa gel. Bu yönteme pek de güvenmiyoruz. Daha fazla hasar vermek istemiyorum. Ama bu sineği çıkarmam lazım. Böyle bir şey yüzünden bu yarışmadan ayrılmak zorunda kalmak hiç istemiyorum. Sanırım

Sıradaki hamle yıkama yapmak. Şırıngaya biraz su çekeceğim. Kafamı aşağı eğip kulağımı suyla dolduracağım ve sonra boşaltacağım. O çıkana kadar bunu yapmaya devam edeceğim. Ah, pekala, umarım geçer.

0: Artık hareket etmiyor. Kahretsin. Onu göremiyorum ama rahatlamaya başladığımı söyleyebilirim. Pekala. Bu biraz beklenmedik bir durumdu. Hadi devam edelim. Nerede kalmıştık? Ah, bu çok daha iyi hissettiriyor. Kulağıma kaçan bir sinek burada zor becerilerin, ateş yakıp yiyecek toplayarak hayatta kalabilmenin başarılması en kolay şeyler olduğunu gerçekten fark ettiriyor. Asıl zor olan, kısa vadeli hayatta kalma sırasında seni saf dışı bırakabilecek diğer tüm küçük detaylar. Umarım bir daha olmaz.
1: 20. gün, 13.44.
2: Bakışma yarışmasını kaybetmeye hazır mısın? Hazır mısın? Tamam. Ah, rüzgar çıktı. Gözlerimi kırpmalıyım. Tamam. Pekala. Hazır. Tamam. Başla. Ah Tanrım. Normalde bakışmada çok iyiyimdir ama sanırım gözlerim kurudu. Pekala, işte başlıyoruz. İş başına millet. İş başına dostum. Çömlek yapmalıyım. Hem de bir sürü. İşte kil deliği burada. Bir tane tencerem var. Bu harika ama burada saklama kapları her şey demek. Eğer pişirme yapabileceğim ve sonra da saklayabileceğim kapaklı birkaç çömlek yapabilirsem bu muhteşem olur. Aa, bu çok güzel. Bakın ne kadar güzel ve yapışkan. Bulduğum için çok mutluyum. Kil toplarımı gördünüz mü? Şunlara bakın. Çok güzeller değil mi? Harika oldular. Tamam. Kaplara ihtiyacım var. Hızlıca küçük bir test sargısı yapacağım. Çok güzel şekilleniyor. Şimdi katkı maddesini ekleyeceğim. Çok ıslak ya da çok kuru olmamalı. Her şey mükemmel nem oranına sahip olmakla ilgili. Bunu yuvarlayıp sıkıştırıyoruz. Bu özellikle pişirme kapları için kullanılan özel bir yöntem. Yüzey alanı daha geniş olduğu için ısıyı daha iyi dağıtır. Kil bulmayı umuyordum çünkü burada olmak bir ıstırap şölenine dönüşmek zorunda değil. Tüm ihtiyaçlarımın karşılanması ve rahat olmam tamamen mümkün. Ne kadar rahat ve evinde hissedersen kışı o kadar iyi atlatırsın. Pişirmede sağlam kalan tek bir kap bile elde etsem, büyük bir başarı saymam için yeterli olur. Bir kovan gibi görünüyor, değil mi? Umarım bir gün barınağım tamamlandı ve bir süre et asılı duruyor noktasına gelirim. Ve sadece öylece takılabilirim. Ama bakalım olacak mı? O noktaya ulaşmadan önce uzun bir yol var. Bu geceki kil kaplar tamamdır. Hava karardı. İki kap. Ah, iki kap. Çok güzel. Elleri ısıtma zamanı.

0: 21. gün. Sabah 10.51.
1: Hala karışık duygular içindeyim. Bir kayadan kazıyıp kaynatıp yediğiniz o siyah pisliğin bir sınırı olmalı. Bazen hayatta neyi daha çok istediğini anlaman gerekiyor. Ne istediğini bildiğini sanırsın. Ama sonra bakarsın ki o değilmiş. Bugün ne istediğimden oldukça eminim. Bir bakalım. Bunun gerçekten istediğim şey olup olmadığını bilmiyorum. Evet, evet. Sanırım gerçekten istediğim şey bu.

0: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank, kartım
6: adil. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: Evet, ben Keith. Ne istediğimi biliyorum. Her şey içinde bol malzemeli, büyük boy bir pizza. Evet, bu telefon o işler için bile çalışmıyor. Zaten buralara paket servisi getirecek biri de yok. Yani o iş yaş. Hadi, işe koyulalım. Tuzak hattını kontrol etmek istiyorum. Bu küçük alana bir sürü kapan gizledim. Bunun işe yarayacağını düşünmüştüm. İyi bir kurulum, neredeyse piyango oynamak gibi. Büyük kazanç için her şeyi ortaya koyuyorsun ama çevrem verimli değildi. Kafamdaki plan tutmadı. Yakalanması gerçekten zor küçük yaratıklar. Kış kapıda, oyalanacak zaman yok. Aman, bu bir mucize. Sonunda bir sincabı kapanla yakaladım. Tuzak kurma becerilerimi gerçekten sorgulamaya başlamıştım ve ben çok iyi tuzak kurarım. Vay canına, oraya iyice dolanmış. Tebrik ederim çocuklar. Sizi yakalamak gerçekten çok zor. Vay canına. Teşekkür ederim küçük dostum. Kar da yağmaya başladı. Bu harika. En azından yiyecek bir şeyim var. Yaban mersini ve kaya çamuru yemekten çok sıkılmıştım. Müthiş. Bu kesinlikle moral oldu. Bu ufaklıklar tuzak konusunda beni çileden çıkarıyordu. Sanki benimle dalga geçiyor gibiydiler. Ama bunu yiyince kaybettiğim enerjiyi geri kazanacağım. Karaciğer. Pek karaciğer sevmem ama alışıyorum. İşler ne kadar kötüye giderse gitsin, her zaman neşeli olmalısın. Zor zamanları atlatmanın tek yolu budur. Vay canına. İşte bakın. Küçük bir sincap budu. Tadı harika. Gerçekten harika. Yarın bütün gün sincap çorbamız olacak. 100 gün, sadece bir gün daha ve bir gün daha ve sonunda o 100. gün olacak. Bu 1 milyon dolar. Keşke 6 bacaklı bir sincap bulup yakalayabilsem. Harika olurdu.

0: Duyuyor musunuz? Bu sessizliğin sesi. Derin sessizliğin. Umarım o ağda bir balık vardır. O yiyecek deposunu oluşturmak her şey demek olacak. Hiç ufak tefek süs eşyaları ya da aletler falan yapmama gerek yok. Biraz yiyecek depolamalıyız. İşte burada. Evet, evet, evet. İki balık aldık. Kutsandık. Büyük bir şekilde tam burada. Kocaman bir göl alabalığı ve kocaman bir mersin balığı. Aman tanrım, şimdi daha iyi hissediyorum. Hiç balık alamayınca endişelenmeye başlamıştım. Evet, bu iyi bir balık avı. Bu ağı şimdilik toplamalıyız. Bu güzel sabahın sessizliğini bozmaktan nefret ediyorum. Ama bugün yapılacak çok şey var. Şuna bakın. Yüz günü atlatmak için her küçük parça önemli. Bu kötü bir nokta, evet. Uzandığında bunu yaptığımı hayal bile edemiyorum. Bu hala bebeklik dönemi. Hala brandamızın altında yaşıyoruz. Bu çok yakında sona erecek. Özellikle kış gelirken. Balıkçılık, kalıcı yapı ve yiyecek toplama. Kar yağana kadar böyle devam edecek. Evet, bu büyük bir şey. Morina balığı da gerçekten çok iyi. İşte şimdi başlıyoruz. Ne büyük bir nimet. Bunun gibi 20 tane daha ver. 100 gün sonra görüşürüz.
1: Yirmi ikinci gün, sabah 9:12.

ne geceydi ama ne gece. Rüyamda bal kabağı turtası yediğimi gördüm. Dün gece buraya geldiğimden beri en kötü geceydi. Kesinlikle. Mideme çok kötü kramp giriyor. Zihinsel olarak genellikle güçlü biriyimdir ama dün geceki durum beni gerçekten sarstı. Ama kalkıp işimi yapacağım. Zihnimi doğru odakta tutmalıyım. Bakalım çorba ne durumda? Muhtemelen ısınması lazım. Belki birazcık daha. Soğuk sincap çorbası. Hiç istemeyeceğiniz bir durum. Sıcak olmalı. Sıcak, sıcak, sıcak. Bir sincap yakalamak, rahatlamak demek. Sadece meyveler ve kaya çamuru dışında özü olan bir şeyler yiyeceğini bilmek. Ve bu kadar zorlaştıran o zihinsel bariyeri yıkmak. Çünkü o zihinsel bariyeri korumaya devam edersen o zaman çoktan başarısız oldun demektir. Şimdi önceden imkansız olan şey tam burada, elimde ve kesinlikle mümkün. Yani sanırım her şey yoluna girecek. Mide krampları yine fena başladı. Şundan biraz içmeye çalışacağım. Belki biraz yardımcı olur.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
7: Tabii.
8: Hangi programdı ya? Hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Adasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Adasa'yı mağazalarına geldi.
12: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
13: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
14: Aramaya devam etmelisiniz.
13: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
15: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
16: Aman Tanrım. O sincap kaç gündür yediğim tek şeydi. Berbat ağrılar çekiyorum. Mideme kramplar giriyor. Kesinlikle kötü durumdayım. Biraz su almam lazım. Kusacak bir şey kalmadı Tanrı aşkına. Lanet olsun. Neler oluyor bilmiyorum. Neler oluyor bilmiyorum. Yaşadığım ağrıyla hiçbir sıvıyı midemde tutamıyorum. Susuzluk şaka değil. Ve zorlarsam çok daha kötü olabileceğini bilecek kadar da akıllıyım.
17: Sıvı kaybı, vücudun normal işlevlerini yerine getirebilmesi için gereken sıvı miktarının yetersiz kalması nedeniyle organ yetmezliğine yol açabilir.
16: Merhaba, ben Keith. Midemle ilgili bir sorunum var. Ne yazık ki çekiliyorum.

0: Tanrım. Bunu asla atlatamayacağım. Kazanmayı isterdim ama uzun vadeli iyileşme süreci ve eski haline dönmek, inanın bana, hiçbir para buna değmez. İşte geldiler. Planladığım şey kesinlikle bu değildi. Bu sadece karın krampı değil. Sanırım kusabileceğim her şeyi kustum. O da çoğunlukla suydu. Evet, sınırımıza dayandık. Öyle görünüyor. Hastalık yüzünden eleneceğimi hiç düşünmemiştim. Aslına bakarsanız bu elenmenin olabilecek en kötü yolu. Burada gelecek için hiçbir umut yok ve kafamın içinde bunun yarattığı o utanç hissi var. Tüm rüya bitti.
1: Hayır.
0: Harika oldu. Eşimi hayal kırıklığına uğratmak istememiştim. Dünyada isteyeceğim son şey buydu. Ama burada kesinlikle kontrolsüz de değil, çünkü doğa anayla karşı karşıyasınız ve burada başınıza gelecek herhangi bir şeyi kontrol edebileceğinizi sanıyorsanız ne yaptığınızı bilmiyorsunuz demektir.
2: Tek başına kutuptan hikayelere hoş geldiniz. Ben Colby Donaldson. Bu gece burada Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'la birlikteyim. Bu bölüm insanların son zamanlarda bir hayli aşina olduğu bir şeyle başlamıştı. Kendi saçını kesmek. Mark, bize biraz ipucu verebilir misin? İnsanın kendi bakımını yapması nasıl bir duygu?
3: Tamam, öncelikle şunu söyleyeyim. Oraya giderken saçımı kesmek gibi bir planım yoktu. Yarışmaya hazırlanmakla, hayatta kalma planlarıyla o kadar meşguldüm ki oraya gittiğimde saç kestirmeyi unuttuğumu fark ettim. Ve size şimdiden söyleyeyim, bunu bir çakıyla yapmanızı tavsiye etmem.
2: Anlıyorum şey ama o çakıda da insanın saçını kesmesi bana biraz zor geliyor, değil mi?
3: Evet.
2: Şimdi, 22. güne kadar geri gideceğiz bu bölümde. Kelly, sana bir sormak istiyorum. Bu noktada macera seni nasıl hissettiriyor?
4: Ben gayet iyi hissediyorum. Orada olmak beni heyecanlandırıyor. Deneyimi seviyorum. O noktada çok şey yapmış olmak istiyordum. Barınağımın tamamen bitmesini ve bol miktarda yiyecek biriktirmiş olmayı istiyordum. Ama Kuzey Kutbu kışına hazırlanmak için yapılacak çok şey var. Oyunun gerisinde kaldığımı hissediyorum. Kaplumbağa rüyası bana hayır sorun değil dedi. Yavaş hareket etmenin doğru şey olduğunu fark ettirdi. Sadece sakin olacağım.
2: Tam da bu noktada tuzak telini yanına aldığına çok memnun olduğundan eminim.
4: Evet, o tuzak teli paha biçilemezdi.
2: İşin püf noktası neydi? Kapanın tasarımı mı, ilmek mi, yoksa doğru yere yerleştirme mi? Başarının anahtarı neydi?
4: Tuzak hattım çok başarılıydı ve bunun sebebinin iş sürücü olarak çok zaman harcamam olduğunu düşünüyorum. Kış işlerimden biri de iz sürmek. Hayvanların nerede hareket ettiğini ve tavşanların nerede hareket ettiğini görebiliyorum. Bu yüzden kapanı nereye koyacağımı biliyorum. Yerleştirme, tavşan davranışını anlama ve teli kapanı nasıl kurduğunuz da önemli.
2: Roland, sonunda ağına balık girdiğini görüyoruz. Balık tutmaya başladığında nasıl hissetmiştin?
5: Canlanmam gerekiyordu meyve yiyorsun ve birkaç karınca yemekle bu iş dönmüyordu. Balıklar gelmeye başlayınca elinizde ciddi bir besin kaynağı oluyor. Ama o ağı suyun içinde güvenle tutmak zor. Daha sığ yerleri denedim bu yüzden. Ağı kaybedersem geri alabilirim dedim ama oralarda hiç balık yoktu. O derin uçurumu bulmamız gerekiyor. Ben o noktaya Tehlike Kayası adını taktım çünkü ağı oraya yerleştirmek bayağı tehlikeliydi. Evet, ama balıklar gelmeye başlayınca kendimi güçlü hissettim.
2: Mark, bazı görüntülerde yosun yediğini görüyoruz. Çünkü çok fazla balık tüketiyorsun ve yağ alımını da dengelemen gerekiyor. Bize bahsetsene.
3: Durmadan balık yiyordum ve orada Sahip olduğumdan emin olmak istediğim tek şey yağdı. Ve yeterince aldığımdan da emindim. Bu da sindirim sistemimi alt üst etti. 13 veya 14. gündü. Gece saat 1 civarında uyku tulumunun içinde işler çirkinleşti. Çok kötü ishal olmuştum. Uyandım ve tüm uyku tulumum tamamen batmıştı. Korkunç bir deneyimdi. Tamam, bu kadar yeter. Bu bir daha asla olmayacak dedim. Vücuduma balıktan başka bir şeyler daha sokmam gerekiyordu.
2: Anlıyorum. Joel, kulağa kaçan sinek meselesini konuşmalıyız. Evde izlerken biz bile bunu hissettik. Ne kadar sinir bozucu olduğunu hayal edebiliyorum. Bize durumu bir anlatır mısın? Neler hissettin?
6: Kulağıma girdiği an, daha önce kulağınıza bir şey kaçtığında hissettiğiniz o his gibiydi. Ama başımı sallarken ve parmağımı sokup hissetmeye çalışırken gerçekten iç kulağıma kadar girdiğini fark ettim ve o sineği kavrayamıyordum. Kelimenin tam anlamıyla iç kulağımda uçuyordu ve beni gerçekten deli ediyordu ve onu çıkaramıyordum. O yüzden küçük bir endişe anı yaşadım çünkü aklımdan geçen şey şuydu. Bu şey kulağımda uçmaya devam ederse beni çıldırtır ama eninde sonunda ölür. Ama ölürse kulak enfeksiyonuna yol açar mı diye düşünmeden edemedim. İşte beni endişelendiren şey buydu. O enfeksiyonun oluşmasını istemiyordum. Gördüğünüz gibi birkaç şey denedim ama su dökmek anında rahatlama sağladı. Çünkü yaptığım şeyin onu direkt boğmak olduğunu düşünüyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra uçmayı bıraktı ve işi bitti. Sonunda rahatlamıştım ve kendimi çok iyi hissettim.
2: İyi başardın. Kelly, o kili bulduğun anı konuşmamız gerek.
4: Harikaydı. Kili oyun oynama günü ilan ettiğim için çok heyecanlıydım. Kaplar orada her şey demek. Yiyecek toplamaya başladığında yiyeceği olan hepimizin muhtemelen depolama sorunları vardı. Yiyeceği nereye koymalı, nasıl saklamalı? Ayrıca temelde sadece bir adet 2 litrelik tenceremiz vardı ve başka bir tencereye sahip olmak, bir tencerede yiyecek varken diğerinde yıkanmak veya içmek için su olabileceği anlamına geliyor. Birden fazla kaba sahip olmak hayatı çok daha kolaylaştırıyor. Bu yüzden kil bulmayı umuyordum ve bırakıldığım bölgeyi keşfettiğim ilk gün bu kil kaynağını buldum ve daha heyecanlı olamazdım.
2: Sırada güvenlik ekipmanlarımız var, kamera ekipmanları. Herkes tek başınanın kendi kendine çekildiğini biliyor. Güvenlik ekibi sizlerden bir saat uzaklıkta. İnsanların farkında olamayabileceği şey, kampınızdan ayrılıp dışarı çıkarken yanınıza almanız gereken güvenlik ekipmanlarının ne kadar çok olduğu. Kate, bize bu konuda biraz daha bilgi verebilir misin? Hep birlikte izleyelim.
0: Evet, bugün yola çıkmak üzereyim. Size ne taşımak zorunda olduğumu göstermek istiyorum. İki kameram var. Küçük ve büyük kamera. Tripodla birlikte. Bunlar için ekstra hafıza kartları, ekstra pillerim var. Mikrofonlar için ekstra piller. Sonra küçük güvenlik çantam var. Sarı transponder. Eğer işler kötü giderse beni bulabilsinler diye. Bir uydu telefonu. İşler süper kötü giderse diye. Sonra uzaklaştığımda taşımam gereken bu küçük sırt çantam var. Ve içinde güvenlik ekipmanından başka hiçbir şey yok. Turnikeler, tam ilk yardım çantası, ayı korkutucular, ayı spreyi ve sonra yayım, oklarım. Onlar da yanımda. Güvenlik konusunda sizi kolluyorlar ama ormanda sessizce hareket etmeye çalışırken kesinlikle bir sürü şey taşımanız gerek.
2: Anlıyorum ki o ekipmanları da her yere taşımak bir hayli zor olsa gerek.
0: Evet, ben teknolojik alet edevat taşımaya alışkın bir adam değilim. Benim kitabımda az çoktur. Kendimi orada yük beygiri gibi hissettim. Ne kadar çok yer kaplıyorsanız o kadar çok şey sağa sola çarpıp ses çıkartıyor ve avı ürkütüyor. Av kaçırmak için yardıma ihtiyacım yoktu. O kamera tripodumu bir ağaca 3-4 kere dolamak istedim. Ne zaman açmaya kalksanız o korkunç sesi çıkartıyordu.
7: Tanrım, bu şeyden nefret ediyorum.
0: Kamera ekipmanı gerçekten çok kötüydü.
2: Mark, merak ediyorum, acaba sen de mi aynı şekilde hissediyorsun?
3: Dostum, bu işe bambaşka bir boyut katıyor. Çok sinir bozucu çünkü dışarı çıkıp avlanmaya, hayatta kalmaya, doğayla iç içe yaşamaya ve bunu normalde yaptığın gibi yapmaya alışıksın ama tüm bunları taşımıyorsun. Ama mecburuz, iyi ki yanımızdaydı. Bazen yapmak istediğiniz şeyi yapma becerinizi kesinlikle engelliyordu.
2: Roland, günün sonunda taşımak zorunda olduğun bütün o güvenlik ekipmanlarını yanında gezdirmek mantıklı geliyor mu sana?
5: Ya çözüm bulursun ya da tüm o güvenlik ekipmanı olmadan ölürsün. Ama bir de elinde sürekli kamera var. Bu seni tek kollu bir adam yapıyor. Bir elimiz arkamızda bağlıyken yapıyoruz çünkü bir el her zaman kamerada.
2: Heath, sırası gelmişken o acı veren çekilme kararını konuşmamız gerek. Her şeyden önce çekilmekle ve pizza sipariş etmekle dalga geçmende bir ironi olduğunu düşünüyor musun? Neden böyle bir şey yaptın?
0: Evet, geriye bakınca gülmek zorundayım ve aynı zamanda bunun biraz uğursuz bir işaret olup olmadığını da merak ediyorum. Çünkü bundan bir iki gün sonra fiziksel olarak bir duvara çarpmaya başladım. Zihinsel olarak hala iyiydim ama vücudum hiçbir şeyi kabul etmiyordu.
2: İzleyicilerimizden çok sorular gelmiş. Seni almaya geldiklerinde ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Pes etmenin hemen ardından neler oluyor?
0: Herkes çekilince 24 saat sonra evindesin sanıyor. Bu kesinlikle öyle değil. Bana tüm krampları durdurmak için iğne yaptılar ve kampa geldiğimde hala kusuyordum. Sonra yeniden beslenme programına giriyorsunuz çünkü vücudunuz kontrol edemeyeceğiniz tek şey ve nasıl tepki vereceğini bilemezsiniz. Çünkü onu daha önce oradaki gibi bir strese hiç sokmamışsınızdır. Kampa döndüğünüzde tıbbi müdahale görüyorsunuz ya da en kötü senaryoda hastaneye uçuruluyorsunuz. Meseleyi boyutlandırmak gerekirse 24 saatte 6 kilo aldım. Ne kadar susuz olduğumu anlatmak için bu yeterli.
2: Keith, sana son bir sorum daha var. Kendi kendine yaptığın o ilkel dövme var ya, üzerinde 25 gün için 25 tane nokta vardı. Ama 22. günde çekildin. Bu durum için kalıcı bir hatırlatma oldu mu bu? Yani şu anda kendini iyi mi hissediyorsun yoksa kötü mü hissediyorsun?
0: İlkel mürekkep hakkında harika olan şey de bu. Üzerine hemen giderseniz tutmaz. Birkaçını çıkarabildim.
2: Ben de tam onu soracaktım. Tamamını mı sildirdin yoksa başka bir şey mi düşünüyorsun mesela?
0: Çok dikkatli olmak lazım. 3 noktayı çıkarabilirsiniz çünkü hayatımın geri kalanında o dövmeye bakıp 25 gün demek istemedim. Çünkü o noktada hedefim buydu. Ama vücudunuz sonunda ne zaman biteceğini size söylüyor.
2: Bölümün sonuna geldik. Mark, Keith, Kelly, Joel ve Roland'a teşekkür etmek istiyorum. Katılımcıların deneyimleri hakkında konuştuk ve böylelikle bir bölümün daha sonuna geldik.

0: This place, it stays with me.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kart Door'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kart Door Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kart Door'dan bir dünya tatlılık.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Çok yediren babaanneye, iş kilitleyen patrona, bilmediğin tatlar denemeye, fazla paylaşımcı çocuğuna hayır diyemiyorsan, bunun bağırsaklarındaki etkisine hayır de ve farkı hisset. Enterogermina'nın IntelliSporları bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesine katkıda bulunur.
8: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında züccaciye mutfak ürünlerinde 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
10: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
11: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
10: Bir fırsat.
12: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
13: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
14: Tehlike çok büyük.
15: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
16: Olamaz mı?
15: 10 dakika içinde.
13: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
17: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
16: Bu gerçekten dehşet verici.
14: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
13: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Hayatta kalma mücadelesinde amaç bellidir. O durumdan canlı çıkabilmek. Ama hayatta kalma ihtimali ilk 72 saat sonunda büyük oranda düşer. Maine, Birleşik Devletler'in kuzeydoğusunda uzak bir köşe. Ayılar, başaklar ve geyik sürülerinin gezindiği haşin ve ıssız bir bölge. Burada tenha ve ilkel ormanların içinde 5000 kilometre boyunca uzanan kayalık uçurumların tepesinde ve Atlantik Okyanusu'nun yıkıcı dalgalarında zorluklarla dolu bir yaşam uzanıyor.
1: En büyük düşmanlarımızdan biri bölgenin kendisi. Burada kolayca yolculuk yapmak diye bir şey yok.
2: Bu tanrının unuttuğu yerde kayabilir, bileğini burkabilir ve yuvarlanabilirsin. Attığın her adım son adımın olabilir.
0: Zorlu hava şartlarıyla yoğrulmuş bu el değmemiş doğa sadece en dirençli ve maceracı yürüyüşçülere geçit verir.
1: Eğer kuru kalamazsan güç savaşında geride kalırsın ve bir daha toparlanamayabilirsin.
2: En kötü senaryoya merhaba deyin. Hipotermi ve onun en yakın üç arkadaşı. Soğuk, yağmur ve fırtına.
0: Programın bu bölümünde farklı yaşamlardan gelen iki adam, eski yeşil bereli Grady Powell ve hayatta kalma uzmanı Bill McConnell, birlikte dolaşan yürüyüşçüler rolüyle karşımızda olacaklar.
1: İleri it, zorla, it, it, it.
0: Ve bu zorlu ortamda dondurucu soğukla nasıl başa çıkılır onu gösterecekler.
2: Birkaç koruyucu yatak gerekiyor.
0: Hayatta kalma mücadelesinde ilk 72 saat boyunca...
1: Biz o durumdayız. Yağmur ve kar arasındaki evredeyiz.
0: Nasıl sağ kalabildiklerini izleyeceğiz.

0: Bil, burası iyi bir dinlenme noktası.
1: Eğer bir martı ya da yaban ördeğiysen. Bu bataklıkta çabuk hareket edemeyiz. Çünkü hızlı olmak demek daha çok ıslanmak demektir. Özellikle bu dondurucu yağmurda. En önemlisi kuru kalabilmek ve ayakları kuru tutmak.
0: Buraya gel dostum.
2: Grady ve Bill, Maine'in yaban hayatından kurtulabilmek için sadece yürüyüşçülerin taşıyacağı malzemelere sahipler.
0: İşte başlıyoruz. Burası ıslak. Hadi bu süngerimsi yerden çıkalım.
1: Evet, bu suyun içinden çıkmamız gerekiyor.
0: Burası biraz derin gibi görünüyor. Asker çantasının bir benzerini görmek bana ordudaki zamanımı hatırlattı. Sırtımdaki çantaya benzer ağırlıkla günler ve kilometrelerce yürüdüğüm zamanları. Ama şu an burada durmak ve çantadakileri kontrol etmek anlamsız. Çünkü çok ıslak. Bu yüzden kuru bir yer bulabilmek için devam etmeliyiz. Bakalım neler göreceğiz. Ne bulduğumuza bir bak.
1: Bu harika. Bunu başka pek çok kullanışlı şeye dönüştürebiliriz. Mesela yağmur şiddetlenirse ya da biz oturacak bir yer istersek bunu kolayca bir sığınak yapıp içine kıvrılabiliriz. Oo.
0: İşaretleme bandı ve ondan bir sürü var.
1: Evet.
0: Kurtarıcı bileklik.
1: Bu kırılmış ama kordonu hala yerinde. Başkalarını bu bilekliği kullandığı için çok eleştirirdim. Fakat bu dar alanda böyle bir kordona sahip olmak çok mantıklı. Buna ihtiyacımız olacak. Özellikle dışarısı ıslak ve soğukken. Aa, güzel.
0: Tel testere mi?
1: Evet, ve dayanıklı olanından. Bu çantayı hazırlayan her kimse neye ihtiyacımız olacağını kesinlikle biliyor.
0: Pek çok şeyin kesileceğine eminim.
1: Evet.
0: İyisinden bir tane.
1: Burada yaşam ve ölümü birbirinden ayıran şey barınağın. Ve bunun için daha ağır malzemelere ihtiyacımız var. Bu yüzden bu tel testereye sahip olmak Grady ve benim işimi epey kolaylaştıracak.
0: Dinlenme kordonu.
1: Hiçbir şey değilse de en azından güzel uzun bir kordon.
0: Şimdiye kadar çantadan bir sürü müthiş kordon çıktı. Daha fazlasına da hayır demem doğrusu. Bu şeyler mükemmel. Sığınak için çok işe yarayacak. Bu kordon bir sürü şeye yarayabilir. O yüzden bunu atmayacağım. Ne düşünüyorsun dostum? Hangi yoldan gidelim?
1: Ağaçların büyüme yönüne bakarsak hangi taraf güney bunu anlayabiliriz. Eğer şuradaki ağaçların büyüme yönüne bakarsan, kuzeye bakan taraflarının oldukça inceldiğini görebilirsin. Bütün soğuğu ve rüzgarı bu tarafa alıyor. Biyokütlenin çoğunluğu ve enerjinin fazlaca kısmı güney tarafında yer alıyor. Güneyi biliyorsanız başka her şeyin yerini bilirsiniz. Doğuya doğru yol alacağız çünkü o taraf karnımızı doyurabileceğimiz tek yer. Bence bu sayede sahile varabiliriz. En iyi seçenek bu. Bu yüzden doğu diyorum.
0: Haklısın. Fena fikir değil ama gerçekten denizden ne kadar uzakta olduğumuzu bilmiyoruz. Eğer sahil tarafına yürüyecek olursak günlerimizi yürüyerek geçirebiliriz. Ve bütün bu zaman boyunca sırılsıklam olacağız. Bill ve ben yön konusunda hata yapmak istemiyoruz. İç kısma doğru gidersek burası bizi bir yola ya da medeniyetin olduğu bir yere çıkarabilir.
1: Sahil tarafında kesinlikle yemek bulabiliriz ve bir ihtimal işlek bir yol ya da medeniyete rast gelebiliriz. Biri bile olsa nihayetinde yiyeceğe kavuşmuş olacağız. Sahil tarafı sadece yiyeceği temsil etmiyor. Bence Maine'in sapa kuzey ormanlarından kurtulmanın da en kolay yolu bu. Burada yoğun nakliye yolları, balıkçılık yapanlar ve bot trafiği var. Eğer o tarafa gidebilir ve bir tür sinyal elde edebilirsek, uzun saatler beklememize ve birinin bizi şans eseri bulmasına gerek kalmaz. Ne düşünüyorsun?
0: Aslında dediğin gibi olabilir. Kaynağa ulaşmak konusunda haklısın ama ben gerektiğinden fazla bu şeyin içinde kalmak istemiyorum. Derim ki kuru araziye çıkalım ve hızlı bir şekilde kestirmeden doğuya yönelelim.
1: Bence harika.
0: Ayaklarımı biraz daha kuru tutmaya çalışıyorum. Hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam, hadi yola koyulalım.
1: Dikkatli ol, bir çukurun içine düşmek istemezsin. Burada bir sürü çukur var.
0: Daha da kötüye gidiyor dostum. Ölüm tuzakları var.
1: Bataklıkta yürümek fazla enerji gerektiriyor ve bu da durumu zorlaştırıyor. Karın kaslarını çalıştıran tüm dengeleyici kaslarınız fazla mesai yapıyor. Ayakta kalabilmek için çok fazla kalori harcıyorsunuz.
0: Bir adım at ve ilerlemeye çalış.
1: Geyikler bu yumuşak zemini ağır toynaklarıyla eşeliyor ve bu yüzden delikler oluşuyor.
0: Ve şu anda burada görmek isteyeceğim en son şey bir geyik.
1: Evet. Tüm bu hiçliğin ortasında yapılacak hiçbir şey yok.
0: Bu bataklığın içinde Bill ve ben ağaçların sağlayacağı korumadan yoksunuz. Ve biliyoruz ki burası geyiklerin sıkça gelip geçtiği bir yer.
2: Omuz yüksekliği yaklaşık 2 metreyi bulan sığınlar göz korkutuyor. Ama aslında çok barışçıl hayvanlar. Yine de tehdit hissettiği an saldırganlaşabilir. Ve 680 kiloluk devasa cüssesiyle saatte 35 mil hızıyla sizi kovalayabilirler.
0: Geyikler insanların düşündüğünden çok daha endişe verici hayvanlar. Yavrusuyla arasında kalacak olursak bu bizim için daha da tehlikeli olur.
1: İçimde öyle bir his var ki koca yaşlı bir boğa buranın sahibi olduğunu düşünüyor sanki ve sanırım o haklı.
0: Evet Bill, önümüzde bir su birikintisi var.
1: Evet, derinliği bileğinin de üzerinde.
0: Maalesef burayı geçemeyeceğiz. Arazi bizi gerçek anlamda ele geçirmiş durumda. Bu çukurdan bir an önce kurtulmalıyız. Bu sulak yerden çıkmalıyız çünkü güneş batmak üzere ve hava da dondurucu derecede. Eğer burada takılıp kalırsak durumumuz her dakika daha da beter olacak. Evet, çevresinden dolaşmamız gerek. Etrafından dolaşmaya çalışsak bu taraftan gidebilir miyiz?
1: Evet, sanırım bizim çıkış yolumuz. Nereye gideceğimize dair bir planımız olsa bile bu bataklığın içinde ilerlemek işleri iyice zorlaştırıyor ve sanki çok yol almışız gibi hissettiriyor. İleri doğru fakat düz değil. Bu engelin çevresinden dolanmalıyız.
0: Yağmura rağmen küçük bir mola verdik.
1: Grady dursana.
0: Ne oldu?
1: Bulmuşken şu küçük odun parçasını koparayım.
0: Aa güzel, su kamışı görmemiştim. İyi yakaladın.
1: Hareket halindeyken bu odun parçalarını toplamak çabuk kurumalarını sağlıyor. Toplayalım şunları. İçimde bulduğumuz her şeye ihtiyacımız olacakmış gibi bir his var.
0: Evet, dışarıda kuru tek bir parça dahi yok.
1: Bu odun parçası neme doymuş durumda. Bedenim ve elbiselerim arasındaki havasız alan kurumasını sağlayacaktır.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Tamam, hadi devam edelim. Yağmur ve kar arasındaki evredeyiz. Yılın bu zamanında hava aniden değişebilir. Bölge halkı genelde eğer havayı sevmediysen bekle, 5 dakika içinde değişecektir diyor. Bu yumuşak zemin gittikçe buzlanıyor ve adım atmak zorlaşıyor.
1: Bu büyük ihtimalle yılın ilk poyrazı. Tam zamanında.
0: Evet.
1: Doğayla mücadele durumunda insanlar en çok hipotermi yüzünden ölüyor. Tam da yağmurun kara döndüğü şu durumda hipotermi baş gösteriyor.
0: Kıyafetlerim aslında yağmura dayanıklı ama şu an üstüme yapışmış durumdalar ki bu da kötü şans demek.
1: Kuru kalmak, yaşamak demek. Açık havada kalacak zaman yok. Bu bataklıktan kurtulmalı ve zaman kaybetmeden şu ağaç hattından içeri girmeliyiz. Ve bunu hemen yapmalıyız.
0: Neredeyse vardık dostum.
1: Baksana ne diyeceğim. Şu sedir ağaçlarını görmek gerçekten güzel. Birkaç yoldaş edindik Grady. Onlar bizim arkadaşlarımız.
0: Pekala. Kar bitene kadar bekle. Onlarla öyle konuş.
2: Nemli ortamlar, çamurlu araziler ve bataklık alanlarda geçerli olan hayatta kalma mantığı, yüksekliğin daha kuru ve daha sıcak kalmak demek olduğudur. Bu yüzden Grady ve Bill ağaç hattına varsalar bile tepeye tırmanmaya devam edecekler.
0: Önümüzde tırmanılacak bir eğim var ve hala bataklığın içindeyiz. Kaymamaya dikkat edelim. Bu ovacık şeyin içine düşmek istemiyorum.
1: Kayaların üstü yosunlu ve bu iyi değil. Kayalar gerçekten çok kaygan. Ve tüm bu buzun ve suyun üstünde bitki kalıntıları ve organik maddeler eklenince kayganlık tehlikeli hale geliyor. Kayarak kendini yaralama riski gerçekten çok yüksek.
0: İyi misin?
1: Evet.
0: Bunlar da ne? Sanki devasa toplar yağıyor.
1: Olabilecek en kötü şey oluyor. Hava -2 derece ve kar yağıyor. Tüm bunlara maruz kalmak bizi öldürebilir. Acilen barınacak bir yer bulmalıyız.
0: Ulaşmamız gereken noktaya yaklaşıyoruz. Şu an esas endişe etmemiz gereken durum hipotermi. Çünkü yavaşlamaya başladık ve kendimizi ısıtamıyoruz. Rüzgar ve soğukta elimizde kalanı çabucak tüketmemize sebep oluyor. Bu yüzden bulabildiğimiz en kuru yere ulaşmalıyız.
2: Kar yağmaya devam ediyor ve hava sıcaklığı da -7'ye kadar düşmüş durumda. Bu arada Grady ve Bill hipotermiden korunabilmek için kendilerine barınacak bir yer bulmak adına yürüyüşlerine devam ediyor.
1: Bu ıslak, soğuk ve sefil durumda ateş yakmanın ne kadar zor olduğunun farkındayım. Bu yüzden önceliğimiz barınak. Bir mucize olup da mükemmel koşullara ulaşmadığımız sürece ateş yakmak listenin en sonunda. Bence sadece kuru bir yere ihtiyacımız var.
0: Hala kaygan zeminde ilerliyoruz. Biraz daha zorlayarak tepeye yaklaşmalıyız. Bu akşam barınağımızı yaptığımızda zemin hala ıslak olacak. Bu yüzden biraz daha yükseğe tırmanırsak ıslak zemini dert etmeye gerek kalmayacak. Kendimiz için yapmamız gereken tek şey solu sepkenliğe Ankara doğru yürümemek olacak.
1: Evet. Hipoterminin eşiğinde sırılsıklan bir şekilde tuzağa düşmek istemeyiz.
0: Rüzgar hızlanıyor ve fırtına kapıda. Bu karışıma bir de kar eklendi. Doğayla mücadelede daha 24 saatimiz dolmadı ama zaman iki kat daha hızlı geçmiş gibi.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
4: kredi? Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz Kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
4: Tatildeyken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
4: Ken ayağında kabarcık oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen keşfet, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
5: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli...

0: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
1: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
0: Bir fırsat.
2: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Bu çamurlu ormanda hava giderek kararırken, kar fırtınası altında yaklaşık -7 derecede Grady ve Bill çıkmaza düşmüş durumdalar. Yağışlı ve dondurucu ortamda, seyrek gün ışığı altında vücut ısılarını tekrar yükseltmeliler ya da hipotermi riskiyle yüzleşmek zorundalar.
4: Güneşin ekvatora en uzak olduğu gün, yani yılın en karanlık günü. Burada bu karanlık günde hipoterminin eşiğinde sırılsıklam olmuş durumda, kapana kısılmış şekilde kıvranarak ve körlemesine bir barınak bulmaya çabalıyoruz. Bir an önce kuru bir alan bulmalıyız.
5: Gördüğüm ilk kuru noktada duracağım.
4: Evet, hiç duraksama.
5: Hey, şuraya bak. Burası bizim durağımız olabilir. Doğal dayanak oluşturmuş bir ağacın altı nasıl?
4: Her tarafımız karla kaplıyken bu ağacın altında kuru kalabiliriz sanırım.
5: Her yer karla kaplı ve zemin hala su dolu. Bu gece en büyük düşmanımız bu zemin olacak. Ama burada tepenin üstünde tamamen kuru bir noktamız var.
4: Bana iyi göründü, sen ne dersin?
5: Hemen şu yıkıntılardan barınak yapalım. Kocaman eski ağaç dallarından oluşan bir yığın. Yağmur ihtimaline karşı yağmurluğumuzu da yalıtım için kullanabiliriz.
4: Bence harika bir fikir. Yere dal parçalarından katlar yapabiliriz. Kuş yuvası gibi. Belki ağaç kabuklarıyla başlayabiliriz.
5: Umarım ateş yakmak için bir şeyler düşünüyorsundur.
4: Şu an olduğumuz durumda, bu kadar karın ortasında ve düşük sıcaklıkta ateş yakmayı düşünmek kesinlikle bir hayal. Bu gece sadece barınağımıza güvenebiliriz. Tabii ki bu gece ateş yakabilmeyi isterdim. Ama boş hayallere kapılmanın sırası değil. Bulabildiğimiz kalıntılarla bir şeyler inşa etmeye başlamalıyız ve içine sığmalıyız. Burada bir barınak yapmıyoruz, onu yoktan yaratıyoruz. Bulabildiğimiz her şeyle iyi bir yalıtım sağlamalıyız.
5: Pekala.
4: Çok fazla ışık kalmadı.
5: Pekala, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım.
4: İyi bir barınak yapmak epey zaman alır. Yere yatmak için güzel kalın bir huş ağacı kabuğu serebiliriz. İşte başlıyoruz. Soğuk zeminin üzerinde sadece 10 dakika oturarak vücut ısısının büyük bir kısmını kaybedebilirsiniz. Bu yüzden yapmamız gereken şey... Hayatımızı çalabilecek zeminle aramıza yeteri kadar yalıtım maddesi koyarak ürettiğimiz ısının vücudumuzda kalmasını sağlamaya çalışmak olacak.
5: Çam ağaçlarının dallarını kullanarak iyi bir yalıtım sağlayabiliriz. Ayrıca her yerdeler. Bu doğa koşulları altında barınak yaparken en büyük düşmanımız ısı aktarımı sorunudur. Toprak gündüz olduğundan daha soğuk ve düşünmemiz gereken tek şey zeminin yüksekliği olmalı. Dikkat et. İşte büyük bir tane.
4: Güzel.
5: Pekala, temeli nasıl halledeceğiz?
4: Aslında bizim endişelenmemiz gereken çatının inşası olmalı.
5: Çatı barınakta hava boşluğu yaratacaktır. Bill tepemize gerçek bir çatı yapmaktan söz ediyor ama bence dallar bunun için yeterli olacaktır. Sadece yağmurluğu kullansak nasıl olur? Yağmurluğu dalların üstüne atarız, sonra üstüne biraz daha dal ekleriz ve bir oyuk açarak bunu battaniyeden bir çadır haline getirebiliriz.
4: Bence harika bir fikir ama unutma, sırılsıklamız ve dallar da çok ıslak. Kendimizi sıcak bir şeylere sarmak isteyebiliriz. Havayı ısıtabilmek için ne kadar küçültülmüş bir şey inşa etmeye çalışıyor olsak da tepemizdeki dallarla aramızda boşluk bırakmalıyız. Bu boşluk vücut ısımızda kuruyan kıyafetlerimizden çıkan buharla dolacak ve bizi ısıtacak uygun atmosferi sağlayacak.
3: Vücut ısısının artmasıyla yağmurluğun altındaki hava yoğunlaşabilir ve bu da Grady ve Bill'in kurumalarını engelleyerek hipotermi riskini artırabilir. Bu durumda nem artışını engellemek için sığınağın içindeki havalandırmanın çok iyi olması gerekli.
4: Yağmurluğu sarmalayıp üstümüzde bir demet haline getirmek yerine şu uzun sopaları birbirine kenetleyerek onları tepede sıkıştırabiliriz. Sonra yağmurluğu üstüne atarız ve kütüklerin ortasına doğru sürünürüz.
5: Eğer bunu yapacaksak mümkün olduğunca alçak olmalı.
4: Tamam. O zaman çatı için birkaç direk yapmaya başlıyorum. Burada bir sürü cansız ve bir tekmeyle yıkılabilecek sırıklar var. Onları çatının tepesine

0: yerleştirebiliriz. Böylece yağmurun akış yönüne müdahale ederek tepede birikmesini ve içeri girmesini engellemiş oluruz. Sanırım yeterince uzun bir çift dal buldum.
1: Şu işaretleme bandını uzatır mısın? Bunları bağlamak için kullanacağım. Yapmak isteyeceğimiz en son şey gece uyanıp bu sığınağı tamir etmek. Bu bir işaretleme bandı. Kordon olarak yapılmamış ama yine de yağmurluğu çatının tepesinde sabitleyip bağlayabilmek için iyi bir malzeme. Küçük bir dokunuşla işimizi görebilir.
0: Yaptığımız barınağın tek bir şeyinden eminim. Kesinlikle güzel kokacak.
1: Sanki Noel gibi.
0: Ama bir tabak dolusu bisküvinin ve sütün olduğu bir sabaha uyanmayacağımız kesin.
1: Işığımız artık yok olmak üzere. Sonuna
0: evet,
1: geldik.
0: Evet öyle. Elimizde olan bu ve gün batımına sadece birkaç dakika var. İnsanlara yıllardır nasıl ilkel barınaklar yapılabileceğini öğretiyorum. Fakat hiçbirinden elinde bizimki kadar döküntü kaldığını duymadım.
1: Kolay bir giriş çıkışa ihtiyacımız olacak. Çünkü sabah kalkıp birkaç zıplama egzersizi yapacağım.
0: Evet, çok fazla hareket olacağı benziyor. Bu tatsız durumun içinde çer çöp yığını ve barınağın ortasına doğru sürünmek hayatta kalmamızı sağlayacak. Gecenin bir yarısı da kalkıp o zıplama hareketlerini yapmak kan akışını hızlandıracak ve bizi hayatta tutacak. Bacağımı içeri sokamıyorum. Ah, evet.
1: Sanırım yanlışlıkla en geniş yeri kaptım.
0: Bir noktada kaymak zorunda kalacaksın.
1: Donmaya başlamadan bir iki saat önce yuvarlanmaya çalışabiliriz sanırım.
0: Evet.
1: Bu korkunç. Dostum, her yerde uyuyabilirim ama şu an gerçekten zorlanıyorum. Orduda öğrendiğim şeylerden biri de her yerde uyuyabilmek ama burası gerçekten soğuk.
0: Dostum, vücut ısımız yeterli olmuyor.
1: Hayır.
0: Kalorilerimiz ve bunun gibi pek çok şey olmadan olmuyor. Bu gece hayatta kalmak için hareket etmeliyiz.
1: Ayak parmakları ne alemde?
0: Sağ ayağım kötü durumda. Şu an kanın tümü yaşamsal organların etrafında dolaşıyor. O yüzden kalkıp hareket etmeye başlamalı ve kanı eller ve kollara doğru hareket ettirmeliyiz. Parmaklarımızı kımıldatmalı, ayak parmaklarımızı oynatmalı ve böylece sistemi ateşlemeliyiz.
2: Grady ve Bill büyük kas gruplarını çalıştırıp iç ısı üretimini arttırmanın yanı sıra vücut ısısının düşmesine bağlı olarak oluşabilecek kekeleme, geveleme ve hareket kaybı gibi motor becerilerini yitirmediklerinden emin olmak için birbirlerini denetlemek ve herhangi bir sorun olmaması için birbirlerine göz kulak olmak zorundalar.
1: İçeri giriyorum. Baksana dostum, umarım ateş yakmak için bir şeyler düşünüyorsundur. Çünkü tekrar bu durumda olmak istediğimi sanmıyorum.
0: Bu... Lanet olası barınağı bitirmeye odaklandığımız için bu sağanağın altında başka bir şey düşünmeye zaman bulamadık. Yarın mutlaka yakacak bir şeyler bulmalıyız. Ateş yakmanın yolunu bulmak için ciddi şekilde düşünmemiz gerekiyor. Yoksa kuruyup ısınamazsak geride bir 72 saatimiz olmayacak.
1: Sanırım henüz donmadık ama çok soğuk.
0: Donacağımızı sanmıyorum ama bundan sonra bana yeni dondurulmuş dondurma muamelesi yapıp öyle çağıracaklarından eminim.
1: Peki ishal durumu?
0: Olamaz.
2: Bill ve Grady yeni günün şafağında tekrar doğuya doğru hareket ediyorlar.
0: Güneş çok az görünüyor ama nereden doğduğunu görebiliyoruz.
2: İkili verimli kaynakların ve kurtarılma şansının daha yüksek olduğu sahil şeridine ulaşma umuduyla hala ormanda ilerliyor. Fakat bütün gece dondurucu soğukla ısılarını korumak için mücadele eden ikili şu an güçten düşmüş durumda. Ayrıca vücutları büyük oranda susuz kaldı.
0: Burada kar biraz inceliyor gibi.
1: Yine de zemin hala kuru değil.
0: Dursana Grady. Ağaç yosunlarından süzülen suları içmeyi es geçmeyelim.
1: Su molası için hazır mıyız?
0: Çam ağaçlarından sarkan ağaç yosunları küçük birer çeşme gibi. Bu yüzden sarkan yosunları karacaların yaptığı gibi dalından içmeye çalışacağım. Bu yosunlar temiz duruyor.
1: Yağmur suyu yosunların üstünde birikmiş ve içilebilir durumda. Çok iyi görünmüyor. Biraz kahverengi ve bulanık. Bitkisel bir tadı var ama yine de içilebilir. Yani mola verebiliriz. Susuzluğumuzu gidererek tekrar canlanabiliriz.
2: Bataklık yosunu, yüzey suyunu dezenfekte eden bir çeşit iyot içerir ve doğal filtre görevi görür. İkili susuzluklarını gidermek için ve hayata tekrar tutunmak için mükemmel bir kaynak buldu.
1: Ah evet bebeğim. Hazır mısın?
0: Hadi yola devam.
1: Bir yolumuz açıldı.
0: Ve tepeden aşağı iniyoruz. Bu iyi haber.
1: Artık kar yok, yeşilliği görebiliyoruz. Etrafımız yemyeşil bitkilerle dolu. İşaretler gösteriyor ki sahil şeridine varmaya yakınız. Baksana işte su orada. Kesinlikle göl değil.
0: Daha büyük. Okyanusu bulduk. Gelgit havuzları ve yiyecek bulabileceğimiz su yosunu hattı var. Aşağı inmeliyiz.
1: Ya da inemeyiz.

0: televizyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta ile hayat yolunda.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
5: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
7: kalgonla. Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yakıt alacağız yine, yandık.
12: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
13: Kredi kartım hadi.
14: Irwin Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
18: Maine'in kayalık kıyılarında hayatta kalma senaryosunda 28 saat geride kalmak üzereyken Bill ve Grady kendilerini vahşi bir orman ve okyanus arasında 60 metre yükseklikte uçurumun kıyısında buldular.
19: Adamına dikkat et.
9: Bir de ayağımızı burkmayalım. Bu kayalık gerçekten çok kaygan olabilir. Kayarsak kendimizi direkt aşağıda suyun içinde bulabiliriz ki olmak isteyeceğimiz son yer. Dikkatli olmalıyız ama bir şekilde aşağı inmeli ve yiyeceklere ulaşmalıyız.
19: Yürüdükçe daha iyi olacak sanırım. Evet, işte burada. Sonunda okyanusa ulaştık. Şimdi bu fırsatı ikiye katlamalıyız. Sahilde olmak yiyecek ve erzak bulabileceğimiz anlamına geliyor.
9: Gidip bir merhaba diyeyim.
19: Ne yapacaksın?
9: Dedim ki gidip bir merhaba diyeceğim.
19: Ben de gidip gerçek bir iş yapayım.
9: Ah, merhaba. Suyun elimden akıp gitmesi gerçekten mükemmel bir his.
19: Bir ve benim bir amaç doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Yine de işimize yarayacak malzemeleri toplama fırsatını kaçıramayız.
9: Daha önce böyle mükemmel bir okyanus görmemiştim. Bu koca yaşlı Atlantik, dünyada var olan en sevdiğim yerlerden biri. Okyanusu damarlarımda hissediyorum. Bir dakika durup onu selamlamak, minnetlerimi sunup ne kadar özlediğimi ve onu tekrar görmenin ne kadar harika olduğunu söylemek istiyorum.
19: Geliyor musun?
9: Evet.
19: Daha fazla kaynak bulabilecek miyiz diye sahili taramalıyız.
9: Bu su yosunu hattı yiyecek bulabileceğimiz bir yer.
19: O zaman biraz daha devam edelim ve bakalım gelgit havuzlarını bulabilecek miyiz?
18: Hayatta kalma mücadelesinde çıkış yolunu bulmaya çalışmak kadar işe yarayacak malzemeleri toplamaya zaman ayırmak da önemli. Bu nemli ve dondurucu ortamda karşılaşacakları tüm risklere rağmen kaynakların yerini bulmak Grady ve Bill için 72 saat içinde tükenecek kalorilerini tazeleme fırsatı.
19: Aşağıda bir dolu ihtiyacımız olan şey var.
9: Vaat edilmiş topraklar. Yerlilerin bir sözü vardır. Gelgit geçtikten sonra masa hazır hale gelir. Her düşük gelgitte bakkal dükkanı açılır.
19: Gelgitin tekrar başlaması için çok az vakit var. Buradaki işimizi bir an önce bitirmeliyiz. Burada dalgalar çok hızlı geriliyor. Tabii o hızla da geri geliyor. Malzemeleri toplamak için çok az zamanımız var. Hemen önümüzde bir şamandıra var.
9: Evet.
19: Dostum, bu boş. Şuna baksana.
9: Bu harika.
19: Su tutma havzası.
9: Evet, bu yağmur sularını toplamak için iyi ama şöyle söyleyeyim, şu an bir marketteyiz ve bir
19: sen
9: sepete ihtiyacımız var.
19: Sen marketlisin, ben dükkanında mı?
9: Şu gelgit havuzlarının çevresinde biraz yiyecek arayacağım.
19: Çok iyi. Dikkat et, dalgalar seni alıp götürmesin.
9: İlk önce şurada oturup kolay yoldan bir sepet yapacağım. Bu şamandırayı kullanışlı bir kap haline getireceğim. Bu gibi durumlarda herkes önce ok, yay gibi silahlar yapar. Kimse durup da bir sepet yapmayı düşünmez. Fakat sonuçta eşyalarını taşıyabilmek için buna ihtiyacın olacak. İkinci günün içindeyiz. 72 saatlik mücadelenin sonuna yaklaştık. Artık yiyecek bir şeyler bulmalıyız çünkü midem konuşmaya başladı ve onun sesinden başka bir şey duyamıyorum.
19: Herhangi bir sorunla karşılaştığında elinde olan malzemeleri kullanışlı hale getirebilmelisin. Bu durumda yaratıcı olmak ve idareli davranmak zorundasın. Bir adamın çöpü başka birinin hazinesi olabilir. Şu durumda daha başka ne üretebiliriz bilmiyorum ama donanımlı olduğunda hayatta kalma mücadelesi çok daha kolay oluyor.
9: Gelgit havuzları deniz canlılarını ve yenilebilecek şeyleri bulabileceğiniz en iyi yerdir. Ben de bu yüzden kayaların arasındaki küçük su havuzcuklarına bir şeyler takılmışım, ona bakacağım. Kurduğum plan anında işlediğinde mutlu oluyorum. Daha baktığım ilk havuzcukta şansım yaver gitti ve kayaların arasında küçük yeşil dikenli bir deniz kestanesi buldum.
18: Deniz kestaneleri bol miktarda C ve A vitamini içerir. Protein bakımından zengindir ve kalori kaynağıdır. Bunları bulmak Bill ve Grady için artı puan değerinde.
19: Neler yapıyorsun dostum?
9: Burada her çeşit yiyeceğimiz var.
19: Yosun ve kestane mi?
9: Yosun, kestane, salyangoz. Adını sen koy. Hepsi burada.
19: Evet.
9: İşte açık büfemiz.
19: Burada kalıp saatlerce çöpçülük yapabilirim. Ama dalgalar yükseliyor ve hava soğumaya başladı. Gidip bir barınak bulalım.
9: Bizi bu nemli yerden çıkaracak ve rüzgardan koruyacak bir şeye ihtiyacımız var.
19: Bizi görebilecek bir botun kıyıya yanaşma ihtimaline karşı çok fazla uzaklaşmamalıyız.
9: Dalgalar yaklaşıyor. Rüzgardan korunacak bir yer bulmalı ve nemden kurtulmalıyız. İndiğimiz yamaçtan geri tırmanmalı, ağaç hattına girmeli ve barınak yapacak bir yer bulmalıyız. Ve bunu hemen yapmalıyız.
19: Burada rüzgar yok.
9: Az ama yine de var.
19: Ormana girip sahilden uzaklaşmak istemiyorum çünkü o zaman geçebilecek botları göremeyiz. Bir sürü malzeme toplamamız gerekiyor. Bence onları toplayalım.
9: Evet, bence çevrede ulaşabileceğimiz materyallerden yararlanmalıyız. Sonuçta elimizin altındalar.
19: Tamam, o zaman ağaç dalları, direkler ve otlar değil mi?
9: Eline ne geçerse. Daha fazla kabuk, ağaç dalı ve yalıtım için kullanılacak ne varsa. Şu güzel kurumuş ağaçları devirmekle işe başlayalım. Sağlam bir şey yapmalıyız ve yalıtım için de toplayabildiğimiz kadar malzeme toplayalım.
19: O zaman ben yalıtım için çalışıyorum.
9: Tamam. Hayatta kalma mücadelesinde çevrede en ulaşılabilir ve bol ne varsa onu kullanmalısın. Bu cansız ağaçlar sağlam bir yapı kurmak için tam da ihtiyacım olan şey. Bu yüzden olabildiğince çok ağaç devirip onları yamacın tepesine, barınak için bulduğumuz en uygun yere taşıyacağım.
19: Bu geceki oyunun adı yalıtım. Ben o yüzden dal ve ot topluyorum ve çevremde oldukça fazla çer çöp var. Askerde takımım için silah ve mühimmat envanteri çıkarırken stok yapmakta zorlanıyordum. Her şeyin düzen içinde olması gerekiyor. O nedenle barınak için gerekli malzemeleri kategoriliyorum. Daha fazla ilerlemeden nasıl bir yol izleyelim diyorsun?
9: Sanırım üç ayaklı bir düzenek kuracağım. Direkleri birbirine bağlayarak başlayabiliriz. Barınağın yalıtımının iyi olması şart. Özellikle de rüzgar için. Çünkü rüzgar dışarıdaki tüm nemi içeri taşır.
19: Hadi şunları kaldırmakla başlayalım.
9: Evet, izin verirsen senden kopya çekip bandı kayış olarak kullanacağım.
19: Eğer kopya çekmiyorsan denemiyorsun demektir, değil mi?
9: Bu yaş ve ıslak odunları birbirine bağlamak ve ağırlığı dengelemek için kordona ihtiyacım olacak. Normalde bu tipte bir iskelet inşa ederken çubukları Y şeklinde tutturup kızılderili çadırına benzer bir yapı kurarız. En sağlam bu şekilde oluyor çünkü. Fakat bu sefer sağlam bir kordon yerine bu işaretleme bandını kullanacağım. Bu barınağa döküntü çadırı adını veriyorum. Daha önce bunlardan bir sürü yaptım. Esas iskelet hep aynı oluyor ve çevrede ne tür bir bağ varsa onunla birbirine tutturuyorsun. Ve bu barınak bizi koruyarak devam etmemizi sağlayacak.
19: Sınırlı yalıtım için çok fazla iş yapıyoruz.
18: Bu dondurucu ortamda hipotermiyle olan savaş hiç bitmez. Özellikle gece gündüz demeden sahilden esen güçlü rüzgarlar rahat vermezken, harika bir stratejiyle yerleştirdikleri Kızılderili çadırı benzeri yapı, sağlam ve havaya dayanıklı bir barınak. Ayrıca hem sahilden görülebilecek bir yerde, hem de haşin doğaya karşı en iyi korumayı sağlayacak durumda.
19: Şu tel testleri senden.
9: Evet, al bakalım.
19: Yaşlı büyük ve böcekli tomruklar toplamış olabiliriz ama bu çadırın güçsüz olacağı anlamına gelmiyor. Hatta hala tomrukların çapını küçültmeye uğraşıyorum. İkiye ayırabilmem için tel testleriyle onları zayıflatmam gerekiyor.
13: Değerli dostum.
19: Bu tomruğun dışı çürümüş olsa da içi hala çok sert. Bu ağaçlar öldüğünde dışındaki bütün besinler, özler, her şey içine süzülüyor ve bu da onu daha sert yapıyor. Bazen sadece Neandertal ile dönüşmen gerekir. Ve sopaları vahşice sallamalısın.

0: Yapı için nihayet iskeleti oluşturabildik. Gece için ateşe ihtiyacımız var. Çünkü Bill ve ben geçen seferki gibi bir gece daha geçiremeyiz. Hava çok soğuk ve bu şekilde varlığımızı sürdüremeyiz. Bunu bitirdikten sonra ateş yakmak için ne yapalım?
1: İşe yarar bir şeyler bulmaya çalışacağım. Tamam. Ama çadırı zamanında bitirebilir miyiz bilemiyorum. Çok zaman harcadık.
0: Yani yarın için mi konuşuyorsun?
1: Evet, çünkü fark ettim ki bunu bugün bitiremeyeceğiz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Ne?

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
9: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
10: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
11: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
12: Aramaya devam etmelisiniz.
11: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
13: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
14: Hayatta kalma senaryosunda 36 saat geride kaldı. Maine'in sert habitatında sıcaklık eksi 7 dereceye kadar düşmüş durumda ve rüzgar saatte 600 kilometre ile esmeye devam ediyor. Sahil şeridinde mahsur kalan Bill ve Grady, onlara sorun yaratan zorlu hava koşullarında ateş yakmanın bir yolunu bulmaya çalışıyorlar.
15: Ama yine de ateşimiz olacak değil mi?
16: Evet.
15: Ve bunun için bir fikrim var öyle mi?
16: Evet evet, üstünde çalışıyorum. Ben de artık kurumak istiyorum ama şunu söyleyeyim, bu yağmur ateş için çok da uygun bir hava yaratmıyor. Ama bir çıkış yolu bulacağım.
15: Ateşi gerçekten yakabileceğimizi düşünüyorum.
16: Bu konuda kendime güveniyorum, bir yol bulacağım.
15: Bill'in daha önce rastgele bir şekilde ateş yaktığını biliyorum. Eğer şu an onun tekniğinden şüphe duyduğumu belli edecek olursam bu onu etkiler. Ve o ateşe hiçbir şekilde ulaşamayabiliriz. Tamam dostum, hadi çalıştır kafanı bakalım, bir yol bulacağız.
16: Pekala, bununla başa çıkabilirim. Bu nemli havada ve dondurucu soğukta ateş için bulacağımız materyallerin hepsi sırılsıklam olacaktır, eminim. Aklımızı kullanıp topladığımız şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. En az eforu sarf ederek yeterli baskı ve hızla sürekli hareket sağlayacak bir aparat yapacağım. Yaylı bir matkap. Bu huş ağacı yaylı matkabım için mükemmel bir bağlama çubuğu olacak. Eğer güzel, cansız, düz bir parça bulursam mil yapmak için kullanacağım. Bu ateş yakabilmek için tek şansımız olabilir. Uzun bir tane alıp onu iki parçaya ayıracağım.
15: İskeleti tepeden tırnağa dallarla donatıyorum ve yağmurluğu da tepesine atacağım. Çam ağaçlarının dalları dışarıdan bakıldığında çok iyi görünüyor ama içleri büyük deliklerle dolu ve ışığın geçtiğini görebiliyorsun. Bunların hepsini kapatmalıyım çünkü ne rüzgarın ne de suyun sızacağı tek bir delik istemiyorum. Barınağımıza son dokunuşları yaparken özellikle giriş kısmını biraz daha kapatacağım. Çünkü daha önce çok açıktı ve bu da içeride kalması gereken enerji ve ısının dışarı kaçmasına sebep oldu. Bu gece birimiz için anormal şekilde sıcak olacak ve kurumayı başaracağız. Tabii eğer Bill ateş yakabilirse.
16: Kavrayışı kuvvetli bir kordona ihtiyacım var. Doğal malzemeleri tercih ediyorum. İnce kök telleri bunun için birebir. Onları ince tabakalı bataklık yosununun içinden çıkarıp birbirinden ayıracağım ve birkaç dakika içinde çapraz çubuğumu bağlamış olacağım. Ayırmaya başladığınızda ikisini de eşit ayırdığınızdan emin olun. Eğer iki parça da aynı olmuyorsa kalın parçayı içe doğru bükün. Böylece ayrım tükenmek yerine ortaya doğru açılmaya devam edecektir. Hatta bu kök tellerini ileri geri hareket ettirerek doğru şekilde bölme oyunu da oynayabilirsiniz.
14: Bill, ladin köklerini kullanarak çapraz çubukları birbirine kenetleyecek ve mil üzerinde sürtünmeyi sağlayacak. Ve sonunda bunu yaylı matkabı için kullanacak.
16: Çapraz çubukların sağlam olması basıncı aşağı doğru itmeye yarayacak. Çubukların rahat etmesi için milin çapının geniş olması gerekiyor. Fakat çubuğun içeride boşa dönmesini istemem. Bunun içinde fazla boşluk bırakmamam gerekiyor. Bu mil yaylı matkabımın temeli olacak. Emin olmam gereken ilk şey ortamın mümkün olduğunca kuru olması. Çubuğun düz olması gerekiyor. Ayrıca koru tutuşturabilmek için üzerine uyguladığım baskıya dayanabilmesi için sağlam da olmalı.
14: Bill ateşi yakabilmek için uğraşıyor ve Grady de ateşi tutuşturabilmek için malzeme topluyor. Ve topladığı bu malzemeleri kıyıya yaklaşan bir gemiye işaret verebilmek için de kullanacaklarını düşünüyor.
15: İleri görüşlü bir adam değilsen sonraki adımı bilemezsin ve kesinlikle başaramazsın. Meşalenin ana maddesi işte bu küçük dokunuşun altında. Ağaçların üzerinde bulunan küçük kabarcıklara bastırınca tonlarca reçine akabiliyor. Ve bu madde aşırı yanıcı. Kor bir kere tutuştu mu bu şey çıra gibi yanacaktır.
14: Grady, kav ve reçine dolu 3 tane meşale yapıyor. Bunlar bir araya gelip alev aldığında yakından geçecek herhangi bir gemiye imdat sinyali gönderebilecekler.
15: Burada harika bir materyalle çalışıyorum. Sentetik bir madde ve onu parçalara ayırıp daha yanıcı hale getireceğim. Ama dikkatli olmalıyım çünkü bunu yaktığınızda damlama ihtimali yüksek. Ve bu sıcak şey canınızı yakabilir. Bu hatayı tekrarlamak istemeyiz. Bir kere alev aldığında çok uzaklardan görülebilir seviyeye kadar çıkıyor. Tabii ormanın içinde olduğumuz için tehlike yanı başımızda demek oluyor. Alev birine sıçradı mı bütün orman yok oldu demektir.
16: Yaylı matkaplar ustalık ve dikkat istiyor. Ağır olursa hareket edemez. Hafif olursa da fırlayıp gidebilir. Üzerinde değişiklik yapabileceğim bir ağırlık elde etmeliyim. Birkaç kat kabuğu yapıştırıp denge ağırlığı elde etmeye çalışacağım. İyi haberse bu teknik yerliler tarafından çok kullanılıyor. Yani berbat bir alet yapmadığım sürece işe yarayacağına eminim. İnanıyorum ki kabuk çarkındaki bu pervazlarla sağlam olacaktır. İçine doğru uygulayabildiğim kadar kuvvet uygulamalıyım ki kor alev alsın. Belki bu hippie bilekliğini de kullanışlı hale getirebilirim.
6: I might as well put this Pippy I love you bracelet to some use.
14: Güneşin batmasıyla birlikte sıcaklık eksi 10'lu sayılara kadar düşmüş durumda. Bir yaylı matkabının kıvılcım çıkarabileceğini umut ediyor. Böylece dondurucu ve nemli havaya maruz kaldıkları 40 saatlik sürede kaybettikleri tüm ısıyı geri kazanabilecekler.
16: Bütün parçalar hazır görünüyor. Sadece temel bir parçam eksik ki bilekliği de aslında bu yüzden çıkardım. Esnek yapısıyla bileklik milin çevresinde sarmal oluşturabilecek. Tam zamanında. Aparat çalışmaya hazır.
15: Benim de gizli bir silahım var.
16: Sen ne getirdin?
15: Çıra gibi yanacak bir şey.
16: Reçine dolu otlar ha?
15: Benzin dostum. Güveniyor musun?
16: Pek değil. Parmaklarımı yakabilirim. Yumuşak ve iyi bir akışkanlığa ihtiyacım var. Olabildiğince hızlı yapacağım.
15: Hadi devam et. İşte duman. Çok fazla duman. Bütün garipliklere rağmen dumanı çıkarabildik. Bu da demek oluyor ki eğer her şey kusursuzca ilerlerse istediğimiz ateşe çok yakında ulaşacağız. Fazla, fazla duman. Döndürmeye devam et.
16: Şimdi ısıyı arttıracağım.
15: İşte oldu, işte oldu. Döndür, döndür. Yanmaya başladı. Devam et. Durma dostum. Hiç durma. Döndür. Duman çok yoğun. Devam et. Durma, durma, durma, durma, durma, durma, durma. Durma. O kadar çok duman vardı ki tahtayı bile göremiyordum. Ama bile söylemedim çünkü devam etmesi gerekiyordu. Lanet olsun. Gözüme çok fazla talaş geldi.
16: İşte gördün mü?
15: Dostum, bütün tuhaflıklara rağmen en berbat koşulda bile Bill kor elde etmeyi başardı. Ama henüz bitmedi. Kav demetlerimiz hala duruyor ve onlardan alev elde edebiliriz. Demeti kapma işini gör. Pekala. Ateşi yakalım dostum, ateşi yakalım. Alev aldığını görmek istiyorum.
16: Geliyor. Daha yoğun duman bulutu görüyorum. Biraz oksijen vermenin tam zamanı. Ateşe doğru üfleyerek ilerlemesini sağlayacağım ve nihayetinde bu ıslak odunları tutuşturabilmek için istediğimiz alevi elde etmiş olacağız.
15: Evet bebeğim. Hadi, hadi. İşte yanıyor Bill.
16: Aynen öyle.
15: Ateşi bulduk Bill.
16: En sefil durumda ilkel mühendislik bilgileriyle ateş yakmak eskimeyecek bir numara. Bu ateş kıyafetlerimizi kurutacak, bedenimizi ısıtacak ve ruhumuzu yumuşatacak.
15: Tanrı'ya şükür.
16: Sepetimin içinde biraz deniz salyangozu, su yosunu ve deniz kestanesi var.
15: Şimdi o deniz kestanelerini yiyeceğim.
16: Tek yapmamız gereken onları kırmak ve işte yemek için hazırlar.
15: Kaşık ister misin?
16: İhtiyacımız olduğunu sanmıyorum.
15: Medeni bir adam olduğum için kullanacağım.
16: Pekala. Yemek istersen işte orada. Kayanın üstündeler. Taze taze.
15: Bunlar harika. Bu akşam 3 öğün yemeğimiz var. Biz deniz kestanelerini yerken su yosunları kurumaya başladı ve salyangozlar da buharda pişiyor. Eğer kız arkadaşım bunları yediğimi görse bana çok kızardı çünkü onu böyle iyi lokantalara götürmüyorum. Nevalemiz tükendi dostum.
16: Sorun değil. Büyük anne okyanus o büyük gelgitle bize kucak dolusu ve taze yiyecek getirmek için gerçekten
15: büyük
16: sıkı çalıştı.
15: Dostum senin kaç tane büyük anne ve büyük deden var?
16: Yeterince değil.
15: Büyük anne ağaç, büyük anne okyanus, doğa ana, orman ana, şu garip bataklık amca.
16: Bu doğru.
14: Şafak sökerken günün ilk ışıklarıyla birlikte 53. saatleri dolmak üzere. Grady sahilin güneye bakan şeridinde sabah gelgitiyle birlikte kıyıya vuran taze deniz ürünleri için araştırma yapıyor.
15: Orada bir duba var. Yaklaşık 3 kilometre ötede. Ve bir dizi anten görüyorum. Muhtemelen 1-2 gün uzaklıkta. Medeniyet orada. İşte bu bizim kurtuluşumuz. Bile bu dubayı ve antenleri göstermeliyim. Bu bizim buradan çıkış biletimiz olabilir. Bir iyi haberlerim var.
16: Nedir dostum?
15: Bir duba gördüm. Ve sanırım 2 günlük yürüyüş mesafesinde birkaç anten var. Yani kampa veda etme vakti geldi.
16: Bir bakalım şuna.
15: Duba çok yakında, gördün mü?
16: Evet, görebiliyorum.
15: Sanırım 1 kilometre ileride. Tamam, bir de şu tarafa bak. Evet,
16: şu büyük kayalığın
15: sırtının altında. Belli belirsiz ama üçlü kümeler halinde 3 tane uzun kule var. Bence bu tarafa doğru gitmeliyiz.
16: Bilemiyorum dostum, uzak gibi. Buradan orası hiç değilse bir geceden fazla bir mesafede. Bu demek oluyor ki medeniyetin olup olmadığını bilmediğimiz bir yere doğru yürüyeceğiz ve kurduğumuz barınağı yıkıp sonra yenisini yapmak zorunda kalacağız.
15: Orada kesin medeniyet var.
16: O duba bir kanal işareti olabilir.
15: Evet ama orada.
16: Grady bir duba ve anten uğruna eşyalarını toplayıp gidebilecek durumda. Ama ben ikna olmadım. Buraya yerleştik bile dostum. Uzun süreli harika bir barınağımız var. Yemeğimiz, içme suyumuz, ateşimiz var.
15: Seçim yapmak için zor bir durum biliyorum. Evet, burada kurulu bir düzenimiz var. Gayet iyiyiz. Ama kim bilir bu daha ne kadar sürecek. Senin olayın bu biliyorum ama bu ilkel yaşamla alakalı bir durum değil. Bilin düşüncesi olduğumuz yerde kalmak ve şans eseri bir botun gelip bizi kurtarması. Benim düşüncemse eğer bir yerde kök salarsan durağanlaşırsın ve hiçbir zaman ilerleyemezsin. Yaptığın ateş aparatı yanımızda. Yeterli suyumuz da var. Oraya kadar gidebilirsek eminim ki orada bir yolda bulacağız.
16: Pekala, o zaman güneş ışığını harcamayalım. Gideceksek hemen gidelim.
15: Tamam. Teşekkür ederim.
16: Arkandayım.
15: Sadece ateşimizi kapıp suyumuzu ve yemeğimizi alıp eşyamızı toplamalıyız. Umarım şu antenler iyiye işarettir, yoksa Bill yolun sonuna kadar gelmeme kesinlikle izin vermez. Tamam, hadi bakalım. Eğer ağaç hattına girersek yürüyüşümüz çok daha hızlı olacak. Ama kıyıdan yürürken görünebiliyoruz. Zaten biz de görünür olmak istiyoruz. Sahil tarafından devam edersek yakınlardan geçen bir botun bizi görme ihtimali yüksek. Adımına dikkat et. Bir süredir yürüyoruz ve rüzgar artmaya başladı. Bunun anlamı büyük ihtimalle arkasından fırtına kopacak. Umarım ayrıldığımız için pişman olmam. Bill.
16: Bir şey mi buldun?
15: Bir ev buldum.
16: Ne?
15: İşte orada.
16: O bir ev mi?
15: Sana söylemiştim.
16: Güzel iş Grady.
15: Ah, teşekkür ederim.
16: Vahşi doğanın ortasında bu şartlarda hayatta kalmak için çok çaba sarf ettik. Bunu başarabilmemiz bizden çok uzun yıllar önce yaşamış insanları taklit etmekten ileri geliyor. Yakayı ele vermeden hatasız bir şekilde başardık.
15: Devam et Bill. Neredeyse vardım. Hayatta kalmanın sırrı iyi adapte olabilmek. Gayet iyi bir barınağımız vardı. Burada uzun süre hayatımızı idame ettirebilirdik ama eğer başarmak istiyorsan önüne çıkan fırsatlara şans vermelisin.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
4: Teknoloji dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
1: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
2: Aramaya devam etmelisiniz.
1: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
3: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye girince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.

0: Tanrım.
1: Amerika Birleşik Devletleri genelinde burası tepeleme dolu. Kontrolden çıkmış yığınların altında...
2: Aman bu ne? Vay canına. Hey Matt!
1: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman Tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mekanları temizliyor, gökten dışkı yağıyor ve büyük vurgunlar kolluyoruz.
3: Vay canına.
1: Ürünün tek örneği. Müşterilerimize ve kendimize altın buluyoruz. İçgüdülerim yanıltmıyorsa... Bence bu gerçek. Herkes kazanıyor. 82 bin.
4: Bu büyük bir kazanç.
5: Bana evimi geri verin.
1: 110 bin dolar.
6: Aynı ev olduğuna inanmıyorum.
1: Tam tamına 320 bin dolar.
7: Aman Tanrım.
1: İşte geldik beyler.
8: Evet.
1: Yeni Boston, Michigan.
8: Eski değil.
1: Eski
8: yani.
1: Değil, yeni Boston. Bu hafta daha önce hiç görmediğimiz bir istifçiliğe müdahale edeceğiz. Biraz heyecanlıyım. Burada çiftlikte yaşayan bir aile var. Babanın eşyaları bir tavuk kümesine doldurulmuş durumda. Evet.
2: Hayır.
1: Doğru.
9: 370 metrekarelik bu tavuk kümesi tamamen dolu. Size her yerini gösteremem. Çünkü açık konuşayım, her yerine biz de ulaşamıyoruz.
10: Buyurun.
9: Tanrım, hiçbir şeye dokunmak istemiyorum.
10: O kadar da kötü değil.
9: Merhaba, ben Madison. Bu da babam Frank. Babam bir tamircidir.
10: Her şeyi tamir ederim. Makineleri, motosikletleri. MacGyver gibi adamım. Bu eşyalar beni onları rahatsız ettiği kadar rahatsız etmiyor. Gördün mü? İki kişiye sığdık.
9: Tamam.
10: Her zaman istifçi bir adamdım.
9: Bütün bu dağınıklığın içinde büyümek zordu. Hem de çok. Taşımam gereken yük çok ağırdı. Burada olduğunu bilmiyordum.
10: Öyle mi? En az iki motosiklet var, belki üç.
9: Elinde pek az kişinin görmüş olabileceği zamana meydan okuyan parçalar var. Bu eşyaların babamda özel bir yeri var. Emekli oldu. Artık sabit bir geliri var. İşler zorlaşmaya ve biraz can yakmaya başladı. Ben de bir taşla iki kuş vurayım dedim. Bu eşyaların bir kısmını kurtarıp güzel yuvalara kavuşturalım.
10: Alanı kazanmak ve aileyi birleştirmek daha önemli.
1: Motivasyon para olunca her şeyi satmak işleri her zaman yoluna sokmaz. Ama motivasyon aile ise her zaman işe yarar.
10: İçeride en az iki tane kola makinem var.
1: Burada bir sürü gösterişli şey var. Beni heyecanlandıran ne biliyor musunuz? Kasalar. En sevdiğim şey bu. Bu devasa tavuk kümesinde birkaç şeyin peşindeyiz. Frank türünün tek örneği antika bir kola makinesi ve birkaç motosiklet olduğunu söylüyor. Bir de o kasayı bulmalıyız. Kim bilir içinden neler çıkacak.
2: Arkadaki o şey kümes mi?
8: Aman Tanrım.
1: Merhaba. Merhaba, nasılsınız?
8: Merhaba.
1: Demek burası 370 metrekarelik bir tavuk kümesi. Büyük olduğunu söylemiştiniz.
10: Evet.
1: Buraya taşındığınızda boş muydu?
10: Evet.
1: Ne oldu yani?
10: Eşya toplamayı seviyorum. Çocukluğumdan beri sevmişimdir. Ama artık sorun olmaya başlıyor.
1: Bence hemen işe koyulalım. Chris, biz arkaya bakalım. Mike ve Kayland, siz de tavuk kümesinin öbür tarafına gidin ve o kapıdan girmeye çalışın.
8: Tamam.
1: Teşekkürler çocuklar.
10: Bastığınız yere dikkat edin.
1: Dikkat ederim. Tanrım, vay canına. Epey derine gidiyor.
9: Öyle.
10: Evet.
9: Aman Tanrım.
1: Evet, burası tepeleme dolu.
10: Biliyorum, anlıyorum.
1: Amacım can sıkmak değil.
10: Hayır, biliyorum.
1: Bu kümes çılgınca bir yer. Duvarı göremiyorum, odanın öbür ucunu göremiyorum. Tek görebildiğim önümdeki 10 santimlik alan.
8: Yok.
2: Olamaz. Atın. Vay be.
8: Kokuyu alıyor musun?
2: Kapıyı açtığında ilk duyduğum şey oldu. Sen önden git.
8: Sorun değil.
2: Burası çok tehlikeli bir yer.
8: Evet ama şuraya bak. Her çeşit alet edevat var.
2: Yanıcı maddeler bile var.
8: Tamam. Var. Bahçe ekipmanları.
2: Keskin nesneler.
8: Dolarları şimdiden görebiliyorum. Sen tehlike görüyorsun, ben dolar. Matt bu işi üstlenmekte haklı çıkmak için bana güveniyor. Yeterli değer göremezsem tavuk kümesini temizlemek için bu kadar masraf yapmamızın anlamı kalmaz. Sana uzattığım her şey para.
2: Evet ama tekerlekte koka var. Oh. İşte burada bak. Al bakalım dostum, servis dışı.
1: Ben şuraya geçeyim, kusura bakmayın, bunları anlamaya çalışıyorum. O tarafa doğru bir 3 metre evet. daha var. Hatta 5. Evet.
10: Kola makinesini orada bulabilirsin. Tamam. Kim bilir. Bu da arazi motosikletim TM 250.
1: Arazi motosikletim, ha harika.
10: Dahası da var.
1: 1980'lerden kalma çok klas bir model. Frankie daha fazlası da var diyor. İçeride böyle modeller varsa köşeyi döndük demektir.
0: İki tekerlek üzerinde en sarsıntısız sürüş için tamamen yeni GSX-R750'den başkasını aramayın.
1: İlk gerçek yarış replikalarından biri olan R750, bir yarış motosikletinin hızını ve performansını caddelere taşıdı. Alüminyum şasisi ve yağ soğutmalı motoruyla hem hafif hem de güçlüydü. Dönem için eşsiz bir güç ağırlık oranına sahipti ve otobanda hızla geçtiğini görenleri kendine hayran bırakırdı. Ancak bu motorun satış fiyatları hala dudak uçuklatıyor. 1987 model temiz bir R750, 22 bin doların üzerinde alıcı buldu. Madison, burada büyümek nasıldı?
9: Çocukken eğlenceliydi ama büyüdükçe biraz daha üzücü olmaya başladı. Özellikle de eşyalar sıkışıp birbirine girince.
1: Evet.
9: Uzun bir yoldu. Bu istifçilik bizim ilişkimizi de yıprattı. Çocukluğumdan beri hep bir sır gibiydi. Yani utanç vericiydi.
10: Hazırım, çünkü burada durumu ailece düzeltmemiz gerekiyor. Ve artık eşyalarla değil ailemle vakit geçirmek istiyorum.
1: Çocuklara kümesin geri kalanına da bakmalarını söyledim. Hadi o tarafa gidelim tabii. Buradan sağ çıkabilirsek. Çocuklarla görüşeyim, evet. Değerli parçalara dair ipuçları görüyorum ama her şey çok derine gömülmüş. Tek gördüğüm istiflenmiş eşyalar. Frank'in sözüne güvenmek durumundayım. Pekala millet, bu konuyu bir daha konuşalım. Bu konuda biraz kararsızım. Bu tarafa bakıyorum, yapmalıyız diyorum. Öbür tarafa bakıyorum, korkunç bir karar diyorum. Sürekli böyle böyle gidip geliyorum.
8: Şimdi
1: evet.
8: Ulaşamadığımız şeylerin silüetleri evet. görünüyor. Motosikletler orada olabilir. Aradığımız kasada. O yüzden aslında bu konuda içim rahat.
1: Ha, bu durumda maliyet ne olur?
2: Her yer tıklım tıklım. Temizlik 25-30 bin tutar.
1: Peki kaç kişi çalışacak?
2: En az 10 kişi gerekir.
1: Çöp konteynerleri de lazım. Peki kaç
2: 12
1: tane?
2: 12 ile başlayalım derim.
1: Evet, 30 bini bulur, haklısın.
2: Hı hı.
1: Yani bize en az 50 bin lazım. Aileyle görüşeyim. Güney Michigan'daki bütün eskicilerle konuşalım.
2: Tamam.
1: Birazdan gelirim, tamam mı?
8: Tamam.
1: Ekip bunun kolay olmayacağını biliyor ama şimdi Frank ve Madison'la pazarlık vakti. Pekala arkadaşlar.
9: Evet.
1: Zor bir iş. Gerçekten zor. İçeride satılacak çok şey olduğunu düşünüyorum. Tek endişem... Konteyner sayısıyla birlikte masrafların 25 ila 30 bin dolar tutması. Miktar çok fazla ve bilinmeyen çok şey var. Temizlik masraflarımızı aşan her kazanç için %50 pay alırız.
10: %50.
1: Ne düşünüyorsun?
10: Yani bunun biraz daha farklı olmasını isterdim doğrusu.
1: Kendini daha iyi hissedeceksen 49.51 yaparım. Bu seni rahatlatacaksa 49.51'e varım. Bu seni daha iyi hissettirdi mi?
10: Evet, tamam.
1: Tamam, 49.51.
10: Tamam.
1: Oldu.
10: Harika.
1: Çocukları alıp hemen işe koyuluyoruz, tamam?
9: Harika.
10: Olur.
1: Av başlasın.
3: Birinci gün.
1: Zor bir iş olacak ama bu kümesi boşaltmak ve içindekileri ayıklamak için küçük bir ordu toplayıp getirdim. Önümüzdeki 3 gün içinde bu kümesin tamamını temizlememiz gerekiyor. Ekipleri ayıracağız. 6 kişi Kaylent ve Mike'la şu tarafa, 6 kişi de benimle ve Chris'le bu tarafa. Hadi bakalım. Teşekkürler dostum.
3: Bir şey değil.
1: Bu kümesin 2 kapısı var. O yüzden 2 taraftan başlayıp oraya doğru ilerleyeceğiz. Gözümüz antika kola makinesinde, R750 motosiklette ve kasada olacak. Evet, mesela bu çöp. Ah tanrım. Şuradan zemine ulaştığımızda buradan gelip sonuna kadar ilerleriz, tamam?
10: Tamam.
1: Tamam. Hedef parçalar her zaman çok önemlidir çünkü değeri onlar yükseltir.
10: Çöp.
1: O yüzden onları bulana kadar devam etmeliyiz. Bu işten kâr edeceksek içeride bulacağımız iyi sürprizlere güveniyoruz, evet. Çocuklar, bu çöp, bu da çöp.
10: Şu kokuya bak. Çöp. Çöp. Evet, çıkıp biraz temiz hava almalıyım. İçeride ölü bir şey mi var bilmiyorum ama öyle kokuyor.
8: Bir şeyler buldun galiba. Şu oyun konsoluna bir alıcı bulabilirsek çok iyi para edeceğini düşünüyorum. Bunu taşıyabilecek miyiz? Kötü bir fikirmiş. Arkadaşlar yardım edin. Tamam. Biraz daha çek. Tamamdır.
3: Ah, tanrım.
8: Galiba tekerlekleri bozuk bunun.
3: Bekle.
8: Nereye takıldı?
3: Bir tahta parçasına.
8: Tamam. Bırak.
3: Bırakıyorum.
8: Tamam. Gözlerim sulanıyor. Ter içinde kaldım. Hiç eğlenceli değil. Ama para lazım. İşimizi doğru yaparsak buradan parayla ayrılır. Aileye de evini geri kazandırırız. Pekala. Beklenen an. Oyun konsolu şu anda çalışmıyor. Buradan cebimize para dolu ayrılma hayalleri kurarken yolun kenarına oturup dilenmek zorunda da kalabiliriz. Bir ses duyuyorum. Işıklar da yanıyor. Elektrik var. Ama içeride bir şeyler kopmuş ya da düzgün çalışmıyor olabilir. Çalıştırmayı başarabilirsem oyun koleksiyonerlerine $1000 bulan bir fiyata satabilirim. Şu aşamada her bir dolara ihtiyacımız var. Çalıştıramazsak parçalarını satarız ki öyle de iyi para eder. Bu hiç iyi olmadı ama umudumuzu yitirmeyelim. Her şey bitmiş değil.
1: Bu metal. Bu tavuk kümesinde çok fazla çöp var ama neyse ki birçoğu hurda metal ve bu satabileceğimiz bir şey. Hepsi metal. Hey, o metali çöple karıştırmayın sakın, tamam mı?
8: Çöp.
2: Bunu bulduğumuz çok iyi oldu. Vay be. Evet, hadi şunu dışarı çıkaralım.
1: Neyse ki üstü örtülüydü. Umarım bu onu korumuştur. Frank yalan söylemiyormuş. Bir sürü motosiklet çıkarmaya başladık.
2: Bakın ne buldum.
1: Ama maalesef bunlar aradığımız o büyük parçalar değil. Bu... Yabani hayvan dışkısı. Rakun mu? Rakun mu acaba bu? Kocaman.
11: Sanırım.
1: Çok büyük. Bu işi benim kadar uzun süre yapınca maalesef hayvan dışkısını tanımayı öğreniyorsunuz. Kedi dışkısı değil. Kedinin olamayacak kadar büyük. Kedi dışkısı, köpek dışkısı, ayı dışkısı. Hangisi olursa. Koklayınca, görünce anlarım. Burada ne varmış? Ah dostum. Şuna bak.
10: Bu çöp. Bu neymiş? Evet. Burada birkaç bıçak falan var. Birkaç tane. Bunlardan para kazanılabilir. Para, para, para. İhtiyacımız olan şey. Bu bıçaklar kesin satılır.
1: Bu satılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Vacan abi, Shorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini rahatlıkla $100 satarız. Dediğim gibi burada her şey gömülü olabilir. Tılır. Güzel. İşte başlıyoruz. Bu kasklar efsaneydi. Bu 1968 model, evet. Vacan abi, Shorty. 50 yıllık bir kask. Herkes bilmez ama bazen kask motosikletten daha değerlidir. Bu kasklar çok iyi durumda. Her birini...

0: Bir geyik ya da karibu ama bence geyik. İlginç şeyler buluyoruz. Çok fazla çöp var ve pek hazine yok. Gerçi bu çöpler bile birileri için hazine olabilir. Bulunduğu yere bağlı olarak $500 birkaç bin dolara kadar alıcı bulabilir.
1: Bu... Vay canına. Metin aradığı motosiklet olabilir bu.
2: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
3: kredi? Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
4: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
5: Finansal özgürlük budur işte.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle Otobit'te.
6: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
2: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
7: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
8: Sana mi, sana da bir tane.
7: Bakın yine istemiyor.
9: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır, kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Mis gibi karamel kokuyor.
14: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
15: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
16: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Sleepy yüzey temizlik havlusu 65 lira.
3: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
17: dondurma. Golf. Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir tüy can kurtaran?
20: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayı zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
21: Ne istersen Neon 1.
22: Otel harika.
23: Evet ve geceliği sadece 13.500.
24: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
22: Trivago'ya bakmalısın.
25: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
27: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
28: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
27: Bir fırsat.
29: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
30: Gümrük
29: muhafaza Türkiye yeni

0: bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Tek başınasın. Ne ekip var, ne yardım, ne kaçış.
1: Üst düzey bir meydan okuma.
0: Sadece sen ve doğa. En tehlikelisi kendi zihni.
2: Her geçen gün daha da zorlaşıyor.
0: Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
3: Birinci gün.
4: Hadi şu güzelliği ayağa kaldıralım. Çok büyük bir parça.
5: GT185.
4: Hadi be. 80'lerden bir motosiklet bulduk. Bir GSX R750 bulmayı umuyorduk. Ama bu GT185. 750'nin değerinin çok altında. Bu ağır bir darbe oldu.
6: Birinin önden tutup alması lazım.
7: Ekip kümesteki her şeyi çıkarmaya devam ederken ben de satışları hızlandıracağım. Tamam, nasıl bir teklif verirsin?
8: 21 tane bıçak var.
7: 2000 dolara ne dersin?
8: Belki 1000 dolar.
7: 1000 mi? 1500 yapıp ortada buluşsak.
8: 1500 olur.
7: Harika, anlaştık dostum. Kutuları da veriyorum. Bu bir kalibu. Rengeyi olarak da bilinir. 500 dolar isterim.
9: Tamam, beni ikna ettin.
7: Anlaştık, çok sevindim. Bunu sevdim. 50 bin dolara giden yolda bunlar okyanusta sadece birer damla ama bu daha bir başlangıç. Ekip sıkı çalışıyor ama şu ana kadar kümesin sadece %25'ini bitirebildik. Ve bulduğumuz hedef parça hayal kırıklığı yarattı. Şu antika kola makinesini ve kasayı bir an önce bulmamız gerekiyor.
5: Bu ne böyle?
6: Pekala, bir kola makinesi olsaydım nerede dururdum? Ha, tamam, buldum. İşte burada. Ha, hayır, bulamamışım. Eski kola şişeleri koleksiyonerler arasında çok rağbet görür. Amerikan nostaljisi güçlüdür.
10: Buz gibi bir bardak kolayla her öğün bir ziyafettir.
7: Bu meşrubat, ikonik kırmızı logosundan televizyon tarihinin en unutulmaz reklamlarına kadar Amerikan kültürüyle eş anlamlıdır. 1886'daki orijinal tarif bugün olsa raflara bile çıkamazdı. 1904'de geleneğine formül temizlendi ve marka dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Bu kültürel iz, koleksiyonerlerin bugün bile neden bu kadar tutkuyla kola anılarının peşinden koştuğunun sebebidir. 1950'lerden kalma bir Vendo 81 kola makinesi geçenlerde 12 bin doların üzerinde bir fiyata satışa sunulmuştu. Olamaz. İşte bu. Şuna bakın. Ah tanrım. Çok güzel. Olamaz, evet. Turnayı gözünden vurduk. Bu inanılmaz durumda. Kola makinesi değil ama bu antika soğutucular gerçekten şahane. Bir alıcı bulursak iyi para kazanabileceğimizden eminim. Ama 600-700 dolarlık soğutucuların üstü iki parmak kalınlığında rakun dışkısıyla kaplı. İnanılmaz, inanılmaz. Buna bayılıyorum. Şu devasa damperli kamyon hurda metalle dolu. Buradan 5000 dolar kaldırırız.
11: Peki 150 olur mu?
6: 200 de anlaşalım.
11: Anlaştık.
6: Harika. 600 dolar. Anlaştık mı?
12: Evet.
6: Harika.
4: Ha evet. Bir tane daha buldum.
7: Tavuk kümesinde henüz diğer hedef parçalarımızdan hiçbirini bulamadığımız için yeni Boston'daki yığına biraz ara verip St. Clair Shores'taki başka potansiyel müşterilere Larry ile Anna'ya gitmek güzel bir değişiklik olacak. Arka bahçelerinde tıka basa doldurdukları çadırlar ve barakalar varmış. Demek aslında evleri de tamamen dolu. Boşuna gitmiş olmamayı ve bari orada değerli eşyalar bulabilmeyi umuyorum.
13: İstiflenmiş eşyalar bütün evi ele geçirmiş durumda. 3 yatak odası da dolu.
14: Artık hayatımızı yaşamamız lazım.
13: Büyük annem ölünce ondan bir sürü eşya kaldı. Mike amcam da istifçiydi. O da bir sürü şey bıraktı. Böylelikle eşyalar çoğaldı.
14: Bütün bu film makaraları
13: mesela
14: ve...
13: Mesela Bruce Lee filmi.
14: Evet.
13: Seinfeld ekibinin imzaladığı senaryo metni bile var.
7: Aileden biri hem sinema hem de kitap evi işletiyormuş. Ellerinde Bruce Lee'nin bir filmi de varmış. Ve işin ilginç tarafı bu türünün tek örneği olan bir film olabilir. Ama beni asıl heyecanlandıran bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısına sahip olduklarını söylemeleriydi.
14: Daha yeni elimdeydi. Merdivenin üstüne koymuştum ama şimdi bulamıyorum.
7: Gerçekten bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskılarından birine sahiplerse bu dünya kadar para edebilir. Bu evde her şeyden biraz var. O yüzden gözümüzü dört açıp o bağımsızlık bildirgesini, Bruce Lee film makaralarını ve imzalı Seinfeld senaryosunu bulabiliriz.
14: Gel bakalım Matt.
7: Merhaba, nihayet tanıştığımıza sevindim.
14: Burada olmana çok sevindim. Geldiğin için teşekkürler.
7: Sizi gördüğüme sevindim. Neden aradığınızı anlayabiliyorum.
14: Evet, ama burada eşyaların birazı var.
7: Tamam, hadi bana evi gezdirin. Neler var bir göreyim.
13: Buyur. Gel.
14: Burası bizim ofisimiz gibi.
7: Buradan mı çalışıyorsunuz?
13: Evet, sayılır.
14: Evet.
13: Yazıcı. Ona
14: ama
13: pek ulaşamıyoruz aslında.
7: Bu evde kaç nesillik eşya var?
13: Amcalarımın ve büyük annemle büyük babamın.
7: İlk eşinizle olan tüm hayatınızdakiler, evet. Şimdiki eşyalarınız ve daha
14: evet.
7: Önceki yıllarınızdan kalanlar da mı var?
14: Evet.
7: Yani 5 farklı hayat. Bu evi ayıklarken bir aile ağacı çizmem
13: hiç
7: gerekecek.
13: Hiç fena olmaz, evet.
7: Evet, bakınmaya devam
13: dikkatli
7: edin. Tamam,
13: dikkatli
7: merdivene
13: ol.
7: Bir şeyler koymayı seviyorsunuz. Larry ailesinden 4 kişiye ait eşya var. Anna'nın akrabalarından kalan eşyalar da çabası.
13: Burası bir zamanlar yatak
7: ve
13: odasıydı.
7: Bütün eşyalar bir arada. Bu tam bir kuşaklar arası eşya lazanyası olmuş. Harika.
14: Burası da arka bahçe.
7: Arka bahçede evden farksız mı? Çok şey var. Para kazanabilecek olmamız gerekiyor.
14: Evet.
7: Ancak çok iş var. Temizlik masraflarına muhtemelen 15 ila 20 bin dolar gider. Evdeki
14: tamam.
7: Eşyaların değeri ise 40 bin veya daha fazla olmalı. %50-50 bölüşmek isterim.
13: 60'a 40 olsa?
7: %40 istiyorsanız ben %60'a razıyım.
13: 60 mı?
14: Hayır.
13: Hayır. Tam tersi. 60'a 40.
7: Evet, tamam, anlaştık. Tamam. Çok iyi. İçinize sindi mi peki?
14: Kabul, evet.
7: Güzel.
14: Evet, şimdi tamam.
7: Çocukları arayayım. Öbür işi bitirip geliriz.
3: İkinci gün.
7: Arazi motosikletleri ve 3 tekerlekliler var.
8: 4000 veririm. Ne dersin?
7: Biliyor musun? Anlaştık dostum.
4: Baksana Mike.
6: Evet.
4: Bir şey buldum. Buna ne diyeceksin bakalım?
6: Aman tanrım. Bu bir Vectrex makinesi. Orijinal ev video oyunlarından biriydi.
4: Bir dakika. Bir şey daha var. Bekle. Buna bayılacaksın. Şuna bir bakar mısın? İşte burada.
6: Dostum. İnanamıyorum. Baksana şuna. Iron Man 4. sayı. Amazing Spider-Man 29. sayı. Bunlar inanılmaz. Kondisyonları da çok iyi. Bu kutu 3-4 bin dolar eder. Bu Vectrex makinesi de ayrıca 1000 dolar eder.
4: Demek sıkı bir okurmuş.
6: Bu çok
4: ne
6: iyi.
4: Ne demek görevimiz?

0: This place, it stays with me.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
2: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı. Harcama yaparken bile altın değerinde kazanç sunmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk. Sağlam.

0: Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
1: Tam o anda bir yumruk. Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
0: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
0: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
2: Nazarlar değmesin.
3: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
4: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
5: Üstelik Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti Bambi anında hediye.
6: Benim.
7: Hadi ben kaçtım.
6: Aa kızım, aç gidilmez, al şunu bakayım.
7: Anne ya.

0: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa öncesinde Compete sürtünme önleyici sitiyi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compete ile gün senin.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15.000 lira harcamana her ay 1.000 lira iade. Bankam, Tombank,
6: kartım hadi. Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
10: İkinci gün.
11: Bu neymiş? Galiba hedef parçalardan birini buldum. Kola makinesi. İyi durumda. İçinde kola bile var. Müthiş bir makine ama maalesef nadir değil. Matt pek sevinmeyecek. Ama umarım bunu alacak bir koleksiyoner buluruz.
12: Dostum, şuradaki şeyleri gördün mü?
13: Hayır, neler var?
12: Baksana.
13: Yani bu muhtemelen 500 dolarlık hurda metal demek.
12: Evet.
13: Ve hurda metal fiyatları giderek artıyor. Zaten 3 kamyon çıktı, bununla 4.'cüyü de doldururuz. Hurda metal için şükürler olsun. Şuradan 20 dolar, buradan 100 dolar derken üstüne de bir de hurda metalden de 500 ila 800 dolar gelirse yorulduğumuza değmeye başlar.
10: Final günü.
13: Bu eski çakmaklar şahane.
12: Ne? Yılan vardı.
14: Ne?
12: Sen görmedin mi?
14: Kaçıyorsun ve bana bir şey söylemiyorsun, öyle mi?
12: Kuralı bilirsin sandım. Birinin kaçtığını görünce herkes kaçar.
13: Üçü için 1500 düşünmüştüm, evet.
14: Biraz inme şansın var mı?
13: İnebilirim, evet.
14: Mesela 1200'e?
13: Anlaştık dostum,
14: tamam.
13: 1200.
14: 5000 diyorum.
15: Bence çizgi romanlar 3-4 bin dolar edebilir. Vectrex için de 1000 dolar desek 4 bin dolar yapar mısın?
14: Anlaştık dostum.
15: Harika.
13: Frank'in çok sayıda motosikleti var ama bu marka öne çıkıyor. Umduğumuz model değilmiş ama son derece klas bir alet. Umarım doğru alıcıyla iyi para kazanabiliriz. Motosiklete bakıyorsun.
16: Evet.
13: Bu bir GT185 klasik, iki zamanlı motor, RAM Air soğutma sistemi.
16: Oğlumla üzerinde çalışacağımız bir proje arıyorum. Biraz işi var gibi görünüyor ama aynı zamanda çok da güzel. Fiyat olarak ne düşünüyordun?
13: 1500 diyorduk.
16: 1100 vereyim, hemen el sıkışalım.
13: Kabul, güle güle kullan. Umarım oğlunla iyi vakit geçirirsin. Motosikletler gidiyor, paralar geliyor ama 50 bin dolarlık hedefimize hala çok uzağız ve kasayı hala bulamadık.
11: Arka bahçeden geçirelim.
14: Andy, geldiğin için sağ ol.
17: Teşekkür ederim.
14: Burada görmeyi çok isteyeceğin bir şey var. Antika soğutucularımız ve kola makinemiz var. Antika kola makinesinden umutluydum ama 40'lardan ya da 50'lerden değilmiş. 70'lerden kalmaymış ve sandığım kadar değerli değilmiş. Yine de bir şeyler kazanabiliriz. 56 şişe kapasiteli. Klasik tasarım. Uzatmayalım. 1100 yapalım ve bu iş bitsin.
17: Kabul ediyorum.
14: Tamam. Tebrik ederim dostum.
17: ...25 senedir görmüyordum bunları.
14: Hadi incelesene. Her şey çalışıyor. Tamir ettirdik. Kullanıma hazır. Yol haritasını seç. Eğlenceli ha?
17: Evet. İyi görünüyor.
14: Anlaşacağımıza eminim. Tamir ettirdiğimiz için fiyatı biraz yükseldi. Şu an 700 dolar.
17: 600 desek?
14: Çok kötü bir teklif değil ha. Ama 650 ver, kamyonetine yükleteyim.
17: Kabul, teşekkürler.
13: Vay canına, zor bir işti. Çok yorulduk, çok ter döktük. Ama artık kümes boşaldığına göre Madison ve Frank'i çağırıp sonuçları gösterebilirim. Bu hafta çok çalıştık. Bakalım neler yapmışız.
15: Vay canına.
18: Aman tanrım. Şaka mı bu?
13: Bol yer açıldı dostum.
15: Vay canına.
13: 18 tonun üzerinde çöp attık. Evet. Neden bu kadar kaslı olduğunu şimdi anladım.
15: Teşekkürler.
13: Evet. Yürümeye devam edelim mi? Ne dersiniz? Hadi gidelim.
18: Şaka mı yapıyorsun?
13: Çok geniş bir alan. Ne kadar büyük olduğunu ne? İçinde yürüdüğün zaman anlıyorsun.
18: Hiç haberim yoktu. 22 yıllık hayatımda burayı hiç böyle görmemiştim. Bu kesinlikle çılgınca.
13: Bunu daha önce hiç görmemiş miydin?
18: Hayır, hayır. Aman tanrım. Babamla gurur duyuyorum. Gerçekten değer verdiği şeylerden vazgeçmesinin hiç de kolay olmadığını çok iyi biliyorum. Onu anlıyorum.
15: Burayı atölye yaparım. Herkesin üzerindeki stresin kalktığına sevindim. Onları ne kadar etkilediğini bilmiyordum ama belli ki etkilemiş. Burada ahşap işler yaparız. Kızım Mete ulaşmasaydı olduğum yerde saplanıp kalacaktım. Ve bu hiç iyi olmayacaktı.
13: Sonuçları konuşmaya hazır mısın?
18: Evet.
13: Video oyunlarından çok iyi kazandık. Motosikletlerden ve bazı kasklardan da iyi kazandık. Bıçaklar ve bazı çizgi romanlar çok iyi para getirdi. Kasayı bulamadık ama çöplerin çoğu satılabilir hurdaydı ve bu da bize biraz para kazandırıp temizlik maliyetini düşürdü. İster inanın, ister inanmayın, toplam satış 35 bin dolar. Ben de sizin kadar şaşkınım. Maliyet 15 bin dolar civarındaydı. Yaklaşık 20 bin dolar kâr ettik. %51'i size, 49'u bize. Payınız 10.200 dolar. Güle güle kullan.
15: Çok teşekkür ederim.
13: Güle güle
15: hakikaten.
13: Hoşçakalın.
15: Para da güzel ama aile ve kendi alanımızdaki özgürlük paha biçilemez. Çok değerli. Matt, buraya gelip bana ve aileme yardım etmek için harika bir ekip getirdin. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım.
18: Aileni tercih edebileceğini öğrendik.
15: Öğrendik.
18: Evet. Pişti olduk.
15: Evet.
13: Bu aile için iyi bir şey yaptığımızı biliyoruz. Alan açtık, para kazandırdık, fark yarattık. Frank'in evinde ucu ucuna kâr ettik. İkinci evde büyük bir kazanca ihtiyacımız olacak. Şimdi Ena ile Larry'nin evine gidiyoruz. Bağımsızlık bildirgisinin 100. yıl kopyasını, bazı kung fu film makaralarını ve kadro tarafından imzalanmış Senfield senaryosunu arayacağız.
19: Birinci gün.
13: Bu evde çok fazla eşya var. Bu sefer sadece 3 günümüz olacak. O yüzden hemen işe koyulmalıyız. Koleksiyonerler eski film arşivlerini gözden uzak yerlerde saklar. O yüzden ekip olarak Bodrum'da eski kung fu filmlerini aramaya başladık. Toplamaya başlayabiliriz. Kutulara dikkat edelim, tamam mı?
14: Elvis görüyorum. Çok iyi para edebilir.
20: This is all Barbie.
13: Bunlar oyuncak bebek. Hepsinin listesini de yazıp koymuşlar. Evet, bunları satabiliriz.
21: Şu arabayı da buldum.
13: Aa, o da satılır. Çok güzelmiş. Nereden çıktı?
21: Az ileriden. Şu tarafta.
13: Tamam. Şuraya biraz daha bakınayım. Evet, vay canına. Gerçekten müthiş bir şey buldum. Vay canına, palyaço. Palyaço kasabası. Görmüş müydünüz? Palyaço kasabası Amerika Birleşik Devletleri. Arkadaşlar, müthiş bu. Anna ile Larry'nin film makaralarını buraya tıkıştırdığını düşünüyorduk ama şu ana kadar hep oyuncak bulduk. Gerçekten oyuncaklar. Evet. Aha, evet. Başardım. Değerli hiçbir şey bulamadık. Ama şimdi küçük bir sorunumuz var. Bodrum'daki her şeyi dışarı taşıyacağız. Bu devasa piyano da dahil. İstifçiler genellikle en değerli eşyalarını tek bir yere saklar. Bu aile için o tek yer ofis. Umarım hızlıca satabileceğimiz hedef parçalarını buluruz.
14: Aa, girer girmez buldum. Ne buldun? Yani bu azıcık para eder herhalde. Walking Liberty.
13: Hı-hı.
14: Azıcıktan fazlası da eder ama bize çok para lazım.
13: Tiffany and Company. Altın bu.
0: Oo, efsane.
14: Mike Gallagher mı?
0: Larry Bird.
14: Ha, öbür efsane.
0: Aramaya ve avlamaya devam.
14: Tamam, öyle yapalım. Pekala. Seinfeld'le ilgili bir şeyler arıyoruz.
20: 90'ların yeni tarzı bu. İlk korsan sen olacaksın.
22: Ama ben korsan olmak istemiyorum.
14: Muhtemelen hiçbir 90'lar dizisi Seinfeld kadar büyük bir kültürel etki yaratmadı. 1998'deki Seinfeld finali 76 milyon gibi inanılmaz bir izleyici kitlesine ulaştı. Hiçlik hakkında bir diziydi ama herkes kendinden bir şeyler buldu. Jerry'nin 5. sezonun 2. bölümünde giydiği meşhur gömlek açık arttırmada inanılmaz bir fiyata $54,000 satıldı. Aman tanrım. Dostum, burada bir Seinfeld senaryosu buldum.
0: Hadi canım.
14: Evet, ciddiyim.
0: Yok artık.
22: İmzalı mı?
14: Sendekine bir baksana. Benimki imzalı görünmüyor. Hiç imza yok.
0: Bu da imzalı değil.
14: Ne demek bu? Nasıl imza olmaz? Evet, bu da değil. İmzalara ihtiyacımız var. Nerede bu imzalar? İmzalı olanı arayalım. Evet, Seinfeld senaryosu ama imzalı değil. İmzalı değilse basıldığı kağıt kadar bile etmez.
21: Pekala, bu neymiş? Bruce Lee'nin yumruğu. Bir dakika.
13: 1966'da Bruce Lee adında az tanınan bir dövüş sanatçısı ve oyuncu, Amerikan izleyicisine ilk kez The Green Hornet dizisindeki Kato karakteriyle tanıtıldı. 10 yıldan kısa bir süre içinde küresel bir kung fu çılgınlığı başlatarak dünya çapında bir ikona dönüştü. Öncü dövüş sahneleriyle tanınan 1973 yapımı Ejder Kalesi, $400 milyon fazla hasılat yaptı ki bu bugün $2 milyar denk geliyor. 2024'te Bruce Lee'nin Ejder Kalesi'de kullandığı mıçıkalar açık arttırmada rekor fiyatla $190,000 fazlaya satıldı. Ne buldun dostum?
21: Aradığımız şey buydu.
13: Aşağıda canımıza okunuyor.
21: Dur biraz. Lee değil ki, L-I yazıyor.
13: Bruce Lee mi? Bir bakayım. Aman tanrım. Bu çakma Bruce Lee gibi bir adamdı. Evet, Bruce Lee. Bruce Lee'nin 1973'teki ölümünden sonra stüdyolar Bruce Lee'den Dragon Lee'ye kadar ona benzeyen oyuncuların başrolünde olduğu yaklaşık 200 film piyasaya sürdü. Bunlar radyo reklam kayıtları. Ne yazık ki bu ticari makaralar video değil, ses kaydı. Ancak Bruce Lee hatıra eşyaları da çok nadirdir. Yani piyasalarda bunlardan çok az var ve kesinlikle satabileceğiz. Maalesef bunlar gerçek Bruce Lee makaraları değil ama yine de havalılar ve onları satabileceğiz.
23: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
24: Kazancım Net, sigortam Net.
25: Geceliği 4200 lira.
26: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
27: Trivago.
25: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
27: Trivago'da o da var.
28: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
30: Tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet. 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
2: Uyandıralım. Çıtır

0: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
3: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
4: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
5: Aramaya devam etmelisiniz.
4: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
6: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: İkinci gün.
1: Ne arıyorsun?
2: Cadılar Bayramı veya korku ile ilgili her şeyi.
1: Tabut kapakları ister misin ha?
2: Tabii.
1: Hepsine 2000 dolar diyeyim. Teşekkürler dostum. Harika. Pekala. Çok iyi. Çok

0: 1917 kahramanları. İşte bu gerçekten havalı. Bir askeri hikaye asası ve görünüşe göre Birinci Dünya Savaşı'ndan kalmış ordudaki askerlerden bir hatıra. Birinci Dünya Savaşı'nın başlarında bunu yontarlardı. Savaşta yaşadıklarının hikayesini anlatır. Bak burada 1917 yazıyor. Birinci Dünya Savaşı. Birinci Dünya Savaşı askerleri genellikle günlerce, hatta haftalarca siperlere kapanırdı. O yüzden siper sanatı diye bir şey doğdu. Hikaye asaları veya anı sopaları bulunabilen her çeşit malzemelerden yapılırdı. Üstlerine önemli tarihler, düşünceler, yani hemen hemen her şey kazanırdı. Siperlerden çok azı sağlam çıkabildiği için bugün son derece nadirdirler. Yani bu türünün tek örneği.
1: Bir sürü ilk gün zarfı pulu buldum. Bir pul meraklısı bulman lazım ki bu her geçen gün zorlaşıyor.
2: Evet.
0: Bunu 1500 dolara bırakırım.
3: Anlaştık dostum.
4: Tüm set için 250.
0: Kabul.
4: Güzel.
0: Nakit var mı?
4: Evet var.
0: Ofiste dahil olmak üzere birinci kat tamamen boşaldı. Sunfield senaryolarını bulduk ama fiyasko çıktılar. Bağımsızlık bildirgesini bulmamız gerekiyor. Ve bakmadığımız bir tek çatı katı kaldı. Kaylent orayı aramaya başlarken ben de haneye bir satış daha yazdırmaya çalışacağım. Pekala, hadi başlayalım. Makaralar burada. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Bruce Lee ile Bruce Lai arasındaki
5: evet,
0: farkı
5: Bruce
0: biliyor
5: Lee
0: musun?
5: Evet, Bruce Lee ölünce yerini Bruce Lai aldı. Gerçek olanın yerini.
0: Çok doğru. Evet, bir sürü makara var.
5: Pekala.
0: Jaws of the Black Dragon tamam. Nedir bilmiyorum ama izlemek isterim. Bu kutuyla beraber toplamda en az 100 tane vardır. Ve bunların hepsine 3000 dolar istiyorum. Ne dersin? Olabilir mi acaba?
5: Tamam. 1000 yapar mısın?
0: 1000 düşük. 2200'e ne dersin?
5: Anlaştık. Teşekkür
0: Pekala.
5: Ederim.
0: Hadi bakalım şunları paketleyelim.
5: Teşekkür ederim.
1: Oo, kendime ayırabileceğim bir şey buldum. Bir K harfi. Tabii ya. Şunu bir kenara koyayım. Pembe Noel ağacı. Atmıyorum. Bir kadın isteyebilir. İlginç. Hareket ediyor. Oo. Ne kadar eski bir kağıt bu. Vay canına. Kaç yıllık bu? 1876 mı? Hey Matt!
0: Bulmuşsun.
1: Evet, evet tabii ki.
0: Vay canına.
1: Evet.
0: Şuna bak. Bağımsızlık bildirgesinin 150 yıllık bir kopyası olan 100. yıl baskısı son derece nadir bulunur. Bence durumu gayet iyi ve alıcı bulur. Müzayedede 2 ila 3000 dolara satılır. Hemen birkaç özel alıcıyı arayayım. Bu büyük bir buluş. İhtiyacımız olan buydu.
6: Üçüncü gün.
0: Michigan'daki son günümüz ve satışlarda çok gerideyiz. Taşların burada.
7: Gördüm. Güzel küçük
0: tamam,
7: bir koleksiyon.
0: Kabul.
7: 850 olur mu?
0: Evet güzel iş.
7: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
0: Kâra geçebilmek için mümkün olduğunca çok kazanca ihtiyacımız var.
1: Buradaki her şey için 3000 dolardan başlayacağım.
7: Teşekkür ederim. Gelecek yıllar boyunca kıymetleri bilinecek.
0: Geldiğin
3: Merhaba.
0: İçin teşekkür ederim.
3: Ne demek? Ne var elimizde?
0: Sorduğun kopya bu.
3: Tamam.
0: Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl baskısının 150 yıllık bir kopyası. 1876'da bunlardan sadece 2000 tane basıldı.
3: Evet, yırtıklar ve sökükler de var.
0: Var, evet.
3: Yani 150 yıllık görünüyor.
0: Ha, doğru, doğru. 150
3: doğru.
0: yıllık görünüyor çünkü
3: evet.
0: 150 yıllık bu. Kusursuz durumdakilerin 2000 dolara satıldığını biliyoruz.
3: Kesinlikle kusursuz değil, orası kesin.
0: 1500 diyelim mi?
3: Sanırım 1500 verebilirim.
0: Tamam. Anlaştık.
3: Tamam,
0: teşekkürler.
3: Anlaştık.
0: Yaptıklarımızı görmeye hazır mısınız?
2: Evet.
0: Pekala, önden buyurun. İşte başlıyoruz.
4: Aman tanrım, şu alanın büyüklüğüne bak.
2: Kanepeye bak.
4: Aman tanrım.
0: Ne kadar geniş.
4: Vay canına. Belki tekrar dans edebiliriz.
2: Tekrar dans edebiliriz.
4: Evet.
2: Bu kadarını beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Olağanüstü.
4: Aa, çok heyecanlıyım. Eskiden hep dans ederdik. Sonra yerimiz kalmadı.
0: Artık mutlu olmak için alanımız var.
2: Basamaklar bomboş. Artık düşme tehlikesi yok.
0: Bu evden ayrılırken tek ve katı kuralım şu. Basamaklara hiçbir şey koymayın.
4: Kural koyup durma ama.
0: Kurallarını sevmedin mi? Bende kural çok. Hadi gidip ofise de bakalım.
4: Tamam. Tamam. Aman tanrım. Ohoho.
2: Güzel.
4: Ay canına. Pencereler. Pencereleri görebiliyorum.
0: Hadi yukarı çıkalım. Bakın merdivende hiçbir şey yok. Evet, nasıl buldunuz?
4: Bayıldım, burası harika.
2: Beğenmemek mümkün mü?
4: Aman tanrım.
0: Bazı mobilyaları bıraktık çünkü ne yapacağımızı bilemedik. Ama artık ofis için yeriniz var.
4: Bu benim için o kadar mükemmel ki düşünebiliyorum. Dışarıyı görebiliyorum. Çok mutluyum.
2: Bu kadarını hiç beklemiyorduk. Gerçekten harika olmuş. Harika. Olağanüstü.
4: Bu ikimiz için de çok iyi olacak. Sadece teşekkür edebiliriz.
0: Bakalım mali açıdan da mutlu olacak mıyız? Sanfield senaryolarını bulduk ama maalesef imzalı değillerdi. Gerçek Bruce Lee film makaralarını bulamadık. Ancak bazı Bruce Lee radyo spotlarını bulduk ve sattık. Bağımsızlık bildirgesinin 100. yıl kopyasını bulup onu da sattık. Daha birçok şey sattık. Pulları sattım ama bizi asıl zirveye taşıyan 1. Dünya Savaşı hikaye asası oldu. 10 bin doların üzerinde satılması öngörülen eşsiz türünün tek örneği bir tarih parçası.
4: O bebeğim hiç fena değilmiş.
0: Hepsini toplayalım. 45.200 dolar. Temizlik maliyeti ise yaklaşık 10.000 dolardı. Bu durumda karımız 35.200 dolar. Evet. 60'a 40 paylaşıyoruz. Bu da size 21.200 dolar, bize 14.000 dolar demek ve nakit paranızı size vermekten mutluluk duyuyorum. Buyurun. Güle güle kullanın.
2: Para her zaman güzeldir. Parayı herkes sever ama önemli olan evin temizlenmesi ve tüm o alanın tekrar açılmasıydı.
0: Sanırım görevimizi yaptık. Size minnettarım.
4: Hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yaptınız. Artık burası benim evimmiş gibi hissediyorum.
2: Evine hoş geldin.
4: Ya canım benim. Teşekkür ederim.
2: Hadi içeri girip dans edelim.
4: Teşekkürler hayatım. Evet. Hadi girelim ve dans edelim.
0: Michigan gezisinde gördüğümüz bir şey de bir evde bulabileceğimiz eşyaların çeşitliliğiydi. Her iki evden toplamda 80.000 doların biraz üzerinde para kazandık. Ekibim ve ben 24.000 dolarla dönüyoruz. Bu hiç fena değil. Ama size şunu söylemeliyim. Artık eve gitmek, ailemi görmek ve sıcak bir duş almak istiyorum.
8: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Bu otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
14: Sütaş labneyi.
15: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
16: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
17: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarım tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
2: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil, dondurma. Golf. 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. BİM, BİM.
3: Tam o anda bir yumruk.
4: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
7: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
8: Aramaya devam etmelisiniz.
7: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
9: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
10: Milyonlarca çocuk daha iyi bir dünya hayaliyle yaşıyor. UNICEF her çocuk için bu dünyanın inşasında rol alıyor, gerçek bir değişim yaratıyor. Peki sen, çocuklar için değişime ortak olacak mısın? Değişim seninle başlar. Sen de bize katıl. Çünkü her çocuk iyi bir geleceği hak eder. UNICEF, her çocuk için.
11: Alan Huff ve Tom Jones yüzlerce sahipsiz depoyu araştırıyorlar. Bunlar onların en nadide ve en değerli bulgularının öyküleridir.
12: Antikacıların da birazdan.
13: Benimle alay ediyorsun.
12: Tom'la ben bir açık arttırmaya geciktik.
11: Kaydolmayı unutmayın sakın.
12: Ve yarışma.
11: Evet.
12: Kanlı geçecek.
14: O benim.
12: Elimizden geleni yapacak.
13: 800.
12: Tehlikeli bir oyun oynuyorsun. Bazı muhteşem bulguların peşindeyiz.
13: Aman tanrım. Kazanan.
12: Ve şans eseri belki de en büyük skorumuz olacak.
14: Bunun sokak değeri 120 bin dolar.
12: Bir dakika ne?
15: Siz kaç demiştiniz?
11: 80 oldu, 90 oldu.
12: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo. Açık arttırmayla satışa sunuluyor.
11: Satıyorum, satıyorum, satıyorum, satıyorum 100 dolar.
13: Bu açık arttırmalar ne aradığını bilenler için büyük bir iş haline geldi.
14: 120 bin dolar.
13: Güzel.
12: Ben Alan Carr.
13: Ve ben Tom Jones.
12: Biz antika avcılarımız. Neler bulduğumuza
13: ve sattıklarımıza
12: inanamayacaksınız.
13: 25 bin dolar.
15: Anlaştık bayım.
13: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı. Aman tanrım.
12: Evet. Durup sağlık içeceğini aldığın için 5 parçanın satılacağı açık arttırmaya gecikiyoruz.
13: Nar çayı.
12: Eskiden eğlenceli biriydin. Burada cips, benim yiyebileceğim şeyler filan olurdu. Şimdi hiçbir şey yok. Kendi yiyeceklerimi getiriyorum.
13: Senin kolesterolüne dikkat ediyorum. Sadece haftada bir gün çikolata günü. Kulağa çok iyi geliyor.
12: Kulağa iyi gelen bir şey daha
13: neymiş?
12: Bir açık arttırmaya zamanında gitmek. Sağlık konusundaki girişimlerin benim geçimimi etkilemeye başladı. Kaybediyor olabileceğimiz parçaları düşünsene.
13: Kardeşim, biraz nar suyu içip sakin olmalısın.
12: Eskiden daha eğlenceliydin.
13: Neredeler?
12: Bilmiyorum.
13: Araçları görüyorum. Orada değiller.
12: Çünkü başladılar bile. Onun için kimseyi göremiyoruz Don.
13: Burası tam ortası. Oradan git, ben de buradan. Onları
12: dalga
13: bulacağım.
12: Mı geçiyorsun? Bu hiç profesyonel
13: hey,
12: değil.
13: Hey, bu negatif tavırların ağrıma etki ediyor.
11: 75-50 oldu. Yok mu arttıran? 125 oldu. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 150 istiyorum. 150. 150 geldi. 175 var mı?
12: Üzgünüm.
11: 175 geciktim. Geldi. 200 var mı? 200 de geldi.
12: Geciktim.
11: 225, 225 arıyorum. 225 yoksa satıyorum. 200 dolara 225 geldi. 250'm var mı? 250 de geldi. 275 arıyorum. 275 arıyorum. 275 yoksa satıyorum.
12: Satıyorum. Hava hokeyi masası. Gitar amplifikatör. Yap boz.
11: 300 var mı? 300 var mı? 300 verecek var mı? 300
12: bunlar değerli şey. Okey masası en az 200 dolar.
11: 325 arıyorum yoksa satıyorum.
12: Evet.
11: 325'e satıyorum. 325'e satıyorum. Satıyorum, son defa soruyorum. Sattım 325'e, teşekkür ederim beyefendi.
12: Bana ne dersin? Geç gelmek hiç gelmemekten iyidir.
13: Gördün mü? 5 dakikadır buradayız ve bir parçayı aldık.
12: Evet, ama birinci parçayı kaçırdık ve bir de azarlandık. Bir parça daha almak zorlaştı.
11: Sıradaki açık artırma parçamız.
16: Bir dahaki sefere kaydolun.
12: Ne?
16: Bir dahakine kaydolun.
12: Kaydolmama gerek yok, hep kayıtlıyım.
17: Olta kamışları. Kırılabilir. Mikro süet.
12: Senin ilgini çekmediğini biliyorum.
13: Kardeşim, bu parça tam bir çöplük. Bunu diğerlerinin almasına izin verirsek bizi rahat bırakır.
12: Hayır, hayır, hayır, hayır. Yeterince ucuza alırsak kâr edebiliriz.
11: Evet, bu parça 10x10. Kim ona 25 verir? 25 verir misiniz? 25, 25 geldi. Teşekkür ederim.
12: Teklifte bulunacağım. Merak etme.
11: 75 arıyorum. 75, 100 geldi. Teşekkür ederim. 125, 125, 125.
12: Evet.
11: Geldi 125. 125'e satıyorum. Arttıran yoksa 150 geldi. Teşekkür ederim. 200 de geldi. 225 de geldi. 250 de geldi. 225 var mı? 400 geldi. Teşekkür ederim. 425, 425, 425 yoksa satıyorum. 400'e satıyorum. Sattım 400'e. Teşekkür ederim efendim.
16: Sıra bende.
12: Vay canına, düşmanca davrandılar ve hala bizimle uğraşıyorlar.
13: Şimdilik sadece tek bir parçamız var ve onun için de çok uğraştık. Umalım da artık biraz kolaylaşsın. Silah kılıfı.
12: Silah kılıfı mı?
13: Silah kılıfı.
12: Oh.
13: Kasa. Bir kasa ve bir silah kılıfı. Karşı koyamam.
12: Evet, boş çıkabilirler. 400'ün altında tutalım.
11: Evet, 4 numaralı parça. 10x15. Evet, başlıyoruz baylar bayanlar. Kaç dolar veriyorsunuz ve kim veriyor?
13: 200.
11: 200 dolar verdiler, teşekkür ederim. 250 var mı? 250 geldi. 300 var mı? 300 de geldi. 350 istiyorum. 350, 350, 350 geldi. 400 de var mı? 400 de var. 450 var mı? 425 geldi. 450 istiyorum hala.
12: O adam ne olursa olsun bizden fazla fiyat verecek.
13: O halde onu pes ettirelim. 800.
11: 800 geldi, teşekkür ederim. 850 var mı? 825 de olur. 825 de olur. Yok mu arttıran?
12: Başımız
11: yok mu arttıran?
12: Belada.
11: Yok mu arttıran? 800'e satıyorum. 800'e satıyorum. 800'e satıyorum.
12: Boş ver.
11: Arttıran yoksa son defa soruyorum ve 825 geldi bu arada, teşekkür ederim. 850 arıyorum. 850 arıyorum yoksa 825'e satacağım. Kimse yok mu? Sattım 825. Teşekkür ederim.
13: Bu adam kesinlikle kafayı bize taktı. Ama en azından onu ödettik.
12: Şimdi son parçaya hazırlanabiliriz. Umalım ki para etsin.
11: Evet, bu bugün yapacağımız son açık artırma.
13: Kamp malzemesi.
12: Olta kamışları.
13: Golf sopaları. Açık havada kullanılacak şeyler.
12: Fazla bir şey göremiyorum. Ya sen?
13: Aradığımız türden parçalar değildi. Ama kamp malzemeleri her zaman kolayca para kazandırabilir.
16: Siz bunları alabilirsiniz.
12: Peşimizi bıraktığına göre burada bir şeyler yapabiliriz.
11: Bugün para kazanmak için son şansınız. İlk olarak kim 20 dolar veriyor? 20 dolarım var mı? 20 dolar. 25 geldi. Teşekkür ederim. Evet, 30 var mı? 30 da geldi. 35 var mı? 50 geldi. Teşekkür ederim. 75 istiyorum. 75 verir misiniz? 75, 60 verdiler. 75 istiyorum. Hala 80 geldi. Teşekkür ederim. Yok mu arttıran? Yok mu arttıran? 85 geldi. 90 var mı? 90, 90, 90, 90, 90. 90 var mı? 90, 90 yoksa satıyorum. Ve 85'e sattım. Teşekkür ederim.
12: Kesinlikle iyi bir anlaşmaydı. Bir parça daha kaptığımıza sevindim. Neydi o? Mutluluk dansı mı?
13: Geç gelmiş olsak da iki iyi parça aldık.
11: Bugün biraz geciktiğinizi fark ettim.
12: Bugün biraz geciktik.
13: Çünkü sağlıklı çayımı almam gerekiyordu. Hadi kazmaya başlayalım. 85 dolar.
12: Burada küçük bir kilitli dolap var.
13: Uyku tulumları.
12: Evet, uyku tulumu. Bir çadır. Eğer bu çadırlar eksiksizse biraz para edebilir. Kamp küreklerimiz de var dostum.
13: Dostum.
12: Ne?
13: Bu kürekler hayatta kalmak için.
12: Öyle mi?
13: Yont, kes, kaz, sapla.
12: Ormanın derinliklerindeysen pala gibi kullanılıyor. Ha, bu yaramaz çocukları kamyonete yükleyelim. Bir çadırımız daha oldu. Bak bakalım.
13: Bu para demek.
12: Bir sürü çadırımız var. Sanırım bu plajda kamp yapmak için mazeret olabilir.
13: Bu da ne böyle? Alan.
12: Evet.
13: Aman tanrım.
12: Birazdan.
13: Nereye gitti acaba?
12: Bazı zorlu görüşmeler.
16: 400 eder.
13: Bir parçaya 400 mü?
16: Hepsi için.
12: Bizi tutsak etti.
18: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi
19: kredi? Otel harika.
20: Evet ve geceliği sadece 13.500.
21: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
19: Trivago'ya bakmalısın.
22: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
23: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
24: Servis geldi. Çantam hazır mı?
25: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
26: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Marşı'nın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
27: dondurma. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
28: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
29: Tam o anda biliyorum.
4: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
30: %100 robusta çekirdekleri ve double shot kahvesiyle Ice Break. Her anın double shot. Her anın double shot Ice
31: Break. Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
32: Bir de böyle Otobit'te.
33: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
34: Birçok insan bunun gibi yerlerde sadece kaos görür. Ama takımımla benim gördüğüm şey...
35: Bana bunun gerçek olduğunu söyle.
34: Bir fırsat.
36: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı, tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.
37: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
38: Tehlike çok büyük.
39: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
40: Olamaz mı?
39: 10 dakika içinde.
37: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
41: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
40: Bu gerçekten dehşet verici.
38: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
37: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
13: Bu da ne böyle? Alan.
12: Ne?
13: Aman tanrım.
12: Oh.
13: Bunlar eski ayı tuzakları. Eskiden bu bir yaşam şekliymiş. Hayvan buraya gelirmiş. manivelaya çarparmış ve tuzak harekete geçip hayvanın bacağını kaparmış. Ama Amerikan tarihinin bir noktasında bunun insanlık dışı olduğu düşünülmüş. Avcılara satılması yasa dışı ve kullanılması ağır suç sayılırmış.
12: Böylece antika kategorisine girmişler ve onları duvarda görmek daha ilginç hale gelmiş.
13: Başlangıç için fena değil. İyi bir koleksiyoncu bu ayı tuzaklarına çok para verebilir.
12: Evet, şimdi ilk parçamızı arayacağız. Evet, bu parçayı sevdim. Çünkü kolay para kazandıracak şeyler, araç gereçler ve hava okeyi. Umarım masa çalışıyordur. Merhaba güzel biri.
13: Biraz bakalım. Vay canına, uzak durun. Bryson malı.
12: Tanrı'ya şükür bunlar var. Çünkü bunlar olmazsa eğlencesi olmaz.
13: Ve buz okeyi diski.
12: Aman tanrım, o fişi prize sokacağız. Evet, değerli olanlara dikkat et. Şuradan tutalım. Neden hızlı bir maç yapmıyoruz?
13: Ama bu hava okeyi bayım.
12: Sahte.
13: Seni kurnaz tilki.
12: İstediğin kadar al kardeşim.
13: Gol.
12: Seni tuzak.
13: Gol. Gol. Kazandım. Bu çılgın sanat eseri de ne?
12: Dur bakayım. Üzerinde galeri pulu olan orijinal
13: bir şey. Bu bir galeri pulu. Bak. Terimiz üzerine dökülmesin.
12: Korurum.
13: Hizmet ederim. Suistimal ederim.
12: Olamaz. Biri bunu değerli bulup imzalayıp numaralandırmış ve bir pul yapıştırmış.
13: Bakalım başka neyimiz var? Pekala, bu biraz tuhaf. Havai fişeklerle oynayan çocuklar.
12: İlginçmiş.
13: Korkunç olmasını gerektirecek her şey var.
12: Biliyor musun Tom, sanat görenin gözündedir.
13: Birileri bu resmi yapmak istediği sürece.
12: O da. Şuna bak. Bu gerçekten oldukça hoş. Belli ki amatör biri yapmamış. Çünkü çerçeveletmişler ve plastiğe sararak korumuşlar. Resim satarak ne kadar para kazandı?
13: Çok fazla.
12: O parça ne kadardı? $6,000 değil mi? Bu biraz kaygan.
13: O da nedir?
12: Bilmiyorum. Kesmek için kullanılan muşambaya benziyor. Hayır, biri bunun üstüne resim yapmış. Bir bakayım. İmzalı. Risconi mi?
13: Vay canına. Muhteşem.
12: Neye baktığımı bilmiyorum ama çok etkilendim. Dikkatlice kamyonete koyalım. Birkaç telefon konuşması yapalım. Bakalım neler yapacağız. Bizim için bu sanat eseri kocaman bir soru işareti. Dikkat et. Bu sanat eserini kafana çarpmak istemem. Bir servet değerinde olabilir. Bu yüzden onun için kullanılan muşamboya benziyor. Hayır, biri bunun üstüne resim yapmış. Bir bakayım. İmzalı. Risconi mi?
13: Vay canına. Muhteşem.
12: Neye baktığımı bilmiyorum ama çok etkilendim. Dikkatlice kamyonete koyalım. Birkaç telefon konuşması yapalım. Bakalım neler yapacağız. Bizim

0: Nedir?
1: Bunun bir risk parçası olduğundan eminim ama...
2: Risk mi?
1: Evet. Risk trenleri boyayan ilk Los Angeles grafiti ressamı. Göklerin tanrısı olarak da tanınıyor. Otoban üst geçitlerini tuval olarak kullanan ilk ressam. Sokak sergilerindeki moka sanatına ilk katılanlardan biri. Diğer pek çok sokak ressamı ona saygı duyuyor. O gerçekten çok önemli biri. Bu parça WTF adını verdiği sergiden sanırım.
3: O ne demek?
1: Kesinlikle. Ve paslanmaz çelik üzerine de birkaç resim yapmış. Bu parça kesinlikle ilgimi çekti. Tabii eğer riskin bir parçasıysa.
3: O ilgini çektiyse bunu görene kadar beklemelisin.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Riskin ilk parçalarından birine benziyor. 80'ler gibi. Kariyerinin ilk yıllarından çok değerli bir parça bu.
2: Bu resimler neden kilitli bir depodan çıksın?
1: Bazen onları ödünç veriyordu ya da bir yerde asılıdır ve tüm eserlerini geri almamıştır. Birinin deposundan çıktıysa onun için saklıyor olabilir. Onun tuttuğu 20-30 hatta 100 kadar resmi vardır.
2: Bunun için teklifte bulunur musun?
1: Bu parça onunsa oldukça değerli bir parçadır. Ama onun değilse ilginizi kesinlikle çekmez.
3: Burada öyle olduğunu yazıyor.
1: O imzayı taklit edebilecek bir sürü sokak sanatçısı var. Bu parçanın kimin olduğunu bize Risk söylemeli.
3: Onu nasıl buluruz?
1: Risk'i bulmalıyız. Benim arkadaşımdır. Bir gün kararlaştırıp stüdyosuna gider ve buna baktırırız. Ne dersiniz çocuklar?
2: Bize uyar. Sherry bize arkadaşı Risk'i bulmaya çalışırken bizim de ormana gitme vaktimiz geldi.
3: Arkadaşımız Kevin'i görmeye geldik. Balıkçılık ve ormancılık koleksiyoncusu olarak çalışıyor. Şimdi nerede? Umarız bu ayı tuzakları için iyi para öder.
2: Satış için her şeyi yaparım ama çok ısrarcısın.
4: Merhaba, nasılsınız?
2: Bizi buralara sürükledin.
3: Seni görmek güzel.
4: Sizi görmek de güzel.
2: Seni yeniden görmek güzel.
4: Seni de. Ayı tuzakları.
2: Bunlardan görmeyeli uzun zaman oldu değil mi?
4: Kesinlikle antika sayılır.
2: Senin departman böylesini kullanmayalı kaç yıl oldu?
4: Hiç kullanmadık. Bunları kullanamazsınız. Sadece dekorasyon amaçlı kullanabilirsiniz. Çok etkili de değiller. Onları kurmak öyle tehlikeli ki bir parmağını kaybedebilirsin. 250 yıl önce kullanıldılar. Öyle eskiler ki geçenlerde bir artırmada biri 5000 dolara satıldı. Bende bunlardan yok. Evet, dekorasyon için alabilirim. Çok iyi olur.
2: Peki ya iki?
4: Fiyatı uygun olursa.
3: Hayat kurtaran küreklerimiz de var.
4: Ha.
3: Pala, kürek. Hepsi içinde.
4: Bundan bir çift işime yarar.
2: Paradan söz edelim. Belki senin için bir şeyler yapabiliriz.
4: Bunda büyük bir kırık var. Oldukça da eski. Bu daha yeni görünüyor. Evet. Hatta bu kullanılmamış gibi görünüyor. Bilemiyorum. Kırıkla filan 400'e ne dersin? İyi mi?
3: Birine 400 mü?
4: Hayır, hayır.
3: Eskiler 5000 dolara gitti. Bunların her biri 400 olmalı.
4: Çalışıyorlar mı?
3: Emin değilim.
4: Bu çalışıyorsa 700 dolar verebilirim tamam için.
2: 700 başlangıç için iyi. Kürekleri de al, hepsine 800 diyelim.
4: Tamam.
2: Tamam mı?
4: Tamam mı?
2: Tamam. Müthiş.
4: Peki hala kim kuracak?
2: Tom, bana yardım et. Yardıma ihtiyacım olacak. Çok tehlikeli baylar. Çok tehlikeli.
4: Tamam.
2: Bu bir tuzak.
4: Bakalım çalışıyor mu?
2: Pekala Tom.
4: Ben kaçıyorum.
3: En kötü ne olabilir ki? Üstüne biraz gazoz dökülür.

0: Evet.
1: Evet. Evet. İşte zafer. Pekala. Oldu.
2: Anlaştık mı? 800
1: evet,
2: dolar.
1: Olur.
2: Müthiş.
1: Sizi görmek güzel çocuklar.
3: Teşekkür ederim kardeşim. Ayı tuzaklarını satarak 300 dolar kâra geçtik. Fena başlangıç değil.
2: Ve şimdi riskle tanışma zamanı. Tanınmış bir sokak ressamı ve eğer ona ait olduğunu kanıtlarsak resmimiz daha çok para edecek. Sanırım doğru yerdeyiz. Ama Sherry'i görmüyorum.
3: Dostum, birinin evine son gizlice girişimizde bize ateş açmışlar.
2: O bir sanatçı.
3: İlk adımı senin atmanı bekliyorum.
2: Nasılsın?
1: İyiyim, sen?
2: Alan.
1: Nasıl gidiyor?
3: Ne güzel. Nasılsın kardeşim?
1: Ben risk.
2: Burası çok hoş bir yer.
1: Teşekkür ederim.
2: Vay canına.
1: Merhaba. Burası evim.
3: Müthiş. Harika.
2: Los Angeles'tasın ama Los Angeles'ın dışında gibisin. Bu çok ilginç.
1: Grafiti sanatçısı olarak bazılarıyla iyi anlaşamıyoruz. Los Angeles dışında olmak iyi.
2: Doğru mu?

0: anlıyorum. Yani Los Angeles'a bir daha gittiğinde üstünde kapşonlu bir şey
1: artık
0: olacak.
1: Artık değil.
0: Ha?
1: Burası da dükkan.
2: Şu arabaya bak.
0: Nedir o?
1: O bir 66.
2: Muhteşem.
1: Çok fazla metal boyadım. Pano ve çerçevelerimi kendim yaparım. Tüm bunları burada yapıyorum.
0: Yani başladığın zaman yaptığın şey yasal değildi. Öyle mi?
1: Doğru, evet.
0: Karşı kültür olarak başladın yani. Kenarlarda. Amacın neydi? Kafandaki neydi?
1: Genç bir nesil olarak duyulmak. Bir sesimiz vardı ve reklamlara milyonlar harcamadan ya da beynimiz yıkanmadan yarışabilirdik. Ve bu bir alt kültür. Çünkü bunu diğer grafiti sanatçıları için yapıyorduk. Diğer insanlar için değildi. Bu bizim gizli dilimiz.
0: Sanatını tüm dünyada sergiledin. Bize bu sanatın nerede yapıldığını gösterir misin?
1: Size stüdyomu göstereyim. İşte stüdyo.
0: Stüdyo.
1: Resimlerin çoğunu burada yapıyorum. Her şeyi burada boyuyorum.
3: Merhaba. Merhaba çocuklar.
1: Merhaba.
3: Merhaba tatlım.
1: İyiyim sen. Nasılsın? Seni görmek güzel.
3: Seni de öyle. Benden önce gelmişsiniz.
0: Evet biz öyleyiz. O çok dakiktir. Bir ressamın yanında iş konuştuğum için üzgünüm ama elimizde almak isteyebileceğin bir şey var. Pekala. Çelik üzerine resim yapmayı sevdiğini söyledin. Bu çelik
1: evet,
0: değil mi?
1: Bu üç parçalı bir tablo. Bu iki diğer tablonun üçüncüsü. Ve bu parça kayıptı.
0: İlginç. Yani kayıp parça bizde.
1: Evet öyle. Kayıp
0: yani
1: parça
0: bizde. Yani bu karta oynanabilir. Sıra büyük soruda.
1: Ay canına. İnanılmaz. Bu parça sanırım 1989'dan. Halka açık boyamalar yapıyordum. Evet. Bu tuvale yaptığım ilk resimlerden.
3: Bize bunun orijinal eser olduğuna dair bir sertifika verebilir misin acaba?
1: Evet, yaparım. Bana diğer resmimi verirseniz size bunun için bir sertifika verebilirim.
0: Biz iyi insanlarız. Seni sevdik ve buraya gelmemize izin verdiğin için minnettarız. Bunu yapmak isteriz ama bunun ne kadar olduğunu söyler misin?
3: Bu muhteşem bir parça. Oldukça eski. Eğer alabilirsek buna 60 bin dolar veririm.
0: Bir dakika ne?
2: Çok.
3: 60 bin dolar. İyi
0: yani.
3: Mi?
0: Bunun için 60 bin dolar ve tek yapmamız gereken onu vermek
3: evet.
0: Mi? 60 bin. 60 bin dolar alıyoruz öyle mi?
3: Evet.
0: Bizim paramız. Bize 60 bin dolar. Bu parayı paylaşacağız. Ben ve arkadaşım.
3: Sizin için bunu isteyebilecek biri var. Bunun koleksiyonumuzda olması çok iyi olur.
0: 60 bin. Doğru değil mi? Değil mi?
3: Evet. Bu çok iyi bir parça.
0: Pekala. Gazeteleri okuyoruz. Bunu 600 bin dolara satacaksan şimdi söylemelisin. Yoksa bu adam sana çok kızar.
2: Benden bir şey kaçmaz.
3: Bundan bir miktar kazancımız olacak elbette. Adil bir kazanç.
0: Bir miktar mı?
3: Evet bir miktar.
0: Nasıl yani?
3: Adil
0: İki
3: olan
0: katı. İki katı ise umursamam. Üç katı mı?
3: Bunun pazar değeri 80 binle 120 bin dolar arasında.
0: Evet.
3: Bak bu parayı satacağız diyemem ama ödemek istediğimiz budur.
2: Bence bu iyi bir anlaşma.
0: Tamam. Evet.
2: Anlaştık.
0: Evet anlaştık. Çok
3: güzel.
0: Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim kardeşim.
1: Teşekkür ederim.
0: Pekala Tom. Bu bizim en iyi satışımızdı.
2: Belki de her açık arttırmaya geç kalmalıyız.
0: Sanmıyorum. Ayet uzaklarını 800 dolara sattık. Sokak resmini 60 bine. Kalan parçaları da 750 dolara. Parçalara 410 dolar verdik ve karşılığında 61.550 dolar kazandık. Bugünkü toplam kazancımız 61.140 dolar.
2: Kardeşim, sanırım bir kutlamayı hak ettik.
0: Aklında ne var dostum?
2: Göreceksin. Kutlama vakti.
0: Şerefe dostum. Para kazandık. Boğazımdan aşağı süzülen bu şey de ne?
2: Nar çayı. Sağlıklı, ferahlatıcı. İyi. Senin için de iyi. Kutlama yapacağız demiştim. Bu iyi bir şey.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre vizyoner olmalı. Çeşitli yatırım araçlarıyla geleceğimi sağlama almalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvetli.

0: Miskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Miskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
8: Klasik otomobil restorasyonunda 4 yılın sonunda artık her şey tıkır tıkır işliyor.
9: Evet.
10: Aman tanrım.
11: Richard Hammond'ın atölyesi yeni bölümüyle bugün 19.30'da D-Max'te.

0: Alan Huff ve Tom Jones her yıl yüzlerce depoya girip oradaki hazineleri çıkarıyor. Bu onların hikayesidir.
1: Antika avcıların daha sonra. Hollywood adamı mı? Burada daima ilginç tipler bulunur. Tinseltown'daki bir artırma.
2: Sarılalım.
1: Adamım. Pek Hollywoodvari bir biçimde bitmiyor.
3: Sattın tam önündeki beyefendiye gitti.
1: Senin de sonunda parası biter demiştim. Tom ve ben eğer üstünde cici deve. Eski usul bir çatışmaya girip hayır. Süvarileri yardıma çağırıyoruz. Oo! Vay canına!
3: 500 oldu, 700 oldu, 800 oldu.
1: Amerika'da her gün binlerce terk edilmiş depo açık artırmayla satılır.
3: Sattım!
2: Bu açık artırmalar işini bilenler için mükemmel bir iş koludur.
4: $120,000.
1: Ben Alan Huff.
2: Ve ben Tom Jones. Biz açık artırmalarız.
1: Neler bulduğumuza
2: ve sattığımıza
1: inanamazsınız.
2: 25,000.
5: Pekala, anlaştık.
2: Ve ne kadar eskiyse o kadar pahalı.
1: Oh, evet. Hollywood'a son geldiğimizden beri uzun zaman oldu.
2: Yeterince uzun değil.
1: Hoca ayıcık kahvaltıyı es mi geçti yoksa?
2: Aynen öyle.
1: O zaman merak etme, sana bir şeyler ayarladım. Ama şimdiden uyarayım. Biraz yağlı ballı. Evet adamım.
2: Tanrım.
1: Afiyet olsun.
2: Şerefe.
1: Güzel bir gün olacak. Bugün Hollywood'un kalbindeyiz dostum. Adamım, burası hayallerin gerçek olduğu yer.
2: Bilemiyorum dostum. Buraya ne zaman gelsek ya batıyoruz ya çıkıyoruz.
1: Evet. Hollywood böyledir.
2: Vay canına, üstüne bak.
1: Çok lezzetliler. İşte böyle. Ahbap. Hollywood. Burada daima ilginç tipler bulunur.
2: Şunun biraz ağzına girdi mi bari? Döşemenin haline
1: dostum.
2: Bak. Aman tanrım.
1: Oyun zamanı. Hadi yapalım şunu.
3: Merhaba çocuklar, ben Craig. Bugünkü mezatçınız benim. Satılık 3 depomuz var. Bu satışta sadece nakit geçer sorusu olan. Pekala, başlayalım. Aç bakalım. Bu bugünkü ilk depomuz.
2: Tanrım.
1: Neden ne zaman bir depoya bakıp oh tanrım diyorsun? Sanki daha önce hiç görmemişsin.
2: Bunlar çöp torbası. Çöp torbasında ne olur? Çöp.
1: Şimdiye kadar çöp torbalarından neler bulmadık ki? Bu depolara aylık $400 veriyorlar. Onca parayı çöp koymak için mi vermişler yani? Ben teklif verirken bunu bir düşün.
2: Lütfen, hayır.
3: Evet, ilkini satmaya başlıyoruz. $100 veren var mı?
1: $400.
3: $400'um var. Yok mu artıran? Yok mu artıran? 450.
2: Ne edecekse hepsi bu.
1: Pekala. Devam. Millet nasıl oynuyor anlasın. Bir mesaj vereceğim.
3: 700 geldi.
1: Evet.
3: 750 geldi. 800
1: şimdi
3: geldi.
1: Bırakacağım. 850 var. Herkes bugün nasıl geçecek anlasın istiyorum.
3: 900 var mı?
1: Paralarını boşa harcasınlar. Bakalım.
3: Satıyorum. 900 yoksa 850'ye. Sattım. Teşekkür ederim. $850.
1: Yeri çocuk al.
6: Günün ilk deposu.
1: Adamın harcayacak bol parası var. Bence onu hafife almayalım. Yeri çocuk haddinden fazla harcadı. Adam oldukça kararlı görünüyor.
2: Parfümü tanıdık geldi. Evet, çaylak kokuyor.
3: Deponun içine girmeyin.
6: Sarılalım.
1: Ahbap. Pekala. Bu da neydi böyle? Çocuk biraz sorunlu
2: evet,
1: galiba.
2: Tuhaftı. Neyse, depoları alıp buradan toz olalım.
3: Evet.
1: Ne dersin?
2: Noel zımbırtıları dostum.
1: Bilemiyorum. Şu kutuların yanı sıra ahşap mobilyalar gördüm. 300'e kapatabilir miyiz?
2: Tamam, deneyelim.
3: Evet, başlıyoruz. Bunu hemen burada satacağız. $100'la başlayalım. $100'm var. 150 var mı? 150, 150, 150.
1: Evet.
3: 150 geldi. 200 istiyorum. 200 geldi. 250 var mı? 250 geldi. 300 var mı? 300 teşekkür ederim.
2: Kaç verirsen ver, daha fazlasını vereceğiz.
1: Sayın mı? Biz deneyelim. 500.
3: Derken 500 geldi. Teşekkür ederim. 550 var mı?
1: Kafası hayır diyor. Eyle evet diyor.
3: 600 istiyorum.
1: Evet.
3: 600 geldi, 650 de geldi, 700 var mı? 700 geldi, 750, 750 de geldi, 800 istiyorum. 850 geldi, teşekkür ederim.
1: Bence bu kadar yeter.
3: $900 istiyorum. Burası için $900 var mı? Yoksa 850'ye satıyorum. 850'ye sattım, teşekkür ederim. Evet, son depomuza gidiyoruz.
6: 2'de 2, 1 numarayı, 1 numarayı.
2: Alan, sence bu elemanın nesi var böyle? Dolarlı gözlükler falan ve sanki sonsuz bir parası varmış gibi arttırıyor.
1: Son depoyu mutlaka almalıyız, yoksa bugün sıfır çekeceğiz. İmkansız görev 2 gibi bir şey.
3: Evet çocuklar, günün son deposu, buyurun.
1: Yayıp ya iç, dua edelim de iyi çıksın.
6: Hadi sat şunu.
3: Zaten bunun için toplandık değil mi?
1: Antika bir sandık var. Toz kokuyor.
2: Para kokuyor. Hadi başlayalım.
1: Bunu sevdim. Bir sürü antika var. Bunu istiyorum.
2: Ne düşünüyorsun?
1: Bu kadar kalabalık varken ucuza kapatamayız. Ama bundan çok iş çıkar. 1000 papenin altında kapatırsak ne hala?
2: Evet.
1: Ne dersin?
2: Bugünkü olayımız bu.
1: Tüm gün para savurup durdu. Bence bu bizim fırsatımız.
3: Evet, işte Hollywood'a geliş nedeniniz. Günün son deposu. $100'la başlayalım. $100 veren var mı? Var. $150 var mı? $200 geldi. $250, $300 geldi. $400 geldi. $500 geldi. $600 geldi. $700 geldi. $800 var mı? $800 de geldi. $900 var mı? Geldi. $1000'ım var mı? Var. $1100. $1100 istiyorum, yoksa $1000'a satıyorum. 1100 geldi, teşekkür ederim. 1200 de geldi. 1300 var mı? 1300 geldi. 1400. 1400. 1400 geldi, teşekkür ederim. 1500 var mı?
2: Çok mu fazla?
3: 1500. Bütün depo için $1500. Son kararınız mı? 1400'e sattım, teşekkür ederim.
6: Evet.
3: Evet, 1400'e sattım.
1: Vay canına, tek depo bile alamadık.
3: Geldiğiniz için sağ olun.
1: Sonunda parası biter demiştim.
2: Evet, ben de. Dostum, söylemiştim. Hollywood'dan nefret ediyorum.
1: Uzun süredir eli boş kalmamıştık. Hadi Pink'e uğrayalım. Acımı sosislerle unutmaya çalışacağım.
2: Evet. Sosislerler sadece 10-15 dakika uzaklıkta.
3: Hey çocuklar. Çocuklar, şu iri eleman size göz açtırmamaya karar
1: verdi. Evet evet. Ne varsa topladı.
3: Fena kazık attı. Meğer hiç parası yokmuş.
1: Onu daha önce hiç görmemiştim.
3: İnanılmaz bir şey. Mezat kurallarına göre ikinci en büyük teklifi veren depoyu alır. Üçünü de ya da istediğiniz birini seçebilirsiniz. İlgilenir misiniz? Ne dersiniz?
1: Sonuncu iyiydi.
2: Sonuncu.
1: Evet.
3: Son teklifiniz 1300'dü. Bu rakamda hemfikir miyiz?
1: Ne dersin?
2: Tamam.
1: Evet. Anlaştık.
3: 1300'e sizindir. Ofiste
1: tamam,
3: görüşürüz.
1: Güzel. 1300 dolar.
2: Sosisler hayal oldu.
1: O elemanda bir numara olduğunu biliyorum.
2: Hollywood'da bunlardan çok var.
1: İşe bakılırsa sosisliler biraz bekleyecek. Üzgünüm. Tamam. Buna bakmak için sabırsızlanıyorum. Şu mobilyalara dikkat. Değerli bir şeyler olduğunu iyi hissediyorum. Şuraya bakar mısın?
2: Para kokusu alıyorum.
1: Aynen öyle. Bambu eşyaları severim.
2: Alan.
1: Evet. Antika sandık. Boş. Ama güzel bir parça. Meşeden yapılma.
2: Kesin değerli bir şey.
1: En az birkaç $100 var.
3: Evet.
1: İçinde bir şey yok, bomboş. Bunu tam antika sınıfına sokamam ama en az yarım yüzyıllık, belki de daha eski. 400 papeli var.
2: Dostum, bu ilgimi çekti. Hayır.
1: Pekala, hüsran. Antika değilmiş. Sende ne var?
2: Bence bu bir trompet borusu.
1: Şey gibi yani.

0: Berbat bir şeymiş.
1: Bunu sevdim. Teleskopik bir şey. Kaygan. Adamım, gerçek bir antika buldum.
0: Bir kızak.
1: Bunu görünce aklıma ilk gelen şey fil oldu. Evet, evet, evet.
0: Oh, dostum.
1: Evet. Deve eri. İnt işine benziyor. En az 100-150 senelik. Ağaç temel. Destekler de orijinal bridge. İşçiliğe bak. Her şey o kadar detaylı ki. Her çivinin boyu da farklı. Bu da her birinin elde yapıldığı ve eşsiz olduğu anlamına geliyor. Yani makine çağında yapılmamış bu. O yüzden en az 150 senelik olmalı. Bunu bugün yaptıramazsın.
0: Sence ne kadar eder?
1: Antika deve koşumlarının piyasası var mı?
0: At koşumlarıyla ilgilenen birilerini tanıyorum ama deveyi hiç bilmiyorum.
1: Hayır. Hop hop. Bir kutu.
0: Ne çeşit? Müzik mi?
1: Silah kutusu.
0: Silah kutusu.
1: Ağırmış.
0: Bu da ne böyle?
1: Oo.
0: Vay canına. Üç namlulu bir tüfek.
1: Vay canına. Tom, elimde. Kendimi harika hissettiriyor.
0: Bu şey gerçekten çok ağır. Güzel bir şey. Bu yeni bir model. Bunlar sadece birkaç yıllık piyasada.
1: Biri bunu bana çevirse son duamı ederdim.
0: Yanlış araziye girdin evlat. Çok güzel.
1: Aynen öyle. İnsanı heyecanlandırıyor. Böyle bir şey bulmak insana neler hissettiriyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Bir de eve eli boş gideceğiz diyor.
1: Evet. Şu antikaları da unutmayalım. İster inan ister inanma, o eğer için bir yuva buldum bile.
0: Pink's yolu üstünde mi?
1: Sayılmaz. Bu adamın işi deve yetiştirmek. Deve deyince orada bir dururum. Peki, deneyimlerim yok çünkü. Bence onlar tam birer canavar.
0: Yapma dostum, sadece deve işte.
1: Bir keresinde biri tam gözüme tükürdü. Bence benden hoşlanmıyorlar. İşte bir tane bak. Nasıl da bakıyor. Şu an ne yapmak istiyorum biliyor musun? Bunun tepesine çıkıp bir tur atmak istiyorum.
0: Seni süzüyor adamım.
1: Neden bana bakıyor ki?
0: Bence gözüne tükürmeyi kafasına koymuş. Korktuğunu gösterme.
1: Nasılsınız? Telefonda konuşmuştuk. Ben Alan Huff.
2: Chris Edrington.
1: Memnun oldum Chris.
2: No ve benim çiftliğime hoş geldiniz.
1: Oo, tamam. Biliyor musun Tom? Bu devenin adı.
2: Vay canına, bu çok güzel bir parça baylar. Tarif etmişsin ama hakkını verememişsin. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu eşsiz bir parça.
1: Şey, antika ve Hint işi olduğunu düşündük.
2: Bu Hint stili bir eğer. En az 200-250, belki de 400 yaşında.
1: Aa, tanıdı. Sakın çiğneme. Bunu satmadan sakın çiğneyeyim deme. Gerçekten bu benim eğerim. Demiştim. Bak, bunlar tam birer canavar. Isırırsan alırsın. Ona göre.
0: Umarım bu şeyi satabiliriz.
2: Bunu sevdim ama pek de koleksiyonluk sayılmaz. Fonksiyonel değil. Duvara asılacak bir parça. Bunun için ne kadar istiyordunuz?
1: Biz de satma peşindeyiz. Piyasada fazla antika eğer yok. Özellikle de Hint işi. Bizce en az $1,500 eder diye düşünüyoruz.
2: Bence düşünmeye devam edin. O fiyata imkansız.
1: Birazdan çılgın bir gezinti. Hayır. Ve üçlü bir tehdit. Kar yağdırma zamanı. Bizi bol patlamalı bir hesaplaşmaya sürüklüyor.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
4: sigortam Net. Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
6: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen son polulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Çekiyorum.
3: Evet.
4: Harikasınız ya.
2: Nasıl oldu?
3: Bakalım.
5: Hadi bakalım.
6: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirim.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
6: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
7: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
8: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
9: Aramaya devam etmelisiniz.
8: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
10: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Bizce en az 1500 dolar eder diye düşündüm.
1: Bence düşünmeye devam edin. O fiyata imkansız. Bunu çok sevdim. Ama aklımdan 500 geçti. 1500 şöyle dursun. Ama ortada bir yerde anlaşabiliriz. Ne dersiniz?
0: Sana bir daha asla bulamayacağım bir antika alma fırsatı veriyoruz. 1100 ver ve senin olsun.
1: Bugün cömertliğim üstünde. 950'ye ne dersiniz peki?
0: Ne dersin?
2: Bence makul.
0: Bana da uyar.
1: No, 950 sana da iyi mi?
2: Güzel.
0: Ah, tamam. Evet. Anlaştık.
2: Budur, sağ ol.
0: Teşekkür ederiz. Bana sorarsan bunun için 950 hiç de fena olmadı. Hadi şu melun hayvandan uzaklaşalım artık. Olur mu?
2: Aa, hayır dostum. Daha işimiz bitmedi. Acaba dostumun korkusunu yenmesi için biriyle gezmemiz mümkün mü?
0: Sana güvenmiştim.
2: Bu kadar korkak olma.
1: Korkuyu hissederler.
0: Korkmuyorum ki.
2: Güzel.
0: Şuna bak. Nasıl da gülüyor. Sen tam bir şeytansın. Biliyordum. Seni ilk gördüğümde anlamıştım.
1: Yavaş arasına otur.
0: Bu gerçekten şart.
2: Evet.
1: Ona bol şans dile. İşte başlıyoruz. Ayağını biraz kaldır. Pekala. Gel bakalım Noah.
0: Olamaz. Ay cici deve. Hey ya, devemle özel bir şeyler paylaşıyoruz burada. Uzaklaşır mısın lütfen? Şöyle bir gezineceğim.
2: Evet, tamam.
0: Güvenim yerine geldi.
2: Nasıl istersen. Evet, tam Arabistan'da Lawrence'a benzedim.
0: Evet, tam onun havasına girdim. Evet, bence işi kaptım. Hayır. O kadar da değil. Ne zaman duracağını biliyor. Aferin sana Noah. Bir ara yüreğim ağzıma gelmedi değil hani.
1: Yavaş. Aferin sana. Çok yavaş. Ağır. Tamam.
0: Asil bir binek hayvanısınız bayım.
2: Korkularından biri daha gitti. Teşekkür ederim. Seninle iş yapmak bir zevkti.
1: Sağ ol Tom. Sağ ol Elon.
0: Görüşürüz asil yaratık. Benim için zevkti.
2: Tüküreğe dikkat et.
0: Evet eminim şu an tüküreyim mi tükürmeyeyim mi diye düşünüyordur. Evet dostum korkumu yendim. Sanırım kutlama zamanı geldi.
2: Evet, çilili, mantarlı, soğanlı ve bol hardallı sosislilerle.
0: Hayır, üçlü pompalı tüfeği okutmadan olmaz. Hadi gidelim. Peter Saringo değil mi? Bu kötü çocuğu boşaltacak mıyız?
2: O da ne?
0: Aquadelce epey sıcaktır adamım. Ter içinde kalacaksın. Peter'la buluşmaya gidiyoruz. Aslında genelde antika silahlarla ilgilenir ama sanırım elimizdekini beğenecek.
2: Bu silah kesinlikle bir antik olmaktan çok uzak. Ama Peter uygun fiyata iyi bir silah asla hayır demez.
0: Ne güzel parlıyor.
2: Dostum.
0: Benim taraf parlak. Senin taraf yavan ve mat.
2: Adamım. Peter çıkar şunu kamyonetimden.
0: Merhaba Kimos abi.
3: Merhaba nasılsınız? Nasıl gidiyor?
2: Nasılsın?
3: Gel sana bir sarılayım.
2: Nasıl gidiyor?
3: İyidir bana ne getirdiniz?
0: Hemen gösterelim.
3: Bu taraftan. Biliyorsunuz her şeyim var.
0: Ama bundan yok.
3: Evet doğru yok.
0: Bu 3 namlulu 12 kalibrelik bir tüfek. En üstün av silahı. Ev güvenliği için de ideal. Nasıl hissettiriyor bir bak bakalım.
2: Birçok eyalette tüfeklerde bir tane de en fazla 23 fişeye kadar izin veriyorlar değil mi? Bir 3 namlulu da bunların 3'ü de vardır. Tek tetik, tek atış ve 3 aynı anda. Evet.
0: Namlusunun kısalığına da dikkat et.
3: Bir bakayım.
0: Şöyle uzat. Sardı seni değil mi? Neyse ki dolu değil.
3: Güzel bir aletmiş.
0: İtiraf et. Bu rüyalarındaki silah. Bana seni hatırlatıyor.
3: Bunu çiftlikte bulundurmak hoşuma gider. Yalnız bunlar piyasaya kaçtan gidiyor bilmiyorum. Bana bir fiyat verin.
0: Yenisi 1800
3: kadar. Bugünlerde kim yeni bir şey alıyor?
0: Bir nevi bifteği marine ediyorum diyelim. Fiyat konusunda dürüstüz. Bu bebek de 1300 eder.
3: 600 veririm.
0: Hayır.
3: 600 nakit.
0: 600'e ancak tek namlu olur.
2: Bunlar sadece 2 yıldır piyasada.
3: Kendini kanıtlamamış. O yüzden bendeki çoğu silah 100 yıldan eskidir ya.
0: Şöyle yapalım. Eski dostlar olarak bununla bir parti yapalım. Memnun kalırsan fiyatı tartışırız. Bu fiyatta 1000 dolar civarı olacak. O da arkadaş işi olur. Adam seni kucakladı.
2: Kelepir.
3: Bir binlik. Sanırım denemeye değer.
2: Tamam.
0: Güzel.
2: Fişek.
0: Hadi bakalım. Allah ne Peter?
3: Tıraş kremi.
2: Bu ilginç olacak.

0: Evet.
1: Evet. Harika. Bu harikaydı. Çak bakalım.
2: Öbür elimi kullanacağım.
1: Satmaktan vazgeçtim adamım.
2: Ben de almaktan dostum.
1: Bence almaya can atıyorsun. $1000 da gayet makul. Anlaştık mı? Hadi. Hadi.
2: Pekala, $1000.
1: İşte böyle ahbap. İşte bu. Berbat geçen bir mezada epey karlı bir şekle getirmeyi başardık.
3: Belki Hollywood o kadar da kötü değildir.
1: Üç namlulu pompalı tüfeği 1000 papele okuttuk. Deve eğri de 950'ye gitti. Ayrıca diğer şeylerden de $1200 kazandık. Aldığımız depoya $1300 verdik. Sattıklarımızdan $3150 kazandık. Toplam karımızsa $1850 oldu. Evet Don, deve korkumun da üstesinden geldim bu arada.
3: Adamım, hayatımda gördüğüm en komik şeydi.
1: Komik mi? Nasıl yani?
3: Dostum şuna bir baksana.
1: Yo yo yo yo, hayır. Yo yo yo yo yo. Bir deve üstünde havalı görünmenin imkansızlığını kanıtlamış.
3: Hızlı çekimde göstereyim mi?
1: Yo yo yo yo yo yo yo yo yo. Bunu ödeyeceksin.
3: Asla bıktırmıyor, bir kez daha.

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lopo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lopo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
4: Çekiyorum.
5: Evet.
4: Harikasınız ya.
1: Nasıl oldu?
6: Nasıl? Bakalım. Nasıl?
4: Bakalım. Hemen.
7: Hadi bakalım.
8: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
14: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
15: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
16: Aramaya devam etmelisiniz.
15: Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
17: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Restoran sırlarında bu akşam. Fort Worth, Texas'taki Cooper's Old Time Barbecue Restoranı'nın sahibi Terry Wooten, barbekü sosunun sırrını rakip işletmeye kaptırdığına inanıyor.
1: Gezgin mutfaktan almaya başlarlarsa bizim için felaket olur.
0: Sosun tarifini çalışanlardan biri mi paylaşıyor?
1: Bu durum beni çok öfkelendiriyor. Arkada olanlara inanamıyorum.
0: Geriye restoranında gerçekte neler olup bittiğini göstermek için gizli izlemeye başlıyoruz.
1: Sakın sosumun tarifini satmaya kalkma, tamam mı?
0: Restoran sahibi olmak kolay iş değil. Harika bir ortam, güzel yemekler ve iyi müşterileriniz olabilir ama pervasız çalışanlar...
2: Pislik yapma, tamam mı?
0: Her şeyi mahvedebilir. Restoran sırları burada devreye giriyor. Chai Styles binlerce restoranın sorunlarını tespit edip onları ortadan kaldırmasına yardımcı oldu. Çalışanlarını gizli görevle restoranlara gönderiyor.
3: Adım Chris, yeni malzemeci.
0: Restoran sahiplerine arkalarından ne işler çevrildiğini gösteriyor.
4: Hırsızlık yapıyorsun. Hemen oraya gitmek istiyorum.
5: Bu iş yeri benim.
4: O yemek benim hayatım.
1: Adım Terry Wooten. Cooper's Barbecue Restoranı'nın sahibiyim. Yerimiz Fort Worth, Texas'taki Stockyards'da. Cooper's'ın büyük parça etleri meşhur. 5 santim kalınlığında etler. Ayrıca kaburga, pirzola, sosis, döş, biftek ve tavuk yapıyoruz. Hemen hemen her türlü eti servis ediyoruz. Başarımı aile sırrımız olan barbekü sosuna borçluyum. Bu sos 50 yılı aşkın süredir aile sırrımız. Bilirsiniz, Texas barbekü sosu bir gelenektir. Ailemin barbekü sosu New York Times'a çıktı, Maxim dergisine çıktı. Aklınıza gelen her yere çıktık. İçinde kimsenin kullanmadığı birçok şey var. Etin lezzetini üst seviyeye taşıyor. Geçenlerde rahatsız edici bir haber aldım. Bazı arkadaşlarım bana gelip Arlington'daki bir gezici mutfaktan aldıkları barbekü sosunun benimkinin aynısı olduğunu söyledi. Yalnız bir sorun var. Ben kimseye barbekü sosu satmıyorum. Yani ne düşüneceğimi bilemiyorum. Rakiplerimden birinin gizli barbekü sosumuzu ele geçirmesi Cooper's için büyük bir yıkım olur. Restoran sırlarının buraya gelip birinin barbekü sosumu çalıp rakiplerime satıp satmadığını tespit etmesini istiyorum.
6: Hi.
7: Merhaba Terry.
1: Merhaba.
7: Charles Stiles, restoran sırları.
1: Terry Wooten, memnun oldum.
7: Bu da Andy.
8: Merhaba, memnun oldum.
7: Burası harika bir restoran. Başarının sırrı nedir?
1: Barbekü sosu.
7: Barbekü sosu.
1: Hiç şüphem yok.
7: Barbekü sosunun özelliği ne Terry?
1: Barbekü sosumuzu yapma sürecimiz. Tıpkı mayalı bir içecek gibi zamanı gelmeden hazır olmuyor. Dahası içinde başka hiç kimsenin barbekü sosunda kullanmadığı gizli bir şey var.
7: Gizli malzeme nedir?
1: Yapma şehirli çocuk, bunu sana söyleyemem.
7: Bizi neden çağırdın?
1: Bir arkadaşım geçen gün gelip şöyle dedi. Hey, Arlington'da bir gezici mutfakta bir barbekü yedim. Sosu neredeyse seninkinin aynısıydı. Fazla ciddiye almadım çünkü bu arkadaş birçok kez attan düşmüş biriydi. Her şeyi söyleyebilirdi.
7: Evet.
1: Ama 2-3 kişi daha gelip aynı şeyi söyleyince ben de elemanlarımdan birini oraya gönderip sosu aldırttım. Gerçekten benim barbekü sosumdu.
7: Senin barbekü sosun olduğundan nasıl emin oluyorsun?
1: Peki, kendiniz tadın ve siz ne düşündüğünüzü söyleyin.
7: Olur mu?
1: İkisi de burada. Bu sos Cooper's'ın.
7: Çok iyi bir barbekü sosu.
1: O yüzden endişeliyim ya.
7: Epey bir keskinliği var.
1: Bu da gezici mutfaktan aldığımız barbekü sosu.
7: Tatlarının çok benzediğini itiraf etmeliyim.
1: Neden sorun ettiğimi anladın mı şimdi?
7: Bunu laboratuvara gönderip tahlil yaptırıp aynı olduklarını kanıtlayabiliriz.
1: Bunu yapalım.
7: Terry, barbekü sosunun tarifini kimler biliyor?
1: Ailem biliyor. Baş aşçım Bobby biliyor. Sadece bu kişiler. Bobby'nin yaptığını düşünmek istemem. Ama bizim aileden değil yani.
7: Aileden kimse olmaz.
1: Ailem böyle bir şey yapmaz. Yani hayır. Bobby olmak zorunda.
7: Bobby ile yüzleştin mi?
1: Yüzleşmedim. Kanıtımız olduğundan emin olmak istiyorum. Sizi de bunun için çağırdım.
0: Bu araştırmada restoran sırları baş aşçı Bobby'ye odaklanacak. Bobby barbekü sosunun sırrını aileden başka bilen tek elemanı.
7: Sana süreçten bahsedeyim Terry. Restoranın her yerine gizli kameralar koyacağız. Mutfağına gizli görevli yerleştirmek iyi bir fikir olabilir. Belki bir aşçıyı ama.
1: Bu iyi bir fikir.
2: Belki ben de gelip kendimi yemek şirketi olan bir girişimci olarak tanıtabilirim. Hı-hı. Ürünlerimiz arasına ekleyecek barbekü sosu arıyor olabilirim.
7: Burada bir yerde oturup çalışanlarımızı izleyebileceğimiz bir kumanda odası kuracağız. Kapıdan ister bir tarif, ister ürünün kendisi çıkıyor olsun, bunu bilmeye hakkın var.
1: Bu sos benim restoranımın can damarı. İnsanlar Coopers'ın barbekü sosundan tatmak için uzaklardan geliyor. Gezgi mutfaktan satın almaya başlarlarsa bizim için felaket olur.
0: Coopers'taki gizli operasyon için restoranın dört bir yanındaki kritik noktalar kameralarla donatıldı. Birinci ve ikinci kameralar ana girişi çekiyor. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı kameralar restoranın genel görünüşünü ve müşterileri çekmek üzere yemek salonuna yerleştiriliyor. Yedinci kamera müdürün odasında. Sekizinci, dokuzuncu ve onuncu kameralar mutfakta barbekü sosunu çekiyor olacak. Programın gizli görevlisi ben, aşçı yamağı olacak. Justin ve Andy ise iş adamları olarak gelecek.
7: Terry, işte kontrol odası.
1: Çok acayip görünüyor. Kement'le ilk atımı yakalarken de böyle heyecanlanmıştım.
7: Gördüğün gibi buradan tüm yemek salonunu, mutfağı ve müdür odasındaki çalışanı görebiliyoruz.
1: Matthew, yeğenim.
7: Yani yeğenin Matthew'da gizli aile sosu tarifini biliyor.
1: Aile tarifini biliyor çünkü aileden.
7: Terry, geçen hafta gizli barbekü sosu tarifin konusunda buluştuğumuzda tarifin ele geçirildiğinden kaygılanıyordun, değil mi?
1: Bu konuda hiç şüphe duymuyorum. Biri tarifimi ele geçirdi Charles.
7: Biliyor musun, laboratuvar sonuçları geldi.
1: Tamam, oku bakalım.
7: Gezici mutfaktan aldığım barbekü sosu. Coopers barbekü sosunun tıpatıp benzeri çıktı. Gizli malzemen bile kullanılmış.
1: Aman tanrım, korktuğum başıma geldi.
7: Coopers'a bu kadar yakında çalışan bir gezici mutfağın tüm malzemeleri aynı olan, tadı aynı olan sosu kullanması bence sadece bir tesadüf değil.
1: Elbette tesadüf değil. Kesin olarak biri vermiş.
7: Baş şüphelinin Bobby olduğunu biliyorum.
1: Aşçım Bobby'nin yaptığını öğrenirsem bunu eski yöntemle çözeceğiz. Hiç şüphen olmasın. Onu kovmam gerekmiyor. O gitmeye istekli olacak, inan bana.
7: Bobby orada kim?
1: Evet.
3: Sosu koyalım. Siz nasıl yapılacağını yeni elemana gösterin, hadi.
7: Tarifi tüm çalışanların biliyor mu? Sosun yapımını hepsi iştirak ediyor mu?
1: Hayır, bunu Bobby'nin yapması gerekiyordu. Ona bunun için güvendim. Ama görüyorum ki bütün mutfağı öğretmiş.
7: Evet, görünüşe göre Bobby biraz tembel.
1: Görünüşe göre çok tembel.
7: Bobby'nin senin tarifini koruması gerekiyordu. Oysa tarifi tüm ekiple paylaşmış. Bu tarifi para için rakiplerinden birine satmasına ne engel olabilir?
1: Bu durum beni çok öfkelendiriyor. Arkada olanlara inanamıyorum. Bu adam ne yaptığını sanıyor? Bütün işi aşçı yamaklarına yaptırıyor. Bunun gizli bir tarif olması gerekiyordu. Böyle olmaz.
7: Gizli görevlimiz beni bunun için yolladık. Bir hafta önce aşçı yamağı olarak başladı işe.
6: Terry'nin gizli tarifi aslında sır değildi. Baş aşçı Bobby ile ilgili ilk izlenimim, tarifin restorandan sızmasına sebep olan kişinin o olabileceğiydi.
7: Şimdi tüm malzemeler ortada. Herkes gizli sosun nasıl yapıldığını biliyor gibi görünüyor.
1: Gizli malzeme hariç her şeyi biliyorlar. Gizli malzemenin bulunduğu dolabın anahtarı aileden başka sadece Bobby'de var.
6: İşin çok yoğun oluyor mu patron? Bir ara biz de yapabilir miyiz?
3: Çeneni kapat ve süreci öğren.
7: Bobby tarifi koruması gerekirken bunu diğer çalışanlarıyla paylaşıyor.
1: Bobby'yi muhtemelen göndereceğiz.
7: Barbekü sosunu rakip restoranlardan birinin sattığını duyduğunda nasıl tepki vereceğini merak ediyorum.
1: Hadi başlayalım.
7: Hey Ben, Bobby'ye kız arkadaşının Arlington'daki bir gezici mutfaktan barbekü aldığını ve barbekü soslarının tıpkı Coopers barbekü sosuna benzediğini söyle.
6: Bobby, bir şey daha söyleyebilir miyim?
3: Evet, umarım bir daha soru sormazsın.
6: Hayır hayır, soru pekala, değil. Hadi. Sadece bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta kız arkadaşım Arlington'daki bir gezici mutfaktan yemek aldı. Etin üstündeki sosun tadı Coopers'inkiyle tıpatıp aynıydı.
3: Biliyor musun, birkaç içecek yuvarladıktan sonra hepsinin tadı aynı geliyor zaten.
1: Palavra. Hiç umurunda değilmiş gibi davranıyor.
3: Oradaki işini tamamla. Tamam. Hadi. Sana göstersinler.
7: Biliyor musun Terry? Ben ona senin barbekü sosunun rakibine ne geçmiş olabileceğini söylediğimde Bobby'nin kaygılanmaması moral bozucu. Bakalım müdürüm Michael aynı haberi onunla paylaştığımızda ne tepki verecek?
1: O benim yeğenim. Bence buna çok ama çok kızacak.
7: Ben, git gezici mutfağı Michael'la paylaş.
6: Hey Michael, konuşabilir miyiz?
8: Tabii. Ne oldu? İlk hafta nasıl geçiyor?
6: Çok iyi, sorun yok. Alışmaya çalışıyorum. Size ayak uydurmaya yani. Sadece bir şey söyleyeceğim. Kız arkadaşım geçen hafta Arlington'da bir gezici mutfaktan yemek aldı. Soslarının tadı Coopers'ın sosunun tadına çok
8: gerçekten
6: benziyordu.
8: Mi?
6: Neredeyse aynıydı.
8: Şey, bu imkansız çünkü biliyorsun bu bizim aile tarifimiz. Malzemelerimizi buradaki hiçbir işletmeye söylemeyiz.
6: Sadece sos konusunu
8: bilmeni isterim. Teşekkür ederim. Bana yardımcı ol, bu işi çözeyim, tamam mı?
6: Tamam, teşekkürler.
8: Başka sorun olursa yine gel.
7: Görünüşe göre Mike bu haberi aldığında bayağı şaşırdı ve biraz kaygılı göründü.
1: Evet.
7: Yapmak istediğim bir şey daha var Bobby'yi sınamak.
1: İyi olur.
7: Gizli görevlilerimden biri orada. Bu Andy. Geçen gün tanışmıştın.
2: Nasıl?
9: Merhaba, hoş geldiniz. İyi mi? Evet efendim.
2: Tamam, bundan tadayım.
9: Sosa batırayım ister misiniz?
2: Aa, lütfen. Terry baş aşçısı Bobby'nin aile tarifinin yanlış ellere geçmesinin sorumlusu olmasından dolayı derin bir üzüntü içinde. Aile tarifini satın almayı düşünen bir yatırımcı gibi davranarak Bobby'yi klasik yolla sınayabilirim, parayla. Bu sos gerçekten çok iyi.
10: Beğendiğinize sevindim.
2: Bunu yapan kişiye teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun.
10: Ayarlamaya çalışırım. Ederim. Rica ederim.
7: Para insanlar için büyük
1: öyle
7: tetikleyicidir.
1: Para tüm kapıları açar.
3: Nasılsınız?
2: Merhaba, adım Andy.
3: Ben Bobby. Nasıl yardımcı olabilirim? Ha?
2: Sos çok ilgimi çekti. Kendiniz mi yapıyorsunuz?
3: Tabii ki. Her gün taze yapıyoruz çünkü.
2: Kendiniz yapıyorsunuz yani. Hı-hı. Aman tanrım, tam aradığım kişisiniz. Geçenlerde iş ortağımla birlikte bir organik gıda şirketi kurdum. Bu sosu satmayı çok isterim. Merak ediyorum, acaba sosu sizden satın alabilir miyim? Parasıyla tabii.
1: Şey, ne düşünüyor anlamıyorum.
3: Kaç paradan söz ediyoruz?
7: İyi görünmüyor. Bak, teklifi kabul etmek üzere gibi.
1: Kesinlikle öyle, kesinlikle. Lanet olsun Bobby. Sakın bunu yapayım deme. Boğacağım onu.
2: Satın alma şansın var mı?
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Fotoğrafımızı çeksene ya.
2: Taşıdık halkama.
3: Anladım, çekeyim de ikinizi... Nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
7: Geceliği 4.200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8.400 TL ödedim.
9: Trivago.
7: Peki ya sadaka kart programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
12: Hesap basit, hesap basit.
13: Irving Johnson 77. Bu Magic Johnson mı?
14: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
15: Aramaya devam etmelisiniz.
14: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
16: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te. Dünyanın en sert yarışması. 10 yarışmacı tek hedef. 100 gün dayanabilir misin? Tek başına yeni bölümüyle bugün 21.30'da D-Max'te.

0: Purple Soul Time Barbecue'nun sahibi Terry Wooten, restoran sırları gizli kameralarının ve gizli görevlerinin yardımıyla rakip bir işletmenin barbekü soslarının tarifini ele geçirdiğini öğrendi.
1: Kesinlikle haklı çıktın. Rakibin senin tarifini kullanıyor.
0: Baş aşçısı Bobby de tarifin sırlarını mutfak çalışanlarıyla paylaştığı gibi aynı zamanda gizli görevli Andy'ye tarifi satmayı düşünüyor.
2: Geçenlerde iş ortağımla bir organik gıda şirketi kurdum. Merak ediyorum, acaba sosu sizden satın alabilir miyim? Satın alma şansım var mı?
3: Bu konuda konuşacağınız kişi ben değilim.
2: Kimle konuşmam gerek?
3: Halbi Terry ile konuşmalısınız.
1: Terry, sanırım artık kendini biraz daha iyi hissedersin.
4: Gerçekten çok rahatladım.
1: Bobby Zoka'yı yutmamış olabilir ama bu onun sosu başkasına satmadığı anlamına gelmez. Sosu başka bir çalışanın sattığı anlamına gelir.
4: Bobby'nin beni satmadığını gördüğüme sevindim. Peki kim satıyor?
1: Ailenden birinin sorumlu olabileceğini düşünmek istemediğini biliyorum ama bakalım bu durumu Michael nasıl yönetecek? Andy, Bobby'ye sosu satabilecek kişiyle konuşmasını rica et.
2: Terry bugün buralarda mı, onunla konuşmak isterim?
3: Şu anda burada değil ama belki size müdürü çağırabilirim. Ne dersiniz?
2: Evet, konuşmayı çok isterim.
3: Ama o da aynı şeyi söyleyecektir. Satmayacaklar.
2: Ona çok cazip bir teklif yapabilirim.
3: Sizin için onu bulmaya çalışayım. Memnun oldum.
4: Açıkçası tarifimi satacağını sanmıyorum.
1: Bakalım haklı mı çıkacaksın?
2: Merhaba Michael.
5: Nasılsınız?
2: Memnun oldum ben.
5: Memnun oldum.
2: Yemekleriniz harika ama barbekü sosu daha çok ilgimi çekti.
5: Bu bizim meşhur barbekü sosumuz.
2: Ne söyleyebilirsin?
5: Organik bir barbekü sosu olduğunu söyleyebilirim, glutensiz.
2: Organik mi?
5: Evet.
2: Üstelik glutensiz, mükemmel. Benim bir organik gıda şirketim var. Buna benzer güzel bir barbekü sosu arıyorum. Biliyorum ki aradığımız şey bu.
5: Bu konuda teklifleri açığım, evet.
1: Zoka'yı yuttu.
4: O hiç iyi değil.
2: Ama Bobby Terry'den bahsetti. Sanırım sahibi o. Onunla mı konuşmalı?
5: Aslında restoranı birkaç yıl önce ondan satın aldım.
2: Anladım.
5: İşle ilgili kararları ben veriyorum. Bundan sonra burada sembolik olarak bulunacak.
4: Palavracı. Bu çocuk kime sembolik dediğini sanıyor ki?
5: Ne kadar paradan söz ediyorsunuz?
2: Şu anda rakam konuşmak için çok erken. En önemli soru şu. Satılık mı?
5: Doğru fiyatı verin. Konuşuruz.
4: Orada onunla bu konuşmayı yapmak için hiçbir yetkisi yok.
2: Sana kartımı vereyim. Müsaade edersen gidip iş ortağımı getireyim çünkü bunu tatmasını çok istiyorum.
5: Burada olacağım.
2: O da benim kadar beğenirse belki teklifi bugün yapabiliriz.
5: Kulağa hoş geliyor.
2: Michael.
5: Öğleden sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Çok teşekkür ederim Michael.
1: Bu noktada durum Michael için iyi görünmüyor.
4: Yeterince gördüm. Hemen yüzleşmeye hazırım.
1: Şimdi çıkıp yüzleşirsen aslında satmayacaktım diyebilir. Ayrıca seni kaç paraya satmaya hazır olduğunu merak ediyorum.
4: Sanırım haklısın Charles. Öz yeğenim Michael'ın arkamdan iş çevirip ailenin gizli tarifini satacağına inanamıyorum. Bizim aileden biri o. Bunu nasıl yapar anlamıyorum.
0: İki saat sonra Andy program ekibimizden Justin'le birlikte dönüyor. Justin iş ortağını canlandırıyor.
2: Justin'le birlikte ciddi bir teklif yapmak istedik. Amacımız amcasının gizli tarifini satan kişinin Michael olduğunu kanıtlamaktı. Bu ortağım Justin.
5: Merhaba Justin, nasıl gidiyor?
6: Memnun oldum.
5: Tamam, harika. Buyurun, oturun. Size birkaç tadımlık getireceğim, hemen dönerim.
1: Michael'ın ailenin tarifini satıp satmayacağını kesin olarak öğrenelim.
5: Bu bizim ailenin meşhur barbekü sosu.
7: Kokusu harika.
8: Muhteşem olduğunu söyledim. Bu tam aradığımız lezzet.
5: Beğendiniz mi?
7: Evet.
1: Bakalım Zoka'yı yutacak mı?
7: Bunun için bir teklifte bulunacağım. Bir şeyi beğenirsem hızlı davranırım.
5: Ama ondan önce bilmeniz gereken birkaç şey var.
7: Tabii.
5: Öncelikle Coopers'ın adı hiç geçmeyecek asla.
7: Tamam. Coopers yok. Coopers
5: evet.
7: Olmayacak.
5: İkincisi, bu bölgede hiç satış yapılmayacak. Bölge dışı. Kesinlikle.
7: Kesinlikle.
8: Bana uyar. Sana da uyuyorsa.
5: Tamam, bahsettiğimiz rakam nedir?
7: Bak Michael, sana teklifimiz $2,500 artı %1 diyelim.
5: %1 mi? Şaka bu değil mi?
7: Tamam, sen ne düşünüyorsun?
5: Başlangıç olarak %10 ve $10,000.
4: Charles pazarlık yapıyor, inan.
5: Ondan önce bilmeniz gereken birkaç şey var.
7: Tabii, ne
5: öncelikle
7: gibi?
5: Coopers'ın adı hiç geçmeyecek asla.
7: Tamam, Coopers yok, Coopers
5: evet.
7: Olmayacak.
5: İkincisi, bu bölgede hiç satış yapılmayacak. Bölge dışı. Kesinlikle.
7: Kesinlikle.
8: Bana uyar, sana da uyuyorsa.
5: Tamam, bahsettiğimiz rakam nedir?
7: Bak Michael, sana teklifimiz $2,500 artı %1 diye.

0: Fiyatımızı
1: söyleyin. Tamam, söyleyin.
0: $5,000 düşünüyoruz, artı %3.
2: Sakın anlaşma yapayım deme Michael.
1: Anlaştık.
2: Kimse benim restoranımda benim arkamdan pazarlık yapamaz Charles.
0: Hemen çekini kes.
1: Benim adım olsun Michael.
2: Bu asla kabul edilebilecek bir şey değil. Kalp krizi geçirmeden gidip onunla yüzleşmeliyim.
3: Onu buraya getir.
2: Önce ağzının payını vereceğim. Sonra buraya getireceğim.
3: Getirirken yol boyunca ağzının payını ver.
2: Öz yeğenimin bana sormaya bile yeltenmeden anlaşma yapıp tarifimi sattığına inanamıyorum. Hey, gel buraya. Gel dedim. Benimle gel. Hemen.
1: Ne oluyor?
2: Öğreneceksin.
1: Ben ne yaptım ki?
2: Yürü. Buraya gel.
1: Ne oluyor burada?
2: Şimdi sus ve dinle.
1: Bunu bana yaptığına inanamıyorum.
3: Ne olduğunu anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları adında bir şirketim var. Tel amcan şirketimi aradı. Çünkü biri barbekü sosunun gizli tarifini satıyordu. Ve sen, iki oğlu, karısı, kendisi ve baş aşçı Bobby bu gizli tarifi bilen yegane insanlardınız. Doğru mu?
1: Evet.
3: Tamam. Ama biliyor musun, bu doğru değil. Bütün restoranı izliyorduk. Sana şunu söyleyeyim. Bu laboratuvar raporunda iki barbekü sosu analiz ediliyor. Cooper's barbekü sosu ve gezici mutfak sosu. İki sos da aynı. İçinde sadece Cooper's barbekü sosunda kullanılan gizli malzeme var. Cidden kendini savunmak için söyleyebileceğim bir şey var mı Michael?
1: Tamam, bir saniye. Bu konuda kötü niyetli olmadığımı biliyorsun.
2: Michael, büyük bir hayal kırıklığısın. Sen benim öz be öz akrabamsın.
1: Terry amca, parayı sana verip sürpriz yapacaktım. İşletmemizin buna ihtiyacı var. Görecektin. Sana sürpriz yapacaktım.
3: Bak ne diyeceğim. Bu tahtayı görüyor musun? Bu adamı tanıdın mı, Andy? Ya Justin'i? Benim elemanlarım. Gizli görevdeler. Onlarla anlaşma yaptım. Sosu burada dağıtamazsınız, satamazsınız dedin. Çünkü telamcanın bunu öğrenmesini istemiyorum dedin.
1: Kesinlikle.
2: Hayır, hayır. Bu tam bir palavra. Çekiver. Görmek istiyorum.
3: Evet, kendi adına yazdırmışsın.
1: Doğru söylüyorum, yalan değildi.
2: Kes sesini.
3: Doğru söylesen Jack Cooper'sa veya...
2: Tek sözüne bile inanmıyorum.
1: Çeki ona vermek zorunda değildim. Daha en başta niyetimin ne olduğunu söyledim. Sana
2: ne
1: diyecektim?
2: Seninle işim
1: olduğunu
2: izledik. Seni buradan kovuyorum oğlum.
1: İnanmıyor musun?
2: Nereye gidersen git. Seninle işim olmaz artık.
1: Bu şirketi ben yönetiyorum. Gerektiğinde günde 18 saat çalışacak başka birini bulursun o zaman.
2: Beni satmayacak birini bulacağım.
1: Öyle mi?
2: Kovuldun.
1: Tamam, isimliğimi al. Şapkanı al. Al bakalım. Amcam olaylara sadece tek taraflı baktı. Gerçekten şirkete para kazandırmaya çalışıyordum. Yabancı birinin açısından bakıp onu dolandırdığımı sandı. Oysa bana gelip erkek gibi sorabilirdi.
2: Barbekü sosumu satacak biri varsa o da benim. Benim için yaptıklarından dolayı minnettarım Charles. Bana çok yardımcı oldun. Tuhaf ama mankafa yeğenim Michael'a minnettarım. Çünkü bana ilham verdi. Barbekü sosumu kendi isteğimle şişeleyip satmaya karar verdim. Charles, bu yaptıklarından dolayı sana duyduğum minnettarlığın göstergesi.
3: Çok teşekkür ederim. Bakalım bana ne almışsın. Harika. Texas kovboy şapkası. Çok teşekkür ederim. Artık Texas'takilere daha iyi ayak uyduracağım.
2: Tıpkı bir Texaslı gibi oldun. Çok teşekkürler. Hadi artık gidelim buradan.
3: Tamam, gidelim buradan.
4: 4 ay sonra. Kovulduktan sonra Michael'ın aile işletmesiyle hiçbir bağ kalmadı. Bobby ve diğer mutfak personeli gizlilik anlaşması imzaladı. Ve Terry, Cooper's barbekü sosu satışlarının tavan yaptığını söylüyor.
5: Irving Johnson, 77. Bu Magic Johnson mı?
6: Kimsenin görmediği bir hazineyi bulmanın çok ayrı bir cazibesi var. Hiç açılmamışlar. Ne bulacağınızı kestiremiyorsunuz.
7: Aramaya devam etmelisiniz.
6: Oho! Şuna bir bak. Bu inanılmaz.
8: Tozlu Servet yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Burada yarı final günü ilk mücadele Luk ve Mira Andreeva arasında oynanacak. Dünya 15 numarası buraya Wende ve Madrid'de WTA turnuvaları kazanarak geldi Marta Kostyuk. Bir galibiyet serisinde kariyerinin tenisini oynuyor. Ve tabii ilk ona doğru gidecek. Bunu Roland Garros şampiyonluğuyla yapabilir. So strong mentally, physically, and here comes Mira Andreeva. Yeah, I mean. 19 yaşındaki rakibi Mira Andreeva, 8 numara klasmanda Andreeva. 2024 yarı finalisti, 2025 çeyrek finalisti, çok iyi bir toprak kort tenisçisi. Zaten istikrarını bu toprak sezonunda da birçok önemli iş yaparak gösterdi. Linz'de şampiyon oldu. Madrid'de final oynadı. Bugünkü rakibi Marta Kostyuk'a kaybetti ama daha önemlisi Andreeva çok ciddi bir maç kazanma alışkanlığıyla buraya geldi. Burada da yarı finale kadar sadece tek set kaybettiğini gördük.
1: Season. Wow, this is a very, very promising first semifinal.
0: Diğer yarı finalde bu maçtan sonraki mücadelede Daria Schneider ve Maya Hvalinska karşı karşıya gelecekler. O maçta tabii daha beklenmedik bir oyuncu adını finale yazdıracak. Bu karşılaşma özelinde ise favorilerin bu kadar fazla veda ettiği bir turnuvada, işte Iga'nın olmadığı, Rybakina'nın olmadığı, Sabalenka'nın olmadığı bir yarı finalde nispeten sürprizsiz diyebiliriz. So what's the thing here when they played in Madrid, what happened with Andreeva's forehand, it was like she was trying to play pretty much most of the time into the backhand of Marta's side because you know she wants to avoid that forehand, you know, like only 18 or 20% of the time she goes into the forehand. Why? Because I think Marta, she has more power, and I think Mira, she needs a little bit more the variation, the height, but especially down the line it works well because like this maybe they can play from İşte Madrid finalinde forehand'i nasıl kullandığını gördük. Andreeva'nın burada da Kostyuk'un servislerini kullandığı noktaları görüyoruz ki ikinci servisinden %58 ile puan aldı. Bu belki de kilit istatistiklerden bir tanesiydi. But pretty much you can see the deuce side, none of the second serve they went into the backhand side from Andreeva's return. So genelde forehand'ine gitti rakibinin. That Marta Kostyuk feels that Andreeva's forehand is a bit weaker than her backhand.
2: That's definitely the side that Kostyuk wants to target is the Andreeva forehand. And Kostyuk, don't forget, she has a good backhand too. She really likes her backhand. So she'll want to get into the backhand cross, go down the line, and even try dominate the forehand cross court too. And it's up to Andreeva to see if she can use her variety, make Kostyuk hit balls in uncomfortable positions, use the angles.
0: Biraz konforsuz pozisyonlardan topa vurmasını isteyecektir bence Andreeva. Bunun için de varyasyonunu kullanabilir. Oyunu değiştirebilen bir oyuncu. Oyunu karıştırabilen bir isim. Dolayısıyla bunları yapabilecek beceriye sahip.

2026 Roland Garros tek kadınlar ilk yarı final mücadelesi. Toprak kort sezonunu en iyi geçiren oyunculardan ikisi Marta Kostyuk ve Mira Andreeva karşı karşıya. Maçın aktarımında ben Aras Yetiş. Sizlerle olacağım. Keyifli seyirler dilerim. 15-0. Kostyuk'un servisleriyle başladık.

Gaza.

0: maçta nasıl topa vurulacağının belki bir ön gösterimi. Çok güzel bir Ali. İki tarafta yön değiştirmeye çalıştı. Kosçuk aldı istediğini. Tabii biraz daha güçlü olan taraf Marta Kosçuk. Biraz daha toplam oyununda becerikli olan Andreeva.
1: Fantôme.

Çift hata geliyor. Maçın ilk oyununda Andreeva'ya servis kırma puanı gösteriyor Marta Kostyuk.

0: Backhand'ini filenin yüksek kısmında bırakıyor. Kosçuk servis kırdırarak girdi mücadeleye. Tabii Kosçuk'un kariyerindeki ilk Grand Slam yarı finali. Öte yandan Maria Andreeva Roland Garros'ta ikinci kez son 4 oyuncu arasına kaldı. Dolayısıyla bir parça daha bu safhada daha tecrübeli. İşte oyuncuların vuruş kaliteleri, hareket kaliteleri, bu nispeten son yıllarda tenise dahil olan yeni metrikler. Hepsinde Andreeva önde, fakat kort üstü hareket mevzusunda Kosçuk önde. Mesela görmeden istatistik fikrimi sorsalar tam tersi olabilir derdim.
1: Zero counts.

0: Bir çift atardan Reva'dan. Tabii dün çok rüzgarlıydı. Bugün düne göre biraz daha. Az rüzgar var ama bugüne de rüzgarlı demek mümkün. Şartların oyunculara çok fazla etkisi olacak. Çok erken almaya çalıştı topu Kostyuk. Serviste gelen puan
1: 30-40.

çok basit bir şekilde harcadı eline gelen servis kırma puanlarını. Bir tanesini servisle kurtardı Andreeva ama diğer ikisinde basit hatalar. Kostçuk'tan.

0: Contre.
1: Avantaj.
2: Kortun içine nasıl girdiğini görüyorsunuz. Kosçuk'un çok agresif bir oyuncu. Topu hızlıca puana götürmeyi çok seven bir oyuncu ama bazen rüzgarda bu taktik çalışmayabiliyor. Üç servis kırma puanı kurtararak Mira Andreeva skoru 2-0'a getirdi.
1: Andreeva men 2-0.
0: Zero.

0: Muhteşem bir puan oynadı Mira Andreeva. İdolü Andy Murray görse herhalde çok gururlanırdı.
1: Genza.
0: Çok güzel aşırtma vuruşlar, lob vuruşlar.
1: Genza 30.
2: Great defense, Mira. Bravo.

0: Baskı sürüyor. Kosçuk servisinde ısıramadı henüz Andreeva'yı. Madrid'deki maçta Kosçuk'un servisi, özellikle de ikinci servisi bayağı önemliydi. Bu maçta şu ana kadar çok rahat alıyor onları.
1: Trente, quarante.

0: şu ana kadar nefis bir tenis oynuyor Mira Andreeva. Ufak bir misiti vardı. Özür de diledi bunun için ama skorda çok avantajlı ilk bölümde.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
8: Paris'te ilk haftanın fenomeni sıcaktı. İkinci haftanın fenomeni şu ana kadar rüzgar oluyor. Bu şartlarda müthiş uyum sağlayan Mira Andreeva 3-0 önde. Fakat çok basit bir hatayla başladı bu oyuna. Bence bir parça kararsız kaldı. Hangi çapraza vuracağı konusunda. Süper bir servisle telafi ediyor. 15.

Tabii çok önemli bir oyun bu. Eğer Marta Kostyuk bu sete girecekse, bu sette söz sahibi olmaya çalışacaksa kendini vermesi gereken oyun bu. Ama görüyorsunuz. Yani T'yi tam iki çizgi köşesinden vurdu. Andreeva. Ponta. Şu ana kadar servisinden %71 ile puan alıyor.

0: Oldukça güzel kısalttı topu Marta Kostyuk. Dün tabii çok agresif karakterde bir oyuncu olan bir numara Arina Sabalenka'nın rüzgarda zorlandığını görmüştük. Ama tabii asıl problem mentaldi. Arina'da, çünkü maçı zaten kazanabileceği noktaya getirmişti zorlandıysa da. Ama felaket bir final seti oynadı.
1: Egalite.

montage on the river.

Uyun Andreev'e bak. Çok agresif. Forehand'i bir parça aksamıştı yine bu iki oyuncunun oynadığı Madrid finalinde. Bugün o forehand şu ana kadar tıkır tıkır işliyor ki zaten tenisin altın kurallarından biri. Servis etkili bir şekilde oyuna girdiğinde o servisi atan oyuncuya çok büyük bir avantaj yaratıyor. Andreeva için de durum bu. Ki topu oyunda tutma işini daha iyi yapan oyuncu Andreeva. Osçuk daha agresif. Ve bu şartlar Andreeva'ya bir parça daha aslında uyuyormuş gibi görünüyor şu ana dek.

Her şeyi savununca Andreev'a kısa top atmak istedi Kosçuk. Fazla kısa oldu, filede kaldı.

0: mort.
1: Quinze trente.

0: Öyle rahat ki Mira Andreeva. Hakikaten şu an onun oynadığı tenisi izlemek çok büyük bir keyif. Hiçbir topa erken gitmedi, hiçbir topa geç kalmadı. Ne vurması gerekiyorsa vurdu ve paraleli açıp backhandiyle hücum etti. Puanı, kuruşunu izledik.
1: Merci.
0: İki servis kırma puanı var. Kosçuk ilkini sevdiği tipte kurtarıyor.
1: 30-40.
0: Kendisini şu anda içinde bulunduğu sarmaldan çıkarmaya çalışıyor ama tabii ilk Grand Slam yarı finali olduğunu, ilk kez bu kadar büyük bir maç oynadığını unutmamak lazım Kosçuk'un.

0: Let's go.
1: Son derece şanslı burada Andreeva.
0: Avantage Andreeva.

Bu oyunda dirençli Kozçuk biraz daha iyi servis atmaya başladı. Dediğim gibi servis gelince arkası geliyor. Bunlar çok yetenekli oyuncular.

0: L'avantage, Andreeva.
1: Dördüncü servis kırma puanı. Kosçuk. Servis artı biri yaptı. Yavaş yavaş ısınıyor maça.
0: Egalite.

0: Andreeva. Çok zor bir return yaptı. Rakibinin bütün dengesini bozan, onu fileye getirdi istemediği yerde ve ardından da geçiyor.
1: Merci.
0: Kostçuk'tan iyi servis. Bu oyunu kurtarabilirse kendisini çok iyi hissedecek Ukraynalı raket.

0: Backhand kaçtı. Avantaj Kostyuk'a geçti.
1: Avantaj Kostyuk.
0: Yarı finaldeki ilk oyununu almak için bu puan. Kostyuk için.
1: S'il vous plaît.

0: Marta Kostyuk 5 servis kırma puanı kazandı. Çok iyi direndi. Ve bu oyunu kurtarmayı başardı. Skor 4-1 yapıyor.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Filip Şatriye'de kadınlar yarı final mücadelesinde turnuvanın ilk finalistini öğreneceğiz teklerde değerli izleyenler. Eurosport ve D-Max ekranlarında

15-0.

Olmadı. Kostyuk çok aslında raketinde hissediyordu bu puanı. Rally'e daha devam edebilecek durumu vardı. Filede kalıyor. Tabii biraz daha spin istiyor rüzgarlı şartlar. Andreeva'nın daha iyi uyum sağlamasının sebebi bu. Kostyuk bir parça daha flat vuran bir oyuncu. Yani topa daha düz vuran bir oyuncu.

0: Ninja Andreva. Andreva Man. Sen çözün.
1: 5-1 oldu. Schneider Hvalinska. Yine Eurosport ve D-Max ekranlarında ikinci yarı final karşılaşmamız olacak. Schneider'in dün yaptığı şey inanılmazdı. Maç servisi atan Arina Sabalenka'yı kırıp 6-0'lık bir final seti almak. Şoka soktu dünya bir numarasını. Hatta yani şu anda tenisi bırakmak istiyorum dedi Sabalenka basın toplantısında.
0: 15-0. Genza.
1: 14. basit hatası Kostyuk'un maçta şu ana kadar yaptığı. Bu top çizgi içini buluyor Winner.

fazla. Çok fazla. Pek sanki iyi pozisyonlayamadı kendini. Top da bir parça fazla yükseldi. Sete 2 puan kadar yaklaşan Mira Andreeva.

Alçak slice'ı. Öncesinde de fileye seken topu çok güzel karşıladı. Ritim olmadığında Kosçuk biraz zorlanıyor. Andreeva daha iyi oynuyor. Set puanını buldu.

0: 40
1: Set puanı çevrildi. Direkt Kader Nuni'den geldi dışarıda kararı. Uçtu. Backhand uçtu. İkinci set puanı Mira için.
0: Merci.

0: İlk set Altıbirlik skorla şu ana kadar çok iyi oynayan Mira Andreeva'nın 19 yaşındaki oyuncu ilk Grand Slam finaline bir set kadar yaklaştı.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
5: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
4: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
7: Sağlam bankacılık.
8: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
9: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: yapıyor herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Şimdi kalkama.
3: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
4: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
6: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
7: İlk 2 puan paylaşıldı. Erken oyunlar çok önemli olacak Marta Kostyuk için.

Biraz daha savunmasıyla öne çıkan bir oyuncuymuş gibi intiba yaratmıştı Andreeva kariyerinin dönemlerinde ama bence oyununu çok iyi dengeleyen bir oyuncuya evrilmeye başladı yavaş yavaş. Biraz böyle Azarenkavari bir sanki noktaya gidiyor. Marta Kosçuk çok iyi kaldı puanda. İlk set sonundaki hareketlenmesi burada belki çok daha gerçekçi bir skor şansına dönüşecek. Ukraynalı 15 numara için. Kent kaçtı. Özgüven her şey. Kosçuk yavaş yavaş özgüvenini artırıyor.

0: Andreeva. Reaksiyonu da verdi.
1: Avantaj Andreeva.
0: Brisbane'daki maç, Madrid'deki maç başka, bu maç çok başka. Andreeva da şu ana kadar çok başka oynuyor. İlk kez set aldı Kostyuk'tan. Burada avantaj onun.

0: Oyun. Servis kırma puanından Mira Andreeva.
1: Premier jeu. Deuxième manche.
0: Tabii onun çok güzel bir istikrarı var Paris'te. Bir yarı final, bir çeyrek final. Bir noktada şampiyonluk adayı olduğunu gösteren bir istikrar bu. Kosçuk'ta o müthiş toprak kort sezonunun yarattığı ivmeyle buraya gelince acaba mı dedirtti? Sabalenka'nın, Iga'nın, Rybakina'nın denklemden çıkmasıyla
1: Zero.

César.

0: 15h30.
1: Buralar maçın yokuş aşağı gidebileceği yerler. Kozçuk için.

bu puanda şanslı Postçuk Andreeva aslında hazırlamıştı.

0: sabırlı kaldı. Topu yükseltti. İşte rüzgarı görüyorsunuz. Çok ciddi. Dün Sabalenka da bundan biraz şikayet etti aslında. Niye çatının kapatılmadığına dair. Ama işte turnuva karakterine olabildiğince dokunmamaya çalışıyor organizasyon tarafı. Mira Andreeva. 2-0 yapıyor skoru. Servisi kırmayı başarıp nefis bir backhand winner'la.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Trente quinze.

30 ou 15.

0: kalmış durumda. Andreeva kusursuz bir tenis oynuyor. Kusurlu şartlarda. Artık finale çok yakın.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir tane can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Filip Şatriye'de servisler Marta Kosçuk'ta artık tabii maça tutunması gereken noktalar. Ama görüyorsunuz mutsuz Marta Kosçuk. Aslında tarafı tahmin etti ama voleyi alamadı. Andreeva sık sık idolünün Andy Murray olduğunu söylüyor. Murray de rüzgarda müthiş oynardı. Çok iyi adapte ederdi oyununu. Birkaç tane öyle maçını hatırlıyorum. Klinik verdiği kortta, rüzgarlı şartlarda.

0: casa.
1: Alla mira!
0: Trente quinze.
2: Bon Martin.
0: Quarante quinze.
3: Şanssız. Çünkü o top banda geldiğinde bir karar veriyor ne tarafa düşeceğine dair. Kozçuk için burada şanssızlık diyebileceğimiz kararı verdi. Tabii şaka bir yana banda çarpmaması lazımdı o topun.

Çok tatsız yerde gelen bir çift hata. Kosçuk'tan.

0: Avantage. Kostiuk.
1: Çok akıllıca vurdu Andreeva.
0: Egalite.
1: Bir Madrid çok Kostiuk'un şartlarına uygun bir toprak kort turnuvasıydı.
0: Avantage, Kostiuk.

0: Bir türlü çıkamıyor oyundan Kosçuk. Ama işte Andreeva'da. Servisi kıramadı. Bu oyun gerçekten önemli.
1: Ne avantaj kosuyor çünkü.
0: Çok iyi bir kısa top. Oyun Marta Kosçuk.

0: André Vahmen. 3-1. S'il vous plaît. Merci.
1: Oyunu yükseltmeye çalışıyor. Elinden geldiğince şartları lehine çevirmeye çalışıyor Marta Kosçuk. Biraz geç bir karar ama çift hata gibi görünüyor.
2: Marta. Okay, no. It's good.
1: İçeride dedi Kader Nuni, bir kez daha atacak. Andreeva Kosçuk itiraz etmedi.
0: Genza.
1: Hemen düzelteyim az önce puan. Kosçuk karşılayamadığı için o servisi tabii ki Andreeva'nın oldu. Puan tekrarı olmadı. Ama bu puanda baskıyı kurdu Kosçuk.

0: Grand art.
1: Dört fırsat buldu, hiç servis kıramadı. Maçta Kosçuk

0: Nefis bir forehand. Önemli bir oyun. 4-1. İlk Grand Slam finaline 2 oyun kaldı Andreeva'nın. Kosçuk zoru başarmaya çalışacak.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Kusura bakmayın çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Çatı şimdi hareketli. Eğer yanlış görmediysem. Bazen kademeli bir kapama da yapabiliyorlar. Yani tamamen kapatmaktansa. Ama burada evet. Yukarıyı yarıladılar.

Bir rüzgar giderse Kozçuk için yeni bir maç başlar. Ama bu skoru rüzgar gidene kadar tutabilir mi çatı kapanana? Ya da işte şartlar biraz daha ona uygun olana kadar tutabilir mi? O da zor gözüküyor. ...28 basit hata. Kaldığı yerden devam ediyor hatalar. Muhteşem bir toprak kort sezonu geçirdi ama bugün hiç istediği gibi değil şartlar.

0: Dört.
1: Servis kırma puanını çeviriyor Kostçuk. 16 maçlık bir galibiyet serisi var. Rouen'den beri maç kaybetmedi. Toprak sezonunda hiç yenilmedi. Bu maça dönebilecek mi Kostçuk?

0: Donc agressif.
1: Avantaj.
0: Zamanla yarışıyor Marta Kostyuk. Yeni bir maç başlayabilir ama yeni bir maç başladığında skor ne olacak?

0: 자.
1: 우윤 버스축.
0: 버스축.
1: Tabii çatının kapanma sebebi bu yavaş yavaş gelen kara bulutlar. Yani yağmur ihtimali. Rüzgardan dolayı değil, yağmur ihtimalinden dolayı çatı kapanırsa kapanıyor.

İşte çatı kapanınca ışıklar da yandı. Bir anda atmosfer değişti. Dış etkenler azaldı. Bakalım Kosçuk büyük geri dönüş yapabilecek mi buradan?

0: Maçın en güzel rallisi. Juan Kosciuk'un. Topa vuruşu değişti, vücut dili değişti. Motivasyon seviyesi bile değişti.
1: Merci. S'il vous plaît, les joueurs sont prêts. S'il vous plaît, merci. Please, players are ready. Merci.

0: Tata. Üç servis kırma puanı Kostyuk için. Maçta ilk kez servis kırabilir. Bunu başarıyor. İkinci sete geri dönüyor. Marta Kostyuk, şu anda yepyeni bir maçımız var. Roland Garros yarı finalinde.
1: André Vermeen 4-3.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
2: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
3: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
4: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
5: Tekrar beraberiz. İşler Andreeva için çok yolunda gidiyordu fakat kara bulutlar, çatının kapanması Kostyuk'a biraz daha istediği tipte bir oyun oynama imkanı verdi.
6: Merci.
5: Break avantajı yok. İkinci sette skor 4-3.

0: 0-15.
1: Bon, bon.
0: Trente.

0: İçten dışa forehand'i adeta orada bir yem atarak vurdurdu rakibine. Andreeva Postçuk'tan istediği hatayı aldı. Şimdi servis kırma puanları. Çatıyla ilgilenmiyorum dedi. Servisi bir kez daha kırdı. 5-3.
1: André Vamin. 5-2-3. Loupé.

0: Mükemmel puan. Mükemmel puan. İki tarafta hak etti. Puan Andreeva'nın oldu.
1: 15-0.
0: Yalnız Kostyuk da çok iyi savunma yaptı. Onun da hakkını vermek lazım.

O bir an artar gibi olan morali Marta Kostçu'nun 4-3'te. Şimdi yine hafif hafif kırılıyor, görüyorsunuz.

0: Bu sefer passing shot. Hedefi bulunca affetmedi. Postçuk.
1: 30-15.

0: 40-15.
1: İki maç puanı Mira Andreeva için. ...19 yaşında kariyerinin ilk Roland Garros finaline yükseliyor. Mira Andreeva, Marta Kostyuk'un 16 maçlık galibiyet serisini bitirerek... ...Madrid finalinin rövanşını alarak. ...6-1, 6-3. Tabii Marta Kostyuk bir Ukraynalı Rus rakibinin elini sıkmadı. Bu hali hazırda devam eden tepki. Maç sonunda bir tebrik olmayışını getirdi yanında. Zaten Mira'nın da bir beklentisi yoktu. Fileye gitmedi. Marta Kostyuk muhteşem bir toprak kort sezonunu Roland Garros yarı finalinde noktalıyor.
2: Mesdames messieurs, restez avec nous à l'issue de l'interview de la gagnante dans quelques instants. Petite surprise entre les deux demi-finales. Stay with us, we have a little surprise in between the two semifinals. Thank you. On va écouter Mira au micro de celle qui a remporté Wimbledon, Marion Bartoli.
3: Mira, you did it. Massive congratulations to you at only 19 years old. Here you are in your first ever final.
1: 19 yaşında. Duygularını bizimle paylaşabilir misin diyor Marion Bartoli.
4: I'm still very very nervous. I was very nervous coming into this match. Obviously, she's had an amazing season. Until this match, she hasn't lost a match on clay. So, of course, that puts a lot of pressure. And yeah, she's an amazing player, a very tough opponent. And I'm just super happy that, you know.
1: Çok mutluyum.
4: First of all, super happy with the way I played today.
1: Ben kendi oyunumdan çok memnun kaldım açıkçası. Madrid finalinde çünkü bana karşı çok iyi bir maç oynamıştı rakibim. Tüm bu duygular, tüm bu hisler birleşince...
4: Very excited about the last match here in Paris.
1: Burada Madrid'de son maçta olabileceğim için çok mutluyum.
3: You're the youngest one out of the four semifinalists, only 19 years old, but you look to have so much experience on this court today, so much composure. All your tactic and plan was working extremely well. Can you tell us how did you?
1: Taktiğin çok iyi çalıştı bugün. Rüzgar çünkü etkiliydi epey. Biraz bahsedebilir misin? Bundan.
4: Yeah, first of all, the conditions were very tough today. It was windy. I couldn't understand which direction the wind was going, and yeah, it was very tough. But I'm just happy that, you know, I was able to stay focused and
1: odaklı kalabildiğim için çok mutluyum.
4: That happened today on the court because, you know, today was one of those days when I felt like everything could happen and it was a little bit unpredictable. So I just told myself that no matter what happens, I'm just gonna fight, give my best, and you know, if she ends up winning, then she's gonna have to really work for it and fight. And
1: kazanacaksa da rakibim epey bir mücadele etmesi lazımdı bu maçta çünkü ben. Kendimi olabildiğince iyi ifade ettim. O sertliğimi çok iyi gösterdiğimi düşünüyorum.
3: Finally,
1: Finalde de aynı şey olacak. Bilinmedik bir toprağa çıkıyorsun kendin için finale ama Conchita Martinez birçok Grand Slam finalinde yer almıştı. Wimbledon şampiyonu, Fransa Açık finalisti. Dinamikleri anlamana ne kadar yardımcı oluyor?
4: I don't think I'm going to ask any questions. It was working.
1: Ona çok fazla bir şey soracağımı sanmıyorum dedim Mira. Tabii o şakası.
4: Do we agree that we just have to, you know, keep it the same, not change anything? Yeah, okay.
1: Aynı kalmayı, fazla bir şey değiştirmemeyi söyleyecektir muhtemelen.
4: Yeah, we're going to prepare our best for the final.
1: En iyimiz için hazırlanmamız gerekiyor.
4: Very entertaining, very tough, so I don't know. I'm nervous, but at the same time, I'm very, very.
1: Gerginim ama bir yandan da çok heyecanlı ve mutluyum. Dedi Mira Andreeva. Çok özel bir genç oyuncu. Bugün ne gerekiyorsa onu oynadı. Gerçekten formda rakibine karşı, bu sezon iki maç kaybettiği, set alamadığı rakibine karşı şov yaparak kazandı. Turnuvanın parlayan yıldızı, finalde de parlamak isteyecek. Tabii artık rakibini bekleyecek. Ya Maya Hvalinska ya da Darya Schneider. Kim gelirse gelsin favori Andreeva olacak. Hem Eurosport ekranlarında hem D-Max ekranlarında sizlerleydik değerli izleyenler. Şimdilik veda ediyoruz ama bir sonraki yarı final mücadelesinde tekrar karşınızda olacağız. Eurosport'ta ise stüdyo yayınımızla tabii ki devam edeceğiz.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sundu. Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
5: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
6: Hoşuna gitti değil mi?
5: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
7: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeğinlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Hadi ben kaçtım.
4: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
3: anne ya. Bakayım.

0: regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair
3: inancım da yok.
1: Başka lezzet yok.
2: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bingo'dan yeni sıvı bulaşık deterjanı. Akıllı enzimle güçlendirilmiş formülüyle 4 kat hızlı ve güçlü performans sağlar. Üstelik bulaşıklardaki yemek kokularını yok eder. Şimdi bulaşıkta eliniz daha güçlü. Bingo'yu siz de deneyin. Gücüne hayran kalacaksınız.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol pedden kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Doritos'tan yılın twist'i. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
4: Tabii.
5: Hangi programdı ya? Hangi programdı?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
7: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcığım sen oyna.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Gomex ekranlarında mutlu günler sevgili seyirciler.
4: For now I'm just very happy but I know that I need to focus on the job.
3: Roland Garros'ta tek kadınlar yarı final gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Az önce Mira Andreeva Marta Kostyuk'u mağlup etmeyi başardı ve İkinci yarı finalde Diana Schneider, Maya Kvalinska ile karşı karşıya gelecek.
4: I'm not surprised that she is good. She's very tricky with the drop shots and slices. I'm aware that it can be very annoying for other players. Both of us is going to be living it all out tomorrow with a huge opportunity in front of us. I feel like it's going to be a great match.
3: İki oyuncu için elbette çok büyük bir fırsat bu mücadelede. Söz konusu olacak Mira Andreeva'nın, 19 yaşındaki oyuncunun rakibi kim olacak? Eurosport ve DMX ortak yayını ile birlikte bu mücadeleyi ekranlarınıza taşıyacağız. Kısa süre içerisinde Diana Schneider ve Maya Kvalinska kortta olacaklar. Evet de bu sahneye aslında çok yabancı iki isim. Yani toprakta önemli sonuçları var elbette özellikle Diana Schneider'in ama Maya Kvalinska bakalım bu peri masalını nereye kadar götürebilecek. Az önce Mira Andreeva Marta Kostyuk'u mağlup etmeyi başardı. Ki tabii Sabalenka'ya karşı da Schneider muazzam bir galibiyet almayı başarmıştı hatırlayacaksınız. İlk önce için de çok çok büyük bir fırsat. Belki de bir daha yakalayamayacakları bir fırsat. İki oyuncu için de.
5: It sets you up. You can work on TV afterwards. You make a lot of money. I mean, no, but it's a massive, massive opportunity for these two players.
6: Yeah, not to put pressure on them, huh?
5: No, well, they're not listening.
3: Evet, Thomas Filander bu fırsatı vurguluyor ama bir yandan tabii ki bu fırsatın getireceği bir baskı da olacak iki oyuncu adına da.
6: Just beat Sabalenka, like you mentioned, and it's always interesting to me to see how a player reacts after the biggest win of their career. It feels a little normal and a human to have a letdown after such a big win, and that was only yesterday. So she has to bounce back today, kind of forget the match from yesterday, and remember it's a whole new day, it's a whole new opponent. Even though I beat Sabalenka yesterday, that doesn't mean that doesn't help me at
3: tabii,
6: all today.
3: And yani so Schneider'in dün Sabalenka'yı mağlup etmiş olması bu maçta hiçbir şeyi değiştirmeyecek, onun işini kolaylaştırmayacak. 4 yıl önce İstanbul'da karşı karşıya gelmişti iki oyuncu. Hatta güzel de bir tweet atılmıştı bu konuyla ilgili. Hemen onu da hatırlatayım. Sevgili Gökalp Taşkesen o 2022 İstanbul mücadelesinden bir video paylaşmıştı.
4: The break wasn't very tough, like the tough moments were before the break, I would say. I was struggling a lot. I pushed at the beginning. I thought that I just need to stay very strong, tough, and just keep practicing. But then I just couldn't get out of bed anymore. I was just like lifeless, to be honest. I needed to take a break, and I honestly didn't know if I'm gonna come back or not, to be like honest with you. After like months, I decided to come back. I needed to kind of figure a few things in my head, I would say. Yeah, and I came back. I'm happy that I did.
7: A very beautiful and inspiring story. Sometimes the
3: Paris'in batısında oldukça güzel bir gün. Tabii ki bir yandan az önce Andreeva maçında bulutlar biraz tehlikeli gözükmüştü. Ufak göz korkuttular. Çatı durumunda zaten öğreniriz ama kapalı olduğunu düşünüyorum şu an için o bulutlarla birlikte.
6: Issues or emotional struggles because it was seen as a sign of weakness, and even admitting that you had a psychologist or a therapist was a bad sign, and your opponents could maybe, you know, have some strength because of that. So I love that the players are so much more open about this. We can talk about mental health.
3: Oyun,
6: so much
3: tabii
6: more
3: artık mental sağlık da oyunun çok önemli bir parçası haline geldi ve oyuncular da aslında bununla ilgili konuşmakta çok rahatlar. Bunu dile getiriyorlar. Yani kolay değil. Sonuçta sürekli yolculuk içerisindesiniz. Otellerden otellere, valizlerden valizlere gezip duruyorsunuz.
5: Terrible. So it's, I mean, it's a Cinderella story, the fact that she's made the semifinals. So I think a lot of people are rooting for her because of the situation that she's in.
7: Yeah, and she's actually mentioned this accommodation issue on court interview. Oh, like, right, yeah. I remember we were struggling to find a hotel because she's been here like for almost 3 weeks now. And in 12 days, Khalinska has more than doubled her career prize money but just by reaching the
3: semi. Evet, tabii ki. Yani Maya Khalinska da burada bambaşka bir hikaye yazıyor. Yaklaşık 750 bindi. Şu ana kadar tenisten kazandığı toplam para kendisinin, ama elbette Roland Garros'la birlikte yani hayatında bambaşka bir dönem açıldı. Düşündüğünüz zaman da yani yıllarca emek verdiği bu spordan aynı karşılığı aldı. Aynı parayı bir kez daha cebine koydu, görüyorsunuz. Maya Khalinska. Elbette sponsorlar da gelecektir, reklamlar da gelecektir.
7: For Maya Khalinska, part of the game is to be unpredictable. Like, she loves to vary a lot, and this is going to be very important against Diana Snyder today.
5: Well, it's the way she plays, and it's important every time. It's the way that she's played in all her matches here. She likes the little slice backhand, and I love that she's breaking up the rhythm with that. And then she hits that high moonball forehand. She moves well, she defends well, because that's what.
3: Tabii bu sporun çok sevdiğimiz yanlarından birisi olan moonball'u da biraz bize kattı. Aynı zamanda tabii Roland Garros 2 yıldır bize çok yeni isimleri getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl bir Louise Bolson gerçeğimiz vardı. Bu yıl da aslında benzer bir peri masalı tam olarak Maya Khalinska için ve dürüst olmak gerekirse ciddi bir şansı olacak şüphesiz Diana Schneider karşısında.
7: Arina Sabalenka, the world number one, and the more she attacked, the more Sabalenka panicked. Let's hear Diana's coach about it.
3: Şimdi Diana Schneider'in koçunu dinleyeceğiz.
0: Generell, ich finde halt, Diana hat im dritten Satz wirklich richtig gut gespielt, wenig eigene Fehler gemacht unter diesen ganz schweren Bedingungen, und dann, wann es wirklich ging, hat sie auch den Winner gemacht und damit Druck auf Sabalenka einfach ausgeübt. Wir wissen, mit der Emma Raducanu, Qualifikantin, US Open gewonnen, also schauen, ich habe ihr gesagt, jetzt schon, wir haben schon jetzt ein bisschen...
3: Özellikle tabii ki Diana 3. sette müthiş oynadı. Birkaç hatası vardı ama bu şartlarda olur. Emma Raducanu Amerika açığı elemelerden gelip kazanmıştı, göreceğiz. Diana ile Khalinska hakkında konuştuk, onun maçlarını izledik. Khalinska'ya da hakikaten çok zor anlar yaşattı kendisi. Bir galibiyet, özür diliyorum, elbette harika olur bizim için. Kariyer değiştirici olur.
0: Aber wenn wir sehen.
8: Und die Vorbereitung sieht aus wie bisher oder wird irgendwas geändert oder never change a winning Abendessen oder
3: peki, hazırlıklarınızda bir değişiklik olacak mı? Hayır, sadece kahvaltıyı değiştirebiliriz. Belki bir hindi parçası daha ekleriz kahvaltıya.
7: Diana's coach talking about the fact, yes, that this is going to be a semi-final between all lefties, and of course it doesn't happen that often. So what are we going to witness?
3: Diana Schneider'in koçu da vurguladı, çok yaşanan şeyler değil elbette bunlar.
6: Schneider does have the
3: böylesi bir dörtlü
6: that Khalinska has, but she also has the firepower, so I'll be looking to see if Schneider can really impose her game a little more. And the thing with Khalinska is she moves so great, especially on the clay. She looks very comfortable sliding. She's going to try to extend the rallies, try make it uncomfortable for Schneider out there, and we'll see who can prevail.
5: Yeah, to me, Schneider's forehand down the line was huge against against Sabalenka, and it's going to be huge today again. It's going to go into the backhand side of Khalinska. I think I agree with you. She's got more firepower, but she can also go to plan B because she's kind of, she can be scrappy as well, and she can play defense because she moves really well. But I do think that she goes in as the favorite. She could win easily. Khalinska might be done. because she's not going to hurt Schneider. Schneider's going to have to hurt herself.
9: Diana,
5: not going to be that easy for Halinska to do.
7: What about the
9: Schneider'in tabii zarar vermesi lazım Halinska'ya ki bu da pek kolay olmayacak.
7: Who can make the most of
9: diyor Mats Wilander.
6: Yeah, it would make sense to keep it closed at this point in the day. I think the heavy conditions suit Halinska because she loves to just hang around that
9: bence
6: baseline.
9: Halinska'ya çok uygun şartlar bunlar.
6: She said it, she knows that her game is annoying.
9: Ki yani bir yandan çok da tabii rahatsız edici, can sıkıcı bir oyunu var rakipleri açısından.
6: I do see some similarities in their game with that crack.
9: Ki ben biraz oyunlarında benzerlik olduğunu da düşünüyorum.
6: They can really get each other moving out of the court, whoever can do that better and take advantage of the point.
5: No, I agree 100%.
9: Kortta kim daha iyi hareket ederse galibiyete gelecek.
5: When it's indoors, and I think for Halinska, yes, she defends much better, I think, but she can't hit winners if the roof is closed.
9: She's gonna have to tabii point. Çatı kapalıysa Halinska için winner'ı üretmek çok kolay olmayacak diyor Mats Wilander. Bu aslında üzerine çok çok eğilebileceğimiz yorumlardan bir tanesi. Şimdi bir Halinska'nın antrenmanına gideceğiz. Elemelerden yarı final. Harika hissediyorum. Beklemiyordum elbette ama çok mutluyum. Bir hayali yaşıyorsun diyebilir miyiz? Evet, bazen sindirmek kolay değil elbette ne olup bittiğini. Bir solaksın sen tabii, bu değiştiriyor mu bir şeyleri?
10: For sure, but I mean,
9: elbette.
10: The first time I face lefty, so yeah, it's gonna be a different match for sure. Thank you very much.
9: Farklı bir maç olacak kesinlikle. Çok sesi almakta zorlandım, inanılmaz kalitesizdi, o yüzden bir hata yaptıysam çevirdi özlerinize sığınıyorum.
7: This possibility and this opportunity to reach the final. You got an analysis for us, Matt. It's Halinska using well the drop shot. She's been using it well in this tournament.
5: Yeah, not used as much on the women's side as it is on the men's side. I'm not sure exactly. Is that coming, you think, Tini?
6: I think so. We've seen more variety this tournament, yeah. I think, than ever. We've seen more lobs, we've seen more drop shots, so I think we're slowly incorporating it.
5: Yeah, and these are the drop shots. She's only lost seven of them.
9: Halinska'nın drop shot yerleşimlerini, tercihlerini görüyoruz.
5: And it could be a low, long slice, or it could be a short drop shot. So it's very difficult to see when she's going to hit it. I'm not familiar with if she hits that many on the forehand side, but it's definitely the backhand.
9: Bunları yapması kolay olmayacak elbette. Kalinskaya göre çok daha iyi hareket eden bir isim Korta Schneider. Ama yine de şüphesiz elinden geleni deneyecek.
6: Yeah, she puts a lot of backspin on it, and that's what's so key. It dies, and it's really hard to get to for a female player. I think it's so important to be able to move opponents, not just right and left, but up and back, especially on the women's side. It's harder for us to get forward for whatever reason that is. And but, you know, Schneider is really good with her hands as well. So I'm really looking forward to just a great match of crafty, talented girls with really good hands. Schneider can get up there and do some damage with that drop shot as well.
5: Yeah.
7: Have you used a lot of drop shots this morning?
9: Bu arada az önceki maçın tamamlanmasının ardından ufak bir tören yapılmış Philippe Chatrier'e de Caroline Garcia adına.
7: With Fabrice Santoro and against Joey Fritzonga and John McEnroe. Unfortunately, you lost, right?
5: Yeah, you know what? When we play, it's not a matter of winning and losing. It's a matter of having a good time these days. So I don't even remember what happened, but it was really fun. Obviously, Joe Wilfried Tsonga is about the same age as Novak Djokovic, so

0: Great hands still. Once
1: John McEnroe hala dokunuşu harika.
0: Fabrice Santoro also really good hands.
1: Yine aynı şeyi partnerim için de söyleyebilirim. Ben pek bir şey yapmadım mücadele boyunca. İşte bir rally.
0: Well, it wasn't that bad, but the cool thing was that on Simon Mathieu we had about that 90% coverage of the stands. I mean, what a
1: çok da güzel bir ilgi vardı. Tribünleri de gördük, neredeyse doluydu.
2: Who wouldn't pay to see you exchanging balls again with the legends?
0: I think it's free entrance. I think they didn't pay for the ticket.
2: Well, they would love to pay. We would pay to see you playing.
1: Evet, yavaş yavaş. Philip Chatrier'e geçeceğiz şu anda. Kelebeğin sağ tarafında görüyorsunuz Valinska ve Diana Schneider hazırlar. Çok meşhur bir Nadal Casper Ruud videosu vardır. Pek ondan emare yok. İki oyuncu da oldukça sessiz sakin. Schneider biraz daha ufak bir ısınma noktasında. Valinska ise şu anda tam olarak o locked in dediğimiz kilitlenmiş bir şekilde anons edilmeyi bekliyor. Tenisin en büyük sahnelerinden bir tanesinde. Court Philippe Chatrier'de tek kadınlarda ikinci yarı final mücadelesi artık kısa süre içerisinde başlayacak. Ve iki oyuncudan birisi kariyerinde ilk kez bir Grand Slam'de. Finalde yer alacak.
2: Maya Shaninska from the qualifiers both will battle it out to reach their very first Grand Slam final at Roland Garros here today. What do you think is going through their mind? Are they about to step on the court, Philippe Chatrier and the central court here?
3: Well, for sure they're feeling nervous, but hopefully also excited. And I think the biggest thing is to just stay disciplined with the mind to
1: daha önce Fransa açıkta ikinci turu geçmeyi başaramamıştı Diana Schneider. Burada ise müthiş bir galibiyet aldı çeyrek finallerine Sabalenka karşısında. Çok da güzel tesadüflerle tabii bir finale yürüyeceğiz. Bir yanda Valinska'nın gençlerde Iga Świątek'le Avustralya açıkta çiftler finali var. Eminim konuşmuşlardır bu mücadeleden önce de diye düşünüyorum. Iga'nın ismini de gördük, o az önceki şampiyonların yazılı olduğu ekranda. İşte elemelerden gelen burada peri masalını yaşayan oyuncu. Emma Raducanu'nun ardından elemelerden gelip Grand Slam kazanmaktan yalnızca iki maç uzaktı ama kolay olmayacak. İki Rus oyuncuyu mağlup etmesi gerekiyor. Bunu yapmak istiyorsa Polonyalı Maya Walinska. Evet, artık Philippe Chatrier'e geçiyoruz. Roland Garros öncesinde, bu turnuva öncesinde Grand Slam'ın tablolarında yalnızca ikişer kez yer almıştı. Yalnızca bir kez ikinci tur görmüştü ki şimdi yarı final görüyor Polonyalı Maya Walinska. Kariyerinde ilk kez Roland Garros ana tablosunda kendisi ve yarı finale yükselmeyi başardı. Diana Schneider de kariyerinin ilk yarı finaline yükseldi. Daha önce en yüksek derecesi dördüncü turdu kendisinin. Schneider Roland Garros ana tablosunda dördüncü kez mücadele ediyor. Daha önce 2023 ve 2025'te ikinci tur görmüştü. 2024'te ise wildcard'la buraya gelen Clay Paquet'e ilk turda mağlup olmuştu. Evet, artık iki oyuncu da anons edildiler. Kort'taki yerlerini aldılar.
2: Yeah, of course, yesterday she was on this very court defeating world number one Arina.
1: Chatımız kapalı. Mats Wilander bu şartlarda Valinska'nın win üretmesi kolay olmayacak demişti. Merak ediyoruz. Bu koşullar Polonyalıyı nasıl etkileyecek?
3: That's what tennis is all about, right? You have to adjust to the different opponents. It's a one-on-one sport, it's individual. So she played Sabalenka, power hitter yesterday, and today she gets Walinska, who will try to extend the rallies, play more defensively, and that's the beauty of tennis. You have to adjust so much, and so I think whoever
1: tenisin güzelliği de burada. Dün örneğin Sabalenka, bugün Walinska bambaşka iki rakip, bambaşka iki oyun tarzı. Diana Schneider'in dünü ve bugünü Gecesi ve gündüzü. Bir favori seçmenin kolay olduğu bir mücadele değil. Valinska'da Schneider'de bu turnuvada harikalar yarattılar. İkisi de çok iyi hareket ediyor. Valinska biraz daha aynı o geçen yıl aslında Boisson'un yaptığı gibi bir peri masalıyla burada. Onun oyununda varyasyonlar biraz daha fazla. Yine hatta ilk yüz dışındaki maçlarda çok gördüğümüz Moonball'a bol bol başvuran bir isim. Bu maçta da bol bol şüphesiz pek çok şey izleyeceğiz. Moonball'ları izleyeceğiz.

0: izleyeceğiz, drop shotları izleyeceğiz. Toprakta kayan oyuncuları izleyeceğiz. 2026'da Roland Garros'ta tek kadınlarda finalde Mira Andreeva'nın rakibi kim olacak?
1: Okay, Maya, we have 2026 or Roland Garros. Roland Garros. Roland Garros. Serve. Perfect. End the photo, please.
0: Maya Falinska para atışını kazandı ve kendi servisiyle mücadeleye başlamayı tercih ediyor. Eurosport ve D-Max ortak yayınımız devam ediyor. Az önce Mira Andreeva, Marta Kostyuk'u iki sette mağlup ederek adını finale yazdırmayı başarmıştı. 19 yaşındaki oyuncu kariyerinin ilk Grand Slam finalinde yer alacak. Peki o finalde rakibi kim olacak? Bundan yaklaşık 10 gün önce bu noktada çok farklı isimler bekliyorduk. Sabalenka bekliyorduk, Iga Świątek bekliyorduk, Elena Rybakina bekliyorduk, son şampiyon Coco Gauff bekliyorduk ama işte bu iki oyuncunun, Diana Schneider ve Maya Falinska'nın planı bambaşkaydı. Sıra dışı bir yarı final mücadelesi bizi karşılayacak. Kariyerinin 12. Grand Slam ana tablosunda oynuyor Diana Schneider. Daha önce 2024 Amerika Açık'ta 4. tur görmüştü. Jessica Pegula'ya mağlup olmuştu. Çeyrek finalde dünya 1 numarası Sabalenka'yı mağlup etmeyi başardı kendisi ve kariyerinin ilk 10 oyuncularına karşı aldığı yalnızca 2. galibiyet oldu bu. Schneider aynı zamanda, hatırlayacaksınız ki ekrana da geliyor şu anda, çeyrek finalde dünya 1 numarasını Arina Sabalenka'yı 6-0 mağlup etti. Ve yolunu görüyorsunuz. Madison Keys üstü Arina Sabalenka. Evet, iki doğal toprak oyuncusu değil belki ama yine de iki Grand Slam şampiyonunu, ki biri de dünya 1 numarası, sildi geçti. İkisine de son sette karınlarını doyurdu Bagel'le birlikte. Diana Schneider koçu Alexander Bajin bir kez daha ekrana geliyor. Az önce röportajda dinlemiştik kendisini. Bu sezon ikinci kez yarı final oynuyor Schneider. Daha önce Adelaide'de bu yıl yarı finale çıkmıştı. Orada Andreeva'ya kaybetmişti ki o Andreeva ardından turnuvayı kazanmıştı. Ve işte kariyerinin en özel anlarını yaşayan Maya Falinska, Polonyalı oyuncu, 24 yaşında şu anda. Kariyerinin en iyi noktasında buraya geldi. Bu yıl görüyorsunuz, Rumen turnuvası Cluj-Napoca'da bir çeyrek final görmüştü. Yani ilk kez burada 5 maçı var Roland Garros ana tablosunda. 5'ini de kazanmayı başardı. İşte onun rotası da ekranda. O da ilk turda olimpiyat şampiyonu, vatandaşı Iga Świątek'i mağlup etmiş olan Zhang Qinwen'i geçmeyi başarmıştı.
2: Une première finale à Ningbo face à Ons Jabeur en 2023.
0: Onun da baksı bugün dolu ekrana geliyor. En solda babasını gördük kendisinin. Yaroslav Nashovski de ekrana koçu.
2: La même année, elle prenait la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris en double associée à Mira Andreeva. Vous avez vu.
0: Evet, artık mücadelenin başlaması da çok az bir zaman kalmış durumda. Isınma sürecinin sonuna geliyoruz. Maya Falinska, Diana Schneider finalde Mira Andreeva'nın rakibi kim olacak?
2: Olinikova, Madison Keys et enfin la numéro 1 mondiale.
0: Tabii ki daha önce de söylemiştim, aslında ilk kez karşı karşıya gelmiyorlar. Evet, belki WTA seviyesinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar ama daha önce 2022'de İstanbul'da bir ITF turnuvasında yarı final görmeyi başarmışlardı. Neredeyse aynı süreyi geçirmiş kortta iki oyuncu. Bir dakikalık fark var. 8 saat 43 ve 44 dakika geçirmişler kortta. Bu peri masalı kimin için devam edecek? Schneider'in kariyerinde 5 WTA şampiyonluğu var ve bunlardan birisi toprak kortta gelmişti. 2024 Budapeşte finalinde Sasnovic'i mağlup ederek kupayı kazanmıştı Schneider. Ve savunmadaki puan kazanma oranları ekranda. Polonyalı Falinska, Roland Garros'ta Catenaccio'sunu bulmuş gibi tenisin yüzdeleri gördünüz. Çok net bir farkla birlikte en öndeki isim İster istemez Loïs Boisson'u anıyoruz, hatırlıyoruz elbette. Altı Roland Garros'ta ikinci yarı finaldeyiz. Mira Andreeva'nın finaldeki rakibini öğreneceğiz. Elemelerden gelen Maya Wilinska mı yoksa o 5 WTA şampiyonu sonrasında kariyerinin en büyük finaline çıkmak isteyen Diana Schneider mi? Polonyalı oyuncunun servisleriyle mücadeleye başlıyoruz. Ben Ömer Şentürk, bu maçın aktarımında sizlerle olacağım. Keyifli seyirler.

Agresif bir deneme geldi Diana Schneider'den ki pek istediğini de alamadı burada. 24 yaşındaki Polonyalı oyuncu Maja Walińska

Basit Hata Polonyalı'dan geldi, bir baskı var üzerinde. Kesinlikle Mats Wilander de bunu vurgulamıştı mücadele öncesi.

Peki giremedi maça Valinska. Bir de çift hata geliyor. Maçın elbette ilk çift hatası. Tabii gençlerde ilk 50'ye girmiş bir isim. Aynı zamanda Maja Valinska. Iga Świątek'le de pek çok ortaklıkları, birlikte oynamışlıkları, partnerlikleri var.

VBT maçın hikayesini daha da eğlenceli bir hale getiren etmenlerden bir diğeri de iki solak oyuncunun karşı karşıya geliyor oluşu.

Yine olmadı. Yani ikinciye denedi bu paraleli ve ikisi de aslında rakibinin uzanamayacağı noktalaraydı ama çizgiyi bulamadı burada da Schneider. Tabii Polonyalı seyirciler için ilginç bir Roland Garros. Onlar bu yarı final, final biletlerini, çeyrek final biletlerini Iga Świątek'i düşünerek aldılar ama çok da memnuniyetsiz değillerdir diye düşünüyorum.

0: Kıyamet
1: abi. Mumbol çizgiyi bulmadı. Berabereye geliyor durum.

İkinci servisi aslında agresif return'le birlikte Riley'de hakimiyeti ele almıştı. Schneider ama yine basit hata geliyor burada. Sabalenka'ya karşı elbette geri dönüşte de çok diş gösteren bir Schneider görmüştük. Geri dönüşün fitilinde o hücumdaki varyasyonları etkili olmuştu.

Drop shot'ı rahat çözüyor Diana Schneider. Yani çok belli etti. Kalinska çok kaliteli bir deneme değildi bu.

Hatırlatalım, hala ilk oyundayız. Oldukça uzun bir oyunla başladık. Valinska kapatabilmek için kıyıya kıyıya geldi ama henüz oyun kapanmış değil. Bir yandan şunu da söyleyelim tabii. Servis kırma puanı göstermedi Schneider'e.

0: Bekent dışarıda. Bolonyalı oyuncu açılış oyununu kazanmayı başarıyor. Rahat olmasa da 7 dakikanın sonunda 1-0'a geldi durum. Şimdi Diana Schneider'i ilk kez servisinde izleyeceğiz. Evet, Paris'te yağmur var. Çatımız kapalı. Biraz tatsız tabii. Geçen yılda hatırlayacaksınız. Yani Sabalenka Iga Świątek yarı finalinde çatı kapanmıştı. Sabalenka için işin rengini bir aile değiştirmişti elbette. Ne kadar iyi bir kort hareketine sahip olduğunu görüyorsunuz. Aynı vatandaşı Iga kadar rahat hareket ediyor neredeyse toprakta. Maja Walińska mayasında varmış. Onun da bu toprak kort, bu turnuvayla öğrenmiş olduk.
1: Bu servis Diana Schneider.

yine yaptı. Yine çok iyi bir forehand winner Diana Schneider'den. Ki rakibinin servisinde de bunları denemiş, her biri basit hatayla sonuçlanmıştı.

0: Çok güzel bir kısa top. Maya Valinska en güzel yerden izledi. Diana Schneider. Yani bu kısa topa daha fazlasını söylemek pek mümkün değil.
1: Let the deuxième service.

Çok yanlış bir tercih. Diana Schneider topunu sıkıyor burada. Yani kendi kalesine gol attı resmen. Yanlış tercihiyle birlikte. Ki Valinska'nın onu beken çaprazlarla zorlamaya çalıştığını görüyoruz ki işte bu rallide kontrolü eline alırken müthiş bir beken çapraz gelmişti. Koçu da bizim kadar şokta gelen bu vuruşun ardından. Bir hata daha geliyor. Servis kırma puanı şimdi Polonyalı için.

Bu top dışarı düştü. İyi zorladı Schneider burada. Valinska'yı servis kırma puanını çevirmeyi başarıyor.

Biraz geç geldi dışarıda sesi ama çok net dışarıda gibi gözüküyordu. Şimdi sandalye hakemimiz de kontrol edecek. Evet, dışarıda kararı geldi. Yani bir yıldır Luis Buasson'un Roland Garros'ta geçtiğimiz yıl yaptığı o yarı finale kadar gelen serüvenini izlemiş gibi Valinska. Genelde kadınlar turunda gördüğümüzün çok daha üzerinde bir backhand slice kullanımı var. Yine moonballları da tabii ki bambaşka bir keyif özlemiştik. Bu sefer de geç gelen bir led kararı. Uzun oyunlarla başladık.

Neler yapıyor neler, neler yapıyor neler. Maya Waliszka elemelerden geldi. Bunu tekrar tekrar söyleyeceğim çünkü. Yani Filip Şatriye de şu anda yetenek paketinde neler varsa döküyor kortun ortasına Waliszka. Slice'lar izliyoruz, kısa toplar izliyoruz, voleyler izliyoruz. Her şeyi izletiyor bize Waliszka.

Ama Diana Schneider bende de var diyor. Harika bir passing shot. Çok iyi çözdü burada Walinska'yı. Yine çok iyi bir tercih gelmişti Polonyalı'dan ama Diana Schneider zor pozisyonda passing shot'la birlikte hatayı yapmadı burada.

Çıktı. Yanaşına ve derde servis oyunundan çıkıyor. Durumu bir bire getirdik. Biraz bu mücadelede moonball'lardan da konuşmak istiyorum. Topa özellikle yüksek yay, ball top spin ve derinlik vererek rakip sahanın arka tarafına gönderilen vuruşlara isim veriliyor aslında. Top adeta aya doğru yükseliyor. İsmi de bu sebeple moonball, yani ay topu. Özellikle Kerber-Wozniacki maçında 2013 Indian Wells'te çok kullanmıştı.

0: Çok iyi. Yani Schneider'in tuzağına düşmedi. O maçtan sonra Wozniacki neden bu kadar çok moonball kullanıldı sorusuna bu vuruş sayesinde savunmadan hücuma geçebiliyorum demişti. Burada Schneider'in niyeti de buydu aslında. O moonball'larla bir şekilde zayıf bir vuruş, güvenli bir vuruş gelmesi Valinska'dan ama gözü kara bu noktada. Valinska'nın herhangi bir şekilde voleyden bertaraf etmiyor.
1: Let me say this.

0: Yine çok iyi cevap geldi Diana Schneider'den.
1: Countdown.

Çok iyi bir backhand burada. Orada Schneider çok iyi hareket edemedi. Hemen cezayı kesiyor Maya Valinska.

Yani ya voley çok iyi ama bu nasıl vuruş? Yine harika bir passing shot. Hayran kalmamak elde değil. İşte o bahsettiğimiz ne kadar iyi hareket ettiğinin bir örneği burada. Yani son dönemde tabii ki Lecomte yanlış hatırlamıyorsam bir atlona benzetmişti tenisi. O bir anda hareket edip hızlı adrenalin yüksekken vuruş yapmamızla birlikte ve bunu şahane yapıyor Valinska. Müthiş bir return winner geldi bu sefer. Şahane bir return winner geldi. Göz açtırmadı Diana Schneider herhangi bir rally için rakibine.

0: Yine doğru tercih. Yine doğru tercih. Maya Valinska işte ailesi ekrana geliyor. Yani daha da heyecanlılar, daha da gerginler kızlarından. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Evet, tekrar birlikteyiz. Eurosport ve DMX ortak yayınımızla birlikte. Roland Garros tek kadınlarda ikinci yarı finaldeyiz. Ve Mira Andreeva'nın finaldeki rakibini öğreneceğiz.

Top dışarı düşüyor. Baseline'in gerisinde yakalamıştı. Rakibini Schneider hemen o kısa topa gitti ama yine çok iyi cevap Valinska'dan. Caroline Garcia ekranda. Biz maalesef izleyemedik ama ilk yarı finalin ardından onu da kısa bir tören düzenlenmiş. O da çiftlerde burada vatandaşı Miladinovic'le yanlış hatırlamıyorsam şampiyonluk yaşamıştı. Neler neler, neler neler yapıyor Maya Valinska. Radwanska Viga'dan sonra bakalım bir Polonyalı oyuncu daha buralarda sık sık gözükecek mi? Çünkü belli ki mayasında var.

Forehand paralel yine olmadı ve sıfıra karşı servis kırıyor. Maya Valinska 3-1'e getiriyor durumu sıfıra karşı servis kırarak. Box'ı bir kez daha ekranda 23 dakikanın sonunda. 3-1'i buluyor turnuvaya elemelerden gelerek ana tabloya katılan oyuncu

0: Yani şu anda çaresiz bir görüntüsü var Diana Schneider'in. Öyle farklı vuruşlara gidiyor ki Falinska yani ne geleceğini çözemiyor. Burada rakibi.
1: Kanza.

15h30.

0: 30-40.
1: Bir şansı daha var en az. Burada Schneider'in break'i geri alabilmek adına.

0: İyi bir deneme değil. Break'i geri veriyor. Schneider'den de bir yumruk gördük. Durum 3-2'ye geldi. Break'i geri aldı Schneider. Kısa bir araya gidiyoruz.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun İzmir'i, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
6: Tekrar birlikteyiz. Schneider break'i geri aldı ve şimdi kendi servisinde. Bu sefer tercih doğru. Yani zaten neredeyse sabitlenmişti. Paralelde Valinska

Beken çapraz güzel ama ardından paralelde basit hata geliyor. Bu sefer Valinska'dan.

Biraz geç geldi karar. Schneider'in de şöyle bir ufak aklı kaldı ama ısrar etmeyecek. Çift hata geldi Schneider'den.

0: Bulamadı çizgiyi bu sefer. Maya Falinska, Schneider'in koçunu da şöyle bir ayağa kalkmış gördük ki oyuncusuna destek vermek adına.
1: Yeah.

Süper. Müthiş. Hakikaten müthiş. Yani ya şu maçı evde izliyor olsam ben de ayağa kalkıp alkışlardım. İlmek ilmek işledi puanı. Valinska çok istedi Diana Schneider. Hatta Moonball'la birlikte nasıl avantajın karşı tarafa geçtiğini de hep birlikte gördük ama hiç pes etmedi. Schneider'i bir şekilde savunmada tutmaya devam etti. Onu ısırmasına izin vermedi. Maya Valinska ardından da puanı almayı başarıyor. Merci.

0: Égalité.
1: Beş dakikayı aştık.

Çizgiyi buldu. Yana Schneider. Hatayı yaptırdı rakibine. Burada kapatamadı. Bu oyunu Schneider tekrar berabereye geliyor durum.

Avantage, Schneider.

Müthiş. Diana Schneider burada sabrının mükafatını alıyor. 3-3'e geldi durum. İlk setin yarısını tamamlıyoruz. 3-3'lük eşitlikle.

Keyfi yerinde bir Conchita Fernandez görüyoruz. Tamir Andreeva'nın öğrencisinin finale çıkmasıyla birlikte keyifle telefonu kaydıra kaydıra izliyor şu anda o da mücadeleyi.

Rente à zéro.

İçeri düşüyor bu da. Maier Walinska yine buldu passing shot'ı. Yani üzerinde baskı kurmak isteyen Diana Schneider'e göz açtırmadı burada. Diana Schneider de bölüm bölüm inanmakta zorlanıyor gördüklerine.

0: Voleyi alamadı burada. Love Game geliyor. Maya Valinska'dan. 4-3 öne geçmeyi başarıyor. Bir araya gidelim. Tekrar birlikte olacağız.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
8: Evet, artık hatanın telafisinin olmayacağı anlara, yerlere geliyoruz. Yani burada gelecek bir break set için servisi iter Valinska'yı.

Ama Schneider'in böyle bir şey yok kafasında.

Bu sefer paralelde de hata yok. Çizgiyi buldu Diana Schneider.

0: Je Chagrin. 4, je Partout.
1: Çok net bir servis oyunuyla birlikte 4-4'e geliyor durum.

30 à 0.

Çift hata geldi. Tam da aslında iki oyuncu da servis ritmini bir hayli oturtmuşken hatırlayacaksınız yaklaşık 6-7 dakikalık servis oyunlarıyla başlamıştık. Uzun oyunlarla başlamıştık. Biraz daha ritim bulmuş durumdaydı. Serviste iki oyuncu da ama bir hata geliyor burada. Mumbollara doyamadı Jan Schneider ve çok da istediği bir yerde karşılığını aldı. Ya aynı şey şimdi Schneider için geçerli. Burada bulacağı bir break onu set için kendi servisine götürecek. Bir kez daha ikinci servis.

Yani akıl dışı. Valinska bitti demeden bitmiyor. Bugün Muraliler çok ilginç bir şekilde bir seyirciyi de ayağa kalkarken gördük.

0: Morant free'de kalıyor. Valinska servisini tutmayı başardı. 5-4'e geliyor durum. Sandalye molasının ardından Schneider sette kalmak için servisinde olacak.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Chanta Zevin. Merci.
1: Çok iyi de bir kısa top. Bu kritik oyunda şu ana kadar hiç zorlanma emaresi göstermiyor Schneider.

Yine çok iyi paralel yaptırdı Hatay rakibine burada. Diana Schneider 5-5'e geliyor durum ilk sette.

Yine aynısını yaptı Sneijder. Bu paraleller sürekli bas hatayla sonuçlanmıştı maçın başında. Ama işte bu bölümde de özellikle yani Valinska'nın ulaşmasının çok zor olduğu bu tip vuruşlarda çizgiyi bulabilirse bir anda ilk sette momentumu tamamen arkasına alır ki bu saatten sonra momentumu arkaya almak seti de beraberinde getirecektir.

Rock Events.

Çok iyi vole. Yani ulaşmak imkansız buna. Diana Schneider boyunu uzatmak, boyunu berabereye götürmek istiyor.

Yine yaptı Diana Schneider. Forente yine buldu çizgiyi. Yine çok doğru vole. Bu sefer de ters ayakta yakaladı rakibini, berabere geliyor durum.

Evet, yani bir anda servis kırma noktasında buldu kendisini. Valinska'nın hatasıyla birlikte Diana Schneider

0: sefer olmadı. Bu sefer olmadı.
1: Engel edildi.

0: Valencia.
1: Bu sefer buldu çizgiyi. Yana Schneider. Valinska'nın da canını sıktı.

0: Çok iyi kısa top.
1: O kadar beklemiyordu ki Valiska. Bir anda çözdü puanı Schneider. Bu dakikayı aşan oyunlarla başlamıştık. Seti de 7 dakikayı aşan oyunlarla kapatacağız gibi duruyor. İkinci kez servis kırma puanı.
2: Let's go, Mr.

Bekent uzun kaldı Diana Schneider'den. Canı çok sıkıldı burada. Tekrar berabere geliyor durum. Kıramadı Valinska'yı. Diana Schneider.

Burada süper kısa top. Az önce Diana Schneider'e cevabı baseline'de vermişti Kvalinska. Bu sefer de kısa topla rakibinin konforunu iyice bozdu. 10 dakikaya yaklaşıyoruz. 6-5'i bulma şansı Polonyalı oyuncu için.

İnanılmaz knockout etti. Knockout etti. 7 yumrukları bekledi. Bir tane de kendisi indiriyor Valinska. 10 dakikalık bu oyundan çıkmayı başarıyor. İnanamıyor olan bir tane Diana Schneider. Elemelerden gelen Valinska bakalım. Bu seti galibiyete taşlandırabilecek mi?

Reprise.

Polonyalı sporcular, izleyiciler düzeltiyorum. Yani biraz kime niyet, kime kısmet bir durum oldu bu mücadele onlar için ama yine de bence tenis kalitesi olarak müthiş bir mücadele izlediğimizi söyleyeyim. Burada yani Diana Schneider gibi bir oyuncuyu, daha önce toprakta şampiyonluk da elde etmiş bir oyuncuyu. Korttaki pozisyon alması bakımından amatör gibi gösteriyor. Maja Kvalinska.

Ve süper bir dokunuş. Bir de süper bir dokunuş. Çok güzel bir fırça darbesi burada file önünde Filinska'dan.

5-4 öne geçiyor. Maya Valinska break'i geri aldı. Mini break'i geri aldı. Ardından da şimdi kendisini ön tarafa taşıyor.

0: Bu da içeri düştü. Bu da içeri düştü. İki set puanı Maya Valinska için. Yani canını o kadar sıktı ki şu anda Diana Schneider'in. Ya bu dünya üzerinde şu anda başka her yerde olmak istiyor Diana Schneider. Çok iyi bir drop shot değildi. Görüyorsunuz. Ya hatta o yüz ifadesinde gördünüz Valinska'nın ama ya o forehand'de sadece o raketi uzattı. Maya Valinska.
1: Silence, s'il vous plaît. Merci. Merci.

0: Evet, set bitiyor. Maya Hvalinska yarı finalde ilk seti almayı başarıyor elemelerden gelen oyuncu. Diana Schneider bir çare bir çözüm bulacak mı? Pek olası durmuyor. Bir ara.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla.

0: Her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: FIFA Dünya Kupası hediyeleri Coca-Cola, Fanta ve Sprite kapaklarında. Panini kartları ve binlerce hediye için daha da indir. Kapaklardaki kodu gir ve hediyeleri kazan.
5: Koşarken topuğunda sürtünme oluşuyorsa, öncesinde Compeed sürtünme önleyici City'yi dene. Cildinde oluşturduğu koruyucu bariyer sayesinde gün boyu rahat et. Sen koş, gerisini bize bırak. Compeed ile gün senin.
6: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade. Sen de kampanyaya katıl, kazanmaya başla. Kredi kartım hadi.
7: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
8: Bu müthiş yarı finalde, bu harika yarı finalde ilk setin tamamlanması 77 dakikamızı aldı. Görüntüdeki Maya Valinska, dünya 114 numarası, şapkadan tavşanı çıkardı. Ve turnuvadaki ikinci tiebreak'ini de kazanmayı başarıyor. Hakikaten yani kağıt üzerinde tabii ki o beklenen kaliteyi sunması beklenmeyen bir, yani bir yarı finalden beklenen kaliteyi sunması beklenmeyen bir karşılaşma olsa da müthiş bir mücadele izliyoruz. Yani kimin kazanacağı ile ilgili bir fikir ortaya atmak hiç mümkün değil. İki oyuncudan nasıl vuruşlar geleceğini çözmek dahi hiç mümkün değil. Moonball'ları izledik, drop shot'ları izledik. O forehand paralellerin, basit hataların winner'a dönüşmesini izledik. Bir tenis mücadelesinden isteyebileceğimiz her şeyi şu ana kadar yaşatıyor bize bu mücadele. Polonyalılar, onlar yani şüphesiz bu bileti alırken Iga Świątek'i izlemek için almışlardı ama bambaşka bir senaryo onları karşıladı. Yine de elbette şikayetçi değillerdir. Sanıyorum ki Diana Schneider'i bekliyoruz. Böyle sana da bir yandan.

Bol bol Moonball izledik demiştim. Tabii tenis tarihinde çok meşhur Moonball'la hatırlanan mücadeleler de var. Şöyle bir yarına gidelim. Türkiye saatiyle 15.30'da Jakub Mensch, Sasha Zverev mücadelesi bu ekranlarda olacak. Takriben de Matteo Arnaldi vatandaşı Flavio Cobolli ile karşı karşıya gelecek bir İtalyan izleyeceğiz finalde. Diğer tarafta ise Sasha Zverev hayatının en büyük iki maçını oynayacak. Yani elbette bunları düşünmemesi lazım ama kafasında da başka bir şeyin pek geçtiğini düşünmüyorum. Sizleri 1989 Roland Garros 4. turuna götürmek istiyorum. Michael Chang, Ivan Lendl mücadelesini. Michael Chang yalnızca 17 yaşındaydı ve dünya bir numarası Lendl karşısında ilk iki seti kaybetmesinin ardından biraz toparlanır gibi oldu. 5. setteki kramplarıyla birlikte de hareket etmekte zorlanınca zaman kazanmak ve rallileri hayata tutmak için yüksek moonball'lara başvurmuştu. Hatta o dönem Philip Shatley seyircisi bunu gülerek karşılamıştı ilk olarak. Moonball'lar Ivan Lendl'ın ritmini bozdu. Maçın gidişatını da tamamen değiştirdi. Aynı zamanda bir underarm serve'i de vardı Michael Chang'in. Ve Chang maçı kazanıp 1989 Roland Garros şampiyonu olmayı başardı.

Reprise. Deuxième manche au service Schneider.

0: İkinci sete Diana Schneider'in servisiyle başlıyoruz. Gördüğünüz gibi zeminde bir hayli düzeltilmiş durumda. Harika başladı. Bıraktığı yerden başladı Maya Walinska. Rakibinin servis oyunu süper bir puanla başlıyor. Yani Diana Schneider özellikle son bölümünde setin biraz çaresiz gözükmüştü. Ben daha ne yapayım yüz ifadesi vardı suratında. Nasıl toparlanacak bunu çok merak ediyorum.
1: Gazan.

Ganz vorne.

Kaldığı yerden devam ediyor. Maya Valinska. Çok iyi bir winner geldi burada da. İki servis kırma puanı ikinci setin hemen başında şimdi.

Hata geliyor Diana Schneider'den. Break de başlıyor. Maya Valinska ikinci sete de. Maya Valinska'nın savunmadayken ne kadar iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Yani %50 ile savunduğu puanları kazanıyor Maya Valinska. Bu akıl dışı bir yüzde.

sefer de rakibinin servis oyunu şahane başladı Schneider ki hatırlayacaksınız. İlk setin başında da aslında break ile başlamıştı. Falinska ardından break'i geri almayı başarmış. Seti de tie break'e götürmüştü Schneider.

15 ans.

Cans and Tons.

Yani müthiş. Yani Schneider'e asla pejoratif bir şey söylemek istemiyorum. Bence muazzam oynuyor ama karşısında ya bambaşka bir oyuncu var. Bir mastermind var resmen. Yani bu vuruş tercihleri, ya şurada drop shot yerine şu tercih akıl alır gibi değil gerçekten. Yani Maya Wawrinka satranç oynuyor. Merci.

Ama burada hata geldi. Break'i geri alma şansı olacak şimdi Diana Schneider için.

Ve yapıyor. Ve yapıyor Diana Schneider. Karşılıklı breaklerle başladık ikinci sete bakalım. Devamında neler gelecek? Tolga Bey'in güzel bir yerinde sorusu olmuş. Çok hızlı onu cevaplamak isterim. Hvalinska dünya sıralamasında çok yükselecek mi şeklinde. Şu anda ilk 30'a girmiş durumda kendisi.

Şu anda ilk 30'da. Yarı finali kazanırsa da dünya 20 numarasına kadar yükselme ihtimali var. Şampiyonlukla birlikte ise dünya 14 numarası olarak hayatımıza girecek bir anda Maya Hvalinska.

0: Dükkandan.
1: Oldu çizgiyi Diana Schneider. Valinska'dan da şöyle sadece ufak bir kontrol geldi.

0: Abend.
1: Ganz unten.

Çok iyi geldi Florin'e. Onu çok çok iyi kontrol etti Diana Schneider.

0: Bir de müthiş bir winner. Break'le başlamıştı bu sete Valinska ama hemen o break'i geri aldı. Şimdi de 2-1'i yakalamak üzere Diana Schneider. Burada tuzağa düşmedi Diana Schneider. Sandalye molasına onun 2-1'lik üstünlüğüyle gidiyoruz.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: herkes kendine has.
1: Sen oyna, sen oyna, canım gülüm sen oyna, sen oyna, sen oyna, tatlıcım sen oyna.
2: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Maya Falenska'da bir fiziksel problem var. Fizyoyu çağırmıştı şöyle bir yanına. Tabii aslında iki oyuncu da kortta benzer süre geçirdi diyoruz ama Valinska ile ilgili şunu unutmayalım. Kendisi 3 eleme maçı oynadı. Yalnızca bir set kaybetti, onu da Mara Sakkari'ye karşı kaybetmişti. Şimdi tekrar başlamaya hazırız. Ufak sağlık molasının ardından 1,5 saati aştı geçen süre. İkinci setteyiz. Valinska break'i bulmuştu. Hemen geri aldı onu Diana Schneider. İki birlikte üstünlüğü var. Şu anda mücadelenin ikinci setinde.

0: Yalnız
1: Erdoğan. Hatay Schneider'den geldi.

0: Bekent'e çizgiyi bulamadı. Yana Schneider. İyi başlangıç servis oyununa. Maya Valinska adına. Ama şimdi içeride kararı var. Puan tekrarlanacak.
1: Let promises.

30 heures.

Zwodgas.

יקר.

2-2'ye getirdi durumu. Maya Valinska. 2-3'e

Zero bounce.

kendi zevkinden tattırdı burada. Falinska'ya, Diana Schneider,

dışarıda. Bu sefer kısa topu burada çok iyi okudu Diana Schneider. Yani iyi reaksiyon gösterdi. Hemen reaksiyon gösterdi.

0: Servisini tutunuyor. 3-2'ye getiri durumu. Diana Schneider. Biz de şimdi...
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
3: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.

Fernsehsendung.

0: Paralel dışarıda.
1: Tongans.
0: Ama yine de çok zorlanmadan bu oyunda iyi bir noktaya getirdi kendisini. Maja Hvalinska.

Bu nasıl bekent? Bu nasıl bekent? 3-3'e geliyor durum ikinci sette.

geldi bu arada. Puanla başlayan taraf Kvalinska rakibinin servisine. Burada ama güzel bir winner geliyor. Hemen toparladı.

seconds.

Çok iyi avladı Valinskaya Diana Schneider. Yani backhand alev alev bu bölümde çok iyi bir noktaya geldi backhand'i. O yaptığı hatanın kefaretini ödüyor ki çok da güzel bir denk geliş. İşte backhand kalitesi 9.0 yazıyor şu anda Diana Schneider'in yanında.

0: Fatah Valinska'dan Diana Schneider burada harika yordu rakibini. 4-3 öne geçmeyi başarıyor ikinci sette.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Game, set, match. Higher.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
7: Tekrar birlikteyiz. Yani yalnızca ikinci setteyiz ama öyle bir süre geçti şu ana kadar. Valinska'dan sonra Schneider'den de ufak bir vizyon molası. Michael Chang, Ivan Lendl maçından bahsetmiştik. Tabii kadın tenisinde de 2013 Indian Wells yarı finali. Karolin Wozniacki, Angelique Kerber. O moonballların uçuştuğu mücadele. Tenis basınında Moonball Night olarak da anılan bir mücadeleydi. Biraz daha uzayacak gibi. Şu anda Diana Schneider'in sağlık molası.

0: Mesdames et messieurs, Diana Schneider reçoit maintenant un traitement médical.
1: I was waiting for you to wait because we were like, yeah.
2: 4-3 önde. İkinci sette Diana Schneider. Bir izleyicimiz de bu seyirciden sürekli duyduğumuz o pop pop pop ole tezahüratının kökenini sormuş. Aslında tabii pek tenisle ilgili bir şey değil bu. Daha çok İspanyol arena ve corrida kültüründe olan bir şey. Melodi İspanyol besteci Juan Quintero Muñoz'un En Er Mundo adlı eski bir Paso Doble eserinin girişindeki trompet motifinden geliyor. O seyirci aslında trompeti taklit eder gibi ses çıkarıyor. Ardından tribünde melodinin tamamlandığı yerde topluca ole sesini çıkarıyor. Yıllar içinde de elbette Roland Garros tribünlerinin imza seslerinden birisine dönüştü. Hatta çocukken turnuvaya gelen Songa, Jo Wilfried Songa bu tezahüratı başlatıp tribünden cevap almanın çocuklar arasında çok önemli olduğunu da söylüyor. Ki nasıl diyelim, tabii ki yani çok yapılmaz, onun bir anı vardır, onun dozajı vardır, o trompet sesini doğru çıkarmak vardır. Yani bir adabı vardır aslında onun için seyirciyle buluşmanın. Kararında olduğunda elbette Paris toprak kort atmosferinin bir parçası.

Tabii tarihi bir yarı finale eşlik ediyoruz. Hem erkeklerde hem de kadınlarda yarı final kadrosu daha önce Grand Slam kazanmış hiçbir oyuncu yok. Daha önce en son 1977 Roland Garros'ta yaşanmıştı. Aynı zamanda kadınlar yarı finalindeki 4 oyuncunun da yaşı 25'in altında. Bir kadınlar Grand Slam turnuvasında bunun son örneğiydi 2011 Wimbledon. Petra Kvitova, Maria Sharapova, Sabine Lisicki ve Victoria Azarenka şeklinde. Yine dördü de 2000'li yıllarda doğmuş durumda. Bu da ilk kez gerçekleşiyor. Schneider ve Walenska iki solak oyuncunun maçını izliyoruz. Ki en son iki solak oyuncuyu bir yarı finalde 2014 Wimbledon'da izlemiştik kadınlarda. Petra Kvitova ile Luci Safarova karşı karşıya gelmişti. İki solak kadın oyuncu açık dönemde de yalnızca üçüncü kez bir Grand Slam yarı finalinde karşı karşıya geliyorlar. Sağlık olsa geride kaldı. Walenska'nın servisleriyle mücadeleye devam ediyoruz.

Maçın başında belirtmiştim. Sevgili Gökalp Taşkesi'nin bir tweet'i vardı. Diana Schneider ve Falinska bugün aslında bu seviyede ilk kez karşı karşıya geliyorlar ama 2022 İstanbul'da bir ITF finalinde de yarı finalinde karşı karşıya gelmişlerdi. O maçtan bir videoda paylaşmıştı Gökalp Bey. O dönem Schneider dünya 471, Falinska da dünya 268 numarasıymış. Schneider ardından şampiyon da oldu o turnuvada.

0: çok çok iyi kısa top.
1: Hot Guns.
0: Bir kez daha rakibine kendi zehrinden tattırıyor Diana Schneider.

Hata Schneider'den geldi. Açık dönemde Grand Slam yarı finaline çıkan dördüncü Polonyalı Maja Halinska, Radwanska, Iga Świątek ve Magdalinet'in ardından bu sporda, bu ulusun mayasında var. İki saati geride bırakıyoruz.

0: 40 olmaz.
1: Burada çift hata geldi. Hala elbette avantajı var. Ama önemli bir puan var önümüzde. Yani artık ikinci setin yarısından fazlasını tamamladık. Kritik bir bölüm ya. Burada gelecek bir break bizi final setine götürmek için servisi iter Schneider'i.

Return free'de kalıyor. 4-4'e getiri durumu. Maya Valinska. İki saati geride bıraktık. İlk set 84 dakika olarak ekranlara yansıyor. Polonyalı oyuncu açık dönemde Roland Garros'ta elemeden gelip elde edilen en iyi dereceyi yakaladı. Daha önce 2020'de de Nadia Podoroska elemelerden gelip yarı finale çıkmıştı. Bir adım ötesini görebilecek mi peki Valinska? Yani Diana Schneider ne yapıyor? Bunu maçın başında da yapmıştı. Hatta koçunun reaksiyonunu görmüştük. O da gözlerine inanamamıştı. Israrla üzerine gitti Kvalinska'nın. Kvalinska da ısrarla kıpırdamadı. Ama burada çok iyi bir forehand finish. Hemen geldi kompanse. Üçüncü vuruşta Schneider'den.

0: Sir Thomas.
1: Attack through her forehand. Keep going through her forehand and then be brave.
2: Forehandine saldır. Forehandine saldır. Backhand çaprazla bitir puanı. Talimatı geldi.

Zayıf bir deneme Schneider'den. Oyuncak gibi oynadı fil önünde Schneider'le. Burada Valinska. O basit kısa topun bu arada bedeli ağır olabilir. İki servis kırma puanı Maya Valinska için. Eğer burada kırarsa maç için serviste olacak. Elemelerden gelen, peri masalını yaşayan bu Polonyalı. Burada gelecek bir break'le maç için, final için, Roland Garros finali için servisinde olacak baskı Diana Schneider'in üzerinde.

0: Süper bir kısa topla da yaptı. Bildiği tarifeyle yaptı. Maya Hvarinska, dünya 114 numarası, Roland Garros finalinden yalnızca bir oyun uzakta. Kısa bir ara.
1: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam edecek.

0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
1: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Game, set, match. Hire.
0: Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası'yla yayın devam ediyor.
3: Tarihi bir servis oyunu izleyeceğiz sevgili seyirciler. Elemelerden gelen Maya Valinska, Roland Garros finalinden yalnızca bir oyun uzakta.

Çok iyi cevap, çok iyi reaksiyon geldi burada Diana Schneider'den. Yani bu setin başında kırmıştı Schneider'i. Schneider hemen geri aldı. Schneider yine kırıldı az önce. Bakalım bir kez daha geri alabilecek mi break'i?

Council.

Müthiş. Müthiş. Yani göz kapaklarımı bantlamak ve saatlerce Maya Valinska'yı izlemek istiyorum. Yani modern kadın tenisine pek alışık olmadığımız bir oyun dünyası var. Herkes giderek daha sert, daha düz, daha erken vurmayı hedefliyor. Oysa sürekli rakibine farklı bir soru sorduruyor. Slice'la topu yere yatırıyor. Bir sonraki anda drop shot'la rakibini öne çağırıyor.

0: Hata geldi Diana Schneider'den. İki maç puanı. İki maç puanı Maya Hvalinska için. Mira Andreeva'nın rakibi olmaktan büyük finalde yalnızca bir puan uzakta. Baksı bir kez daha yakına geliyor. Gençlerde Iga Świątek'le birlikte Avustralya açıkta çiftlerde final oynamışlardı.
1: Merci, mesdames et messieurs, merci.
0: Açmaya Hvalinska, bu ne güzel bir maç puanı. Her şeyi doğru yaptı gerçekten. Satrancın oynadığı, yine mat ediyor rakibini ve elemelerden gelen Maya Hvalinska adını finale yazdırıyor. Iga Świątek'in kefaretini ödüyor Maya Hvalinska. 2024'ten sonra bir kez daha finalde bir Polonyalı izleyeceğiz. Yani yalnızca çeşitlilikte değil, hakikaten Hvalinska'nın savunma kalitesi gerçekten olağanüstü. Kortu çok iyi kapatıyor. Savunmada en doğru hareketle, en doğru reaksiyonla, en doğru vuruşa gidiyor. Topa yetişmiyor sadece, topu yani tekrar derin ve rahatsız edici bir yere sürekli gönderiyor. Rahatsız edici vuruş tercihleriyle birlikte onun peri masalı sürecek. O peri masalın sonunda ne var? Şampiyonluk mu var? Yoksa Roland Garros finalisti olarak bu turnuvaya veda etmek mi? Bunu hep birlikte cumartesi günü öğreneceğiz.

0: Alkışlar Yana Schneider için. Madison Keys üst oyuna Sabalenka yaptı. İkisini de 6-0'la final setinde geçti. Onun için 2026 Roland Garros bu yarı finalde son buluyor. Yani Schneider gibi daha güçlü, topa daha sert bulabilen bir rakip karşısında Kalinska'nın da maçı bir güç yarışına çevirmektense o tempoyu parçaladığını, topun yüksekliğini ve hızını değiştirdiğini, rakibini sürekli öne arkaya rahatsız ettiğini, aynı ritimde iki topu üst üste vurmasına asla izin vermediğini gördük. Yani istediğiniz kadar iyi oynayın. Rakibiniz 2006 Roland Garros'ta Maya Valinska ise bir yandan da sürekli sizi düşünmeye itiyor. Sürekli sizi yeniden karar vermeye itiyor. Baksını tekrar gördük. Ailesini, arkadaşlarını, koçunu gördük. Şimdi mikrofonlarımızı Maya Valinska'ya çevireceğiz. Bakalım neler söyleyecek bu galibiyet hakkında. Maya, bu inanılmaz peri masalı devam ediyor. Roland Garros finalindesin, nasıl hissettiriyor? Bir rüya gibi, dürüst olmak gerekirse anlayamıyorum ne olup bittiğini. Özür dilerim, ne demem gerek bilmiyorum. Çok mutluyum.
1: I would like to know one thing. You have started your tournament almost 3 weeks ago.
0: Yani neredeyse 3 ay.
2: Like a dream, honestly.
0: Bir rüya gibi, dürüst olmak gerekirse anlayamıyorum ne olup bittiğini.
2: Yeah, I don't know what to say. I'm sorry.
0: Özür dilerim, ne demem gerek bilmiyorum. Çok mutluyum.

0: It's so challenging, you know, to play against the best players in the world.
1: Burada dünyadaki en iyi oyunculara karşı oynuyorsunuz. Burası bir Grand Slam. Ama her zaman dahasını vermeniz gerek. Kesinlikle şikayetim yok.
2: When we are watching you playing, you seem very calm, very focused, just on your game.
1: Seni oynarken görüyoruz ve çok sakinsin. Bunu yeni mi fark ettin kendinle ilgili? Yani yok, bazen çıldırdığım anlar da oluyor. Ama tabii sakinlik en iyi oyunumu, oynamamı da sağlıyor. İçinde inanın ki bir fırtına var her zaman.
2: During the match in the quad we have seen Mira Andreeva as coach watching.
1: Mira Andreeva'nın koçu seni izliyordu. Final için gizli silahın var mı? Burada hali hazırda 8 maç ya da daha fazlasını oynadım. Çok sır kalmadı artık ortada. Ben de onların maçını izledim. İnanılmazdı elbette. Benim için de bir başka büyük deneyim olacak kesinlikle. Bir Grand Slam finalinden bahsediyoruz.

0: one last thing. You have already made history in Roland Garros because since
1: Roland Garros'ta artık sen tarih yazdın hali hazırda. Açık dönemde ilk elemelerden gelip final yapan oyuncusun Roland Garros'ta.
0: And we wish you to accomplish this last step. Now, how do you will you prepare this final?
2: Well, let's
1: nasıl planlayacaksın? Şimdilik şu anın tadını çıkarmak istiyorum.
2: Yeah, I just want to breathe a little, you know, enjoy it today. And then just recover as much as I can and
1: tabii yalnızca iyi recover etmeye, kendimi, enerjimi saklamaya, iyi dinlenmeye çalışacağım. Burada kaybettiğim yorgunluğu, buradaki yorgunluğu telafi edeceğim ve finale çıkacağım dedi. Maya Walinska. Müthiş bir maç, müthiş bir oyuncu Maya Walinska. Satranç oynuyor raketiyle, topuyla gerçekten. Ama bu peri masalı şimdi en sert engele çarpacak. Çok merak ettiğim bir final hakikaten. Mira Andreeva, Maya Walinska. Neden derseniz, yani 19 yaşındaki genç Mira Andreeva, bakalım bu yetenek paketine Walinska'nın nasıl cevap verecek?
3: From the qualies to the final.
1: Elemeden finale. Tarihi bir an Roland Garros'ta bu ilk kez yaşanıyor.
3: For the Polish player, not the one who was expecting at this stage of the tournament of Roland Garros, but what a dream for Maya Walinska. Thank you for joining us Roland Garros courtside with Mats and Alex. Of course, first.
1: Evet, tabii bu mücadeleyi Eurosport ve DMX ortak yayınıyla sizlerle buluşturduk. Roland Garros'ta yarı final heyecanı DMX Eurosport ortak yayınında devam edecek. Yarın Türkiye saatiyle 15.30'da Jakub Mensch, Sasha Zverev mücadelesi başlıyor. Ardından da Matteo Arnaldi ve Flavio Cobolli karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede elbette Eurosport ve DMX'ten takip edebileceklerinizi hatırlatayım. And the beautiful drop shots, and she really understands the game
4: unbelievably well, Alex. Türkiye Tenis Federasyonu ana sponsoru İş Bankası sundu.

0: Bu şarkı dilime takıldı.
1: Ne var sırada Denizbank burada?
0: Denizbank soruyor ne var sırada diye. Ben de size sormak istiyorum. Sahi hayatımızda ne var sırada? Mesela kendi ayaklarının üzerinde durmak. Sırada değil mi hala?
2: Ona biraz daha var gibi.
0: Artık ilk sırada. Teşekkür ederim Umut. Ya ailece gitmek istediğiniz o tatil?
2: Ay çok güzel olur.
0: O zaman sizin için tam sırası. Peki biraz sanatla ruhumuzu beslemek?
3: Bizim için ilk sırada.
0: İşleri büyütmek ne zamandır aklınızda?
4: Bayağıdır aklımda da.
0: Çıkaralım aklınızdan. Büyümeye başlayalım. Peki geleceğini de büyütme planları? Biliyorum o da sırada. Arabayı yenilemek. Sevdiklerini şımartmak. Çocuğunuzu üniversiteye göndermek. Denizbank teknolojisiyle, gücüyle sizi desteklemeye hazır. Gelin sırada bekleyenleri beraber gerçekleştirelim. Belki de sizin için sırada Denizbank olmak vardır.
1: Ne var sırada Denizbank burada.
5: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
6: De böyle. Otobit'te.
7: Enterogermina probiyotiğin içeriğindeki IntelliSpor formu dış faktörlerden etkilenmez, yeteneğini bağırsağa kadar saklar, hedefine ulaşır ve görevini tamamlar. Sen de farkı hissedersin.
8: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Bebeği olan bir aile düşünün, daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıl

0: Kusura bakmayın. Çünkü Dünya Kupası.
1: Evinizi stadyuma çevirmenin tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşıyan teknolojiler MediaMarkt'ta.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Bu işe başladığımızdan beri atölyeye düzgün kaslı Amerikan arabası girmedi. Sesi gerçekten müthiş.
4: Birinin arabasını toplayıp o arabayı süren ilk kişi olmak gibisi yok. Bu harika bir his. Vay canına, sanırım erken konuştum. Resmen tekledi.
5: Bunu istiyorsan daha fazla yatırım yapıp çalışır hale getireceksin. Ya da vazgeçeceksin.
3: Klasik araba restorasyon işinde 4 yıl süren inişli çıkışlı bir dönemin ardından işe yaradı. Her şeyi düşündüm diyeceğim. Görünüşe göre sonunda çözdüm. Mutlu bir müşteri. Bu harika bir duygu. Halkla ilişkiler departmanımızı
6: bir an önce buraya gelmeniz gerekiyor.
3: 21. yüzyıla taşıdık.
7: O gün sosyal medyadaki paylaşımı 317 bin kişi tıkladı.
3: Ve marka elçisi olarak eğer İngiltere'de bir arabanız olursa herkesin önüne geçiyorum. Hey, bu çok muhteşem. En azından ben öyle düşünmüştüm.
8: O konuda söz verdiysen...
3: Evet.
8: Eksik teslim edemezsin.
3: Annem gelene kadar. Beni dinlemeyecekler.
8: Beni dinlerler.
3: Ve ortaya çıktı ki bir kez daha başım büyük belada. Bir şeyler yapmam gerek. Büyük bir şey yapmalıyım. Aman tanrım.

0: Hala Hedrian'ın önüme koyduğu bulmacayla boğuşuyorum. İşin aslı para kazanmıyoruz. Ama daha fazla personel almazsak daha fazla para kazanamayacağız. Bu da daha fazla para harcayacağız demek. Kafa karıştırıcı. Bunu çözemiyorum. Aklım Amerikan arabalarında. Yaptığımız Malibu yenilemesinin ardından, ki oldukça iyi gitmişti, üstünde çalışılacak başka bir Amerikan aracı geliyor. Jamie de işin kolay olacağını söylüyor. Sadece kaporta ve boya varmış. Mekanikle uğraşmayacağız ve bu harika. Heyecan verici. Bak Jamie geldi.
1: Vay canına, düşündüğümden daha büyük.
0: Evet evet, bu devasa bir kamyonet.
2: Nasılsın?
0: İyiyim, tanıştığımıza sevindim.
2: Ben de.
0: Bunu neden aldın? Zaten bir kamyonetin varmış.
2: Onu fuarlara götürmek istedim.
0: Yani sadece sergilemek için.
2: Evet evet evet, öyle.
0: Sergilenecek ya, durumda
2: hayır,
0: değil.
2: Hayır değil. Bu haliyle götürmek iyi olmaz. Amerika'nın neresinden geldi bilmiyorum ama sağlam getirmişler.
0: Islanmamış.
2: Evet öyle.
0: Kaliforniya'dan falan olmalı. İnanılmaz.
2: Evet.
0: Mekanik olarak sorun yok.
2: Evet.
0: O kaporta zaman sadece işi var. Kaporta. Bunu gösteri arabası yapacaksın.
2: Evet.
0: Yani tam anlamıyla.
2: Düzgün görünmeli.
1: Şu arka güzel, kapağa bak.
2: Yıllarca çalıştığını göstermek
1: evet,
2: için.
1: Evet öyle.
2: Arka kapak olduğu gibi kalsın.
0: Bence de kalmalı.
2: Verniklenmiş olması yeterli.
1: Evet.
0: Mat
1: vernik atarım. Parlak
2: evet, böyle olmalı.
0: Orijinalliği bozulmayacak.
2: Evet.
0: Paslanmadan zamanda dolmuş gibi. Resmen bir zaman makinesi.
2: Evet öyle anladım. İstiyorum.
1: Bu işi kendin mi yapacaktın?
2: Evet öyle. Evet ama satın aldıktan hemen sonra felç geçirdim. Şu anda pek çok işi kendi başıma yapamıyorum ama yeterince
0: evet,
2: mutluyum.
0: Evet, ayrıca kamyonetim var. Onlar
2: hatta
0: varken hayat
2: tane.
0: Nasıl kötü olabilir ki? Söyle bakalım. Geri kalanı ne renk olacak?
2: Rengine hala karar veremedim.
0: Birkaç renge bakalım mı?
1: Mantıklı.
2: Evet lütfen.
0: Fuara gelebilir miyiz?
2: İstediğiniz fuara gelebilirsiniz.
0: Heyecan verici. Pekala, başka bir şey yoksa eğer.
2: Evet başlayabilirsiniz.
0: Güzel. O zaman iş alıyor ve çalışmaya başlıyoruz.
2: Artık bunları üretmiyorlar. Hurdalığa giderse işi bitip yok olur. Ömrünü 50 hatta 60 yıl daha uzatabilirsem benden sonra başkası da kullanabilir. Bunu o yüzden yapıyorum.
0: Onu treylerden indireceğiz. Kamyonetini çekebilirsen oraya başkaları da park edebilir. Devasa kamyonetin her yeri kaplıyor. Bu kamyoneti gerçekten sevdim. Ayrıca arka kapağın şu anki haliyle korunmasına karar vermesi de hoşuma gitti. Bu özellik kamyonun hikayesini anlatıyor. 50'li yıllarda, daha bu kamyon yeniyken, sanırım burada Land Rover kullanıyorduk. Amerika'da hala pick-up olarak görülüyorlar. Ve insanlar onlara bayılıyor. İhtiyaçları olmasa bile kullanıyorlar çünkü son derece havalılar. Bu da orijinal araçlardan biri. Bu kamyoneti fuarda görmek isterim. Rich sahibi olarak sonuca bayılacak. Söz verdim. Yapmak zorundayız. Tek sorun çok büyük olması. Şu anda kaporta hazırlık ve boya işleriyle ilgilenebilecek tek kişi Jamie. Sonuçta Hedrian'ın işaret ettiği büyük soruna geliyoruz. Acilen personele ihtiyacımız var.

The Smallest Cog'da daha fazla elemana ihtiyacım olduğunu ben de kabul ediyorum. O yüzden Hedrick'in aracılığıyla bir insan kaynakları danışmanına ulaştım ve onunla görüşmek için Londra'ya geldim. Neler yapabileceğime bakacağım. Teşekkür ederim.

0: Richard,
1: tanıştığımıza
0: sevindim. Sen de öyle.
1: Otursana.
0: Teşekkür ederim.
1: Görüşmeyi kabul ettiğin için sağ ol. Kütüphanede bir köşe ayırttım ama sanırım bu bir hataydı. Randevuyu ayarlarken sağlıklı düşünmedim. Genel olarak klasik araba restorasyonu yapan bir işletmem var ve bu iş senin alanına giriyor.
0: Evet, birkaç atölyeyle çalışıyoruz.
1: Tamam, harika. Peki bana nasıl yardımcı olabilirsin?
0: Hangi pozisyonlar için eleman arıyorsun acaba?
1: Aslında bir tamirci daha gerekiyor.
0: Tamam.
1: İki tane de olabilir.
0: Peki.
1: Bir boyacı daha gerekli ama bu adamların hepsi ya da bir iki tanesi hem hazırlık, hem imalat, hem de kaynak
0: Anladım.
1: Yapabilsin.
0: Peki şu anda birileriyle çalışıyorsun.
1: Evet.
0: Onları nereden buldun?
1: Hurdalıktan.
0: Peki, bu işi alabiliriz. Her şeyden önce hikayeni sosyal medya üzerinden dünyayla paylaşmak için önünde bir fırsatın var. O yüzden herkese yeni personel aradığınızı söyleyelim, olur mu? İlk görüşmeyi biz yaparız. İkinci görüşmede onları sana getiririz ve onları sıkı bir sorgudan geçirirsin. Son aşamaya geldiğimizde en zor kararın kimi alacağın değil, kimi almayacağın olur. En zor kısmı da bu.
1: Vay canına, işte bu cümleyi beğendim. İnsan kaynakları danışmanı olarak oldukça insani görünüyor. Şaşırdım. Sonuçta insanların işleri hakkında önemli bir konuşma yaptık. Aramıza biri katıldığında bu iş hayal ya da oyun olmaktan çıkıp geçim kaynağına dönüşüyor. Kaç kişi çalıştıracağımıza bağlı olarak maaşları yıllık 100 bin sterlinin üstüne çekebiliriz. Daha fazla iş kazanma baskısı giderek artıyor.

0: Jamie. O.
1: Evet.
0: Merhaba. Az önce F100'ün sahibi olan Rich'le görüştüm. Onu bir fuara götürmek istiyordu ya. Bir fuar bulmuş.
1: Ne zaman?
0: 2 hafta sonra. Ve aracı jüri değerlendirmesi olan bir yarışmaya sokmuş. Aa,
1: gelip şuna bir baksan iyi olur.
0: Tamam. İyi mi kötü mü?
1: Kötü.
0: Kapıda sorun olduğunu görebiliyorum, evet.
1: Kapı iyi durumda değil. Açıkçası içten dışa çürümüş.
0: O gerçekten gitmiş.
1: Evet.
0: Atölyede tamir edebilir miyiz?
1: Tek sorun eleman eksikliği.
0: Herkes başka bir işle meşgul.
1: Evet. Isaac'in bir planı var.
0: Ne düşündüğünü gerçekten merak ettim.
1: Isaac, bir dakikan var mı?
2: Evet.
3: Merhaba.
0: Duyduğum doğruysa aklından bir şeyler geçiyormuş.
2: Evet, bu ikinci kez oluyor. Her neyse, Dan'ı biliyorsunuz. Bu işi yapabilir.
0: Anlamadım, Hedren'in yerindeki
2: evet,
0: Dan mı?
2: Oradaki.
0: Çoktan nasıl aradım. Yani, geliyor mu?
2: Evet.
0: Bu ilk kez oluyor. Sorun ve çözümü birlikte geldi. Bunu sevdim. Dan'ı tanıyoruz. İşinin ehli olduğunu biliyoruz. Gelmesi iyi olacak. Ama bu durum personel açıdan ne kadar eksik olduğumuzu da gösteriyor. Bu işe artık bir çözüm bulmalıyım. Sonucu kabullenmeliyiz. Bu kabulleniş pahalıya mal olacak.
4: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
5: Hangi kredi? Pozisyon ekranda, Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü, resmi ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini, milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
7: Kaptan abi, gerçekten yüzüyor mu bu vapur?
8: Evet.
9: Yüzen banka.
7: Madem böyle projelere açıksınız,
9: bende daha çok var.
7: Pazar şubesi. İçeriye direkt iniş olacak.
10: Nasıl fikir ama?
11: Sen hayal kurmaya devam et. Türkiye'nin bankası hep yanında. Bugün Avrupa'nın ilk 10 bankası arasında.
12: Benim bankam iş bankası.
13: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
14: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
15: Tanıştıralım. Mehmet Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyin işlerini kolayca hallet.
16: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
17: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
16: Yani?
17: Seni düşündürmeyen teknoloji.
13: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
18: 5-8 Haziran arasında BİM'de Adana karpuzu 35 lira yerine 25 lira.
19: BİM, kalbimle benim, BİM.
14: Jet motoru susturucularından ilham alan Dyson H-Jet, 100 metrekareye kadar alanların havasını güçlü ve sessizce temizler. 5 yıla kadar ömrü olan elektrostatik filtresiyle polenleri ve alerjenleri yakalar. Koku ve gazları temizler. Tüm gün ve gece boyunca. H-Jet, kompakt, güçlü ve sessiz.
13: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
8: Hesap basit, hesap basit.
0: Eskiden işler bu kadar karmaşık değildi. Bazen daha sakin zamanları özlemeden edemiyorum. Önemli bir bilgi. Bugün cuma ve balık patates kızartması var. Yani balık cips cuması. Yeni evindeki atölyesini görmek için Neil'i ziyaret edeceğim. Oraya beni bu işlere bulaştıran Jaguar'la gidiyorum. Bu arabayı yıllar önce benim için o restore etmişti. Eski günlerdeki gibi oradayken ondan küçük bir ricam olacak.

0: Merhaba. Nasılsın?
1: Merhaba.
0: Pekala. Bugün cuma.
1: Doğru.
0: Öğle yemeği zamanı.
1: Evet.
0: Eski günler hatırına sana cips ve balık getirdim. Ama daha da iyisi var. Sadece sana öğle yemeği getirmedim. Sana bayılacağın küçük bir iş de var.
1: Eminim.
0: Ciddiyim ben. Hadi bir göz at.
1: Yani bedava öğle yemeği diye bir şey yok.
0: Kesinlikle öyle. Bu gerçek bir keyif. Bu kapının gergi kayışı bozulmuş. O yüzden kapı fazla açılıyor.
1: Bunu nasıl başardın?
0: Bir şekilde kırıldı.
1: Anladım.
0: Metal olanlardandı değil mi?
1: Evet, bazen kumaş kullanıldığı da oluyor.
0: Bunları içeri bırakıp tamam, sana yardım edeyim. Orada seni bekliyor olacaklar.
1: Bir bakalım. Tamam, işte burada. Erkekler ve oyuncakları. Buna ne yapmış böyle? Tamam, işte sorun burada.
0: Resmen kırılmış.
1: Gergi kayışı kopmuş. Baksana, bak o parça yuvasından çekip çıkarmış. Yeniden yapmamız gerekecek.
0: Peki yemeği soğumadan
1: umarım
0: halledebilir misin?
1: Umarım dua etmeye başla. Soğuk tamam. Patatesi yemem.
0: Doğru.
1: İşe başlayayım.
0: Sana uygun boyda bir pul gerekli.
1: İki tane.
0: Bir de kaynak ondan makinesi.
1: İki tane.
0: Bir de zaman. Matkap öldü.
1: Arızalanmanın sırası değil. Saatlik ücretimin 143 sterlin olduğunu bilmek hoşuna gidebilir.
0: Aa, fena değilmiş.
1: Bu işler böyle.
0: Patatesler pahalıya mal oldu.
1: Tahmin etmiştim. Şimdi şu çıkıntıyı kesip ucunu kaynatacağız. Düz olacak şekilde taşlayıp yerine takacağız ve işimiz bitecek. Tamam mı?
0: Planlama gerektiriyor.
1: Açlıktan ölüyorum.
0: Sana biraz kalori gerekiyor. Önce patates, sonra kaynak.
1: Konsantrasyonumu kaybedebilirim.
0: Bu tehlikeli olabilir. Jaguar'ın yanında balık ve patates yiyoruz.
1: Evet.
0: Çok tanıdık. Seni aradığımızda arabayı ikiye böldüğün anı hatırlıyorum.
1: Ben de hatırladım.
0: İlk bakışta tek kişilik olacak sanmıştım. Resmen arabanın yan tarafı yoktu. İçim içimi kemiriyordu. Bir şeyler yanlışlıyordum.
1: Artık şu gergi kayışını halledelim. Yoksa uykumuz evet. Gelecek.
0: Doğru.

0: Nesi?
1: Eski günler gibi. Neil'i çalışırken izlemek ve süre baskısı olmadan bir şey üretmek gerçekten harika. Basit ama gerçekten çok zevkli. Daha fazla balık patates günü yapmalıyım. Uzaklaşmak için iyi bir bahane. Patates gücüyle tamir edildi.
2: Ucunu şuraya yerleştiriyorum. Pekala. İşte oldu. Şimdi bir deneyelim. Ne kadar açılıyor?
1: Yeterince açılıyor.
2: Mükemmel.
1: Harika, teşekkür ederim.
2: Yediğin en güzel balık patates
1: oldu. Sana balık patates aldım. Tatlı olarak da güzel bir araba getirdim. Hı-hı.
2: Gerçek tatlı sandım. Moralim
1: hayır
2: bozuldu.
1: Tatlı buydu. Hayır tatlım buydu. Çok kandırdı. Teşekkür ederim dostum.
2: Rica
1: her
2: ederim,
1: zamanki gibi seni görmek
2: değil.
1: Güzeldi. Bir şey daha düşerse balık patates alıp gelirim.
2: <Seni de öyle. gülüyor>
1: Teşekkür ederim.
2: Kendine dikkat et. Görüşürüz.
1: Görüşmek üzere.
2: Güle güle.
1: Eve kadar geri gitmeyeceğim.
2: Kapıya çarpmamaya çalış.
1: Neil'i görmek bana bu işe neden başladığımı hatırlatıyor. Her şey klasik arabalara duyulan sevgiyle ilgili. Bu kadar basit. Bunu unutmamalıyım. Ekibimi büyüteceksem daha çok iş almam gerekecek. Marka elçisi olarak ağ oluşturmak da benim görevim. Ağ oluşturmanın en iyi yollarından biri yarışlara gitmek. Bugün onu yapıyorum. Arkadaşım Patrick Blackney Edwards beni Goodwood'da gösterişli bir pist yarışına davet etti. Organizasyonu Fiskins yapıyor. Klasik yarış arabaları ve diğer klasikler konusunda üst seviye satıcılar. Orada marka elçisi olarak insanlarla tanışıp iş konuşabilirim. Bir gün potansiyel müşterilerim bile olabilirler. Patrick yarış ekipmanımı da getirmemi söyledi. Birkaç araba ayarlayacak ve Goodwood'da piste çıkma şansım olacak. Pek çok kişi tarafından klasik otomobillerin kutsal mabedi olarak görülen Goodwood yeni ilişkiler kurup The Smallest Cog'un profilini yükseltmek için mükemmel bir yer. Bakalım motor sporlarının elit dünyasından kimler gelecek?
3: Merhaba, ne haber?
1: Nazik olacak mısın?
3: Bu işi metodik bir şekilde yapacağız. Bu iş sağlam bir beyin için bile zorken senin için çok daha hasarlı
1: tamam,
3: olur.
1: Tamam, biliyorum. Teşekkür ederim.
3: Henüz bilmiyor. Ama asıl niyetim Silverstone Festivali'nde onu yardımcı pilot yapmak. Günün sonunda bugüne kadar yaptığım zamanlara yeterince yaklaştığını hissedersem o zaman başka bir aşamaya geçeriz.
1: Pekala, tek parçayken tadını çıkar. Şaka yaptım.
3: Dinle Rich, bu turda yapmanı istediğim şey aracın başlangıç pistinin doğru kısmına yerleşmesine odaklanman. Viraj girişlerini doğru yakalarsan virajı daha hızlı dönüp hızı arttırmaya başlayabilirsin.
1: Viraja doğru gir.
3: Evet.
1: Pekala, yola çıkıyorum. Ben arabayı çözmeye çalışırken Patrick'in ekibi gelişimimi değerlendirmek için pist verilerimi kaydediyor. Tabii bir gelişme varsa.
3: Orta yol girişi var. Yolun soluna girmen gerekirken fazla sağdasın. Çok fren yapıyorsun. Direksiyonu fazla sıkı tutuyorsun.
1: Sıkı tutuyorum.
3: Arabayı dengesizleştirme. Döndüğün yere odaklanmanı istiyorum. Sağ viraja geliyorsan en soldan girmelisin. Yumuşak ol. Zorlanmazsın. Arabaya lütfen nazik davran. Arabaya eşin gibi davran lütfen. Sevgilin gibi değil.
1: Şimdi yarış arabası sürmek güzel bir kadınla flört etmek gibidir sözünü mü doğrulayacağız?
3: Evet. Tamam, döndür. Aracı çevir. Apex'i kes. Hızı düşür. Çıkış orta yoldan. Sonra bırak araba kayarak gitsin. Tutma. Güzel. İyi gidiyor. Mükemmel. Bir araya gelmeye başladı. Tur zamanların ciddi şekilde düşecek.
4: Biraz düzensizsin. Sürekli frene basıp duruyorsun.
1: Evet, o işi bir türlü oturtamadım.
3: Aslında bu biraz ürkütücü. Buraya 117 kilometre hızla geliyorsun.
1: Saatte 117 kilometreyle.
4: Evet, uzun süre frende kalıyorsun. O yüzden burada fazla hız kaybediyorsun.
1: Evet, yaklaşık 10 kilometre.
4: Doğru, evet.
3: Bak, bu fena değil. İyi.
1: Evet, hiç fena değil.
3: Kesinlikle doğru yoldayız Richard. Cumartesi sabahı. İzin günüm ama buraya gelmeye karar verdim. Şu F100'ü gelecek haftaki fuara yetiştirmem lazım. Fazla zamanım yok ve işi hızlandırmaya karar verdim. Pickup'ın sahibi arka kapağı olduğu gibi bırakmaya karar verdi. Şu anda o kapağa güzel bir patina görünümü verecek yegane kişi benim. Haftaya iş görüşmeleri var. Ama o zamana kadar bu iş bana düşüyor. F100'ün sahibi arabayı neden bu kadar seviyor anlayabiliyorsunuz. Dürüst olmak gerekirse sanırım ben de ona aşık oldum. Favorilerimden biri haline geldi. Bu işin en güzel tarafı da bu. Harika arabalarla çalışıyorsun ve kapıdan hangi arabanın gireceğini bilmiyorsun. Bu pikabı olabildiğince güzel hale getirmek için sabırsızlanıyorum. Şimdi onu içeri alıp boyaya hazırlayacağım.

0: Bunu nereden alırsın bilmiyorum.
1: Ha. Merhaba, nasılsın?
2: Harikayım, sen?
1: Gününüz güzel geçiyor mu?
2: Beni davet ettiğiniz için
1: teşekkür ederim. Harika, inan bizim için de zevkti.
3: Yarış kaskı çıktı, ağ kurma şapkası takıldı. Bugünün organizatörü buraya 50 milyon sterlin değerinde klasik araba koleksiyonuyla gelen önemli bir klasik araba satıcısı. Portföyünde klasik otomobil meraklılarıyla dolu bir telefon defteri var.
1: Arabalar kullanılmadıkça birer hiçtir.
2: Doğru.
1: Bunlar harika sanat eserleri ama çalıştırılıp doğal ortamlarına, yani Goodwood'a getirildiklerinde her şey anlam kazanıyor.
3: Bugün burada iş yapan birkaç kişiyle konuştum ve herkes birbiriyle arkadaş. 20 yıldır tanışıyorlar. Doğru. Hepsinin bu organizasyonda bir rolü var. Ben de kendi çapımda restorasyon işiyle uğraşıyorum ve bir gün ben de bu dünyanın içinde ufak bir yer edinmek istiyorum. Ticari sebeplerle değil, gerçekten
1: olacaksın.
3: Bu dünyanın parçası olmak
1: zaten
3: istiyorum.
1: Zaten başladın.
3: Burası harika bir yer.
1: Evet, kesinlikle.
3: Pekala, biraz daha sürüş yapabilir miyim?
0: Elbette, yaklaşık bir saat daha burada olacağız.
1: Çok tadını teşekkür çıkarım. Ederim.
0: Harika,
1: teşekkürler. Görüşmek üzere.
3: Görüşürüz. Şimdi tek başıma çıkıyorum. Petri'nin pist ve sürüş hakkında öğrettiklerini uygulayıp uygulayamayacağıma bakacağım. Neler yapabileceğimi göreceğiz. İşte başlıyoruz. Richard, fazla fren yapıyorsun. Yavaşlama, yavaşlama, hafifçe frenle. Frenle, gerçekten frenle ama, tamam oldu. Evet, buradan hızlıca geçtik. Böylesi daha iyi. Ayağımı çekmedim. 100 metre tabelasında frene bastım. Daha önce değil. Bu sayede içeri daha erken girdim. Daha hızlıydım. Eyvah. Kimsenin bilmesine gerek yok. Aha, Patrick kesin bana gülecek. İşte başlıyor.
0: Neden?
3: Arkada bir araba vardı. Bir an düşündüm ve önceki turda ondan hızlıydım dedim ama freni unuttum işte.
0: İşin güzel tarafı, en iyi zamanını egale edip turu 1 dakika 44 saniyede tamamladım.
3: Yani bu turda yaptığım her şeyi önceki turlardan daha iyi mi yaptım? İşte bu gerçekten umut verici. Gerçekten çok iyiydi. Bu işi yaptığıma değdi. Petri kesinlikle iyi bir öğretmen ama bunu asla ona söylemeyeceğim.
0: Bugünlük yeterince araba kullandım. Bunu Silverstone'da kullanmayı düşünüyorum.
3: Güzel.
0: Tarihi bir festival ve büyük bir yarış olacak. Neredeyse bir saat sürüyor. Ve 2 sürücü lazım. Eğlenmek ister misin?
3: Yani sürüşü paylaşacağız. Bunu gerçekten isterim.
0: Kabul edildin.
3: Dostum.
0: Harika.
3: Evet, geleceğim. Teşekkür ederim. Gerçekten çok naziksin. Bu büyük bir olay. Bizim için büyük bir vitrin olacak. Sonuçta klasik araba dünyasındaki herkes orada olacak. Tabii fırsat ne kadar büyükse, etkinlik ne kadar önemliyse benim de ortalığı batırma ihtimalim o kadar yüksek. Bu işi yapacaksam seviyemi ciddi şekilde yükseltmem gerekecek.

0: Fotoğrafımızı çeksene ya.
1: Şimdi kalkama.
2: Anladım, çekeyim de ikiniz nasıl sığdıracağım ikinizi de?
3: Center Stage ön kamera özellikli iPhone 17 Pro'yu MediaMarkt'tan değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
4: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
5: Bebekler hep bebekle büyürler.
6: Hey! Ayol, telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa!
6: Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
7: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
8: Ne istersen Neon 1.
9: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bebeği olan bir aile düşünün. Daha geniş. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. 25 yıldır tüm bebeklerin ve bebeveynlerin ihtiyaçları için çalışıyor, yol arkadaşı oluyoruz. 300'ü aşkın mağazamız, uzman bebekologlarımız ve 7/24 desteğimizle Türkiye'nin her yerindeyiz. Çünkü 25 yıldır...
4: Bebekler hem bebekle büyürler.
5: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 mililitrelik deodorant ve 20 mililitrelik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros bazaları ve Migros uygulamasında.
6: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.
8: Gündem böyle. Otobit'te.
9: Servis geldi. Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Hesap.
12: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.
14: Bankam,

0: F100 pick-up'ın sahibi Rich geldi. Jamie aracın üstünde büyük bir keyifle çalışıyor ama kritik bir aşamadayız. Üst kısmı krem rengine boyadı ama 2 ton olacak. Ve alt kısmın farklı bir renk olması gerekiyor. Rich geçen gün geldiğinde benim bir arabamı görmüş ve rengi çok beğenmiş. Ama beğendiği araba metalik maviydi. Metalik renkler kesinlikle kreme yakışmaz, berbat durur. O yüzden diplomasiye başlıyorum.
1: Bence bu direksiyon
2: diğerlerinden
1: çok
2: farklı
1: yakışacak.
2: Olarak biraz parlak.
0: Merhaba.
1: Çok iyiyim. Ya sen?
0: Nasılsın? Aa, evet.
1: Direksiyon.
0: Gerçekten çok güzel. Diğer kısım için metalik mavi demiştin.
1: Evet.
0: Bu konuda biraz endişeliyim. 2 tonlu bir arabada mat bir renge karşı metalik kullanınca pek hoş durmuyor. Şöyle göstereyim. İşte. Metalik bir rengi matla yan yana koyunca güzel durmuyor.
1: Tamam, ne demek istediğini anladım. Peki ya şuna ne dersin?
0: Aslında olabilir.
1: Buna ne dersin?
2: Evet, bu
0: olur. Az önce bir şey fark ettim.
1: Ne?
0: Krem ve mavi. Aslında kamyoneti baş aşağı çevirmiş gibiyiz. Ellerinin üstünde amuda kalkarsan kremin üstte mavinin altta nasıl duracağını görürüz.
1: Ah tanrım.
0: Arabamda gördüğün renge benzeyen ama kesinlikle metalik olmayan bir renk bulacağız.
1: Tamam anladım.
0: Ne diyorsun?
1: Bana uyar, itiraz etmem.
2: Rich aracın iç tasarımını tamamen bize bıraktı.
0: Leopar desenli ve püsküllü süsler olsun.
1: Bak, bunu sevdim.
0: Belki de bir avize. Kristal bir avize. Evet, ne var
1: tavana
0: bunda? Tamam, renk seçildi. Bu güzel haber. Artık iş bize düşüyor. Bunu fuara hazır hale getirmemiz lazım.

0: İş ilanına muhteşem bir dönüş geldi ve Richard'ın işine uygun en iyi adayları seçmek için durmadan çalıştık.
1: İlki teknisyen mi?
0: Evet. Bir de boyacı var.
1: Boyacı, anladım.
0: Bugün tanışacağımız kişilerin farklı becerileri ve deneyimleri var. Sonuçta Richard'ın karar vermesi zor olacak.
2: Can mı, Jonathan mı?
3: Can yeterli.
2: Can, tamam.
3: Umarım içeri girdiğimde elimden gelenin en iyisini yapıp Richard'ı etkileyebilirim. Dilerim yeteneklerim ve deneyimim ona uygundur ve bana işi kazandırır.
1: John, merhaba dostum. Adım Richard. Oldum. Tanıştığımıza sevindim.
3: Ben de öyle.
1: Müşterilerle başa çıkma konusunda nasılsın? Mesela ısrarla arabasının metalik maviye boyanmasını isteyen bir müşteri var ve bunun yakışmayacağını düşünüyorsun. Ne yaparsın?
3: Uygun bir eşleşme olmadığını düşünüyorsam müşteriyi bu kararından vazgeçirmeye çalışırım.
1: Wayne iyi iş çıkarmış. Adayların gerçekten değerlendirmeye değer olanlarını seçmiş ve hepsi birbirinden iyi. Tanıştığım herkes iyi. Bu sürecin başından sonuna kadar en büyük motivasyonun ne olurdu? Boyanma, tamamlanma, hazırlanma ve bitiş aşamasında.
4: Bu aşamaya geldiğim için bile seviniyorum. Pek çok başvuru vardı. Bu işi alırsam hayallerim gerçekleşir.
0: Tamam, güzel görüşmeydi. Sağ ol. Haber vereceğiz.
4: Tamam, teşekkür
0: Kendine
4: ederim.
0: Kendine iyi bak.
1: Açıkçası bu eleme işi gerçekten işe yaradı. Teşekkür ederim. Asıl sorun kimi seçeceğimizde. İki mi, üç mü?

0: Haber.
1: Feyyüz'ün kapısı mı?
2: Evet.
1: Şükürler olsun.
2: Toparlandı.
1: Berbat bir durumdaydı ama çocuk halletmiş.
2: Bence harika bir iş çıkarmış. Hatırlarsan kapının alt kısmında hiçbir şey kalmamıştı.
1: Aa, merhaba. Evet, sadece iskeleti kalmış gibiydi. Hiçbir şey yoktu.
2: Doğru.
1: Nereden ekleme yapmış? Aa, bu çok güzel değil mi?
2: Zeki çocuktur.
1: Kesinlikle tatmin edici. Bu iş bizi köşeye sıkıştıracaktı. Harika.
2: Evet. İşe koyuluyorum.

0: Yeni işçiler alıp TÜKOK'a daha fazla beceri katınca en büyük hayalimiz yaptığımız işleri üst seviyeye taşımak olacak. O yüzden bugün küçük bir ziyaretim var. Bir işe bakacağım. Aracın adı Condor ve şu anda Kate adında bir kadının elinde. Kate, otomobil dünyasının mihenk taşlarından Brian Wingfield'ın kızı. Araba artık Kate'e ait. Brian efsaneydi. Mucizevi Ford GT'lerle yakından ilişkiliydi. Bunlardan üçü 1966 Le Mans'ta Ferrari'ye karşı destansı bir mücadelede bitiş çizgisine ulaştı ve yarışı kazandı. Filmleri çekildi. İnanılmazdı. Brian bu arabayı kendi yapmış ve kızı tekrar yola dönmesini istiyor. Biraz gerginim. Dünya üstündeki tek örnek ve yakından bakacağım. Merhaba Kate.
1: Kate. Merhaba.
0: Tanıştığımıza sevindim. Nasılsın?
1: Ben de çok sevindim. Teşekkür ederim.
0: İçeride mi?
1: İçeride.
0: Güzel.
1: Kapısını açıp göstereyim.
0: Hemen konuya gireyim.
1: Elbette,
0: sadece görmek istiyorum.
1: Elbette, sorun değil.

0: Bakabilir miyim?
1: Tabii ki.
0: Ah, şuna bakın. Ben buradayım diyor.
1: Beğendin
0: Bundan
1: mi?
0: Bundan sadece bir tane vardı.
1: Evet, sadece bir tane vardı. Babam ve firmandaki ekip arabayı geliştirip prototip olarak üretmiş. Ama hiçbir zaman yollara çıkmamışlar.
0: O zaman bu arabayı kullanıp baban hakkında daha çok bilgi sahibi olalım. Hı hı. Burada müthiş bir dehadan bahsediyoruz.
1: Evet, büyük bir deha. Brian Wingfield gibi biri bir daha asla gelmez. Bir arabanın yanından geçerken şu perçinler doğru değil. Aralarında milimetrik fark olmalı. Ama hata var. Bir milim sapmış derdi. Bunu çok sessiz söylerdi. Gösteriş yapmazdı. Kibirli olmadı. GT40 sahipleri kulübünün kurucusuydu.
0: Beni davet ettiğin için çok mutluyum. Peki ne bekliyorsun? Aklındaki proje ne?
1: Her şeyiyle bitmiş. Babama Alzheimer teşhisi kondu. 12-13 yıl önce. Planım o görmeden önce bitirmekti. Maalesef bitmiş halini görmeden geçen yıl vefat etti. Ondan sonra her şey öylece kaldı. Eşim Mark mühendis. Çok yetenekli ve arka frenlerde bazı şeyleri düzeltti. Ama bunlar babamın söktüğü son parçalardı.
0: Evet.
1: O yüzden bu işle uğraşmak ikimizi de yıpratıyor. Evet, fiziksel ve duygusal bağ kuruyorsun.
0: Evet, seni çok iyi anlıyorum. O yüzden izin verirsen bu işe birkaç kişiyi daha dahil edeceğim. Bunun tamamen bir ekip işi olması gerektiğini düşünüyorum. Şu derin şasenin içinde şu anda orijinal motor yok, öyle değil mi?
1: Evet, motor şurada. Anladım. Bu da şanzıman.
0: Yapılacak şey hepsini arabaya yerleştirmek.
1: Aslına bakarsan bu büyük bir Lego seti gibi.
0: Kesinlikle, ama gerçek boyutta. Son derece benzersiz evet. Ve bir o kadar da değerli. Hı hı. Bu müthiş bir araba. Yanında durup ona bakarken varlığını da hissediyorsunuz. Bir aurası var. Şu anki tek endişem, The Smallest Cock'ta mühendislik açısından bu seviyedeyiz. Brian çok daha yukarıdaydı. Bir yarış arabası hayal edip tasarlıyor ve üretiyordu. Bu boşluğun bir kısmını dolduracak bir şeye ihtiyacım var. Ve hızla o boşluğu doldurmaya çalışıyorum.

0: Neler oluyor? Elektrik yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. F-100'ün alt kısmına mavi boyayı atmak üzereydim. Yarın fuara hazırlanacağı için o işi bugün bitirmem gerekiyor. Hafta sonu fuara katılacak ama boya kabininde elektrik yok. Neler olduğunu bilmiyorum. Isaac daha önce bundan bahsetmişti. Umarım çözebilir. Yoksa işi yetiştirmek zor olacak. Bilemiyorum. Kabini çalıştıramıyoruz. Sanki aletlerin hiçbirine enerji gitmiyor.
1: Peki solenoidi denedin mi?
0: Hayır.
1: Kompresör arızaya geçince aç kapa yaparsın ve genelde düzelir. Sanırım henüz bunu denemediler. Tamam, kapatıyorum. Pekala, enerji geldi mi?
0: Bir şey yok, tamamen gitti.
1: Peki ya şimdi?
0: Hayır, hala yok.
1: Tamam, bir iki saniye ver de bakayım.
0: Tamam. Burada ne yapıyor bu? Aman tanrım.
1: Şimdi geldi mi?
0: Hiçbir şey yok.
1: Şimdi bir şey oldu mu?
0: Evet, şimdi çalışıyor.
1: Tamam, umarım artık ısı yükselir.
0: Bakalım devreye girdi mi? Evet, alevleri görüyorum.
1: Tamam, çalıştı.
0: Sıcaklık yükseliyor. Nasıl becerdin?
1: Kontrol panellerine girdim, birkaç anahtara baktım. Hepsini resetledim, bu kadar.
0: Aferin Isaac, gerçekten işe yaradı. Ne yaptığını anlamadım ama en azından makineyi çalıştırdı.
1: Çalışıyor, önemli olan da bu. Detaylar önemli değil.

F yüzün krem rengi olması gereken kısmını bitirdim. Şimdi müşterinin seçtiği mavi rengi atacağım. Maskeyi çok dikkatli hazırladık. En ufak bir boşluk olursa mavi altına sızar ve işi mahveder. Ne olacağını görmenin tek yolu boyayı atmak. Şimdi boyamaya hazırım. Hadi yapalım.

0: İşin en güzel kısmı başlıyor ve bunu kaçırmayacağım. Dur. İzlemek istiyorum. Bu kısım için beni bekle.
1: Umarım mavi boya maskenin altına sızmamıştır.
0: Evet, haklısın. Tanrım, bakmak istemiyorum.
1: Heyecanlıyım.
0: Ya her yerinden
1: umarım olmamıştır.
0: Sızmışsa çok sevineceğim.
1: Evet. Ben de çığlık atabilirim.
0: Kesinlikle istediğimiz gibi. Harika olmuş, beğendin mi?
1: Evet. Fuarda görmek bizi gururlandıracak.
0: Aslında istediğim şey buydu. Arabalar, kamyonlar ne olursa olsun. Evet, bunu biz yaptık diyebilirim.
1: Evet, bunu biz yaptık.
0: Güzel.
1: Teşekkürler.
0: Aferin. Aferin dedim ama henüz tam olarak bitmedi. Değil mi? Acele teslim tarihi gibisi yoktur.
1: Aksilik çıkmasının zamanı değil.
2: Bunlar nereye yerleşecek?
1: Kapıya konacaklar.
2: Tamam. Sanki buraya çarpılmış.
1: Evet, birkaç kez olmuş gibi görünüyor. İşler biraz sıkıştı.
2: Tamam mı?
1: Evet.
3: Biraz daha, biraz daha, evet.
1: Arka kapağı daha çok öne çıkarmak için siyaha boyamak istiyorum ama... sürekli yeni işler çıkıyor. İçinde büyük bir öfke var, değil mi?
2: Evet, evet.
3: O sırada aklından kim geçiyordu?
0: Jamie kendini bayağı zorluyor. Ticari olarak hayatta kalma baskımı o da hissediyor.
2: İyi görünüyor, değil mi?
1: Evet, bunu beğendim.
0: Her hafta sonu da araba üzerinde çalışmış. Ama tek kelime etmedi.
1: Aa, mükemmel oldu.
0: Harika görünüyor. Daha bitmedi ama.
1: Kaldır.

0: Uzun bir geceydi ama bence ekip işi bitirdi. Umarım sahibi de son halini beğenir.
1: Pekala, kostümlerimizi giyme zamanı geldi.
2: Öyle olsun. Gerçekten heyecanlısın değil mi?
1: Daha ne giyeceğimi bile görmedim. Bunları Louis ayarlamış. Nerede giyeceğiz? Tuvalette mi?
2: Kostüm fikrini sevmedim. Bana gereksiz geliyor.
1: Bence eğlenceli olacak. Hazır olunca çıkmadan ses ver.
2: Tamam.
1: Benimki çok bol.
2: Benimki küçük. Bu kostümlerin arabayla ne ilgisi var anlamadım.
1: Nasıl gidiyor Isaac?
2: Açıkçası pek iyi değil. Duygusal olarak kendimi kötü hissediyorum. Ha, kesinlikle korkunç.
1: 3 deyince.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
1: Hazır mısın? Benimki nasıl? Bence sana tuzak kurdular.
2: Aman ne güzel.
1: Ama iyi görünüyorsun.
0: Evet, günün planına gelince, aracın sahibi Richard birazdan gelecek ve arabanın bitmiş halini ilk kez görecek. Sonra jüri değerlendirmesi başlayacak ve The Cog'un ilk ödülünü kazanıp kazanmadığını göreceğiz. Günaydın dostum, insanlar bakmaya geliyor. Bu güzel bir şey, herkes onun arabasını görecek. Tabii arabamı mahvetmişsiniz demezsin.
1: Doğru.
3: Beğenmezse gerçekten kötü olacak.
0: Haklısın.
3: Sonuçta içini bile görmedi.
1: Evet,
3: sürpriz
1: hiçbir
3: yani.
1: Şey görmedi. İçi peki, tamamen değişti.
0: Beğeneceğine eminim.
3: Üstü için güzel bir örtü
4: hazırladık.
0: Harika. Merhaba, nasılsın?
4: Merhaba Richard.
0: Yeniden görüştüğümüze
4: İyiyim,
0: sevindim.
4: Ya sen?
0: Gel de en iyi yeri seçelim. Önünde durmazsak rahatça açarız.
4: Tamam.
0: Bana getirdiğin halini hatırlıyorsun değil
4: evet.
0: mi? Evet. Orada evet, kesinlikle yanıydı. Öyleydi. Pekala, açıp nasıl göründüğüne bakalım. Güzel görünüyor değil mi? Ne diyorsun?
4: Nutkum tutuldu.
0: Yakından bak. Toparlanmış mı?
4: Kesinlikle.
0: İstediğin gibi mi?
4: Evet.
0: Kararın yerinde.
4: Evet.
0: Doğru olan buydu. Bunların hepsi arabanın yıllar boyunca evet. verdiği emeğin sonucu oluştu. Çalıştırıp sesini duyalım. Hazır mısın?
4: Evet.
3: Gerçekten güzel oldu.
0: Güzel değil mi? Hadi hadi oturup dene. İnanılmaz değil mi?
4: Şunun içine gireyim.
0: Bence beğendi. Güzel değil mi?
4: Buraları siz yaptınız
0: evet,
4: değil
0: biz
4: mi?
0: Yaptık.
4: Çok beğendim.
0: Güzel. Daha iyi bir şey söylenemezdi.
4: Harika iş çıkarmışsınız.
0: Dostum,
4: teşekkür ederim. Jamie ve ekibinin kamyonu fuar için bu hale getirebileceğini tahmin bile edemezdim. Yaptıkları şey kesinlikle inanılmaz. Sanki araba yeniden yapılmış gibi. Her şey harika görünüyor. Boyaya bakın. Kusursuz değil mi? Sanırım Jamie'den daha iyi bir boyacı olamaz.
1: Duygulandığı açıkça belli oluyor. İşi çok beğendi. Bu da bizi gururlandırıyor. Görmek istediğimiz tepki buydu. Bunun için çalışıyoruz.
0: Bu iş insanlara arabalarını sürpriz yapıp teslim ettikleri televizyon programlarına benzemiyor. Bu müşteri para ödüyor. Rich harika bir insan. Kamyonetini çok seviyor. Biz de kendini özel hissetmesini sağladık. Bu işi sınırlı zaman ve yetersiz personelle başardık. Yeterli personel olsaydı kim bilir ne çıkardı.

0: Geldik en önemli konuya. Bakalım jüri kam üretimizi beğendi mi?
1: Ödül çadırı burası mı? Evet, öyle görünüyor.
0: Sonucu öğrenmek için Isaac the Kid'i gönderdik. Böylece kostümüyle caka satabilecek.
1: Başlıyor.
2: Pekala, başlıyoruz. Herkese merhabalar. Umarım gününüz iyi geçmiştir. Hava gerçekten çok güzeldi. Jüri teselli ödülü 68 model Ford Galaxy'ye gidiyor. Tebrikler bayım.
1: Herkese verdikleri türden.
2: Evet, pekala.
1: Teşekkürler, ödülü alırım diye düşünüyorum.
2: Pekala. Pickup kategorisi birincisi 59 model Ford F100. Tebrikler.
1: Harika. Çok sevindim. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederiz. Tebrikler.
1: Teşekkürler.
2: Tamam.
1: Bir ödül kazandık.
2: Devam edeceğiz.
1: Kork olarak ilk ödülümüzü kazandık.
2: Bakalım sırada ne var?
1: Uluslararası bir ödül değil ama iyi bir başlangıç. Pickup kategorisinde birinci olduk. Aracı sahibine vermemiz gerekiyor. Ama ödül bize kalacak.
0: Aslında bu miniye resmen işkence ediyoruz. Bu gerçekten inanılmaz. Bir müşteri bize gelip aracını tanıtmamız için yardım isterse işi abartıyoruz.
3: Daha büyük bir tanıtım olamazdı.
0: Şimdi yapmam gereken arabayı mahvetmeden turu bitirmek. Lütfen başarayım. Aa, bu tam bir işkence.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk. Sağlam
3: bankacılık. Pozisyon ekranda.
0: Bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli. Konu

0: dört taksit fırsatıyla MediaMarkt'la
1: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
3: Işıltı katan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında Rexona 150 ml'lik deodorant ve 20 ml'lik rolon çeşitleri 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Aa, biz sizi tanıştırmadık.
6: Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
8: Olivia.
9: Efendim, şuraya bak. Laneti olsun.
8: Yanında ülkeye çok fazla tütün ürünü getiriyor.
9: 27 karton. Bu 25 fazla.
10: Ne getirmişti? Amfetamin mi? Bazen büyük miktarda yasak madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Köpek onların sorumluluğunda. En kötü ihtimalle ötenazi yapılacak.
11: Bu ticari kullanım için.
12: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
13: Grans Bevakarna Sverje'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
14: Dışarı çık ve sana dediğimi yap.
11: Ben burada yasaklı madde arıyorum.
10: Nedir bu?
15: Bilmiyorum.
10: Hadi ama aptal değilim ben. Söyle bana nedir bu?
16: İşte bu. İnanılmaz bir his. Çok fazla uyuşturucu var.
13: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
16: Lanet olsun, bu şey beni yaktı.
8: Ne dedin?
16: Bu şey beni yaktı.
8: Gözüne mi kaçtı?
11: Nereden geliyorsunuz?
16: Buraya havaalanından geliyorum.
13: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
11: Yani bu bir çeşit ilaç mı oluyor?
15: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
11: Tamam.
17: Bu nedir? Tabut mu?
15: Tabut, evet.
17: Tamam.
10: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
11: Bu kaçakçılık çok ciddi.
10: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
13: Doğru. Bu İsveç Gümrük Kontrol. Ve onların görevi İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
16: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
11: Maalesef hayır.

0: Her gün İsveç'i ziyaret eden binlerce yolcu Arlanda'nın geliş salonunu dolduruyor. Ve hangi insanları kontrol edeceğinizi seçerken bazı püf noktalara sahip olmakta fayda var.
1: Yolcuları daha iyi gözlemlemek için sık sık görüş açısı iyi olduğundan burada duruyorum. Çeşitli davranışlara bakmaya çalışıyorum veya kontrol noktasında durduğumdan daha fazlasını burada görebiliyorum. Karar vermek için fazla zamanım yok. İnsanlar çok hızlı geçiyor. Burada insanlara bakmak için daha fazla zamanım var.

0: på folk.
1: Mimi hareketleriyle dikkat çeken yolcuları ararken, Teres çoktan şüphelendiği bir adamı durdurmuş ve kontrol için içeri almış bile.
2: Bavulda birkaç tütün ürünü var. Ayrıca gümrüksüz bir poşette de tütün ürünü var. En azından birkaç paket.
3: Evet, bence oldukça fazla paket.
2: Çantalarını röntgenle incelerken ekranda her çantada en az birkaç paket olduğunu görebiliyorum. Söylediğim gibi kişi başı bir paket tütün ürünü sokabilirsiniz. Ve bir litre içecek getirmenize izin veriliyor.
1: Adam Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden seyahat ettiği için kişi başı sadece 200 adet tütün ürünü getirebilir. Ve Teres gümrüksüz alışveriş çantasında çoktan 6 paket yani toplamda 1200 adet ürünü buldu bile.
2: Bu tütün ürünleri kimin?
4: Bunları genelde ben içerim. Bir kısmı da arkadaşlarım için alındı.
2: Arkadaşlarınız için mi? Ama bunları siz mi getiriyorsunuz buraya?
4: Evet.
2: Evet?
4: Evet.
3: Tesan sor bakalım. Bu senin mi yoksa onun mu?
4: Benim.
3: Sizin mi? Tamam güzel. Bunu şuraya koyun lütfen.
2: Adam karısıyla birlikte seyahat ediyor ve meslektaşım Olivia kadını kenara aldı ve şimdi onun çantalarını kontrol ediyor.
1: İki çantanın da tütün ürünü kolileriyle dolu olduğu görünüyor ve bu sıkıntı bununla da bitmiyor.
2: Olivia.
3: Efendim.
2: Burada daha fazla var.
3: Şuraya bak. Vay canına.
2: Çantaları açtığımda her çantada tütün ürünü kartonları görüyorum. Bu adam ve karısı ülkemize çok fazla tütün ürünü getirmişler.
3: 27 karton. Bu 25 fazla.

0: Arlanda'daki tütün ürünü müptelalarından uzakta, Öresund Köprüsü'ndeki ekip güzel havanın tadını çıkarırken Danimarka'dan gelen trafiği incelemeye devam ediyorlar.
1: Arabada alkollü içecek var mı?
2: Sadece 3 tane var.
1: 3 tane mi? Başka yok mu?
2: Yok.
1: Hızlıca bakacağım. 3. şeride geçer misiniz lütfen?
2: Tamam.
1: Bugün Lernaken'deyiz. İskandinav ülkelerine yasak madde giriş noktalarından biri. Bu aracı incelemeye alıyoruz. Sanırım bir şeyler bulacağız. Teşekkür ederim.
2: Teşekkür ederim.
1: Hoşçakalın. Kontrol tamamlandı. Az önce bir aracı kontrol etmeyi bitirdim ve meslektaşlarımın İsveç plakalı, içinde 3 kişi bulunan bir arabayı tespit edip arabada bir şey bulduklarını duydum. Bu yüzden inceleme için onlara katılmaya gidiyorum.
3: Hadi herkesi arayalım.
1: Evet. Üstünde ne vardı?
4: Mal dedi.
1: Yasak madde mi?
4: Hayır, emin değilim.
1: Türü belli mi?
5: Belli değil.
1: Evet, yasak madde. İçeri geleceksiniz. Bu kontrol çok hızlıydı. Patrick ceplerini boşalttı ve bir torba beyaz toz çıkardı. Bu araba garaja götürülecek ve şahısla ilgilenilecek.
0: Toz taşıyan şoför kontrole getirilir ve yolculardan biri Lars'la birlikte gelmek zorundadır. Böyle bir önlem almak zorundalar çünkü yasa dışı bir şey taşıyan sadece şoför olmayabilir.
6: Dilimizi biliyor musun?
4: Birazcık.
6: Biraz mı?
4: Evet, biraz.
6: Üzerinde yasaklı madde var mı?
4: Affedersin, anlamadım.
6: Yasaklı madde,
4: hayır,
6: içmek için hap falan.
4: Hayır.
6: Durun.
4: Hayır.
6: İç çamaşırınızda da mı yok?
4: Hayır, yok.
6: Tamam.
1: Bu insanlar birbirine uymuyor. Onları anlayamıyorum. Bir tanesi İsveççeyi gayet iyi konuşuyor. İkisi ise İtalyanca biliyor. Bir de köpek var. Oturup bekleyebilirsiniz. Köpeği de tutabilirsiniz. Arabada yasak madde var mı? Toz ya da hap.
3: Hayır. Bu başka bir şey. Daha masum.
1: Tamam. Bazen büyük miktarda madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Ve araçta köpek olunca bizim köpeklerimizin bir şeyi tespit edemeyeceğini düşünüyorlar. Bu nasıl desem, saçmalık. Bu eski model bir araç. Depoyla bagaj arasında büyük bir boşluk var.
3: Bagaj ve arka koltuk arasında.
1: Paddy bagaja ilgi gösterdi. Bu modelin gizli bölmelerle donatıldığını biliyoruz. İçinde yasak madde olup olmadığını en hassas şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.
0: Niklas ve arkadaşları arabada daha fazla yasak madde ararken, Patrie, sürücünün getirdiği ve arabada bulunan şüpheli yasak maddeyi inceleyerek türünü belirleme görevi verildi.
4: Bakalım, hızlı bir test yapıp sonuç alıp almadığımıza bakacağız. Ölçüm için lazer ışını kullanıyor ve cihaza entegre edilmiş bir kütüphanesi var. Bu yüzden toz ya da hap temel maddelerini hemen tanıyor. Sonuç aldık. Ve gördüğünüz gibi toz yasak madde için pozitif çıktı. 4 kullanımlık bir yasak madde poşeti. Ambalajıyla birlikte 3,5 gram geliyor. Niklas, hızlı test yaptım. Toz kökenli yasak
1: öyle
4: madde
1: mi?
4: Pozitif çıktı.
1: Toz kökenli,
4: evet.
1: Tamam. Patrick, toz kökenli için pozitif sonuç aldığını söylediğinde biraz şaşırdım. Hap kökenli demişti. Ve bu yolcu için daha kötü. Çünkü toz kökenlinin cezaları çok daha yüksek. Hapis cezası da var ve gözaltına alınacak. Bunu hemen bildirelim. Kafasının iyi olup olmadığından emin olmak için göz muayenesi yapacağım. Ele geçirmeler her zaman eğlencelidir. Az miktarda yasak madde bulduk ve aramaya devam edeceğiz. Eğer yanında varsa daha fazlası da olabilir. Bakmaya değer.

0: This place, it stays with me.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
3: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
5: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
8: Hesap kırdık.
7: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
8: Hesap.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: 30 Mayıs 5 Haziran arasında BİM'de bol bol %75 yağlı mayonez 140 lira yerine 112 lira. Bol bol ketçap çeşitleri 79 lira yerine 63 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimde
1: benim, BİM, BİM. Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
4: Albert Genau. Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Arlanda'da bagaj bantları yavaş yavaş boşalıyor. Thomas ve Urban havaalanının iniş bölümünden ayrılırken gümrük kontrolünün önünden geçen herkesi izliyor.
1: İstanbul uçuşunu izliyorum. Yolcuların çoğu ayrıldı. Tek başına kalan bir kişi beliriyor. Sadece İstanbul mu?
2: Evet.
1: Ne kadar süredir oradaydın?
2: 3 gün.
1: 3 gün mü?
2: Evet.
1: Bavullarınızı cihaza alalım.
0: Adamın İstanbul'daki kısa süreli kalışı ve çok fazla bagajı olması Urban'ı meraklandırıyor.
1: Büyük çantasında kıyafetler görüyorum. El bagajında da oldukça fazla sayıda ayakkabı olduğunu fark ediyorum. Bunların oldukça pahalı kıyafetler olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden araştıracağım. Çantaları incelerken meslektaşlarımdan yardım alıyorum.
3: Sizin kıyafetleriniz mi?
2: Eşim için, hediye.
3: Eşiniz için mi? Hediye mi?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Çocuklarım için.
3: Çocuklarınız mı? Sizin için çok büyükler.
2: Hayır, benimkiler. 43 numara.
3: 43 numara sizin mi?
2: Evet, benim.
3: Demek öyle. Çantaları açtığımızda çeşitli tasarımcı kıyafetleri görüyoruz. Çok pahalı tasarımcı ürünleri bunlar. Bunlar gerçekten orijinal ürünlerse toplamda oldukça yüksek bir değerden bahsediyoruz. O yüzden bunu incelememiz gerekiyor. Avrupa Birliği dışından bir ülkeden seyahat ediyorsa kişisel kullanım için olduğu sürece 4700 kron değerinde mal getirebilir. Getirdiği markalar inanılmaz derecede popüler. Hepsini açtıktan sonra ne kadar bir miktarla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz.
2: Pazardan aldım. Hepsinin fişleri mevcut.
3: Adam bu eşyayı kişisel kullanım için satın aldığını söylüyor. Kişisel kullanım için olduğuna inanmakta zorlanıyorum doğrusu. Eğer bunları satmayı planlıyorsa bu bir gümrük ihlalidir. Bunun için soruşturma başlatmam gerekir. Bu ticari kullanım için mi?
2: Hayır.
3: Bunları satıyor musunuz?
2: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
3: Hepsi sizin bedeninize evet. Göre mi? Pekala. Yani bunlar siz ve aileniz için mi?
2: Benim için, ailem için, bir kısmı da arkadaşlarım için.
3: Yani bunlar kişisel kullanım için mi? Kişisel kullanım için mi? Buraya gelin. Hepsi kişisel kullanım için mi?
2: Evet.
3: Bu sizin için mi?
2: Evet.
3: Siz ve aileniz için mi?
2: Evet, ailem, kızım, eşim, benim, bir kısmı da arkadaşlarım için yani.
3: Bence bu kadar çok eşya sanki...
2: Yani...
3: Ne bileyim...
2: Bakın, yani... X large, işte XX large, bunların hepsi benim yani. Hepsi benim.
3: Yani bunlar aileniz ve eşiniz için mi? Eşiniz ekstra büyük beden mi giyiyor?
2: Evet, karım da benim gibi şişman.
3: Hiç fişiniz yok mu? Sadece nakit ödediniz. Öyle mi aldınız yoksa? Sadece nakit.
0: Arlanda'da Teres, İsveç'e giren bir çifti kontrole getirdi. Çok fazla tütün ürünü getirmişler. Bulunanlar yasal sınırın çok üzerinde.
4: Bu tam 27 karton. Vay canına. Bu 25 karton fazla.
5: Bir sorun var.
4: Evet.
5: Tütün ürünü miktarını görünce ilk düşüncem belki de bunları satıp para kazanmayı planlıyor olmasıydı. Bir sorun var. Bu tütün ürünleri niçin?
6: Arkadaşlarımın çoğu tütün ürünü içiyor. Birlikte çalışıyoruz. Ülkeye gelirken tütün ürünü istediklerini söylediler. Amaç birbirimize yardımcı olmak. Bunlar sadece kişisel tüketim için.
5: Kişisel tüketim mi?
6: Evet.
5: Bunları arkadaşlarına satmayı mı planlıyorsun?
6: Hayır, hayır, hayır.
5: Adam kişisel kullanım için olduğunu söylüyor. Bir arkadaşına bir karton verebilir ama günde 1,5 paket tütün ürünü içtiğini söylüyor. Bu yüzden hepsi bitecek. Bence adam güvenilir görünüyor. Bu konuda ona kesinlikle güveniyorum.
4: Yine de çok fazla.
5: Hı-hı.
4: Hepsini kendiniz mi içeceksiniz?
6: Evet. Günde 1,5 paket tütün ürünü içiyorum. Ve arkadaşlarım dedi ki biraz tamam, da onlara...
4: Peki. Pekala.
6: Evet.
4: Bütün bunlardan belki meslektaşım zaten söylemiştir ama sadece bunu ülkemize getirmenize izin var.
6: Evet,
4: bir tane
6: bunlar.
4: Getirmenize izin veriliyor.
6: Evet.
4: Sadece bunu getirmeliydiniz. Bu kadarı biraz fazla.
5: İnsanlar genel olarak ithalat kurallarını kontrol etmede kötüler. Seyahat ederken ne kadar getirebileceğini çok az kişi biliyor. Bu sefer 5040 tane. Tütün ürünü çok fazla getirmişsiniz. Oo. Ne getirebileceğinizi görmek için çizelgelerimizi kontrol ediyorum. Bu miktar tütün ürünü ve içecek için ne olacağına bakıyorum. Normalde büyük bir suç, yani yaklaşık 60 gün hapis cezası. İnsanların çok fazla tütün ürünü getirmesi yaygın, ancak genellikle bir veya iki karton fazla oluyor. Bu kadar çok karton pek yaygın olarak gördüğümüz bir şey değil.
0: Adam para cezasına çarptırılıyor ve elbette tüm tütün ürünlerini almadan gümrükten ayrılıyor. Sadece kendinin ve karısının getirme hakkına sahip olduğu iki kartonu yanına alabiliyor.
5: İşte.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim. İşimiz bitti.
6: Benim için kötü şans.
5: Evet, kötü şans. Evet. İsveç'ten yeni tütün ürünü alın. Böylece teşekkür devlet ederim. Biraz para Hoşça kazanır. Kalın. Ne dersiniz?
6: Hoşça kalın.
5: Evet, kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sol taraftan dışarı çıkabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
6: Hoşça kalın.
5: Fazladan getirdiği 5040 adet tütün ürününe el koydum. Belki tütün ürünsüz kalacağından ciğerleri biraz daha iyi hisseder. Yani bu adam için bu iyi bir şey oldu. Bunları götürüp imha edeceğiz. Yakılacaklar. Tütün ürünü içerken yaptığınız şey de bu zaten. Ama şimdi hepsini birden yakacağız.

0: Seres tütün ürünleriyle ilgilenirken Niklas ve meslektaşları şüpheli buldukları bir arabayı durdurdu ve köpeği olan 3 kişiyi incelemek için alıkoydu.
1: İçeri gelin lütfen.
0: Şimdi arabalarını kontrol ediyorlar. Çünkü içinde daha fazla yasak madde saklı olabileceğini düşünüyorlar.
1: Arabada yapılmış olan değişiklik arıyorum. İçinde bir şey var mı diye yedek lastiği de kontrol ediyorum. Boş görünüyor. Eski hurda arabaların gizli bölmeler için birçok potansiyel yeri vardır. Bu model arabada daha önce de saklanmış şeyler buldum. Bu yüzden nereye bakacağımı ve nereye vuracağımı iyi biliyorum. Sesten içeride bir şey olup olmadığını anlayabiliyorum. Bir el feneri ve bir kama çok işe yarar. Bu araba ayrıca benzin kokuyor. Belki benzin deposunda bir şey saklıdır veya araba sadece eskidir. Birçok eski araba küçük sızıntılar nedeniyle benzin kokabilir. Belki sadece eski olduğundandır.
2: Gerçekten çok kötü durumda.
3: Bu düğmeye basıp bir şey olup olmadığını göreceğim.
1: Paddy arabayla ilgileniyordu ve üzerinde bazı şeyler vardı. Arabada yasak madde de vardı. Bu Paddy'nin ilgisini açıklayabilir. Köpeğin pasaportunu bulan oldu mu?
3: Hayır, adam pasaport olduğunu söyledi.
1: Peki pasaport nerede?
3: O kadar ilerleyemedik. Gösterecekti ama...
1: Şimdiye kadar bulmuş olmalıydık.
3: Öyle değil mi?
1: Yanlarında bir de köpek var. Ve köpeğin pasaportu veya bazı resmi belgeleri olduğunu söylüyorlar. Ama burada buna dair hiçbir şeyi bulamadık. Köpeğin hangi aşılarının olduğunu bilmiyoruz. Kaçakçılık suçu olabilir. Başka bir şey bulamazsak taşıyanı tutuklayıp diğerlerini serbest bırakacağız. Ama köpek içeri giremez tabii.
2: Hayır.
1: Pasaportun var mı? Var mı? Pasaportun varsa girebilirsin. Yoksa seni alamayız. Bana kızma, tamam mı? Köpekten de onlar sorumlu. Devam edemez. Köpek sınır dışı edilecek. Onu ülkeden çıkarmak zorunda kalacaklar. Köpekle hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyebilirler. Bu durumu değiştirebilir. En kötü ihtimalle ötenazi yapılabilir.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Para transferi teknolojiyle kolaylaşmalı.
1: Ve tabii ki masrafsız olmalı.
0: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
3: Sağlam bankacılık.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında, Google Cemina'yı görüyor, resmini ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina, milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: 4 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
2: Dondurma gibi değil, dondurma.
0: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.
3: Arlanda'da Türkiye'den gelen bir adam yepyeni kıyafetlerle dolu çantaları olduğundan inceleme için durduruldu. Bunların ailesi için olduğunu söylüyor. Ancak Urban ve Thomas öyle olmadığını düşünüyor.
4: Kıyafetlerini inceliyoruz. Miktarı kontrol etmek istiyoruz. Bunun ticari amaçlı olduğunu ve satılacağını düşünüyoruz. Seyahati sırasında ne yaptığını ve bu kıyafetlerle amacının ne olduğunu bir şekilde belirlememiz gerekiyor.
5: Bunları özel olarak aldım.
4: Bireysel olarak seyahat ediyorsanız ve ticari amaçlı değilse 4700 kron değerindeki eşyayı gümrük vergisi ödemeden getirebilirsiniz. Bunlar bir mağazada satılmak üzere getirilen eşyalarsa değerli her şeyi beyan etmeniz gerekir. Bunlar gerçek eşyalarsa yüz binlerce kron değerindedir.
5: Hayır, bilmiyorum. Yani bunların hepsini alırken yaklaşık olarak 3300 kron ödedim ben.
4: Evet.
5: Oradaki bir pazarda.
4: Evet. Ve bunun kişisel kullanım için olduğunu söylüyorsunuz. Ailenize ve çocuklarınıza falan ödeyeceksiniz.
5: Evet.
4: Değil mi?
5: Evet, seyahat ederken ucuz bir şey bulursanız iki ya da üç tane alırsınız. Yani bir tane almak yerine iki ya da üç tane alırsınız.
4: Marka ihlali ne demek biliyor musunuz?
5: Ne?
4: Marka ihlali diyorum.
5: Nedir o?
4: Bu sizin yaptığınız gibi tasarımcı kıyafetleri, evet, satın aldığınızda bunların sahte olması durumudur. Kişisel kullanım için sahte ürünler satın alabilirsiniz. Kurallara göre kişisel kullanım için az miktarda sahte kıyafet veya eşya getirmenize izin veriliyor. Ancak sahte ürünleri satmayı düşünüyorsanız bu ciddi bir ihlal olabilir ve kurallara göre bu yasak. Ve bu kesinlikle gümrüğün olumlu bakmadığı ve engellemeye çalıştığı bir şey. Bunun ticari amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Yani bunu satacağını düşünüyoruz. Bunu satacaksınız. Öyle değil mi?
5: Hayır, hayır, hayır. Bunlar benim ailem için.
4: Maalesef bu konuda onunla aynı fikirde değiliz. Sonunda getirdiği bütün eşyaya el koymak zorunda kalacağız.
5: Yani biliyorum ama size söylemiştim. O kadar da fazla değil.
4: Hayır. Ama en azından ne olacağını biliyorsunuz. Bu kontrolün sonucu olarak burada önemli bir marka ihlali olduğundan takip etmeye karar verdik. Bunlar ticari amaçta ve satılmak üzere alınmış eşyalarsa gümrük ihlali yapmış demektir.
5: Tamam.
4: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
5: Hayır.
4: Harika.
5: Tamam.
4: Bol şans. Şimdi biliyorsunuz, bunu toplayın ve çıkın.
5: Tamam. Hoşça kalın.
4: Hepsi tamam. 37 parça giyim eşyasına el koyduk. 45-48 tamam.

0: Gümrük memurlarının işinin büyük bir kısmı kalabalığın arasında dikkat çeken yolcuları kontrol etmekten ibarettir. Ve havaalanından çıkarken gümrük kontrolünden aceleyle geçmeye çalışırsanız eve ulaşmanız tahmin ettiğinizden biraz daha uzun sürebilir.
1: Bunun için vaktim yok.
2: Çok stresli görünüyor ve hemen dikkatimizi çekiyor. Kısmen bu yüzden inceleme için onu seçiyoruz. Ne zamandır yoktunuz?
1: 4 gündür.
2: 4 gün mü?
1: Bunları almak için.
2: Peki bunu almak için mi? Kimin için aldınız?
1: Ailem için.
2: Aileniz,
3: bunu açabilir misiniz lütfen?
1: Sadece açayım mı?
3: Sadece açın.
1: Tamam, pekala.
3: Tamam. Ben size yardım edeyim.
1: Taksiye bineceğim. Merkez istasyonuna gidiyorum.
3: Taksi şu anda sizi bekliyor mu?
1: Hayır, taksi çağırmadım.
3: Anlıyorum.
1: Bana otobüs olmadığını söylediler.
3: Tamam, evet.
1: Yani otobüse taksiyle gideceğim. Zamanında yetişemeyeceğim maalesef.
0: Julia aradığı çantada yasa dışı bir şey bulamıyor. Ve adam hala otobüse yetişme konusunda çok gergin ve sürekli söylenip duruyor.
2: Bunu kapatmamıza yardım edebilir misin lütfen?
1: Evet, hiç kolay değil.
2: Hayır, çok fazla doldurulmuştu. Birbirimize yardım edeceğiz.
1: Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Bunun için fazladan ağırlık ücreti ödedim. Bastırabilir misin lütfen?
2: Evet.
1: Tamam. Evet.
2: Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ekstra ağırlık ücreti ödedi. O zaman daha büyük bir bavula da ihtiyacın var. Eşyayı bu kadar dolduramazsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
1: Kaldırır mısınız?
2: Evet. Ona elimden geldiğince yardımcı olmak için vücut ağırlığımı kullanmalıyım.
1: Hayır, kapanmıyor.
3: Kabul etmeliyim, iyi istiflenmiş.
2: Evet. Hay aksi. Kıyafetleri katlamanıza yardım edeyim mi?
1: Önce bunu alta koymayı deneyelim mi?
2: Evet.
1: Acele etmeye çalışıyorum. Çünkü taksim var.
3: Bunu neden bantladığını anlıyorum. Bu asla...
2: Alnınızda ter damlaları belirir ve sonra bir şeyin kırıldığını gösteren klik sesini duyarsınız. Komik ama aynı zamanda ona acıyorum. Otobüsüne yetişmek için acele ediyor ve çok fazla eşya doldurmuş. İşte oldu.
1: Bakalım kapanacak mı? Bantlamaya başlayın lütfen.
2: Parmaklarınıza dikkat edin. İşte.
0: Çantaları kapatmak için epey uğraştıktan sonra sonunda son çantayı da kapamayı başarıyorlar. Ama stresli Norveçli için zaman daralıyor.
1: Taksiye binecektim ben.
2: Ne?
1: Sanırım geç kaldım. Taksiye de otobüse de.
2: Saat 17.50 mi?
1: Evet, merkez istasyonundan.
2: Sizi içeri almasaydık bile yetişemezdiniz. Zaman konusunda çok iyimsermiş. Kontrol başlamadan Landvetter'den merkez istasyona gitmek için sadece 20 dakikası vardı. Ve bu kadar kısa sürede gidebilmesi neredeyse imkansız.
1: Durum bu. İyi çalışmalar.
3: Umarım sağ salim gidersiniz.
1: Kendinize iyi bakın. Peki, teşekkür ederim.
2: Çantalar aşırı dolu. Bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Çantaların üzerine yatmak zorunda kalınca oldukça komik oluyor. Ama evet, her şey yolunda. Vardiyanın sonunda biraz egzersiz yaptık.
4: Bayım, lütfen.
0: İspanya'dan gelen bir adam inceleme için durduruldu. Davranışları Thomas'ta kontrol etme isteği uyandırdı.
4: Dilimizi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Peki İsveççe ya da İspanyolca? Tamam. Mükemmel. Bavullarınızın içine bakmak istiyorum. O tarafa geçin lütfen. İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
3: Evet.
4: Peki, tamam. İspanya'dan çok fazla yasaklı madde geliyor. Onların yasak madde politikaları tamamen farklı. Bitki kökenliler genellikle oradan geliyor. Başka bavul yok mu? Sadece bu mu?
3: Hayır.
4: Tamam. Zaragoza ne kadar süreydi? 1 gün, 2 gün, 1 hafta?
3: 2 gün.
4: 2 gün mü?
3: Evet.
4: Bunu ilginç buldum. Çok kısa kalmış. Belki tatil için değil, eve bir şeyler getirmek için gitmiştir. Böyle bir durumda biz gümrük memurları hep böyle düşünüyoruz. Zaragoza'da ne yaptınız?
3: Eşim.
4: Eşiniz mi?
3: Evet.
4: Tamam, eşiniz Zaragoza'da mı yaşıyor? Onunla orada mı tanıştınız? Eşinizle Zaragoza'da mı tanıştınız diyor.
3: Evet.
4: Neden çok sim kartınız var? 6 tane sim kartınız var. Neden?
3: Yani...
4: Neden?
3: Bu iyi değil. Hayır, bu olmadı.
4: Bunlar neden var?
3: Felaket. Özür dilerim.
4: Bu çok fazla telefon kullandığını gösterebilir. Gümrük açısından suç faaliyetine karıştığınız için sürekli olarak sim kart değiştiriyor olabilirsiniz. Elbette suç faaliyeti olmak zorunda değil. Ama bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorum. Beklediğim bu. Poliste sorun mu var? Poliste sorun mu var?
3: Hayır, hayır.
4: Gümrükte sorun mu var? Biz gümrüğüz.
3: Hayır.
4: Sorun yok mu? Tamam. Pamuklu çubuk hazır mı? Bir kontrol edin. Birkaç pamuklu çubukla kalıntı olup olmadığını görmek istiyorum. Yasak maddeyle teması olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenmek için pamuklu çubuk kullanıyoruz. Çok hassas ölçümler yapan bir makineye yerleştiriyoruz. İyi görünüyor mu?
5: Toz kökenli.
4: Ne kadar?
5: 349.
4: Yasaklı maddeye temas ettiniz mi hiç?
6: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
7: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
8: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
9: Çekiyorum.
10: Evet.
11: Harika.
12: Nasıl oldu?
11: Nasıl?
12: Bakalım.
11: Hemen.
13: Eski telefonunu MediaMarkt'a getir. Fotoğraf düzeltme özellikli iPhone 17 Pro'yu değiş tokuş değerine ek 4000 lira indirimle al.
14: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
15: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
16: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
17: Express içelim. Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
18: Dondurma gibi değil, dondurma.
19: Sen oyna, sen oyna. Canım gülüm sen oyna. Sen oyna, sen oyna. Tatlıcığım sen oyna.
20: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Da rengim bir. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik benlik renklerden biriyle değiştirdik.
22: Çantaları buraya koyabilirsiniz.
23: Evet elbette.
22: Başlatabilir misiniz?
0: Bu sırada Nyköping'deki Skavasta Havalimanı'na Arnavutluk'tan bir uçak indi.
9: Arkadaşınızla mı kalacaksınız yoksa otelde mi?
2: Hayır, onların evinde.
9: Tamam. Yalnız yürüyen bir kadını durdurdum. İsveç'e ilk ziyareti olduğunu söylüyor. Bir arkadaşıyla buluşacak ve birkaç gün geçirecek. Çok fazla eşyası yok. Yanında az bagajının olması beni kuşkulandırdı. Yanınızda bir çeşit ilaç mı var? İlaç mı, vitamin mi?
2: Evet, tabii ki kullanıyorum.
9: Tamam, şuna hızlıca bir bakayım. Bir çeşit ilaç dediniz, öyle değil mi?
2: Evet evet, spor yaptığım için.
9: Ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?
2: Haftada 6 gün. Sadece bir gün dinleniyorum ve burada da yapıyorum.
9: Güzel.
2: Teşekkür ederim.
9: Aklımda alarm zili çalıyor. Tamam, bu bir tür doping olabilir mi diye düşünüyorum. Ne olduğunu görmek için biraz arama yapacağım. Sodyum sorun değil. Bu ilaçlarla alakalı bir reçeteniz var mı?
2: Hayır, yanımda yok. Hepsi açılmış. Ben aldım, aylardır kullanıyorum. Hepsinin yarısı bitmiş.
9: Bunları eczaneden mi alıyorsunuz yoksa doktordan mı?
2: Bunların güvenli ve sağlıklı olduğunu söyleyecek biri gerekiyor tabii.
9: Peki doktorun verdiği o reçete telefonunuzda yok mu?
2: Hayır. Çok eskiler, yeni değiller.
9: Arkadaşlar, sizi buraya alabilir miyim? Bunları internette arıyorum. Bunun doping olup olmadığını merak ediyorum. Genellikle ayı olduğunda doping sayılır.
10: Kontrol ediyorum.
9: İnternette arıyorum. Doping ilaçlarının birkaç farklı adı olabiliyor. Sonra bir şey değiştirip farklı bir isim veriyorlar. Kontrol etmek çok zor. Bu maddenin kesinlikle yasak olup olmadığını bilmek istiyorum. Böylece kurallara uygun bir şeye el koymamış olurum. Doping maddesi olduğunu düşünsem bile bunu bilmem gerekiyor. Bilmek zorunda değilim. Aslında şüphelendiğim her şeye el koyabilirim. Ama emin olmak istiyorum.
10: Steroid yazıyor.
9: Tamam, buldum. Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
10: Evet, anabolik steroidler.
9: Evet. Tamam, emin olmadığım bir şeye el koymak istemiyorum. Evet. Kaç tane olduklarına bakacağım.
2: Sadece kadınlar için. İğneyle yapılan steroidlerden değil. Bu aslında her yerde satılan türde bir ilaç.
9: Normalde ne kadar alıyorsunuz? Günde bir tane mi?
2: Günde sadece bir tane. Ama sorun olursa atabilirsiniz.
9: Bunu kas geliştirmek için mi kullanıyorsun?
2: Evet evet, kas yapmak için. Her gün antrenman yapınca bu daha da zorlaşıyor.
9: Çoğu insan dopingin iyi olmadığını biliyor. İlk başta istediğiniz olumlu etkileri görüyorsunuz. Ancak hızla bağımlı hale gelebilir ve zamanla istenmeyen bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz. İnsanların bunu yapması çok kötü ve bunlar çok gençler. Bu İsveç'te anabolik steroid olarak kabul ediliyor. Yanınızda bulundurmanıza izin verilmiyor.
2: Tamam, sorun değil.
9: Bunu burada bırakmanız gerekecek.
2: Tamam.
9: Ama diğer haplar sorun değil, tamam mı?
2: Tamam. Bunları alıp ben gidebilir miyim peki? Çünkü arkadaşım beni bekliyor.
9: Hayır, çünkü anabolik steroid. Bunları İsveç'e getiremezsiniz.
2: Özür dilerim.
9: Bu yasa dışı, bildirmeniz gerek. Sonra buradan gideceksiniz ama bunu götüremeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Tamam, sorun değil.
9: Şimdi çantalarınızı alabilirsiniz. Bunlar anabolik steroid. Bu yüzden haplara el koyuyoruz. Ayrıca bir sorgulama yapacağız. Bugün bir kaçakçılık suçu işledi. Çünkü İsveç'e anabolik steroid getirmek yasak. Bugün sadece para cezası alacak. Taksiye mi bineceksiniz yoksa...
2: Arkadaşım burada.
9: Arkadaşınız bekliyor
2: evet.
9: Mu? Harika. Anabolik steroid kullanmaya yeni başladığını söyledi. Bence çok kötü ve gereksiz. Umarım bunu yapmaya devam etmez. Sonunda sağlığı açısından iyi sonuçlanmayacak diye düşünüyorum.
4: İyi görünüyor mu?
5: Toz kökenli.
0: Arlanda'da Thomas, kontrol ettiği bir adama ait eşyada yasak madde izlerine rastlandığını öğreniyor.
4: Yasaklı maddeyle temas ettiniz mi hiç?
11: Hayır.
4: Emin misiniz?
11: Evet.
4: Yasaklı madde izleri var şu an.
11: Yasak madde mi?
4: Evet, yasaklı madde. Biliyorsunuz, narkotik madde. Yasaklı madde işte.
11: Hayır.
4: Ama izler var. Hiç temasınız oldu mu?
11: Hayır.
4: Hiç mi? Yasaklı maddeyle temasınız olmadı mı?
11: Hayır.
4: Emin misiniz?
11: Hayır, hayır.
4: Bu beni daha fazla soru sormaya itiyor. Takip soruları soruyorum. Daha çok ilgileniyorum. Yasaklı madde kullandınız mı?
11: Hayır.
4: Hiç mi?
11: Hayır.
4: Tamam.
12: Hiç denemediniz mi? Yasak madde denemediniz, öyle mi?
11: Hayır.
4: Sormamın sebebi, İspanya'da, Avrupa'ya İspanya üzerinden çok fazla yasaklı madde geldiğini biliyoruz. Anlıyor musunuz? Yasaklı maddeyle hiç bağlantınız yok mu diyorsunuz yani?
11: Hayır, hayır.
4: Tamam. Gerçekten çok şaşırdı. Bu yasaklı maddeyle temas etmediğini ve saklayacak bir şey olmadığını gösterebilir. Soru sormaya ve doğru yapboz parçalarını bulmaya devam etmeliyiz. İspanya'da ne yaptığını bilmek istiyoruz. Suç amaçlı mıydı, yoksa gerçekten tatil için miydi, onu öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten şu anda da köşeye sıkışmış durumda. Ceketini çıkarır mısın?
0: Thomas yüzeysel vücut kontrolü yapmaya karar veriyor. Buna 27. kural deniyor.
4: Lütfen benimle gelin. Vücudunda veya kıyafetlerinde gizli bir şey olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.
0: Bu arada adamın bavulu tekrar aranıyor. Çantada yasak madde olmadığından emin olmak için arama derinleştiriliyor.
4: Başka bir şeyi bulamazsak oldukça memnun olurum. İsveç'te yaşıyor ve İsveç'te çalışıyor. İspanya'da bir karısı var. Bu da neden seyahat ettiğini açıklıyor. Çantasında yasaklı madde veya başka bir yasaklı maddeye dair bir şey bulamadık. Kullandığımız cihaz çok hassas. Aynı mekanda bulunmanız bile eşyasında yasaklı maddeye yönelik bir iz bırakmaya yeterlidir. Tamam. İşiniz bittiğinde o yoldan çıkabilirsiniz. Kontrolden memnunuz. Ülkeye yasaklı madde sokmaya çalışmadığından emin olduk. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bozmak üzereyiz. Akü neredeyse boşaldı.
1: Yok mu?
0: Belirgin bir benzin kokusu var. Umarım kimse bir şey içmiyordur. Belki de bekletmeliyiz.
1: Evet, dışarı çıkaralım mı?
0: Evet, güneş yardımcı olabilir.
1: Evet.
2: Malmö'de Niklas ve meslektaşları yasak madde taşıyan bir adamı tutukladı. Arabayı aradıktan sonra artık çalışmıyor. Ve adam ayrıca arabanın içinde İsveç'e girişine izin verilmeyen belgesiz bir köpek de getirmiş. Gerçekten oldukça karmaşık bir durum.
0: Merhaba. Köpeğin pasaportu var mı? Pasaportu olmadan ülkeye sokamazsınız. Köpek yasak madde taşıyan adama ait. Araçta köpeğin pasaportu olduğunu söylüyor. Aradık ama köpeğe ait hiçbir belge bulamadık. Köpeğin İsveç'e ait çipinin olduğunu söylüyor. Bir sonraki adımım ilgili kurumu arayıp köpeği kontrol etmek olacak. Kaçak köpek gibi görünmüyor. Çok sevimli bir köpek ama piyasa değeri olan bir cins değil. Bakalım ilgili kurum ne diyecek?
3: Evet, burası Tarım Kurulu.
0: Merhaba, ben gümrükten Niklas. Bana yardımcı olabilir misiniz? Pasaportu olmayan bir köpeğim var. İsveç'te kayıt altında olması gerekiyormuş. Şimdi sahibine veriyorum.
2: Köpeğin sahibiyle konuştuktan sonra her şey yoluna giriyor gibi.
0: Kurum köpeği İsveç'e kabul etmeye karar verdi. Bu bir İsveç köpeği. Pasaportunu onlara e-postayla gönderecek. Böylece aşılarının yapılıp yapılmadığını anlayacaklar. Neticede bu karar beni bayağı bir rahatlattı.
1: Hadi bakalım, şimdi bunu yeniden çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştıramazsak dışarı iterek çıkarmak zorunda kalacağız. Belki de kapıyı kapatmanız gerekiyordur. O yüzden çalışmıyordur. Ne dersin?

0: İşe yaramayacak. Lars, iterek çalıştıralım.
1: Geri itmeyeceğiz değil mi?
0: Evet, geri vitese tak.
1: Bekle.
0: Hızlanınca debriyajı bırak, çalışır o zaman.
1: Bekle, geri vitese takıyorum. İşte.
0: Hadi bakalım.
1: Geri viteste.
0: Şimdi hızlanalım. Hadi. Hızlanın, hızlanın.
1: Oldu mu?
0: Şimdi, şimdi.
1: Ohoho.
0: Evet.
1: Olmadı
0: değil
1: mi?
0: Az kalsın oluyordu. Hadi.
1: Tamam mı? Gidiyorum.
0: Hadi, şimdi. Hadi, bedava egzersiz. Devam, devam. Oldukça formdayım ama herkesten daha çok nefes nefese kalıyorum. Yoksa iten tek kişi ben miyim? Diğerleri terlemiş gibi görünmüyor. Yani ne kadar ittiklerini bilemiyorum tabii. Uyanıklardır çünkü. Buraya gelebilirsiniz. Eşyalarınızı alabilirsiniz. Suçtan şüphelenilmeyen iki kişi var. Kontrol işlemi bittiğinde tesisimizden ayrılabilirler. Bu durumda olmalarının sebebi yasak madde taşıyan adamla birlikte seyahat etmeleri. Bu onlar için gerçekten çok büyük bir şanssızlık oldu diyebilirim. Arabada bekleyebilirsiniz.
2: Anahtarı vereyim.
3: Onları arabaya götürüyorum.
0: Evrak işleri ve görüşme bittikten sonra savcı şahsı serbest bırakmaya karar verir. Tesisimizden ayrılır ve cezasını veya duruşmasını bekleyebilir.

0: Bu tütün değil mi?
1: Hayır. Özel bir yiyecek bu.
0: Bunlar da aynı mı?
1: Açın. Aa, yazık oldu.
0: Gözüne yakıyor. Mi kaçtı?
1: Evet.
2: Bunlar ne için?
3: Kişisel kullanım için.
2: 21 kasa tek marka içeceğiniz olduğunu sanıyordum. İkinci markadan haberiniz yok mu?
3: Hayır.
2: Hiçbir
3: hayır,
2: fikri yoktu. İçeceklerinizi boşaltın.
3: Anlıyorum ama bırakmak zorundaysam siz boşaltırsınız.
2: Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
3: Hepinizden bıktım artık.

0: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina, madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
2: Aa,
1: ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.

0: Vai, Titi.
1: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Uyandıralım.
3: Çıtır külah.

0: C-Y-K-K. Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
3: Dardanel'den. Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
4: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Zor oldukları için cesaret edemeyiz sanmayın. Cesaret edemediğimiz için zordurlar. Seneca.
1: Tehlikeli bir fırtınaya yakalanmak üzereyim. Sığınak üzerinde çalışıyor olmalıydım.
2: Ateş çakı taşı getirmeyerek çok büyük bir risk aldığımı biliyordum. Beklentilerim her zaman yeteneğimin önüne geçer. Ateş!
3: Midem bulanıyor. Bunu gerçekten yapabilir miyim diye düşünmeye başladım.
4: Daha önce birinin bu programda bıçak dövdüğünü sanmıyorum. Belki bitince bir mis köküzü avlarım.
5: Vay canına, bir tane yakaladım. Yalnızlık alışkın olduğum bir şey değil. Ailemi özlüyorum. Evet, yolculuğumdaki ilk balık bu.
6: Lanet olsun, şuraya bakın. Bir ayı var ve yüzerek bana doğru geliyor.
0: Tek başınanın şimdiye kadarki en korkunç konumunda 10 yarışmacı Kuzey Amerika'nın en ölümcül yırtıcısı ile yüzleşiyor.
6: Kesinlikle orada.
1: Boz ayılar.
7: Merhaba ayı.
8: Burada çok boz ayı var. Onlarla yaşamak zorundayım.
1: Hadi çekil.
9: Bu arazide geçirdiğimiz her saniye avlanıyoruz.
5: Dağ aslanı.
6: Sığınağımın etrafında dolaşıyor.
0: Dondurucu soğuğun etkisindeler.
1: Kış geliyor. Rüzgarı yağmurla ve soğukla birleştirince burası Kuzey Kutbu'ndan bile zor olabilir.
0: Ve tamamen tek başınalar.
6: Zihinsel ve duygusal olarak kendinden kaçamazsın. Gidecek bir yer yok.
7: Yalnızlık çekiyorum.
0: Kim hayatta kalacak?
1: Evet, evet!
4: Bu sonum olabilir.
5: Ne vazgeçmek istiyorum ne de ölmek istiyorum.
4: Başarmak için önce acı çekmek gerekir.
0: Hayatta kalabilen kazanır.
6: Düğmeye ne zaman basmalıyım?

0: Yedinci gün, saat 9:57. 9 kişi kaldı. Sıcaklık 10 santigrat derece.
1: Gömleğimin kollarını keseceğim. Bir kol gitti. Oldu. Kolsuz gömlek hazır. Kesilen kollarla ne yapayım? Güzel bir başlık mı? Hayır. Kol ısıtıcısı mı? Hayır. Bilmiyorum, bir şekilde kullanırım. Evet, bu çok güzel. Tamam. Giyinmem lazım. Bu sabah çok iyi hissediyorum. En fazla sığınağı bitirmeye odaklanmalıyım. Yani ana hedefim yine bu olacak. Ön duvara çatı için iki kiriş daha yerleştirip o ön duvarı yalıtmam gerekiyor. Sığınağı ne kadar çabuk tamamlarsam av ve balıkçılığa o kadar çabuk odaklanabilirim. Kirişler daha fazla iş gerektiriyor ama önemli iş. Yapacağım şey onları ölçüye göre kesmek. Kabukları soymak ve yukarı çekip sabitlemek. Ah, şu an bir balık ne güzel olurdu. Ya da güzel sulu bir keklik. Balığı ya da kekliği hak etmiyorsun. Henüz yeterince çekmedin. Bir yıl önce havada fiberglass tozu olan bir fabrikada günde 10 saat çalışarak römork imal ediyordum. Şimdi ise burada British Columbia Tuco Gölü'nde hayallerimi yaşıyorum. Bu işi bunu yapmak için bıraktım ve mümkün olduğunca uzun süre tutunacağım. Evde ikizlerim var ve bu para onların hayatını çok değiştirecek. Eve dönme seçeneğim yok. Güzel. İşte bu güzel kulübe evimin iskeleti. Tamam, bir sonraki aşama. Burada endişelendiğim şey bu duvarı mümkün olduğunca sağlam yapmak. Rüzgarı kesmek istiyorum. Rüzgar bu taraftan kuvvetli geliyor. Şu an esiyor, görüyorsunuz. Dış tarafı çam dallarıyla kaplıyorum. Sonra da çürümüş ağacın köklerinden bu büyük ahşap tabakaları alacağım. Rüzgarlı bir yerde sığınak yapmanın cevabı bu. Kabuk paneller. Bu evi bitirmeliyim. İçine taş esmek istiyorum. Rüzgar bu taraftan kuvvetli geliyor. Şu an esiyor, görüyorsunuz. Dış tarafı çam dallarıyla kaplıyorum. Sonra da çürümüş ağacın köklerinden bu büyük ahşap tabakaları alacağım. Rüzgarlı bir yerde sığınak yap.

Şu iç çamaşırını bir denemek istiyorum. Ne düşünüyorsunuz? 3X large mı? Evet. En çok yaptığım şeyi yapacağım ve balığımı bunun içine koyup asacağım. Yani bu devasa bacakları bağladıktan sonra. Güzel bir balık torbası. Bir balık yakaladığım için mutluyum ama pek bir şey kalmadı. Endişelenmeye başladım. Ayıyı ondan uzak tutabilirsem iyi olacak. Evet, buradan iyi görünüyor. Tamam. Belki hiçbir şey girmez buna. Bu çok kötü olurdu. Sığınak konusunda iyi bir başlangıç yaptım. Şimdi şömineyi tamamlayıp her yanını yosunla kapatmayı deneyeceğim. Bu çok iyi ısı yalıtımı sağlar. Hava soğuyacak, ıslak olacak, kuvvetli rüzgarlar olacak. Bu çok kötü olabilir. Büyük ve ağır bir şömine dumanı çok daha iyi çeker ve aynı zamanda orada çok büyük bir ısıl kütle oluşur. Uzun vadede verimliliğin önemli olacağının farkındayım. Odun keserken bu çok kalori harcar. Odundan mümkün olduğunca fazla yararlanmak isterim. O deliğe biraz yosun tıkayıp üstünü çamurla kapatmamız gerekebilir. Çamur için fazla iri. Her geçen saniye ailemi daha fazla özlüyorum. Bütün bunlar... Balık tutmak, sığınak yapmak, Joy'la Finn'in çok seveceği şeyler. Her gün o düğmeye basıp onları görmek istiyorum. Ama kendime bunun geçici olduğunu, yani göz açıp kapayıncaya kadar biteceğini hatırlatıyorum. Sabretmek zorundayım. Yakında onları görürüm ve anlatacak çok hikayem olur. Evet, arkası hemen hemen kapandı. Şimdi içinde ateş yakınca neler olduğunu görmek istiyorum. Hadi bakalım. Aa, bayağı işe yaradı. Evet, içeride ateş olması çok güzel. İşte bu beni mutlu ediyor. İşe yaradığına çok sevindim. Keşke biraz marshmallow, bisküvi olsaydı. Bir de oğlanlar burada olsaydı. Buna bayılırlardı. Keşke yanımda olsalardı. Çok eğlenirdik. Evden ayrılmadan önce büyük oğlum, çok havalı şeyler yap ki seni televizyonda sık görelim demişti. Ben de elimden geleni yapıyorum.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam.net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Detaylı bilgi için en yakın acentemizi veya somposigorta.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz. Sompo Sigorta'yla hayat yolunda.

0: Titanic Deluxe Golf Bellek.
1: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Başlangıçta kendimize bir hedef koyduk. Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk. 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hey! Ayol telefonuma sular sıçradı. Balina! Madem bilmiyorsun yüzmeyi, orada ne işin var senin? Yok mu bir can kurtaran?
5: Aa! Ben kendim can kurtaranım ayol zaten.
6: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
9: Sekizinci gün, saat 8:14.
10: Ben uyumaya çalışırken bir farenin eşyalarımı karıştırdığını duydum. Ama fazla bir hasar yok. Onu bir sopayla ezmeyi denedim. Birkaç kez neredeyse yakalıyordum ama ona yetişemedim. Ona katlanmak zorundayım. Yapmam gerekeni yapacağım. Devam etmek zorundayım. Yapabiliriz Chet, yapabiliriz. Yapabiliriz Chet, yapabiliriz. Yapabiliriz, yapabiliriz. Bugün için kendimi biraz daha iyi hissediyorum. Arazimi hala tam olarak keşfetmedim. Keşfedecek daha çok yer var. Pekala, soğan vakti. Soğan. Bakalım şu soğanlardan ne çıkacak? Koca bir yahni yapmaya hazırlanıyorum. Soğan işinde çok iyi olmaya başladım. Bu heyecan verici. Bakın, basit göründüğünü biliyorum. Çünkü sadece yabani soğan söküyorsun. Ama ben yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum. Bir konuda gelişmeyi seviyorum ve gelişmenin sonucunu görmeyi de. Şimdi yaptığım şey, yanındaki toprağı dürtüp yumuşatmak ve biraz kaldırmak. Sonra parmaklarımla sapı takip ederek esas kısmına, yani buraya ulaşıyorum. Bu araziyi daha yeni öğreniyorum. Burayı neredeyse hiç tanımıyorum. Zaten her şeyi asla bilemezsiniz. Her şeyi asla bilemezsin. Hayatta kalmaya yetecek kadarını bilmeyi umabilirsin ama gerçekten yeterince bilip bilmediğini kendini ortaya koymadan asla anlayamazsın. Genelde eşim yanımda olur ve zihnimi dengede tutmama yardım eder. Hayatta kalmamı sağlar. Onun etrafta olmaması çok zor. Büyük bir zorluk. Tanrım, yangın çıktı. Lanet olsun. Fark etmedim bile. Olamaz. Vay canına. Bu çılgıncaydı. Bir baktım, bu küçük toprak parçası yanıyordu. Aman Tanrım. Çok kötü olabilirdi. Çok, çok şanslıydım. Bakalım yığınımız nasıl görünüyor. Bir seferlik yani için yeterli. Doğrayıp bunları içine atayım. Neyse ki bulunduğum yerde daha az rüzgar var. Etrafta çok fazla ot olduğu için bir orman yangını çıkarsam herhalde tüm bölge yanar. Ateşi hep canlı tutacağım çünkü yemek pişirmek istiyorum ama aynı zamanda dikkatli olmam gerekiyor. Bunu bir daha yapmayacağım. Hayatta kalma çorbası. Hayatta kaldığında dünyanın en güzel yemeği. Sadece birkaç basit malzemeyle. Su ve elinde ne varsa. İşte bu kadar.
9: Sekizinci gün, saat 12:13.
11: Kulübeme taşınmak için sabırsızlanıyorum. Bu çok şahane olacak. Sıcacık ve rahat, olabildiğince mutlu. Derme çatma evimi inşa ettim. Çok heyecanlıyım. Bugünkü hedefim kulübeyi uyunabilir hale getirmek. Her şeyden önce yükseltilmiş bir platformda yatak kurmak istiyorum. Yatağım için gereken odunlar. Herkes kazanma niyetiyle mi geldi bilmiyorum. Ama benim niyetim kesinlikle bu. Şu an banka hesabımda hiç para yok. Para benim için gerçekten önemli bir mesele. Ay, hedefe doğru ilerliyoruz. Evet, bu işe yarar. Yatağın çerçevesini yaptığıma göre gidip biraz dolgu malzemesi getireyim. Biraz ladin dalı ve yosun. Durmadan uğraşıp kulübemi inşa ediyorum. Acı çekmek şart. Fedakarlık yapmadan başarı beklentisine giremezsin. Umarım bir şeyler başarmış olarak buradan ayrılırım. Ve doğmamış kızım bir gün beni izleyip gurur duyar. Ve umarım o sonu görmek için en son ayakta kalan ben olurum. Bu yatak bayağı rahat. Söylemek zorundayım. Tamam. Taşınma günü geldi. Bu benim yüksek sosyeteye geçişim. Evet millet. Big Alright dünyada bir basamak yükseliyor. Çadırdan eve terfi ediyorum. Eşyayı içeri taşıyorum. Tam değil ama girip yaşanabilir.
9: Sekizinci gün, saat 14:27.

Şu an hava rüzgarlı ve dalgalar var. Bu yüzden balık tutmaya çalışmayacağım. Bu rüzgarda ağa etkili şekilde suya bırakmak bile beni endişelendirmeye yetiyor. Uzun vadeli yiyecek meselesi sürekli aklımda. Sonuna dek dayanabilmemin tek yolu bir geyik vurabilmek. Bu yüzden geyik avına çıkacağım. Şu sık çalılığın her yanında ayı patikaları var. Yani bu büyük bir risk. Ama aç kalmaktansa buna değer. Dostum, umarım boşuna kalori harcamıyorumdur. Yiyecek bulmak zorundayım. Bulunduğum yeri umursayamam. En büyük engel, araziyi okuyup fırsatların nerede olduğunu çözmek. Şu açık fundalık yamaçlar. Onlar geyiklerin olacağı yer. Şu sırtın üstünde ne var bakalım. Ayı dışkısı. Fena değil. Aşağıda küçük bir kavaklık alan var. İçinde geyik var mı yok mu dibine inmeden bunu anlayamayacağım tabii ki. Tanrım, burası. Korkarım, her yer birbirine benziyor. Engebeli arazilerde avlandım ama böylesine büyük ve böylesine zorlu bir yerde daha önce hiç avlanmamıştım. Her yer birbirine geçmiş, devrik, lodgepole çam gövdeleriyle dolu. Kayıp düşebilirsin. Direk bacağına saplanıverir. Hiçbir yer düz değil. Olamaz. Bu tam bir eziyet. Tanrım. Olamaz, burası berbat. Bulmayı umduğum şey bu değildi. Vay canına. Bu beladan sıyrıldığıma çok sevindim. Oh.

Geyik falan yok. Burası bir zamanlar belki verimliydi. Ağaçlar devrilmeye başlamadan önce. Ama şimdi içi öyle birbirine geçmiş durumda ki. Hiç umduğum gibi değil. İyi bir geyik avı noktası bulma umudumu kaybetmiş oldum. Evet, balık işini çözmem ve daha iyi bir yol bulmam gerekecek. Ama nasıl yapacağımı bilemiyorum Tanrım. Pekala. Kampa dönüş. Fiziksel yapım araziden yiyecek temin etmeden dayanabilecek türden değil. Bir zayıf noktam varsa eğer herhalde metabolizmamdır. Fazla zayıfım. Aç kalarak. Kimseyi geçemem tabii ki. Bu da burada kalmam gerektiğini düşündüğüm kadar uzun süre kalma şansımın düşük olduğu anlamına geliyor. Bu biraz endişelendiriyor. Pek bir şeyim kalmadı. Her yer ayı dışkısı dolu. Daha fazla ayı izi, daha fazla ayı.

0: Bozoyul. Olamaz. Bir ayı beni görüp kaçtı. Sesini duydunuz mu bilmiyorum. On bir metreden fazla uzakta değildi. Aslında yayım şurada. Şu Söğüt'ün yanında işte. O ayı da hemen diğer tarafındaydı. Her ihtimale karşı ayı spreyini çıkarmıştım. Tamam. Kampa geri döneceğim. Umarım iri ayılardan biriyle karşılaşmam. Yavrulu bir anne ayıyı şaşırtmak istemem. Boz ayılara saygı duyuyorum. Beni tedirgin ederler çünkü ne zaman karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Ters birine denk gelirseniz başınız fena derde girer. Mesela avını koruyan bir boz ayıya ya da yavrulu bir dişiye rastlarsanız bir bakmışsınız o boz ayı tepenize dikilmiş.
1: Dokuzuncu gün, saat 10:01.

0: Güzel bir gün olmaya başladı. Pekala. Banyo yapacağım çünkü her şey kokuyor. Barınak işine geri dönsem iyi olacak. Bu rüzgar bana barınağı bitirmem gerektiğini söylüyor. Şu oyuklar obsesifliğimi zorluyor ama fazla zaman harcamamaya çalışıyorum. Marangoz olarak her şeyin kusursuz olmasını severim. Brandon'ın altında uyumaktan bıktım. Daha az sızlanıp daha çok çentik açmalıyım. Bunu bitirmeye kararlıyım. Sağlam bir evim olunca oyunun tamamen değişeceğini hissedebiliyorum. Bir şeyler inşa etmekten gurur ve keyif alan biri olarak kaliteli bir barınağa sahip olmak benim için çok önemli. Mükemmel bir kulübe yapmak için bir ayımı harcayabilirim. Acele edip bunu bitirmem gerektiğini biliyorum. Çünkü enerjim hızla tükeniyor. Bu gerçek vahşi doğada hayatta kalma mücadelesi. Çoğu insanın gördüğü sterilize edilmiş bir doğa versiyonu değil. Bu seçilmiş bitkilerle düzenlenmiş bir park değil. Bu gerçek vahşi doğa. Doğayla bu tür bir etkileşim çok az insanın deneyimleyebileceği bir şey. Ve bence vahşi doğaya ve hayatta kalmaya bakışınızı değiştirecek bir şey. Tam bir kapı girişi. Girip çıkmaya yetecek kadar büyük, ısıyı içeride tutacak kadar da küçük. Bu gece gerçekten benim için farklı bir uyku olacak.
1: 9. gün, saat 14.47.
2: Burada manzara o kadar güzel ki bakmaya doyamazsınız. Yani şuna bakın. Karayip suları gibi bir renk. Şu güzel masmavi gölün keyfini çıkarıyor musun? Ama ben bir türlü balık çıkaramıyorum. Lütfen sadece bir balık. Hayır. Lanet olsun. Balık için büyük bir fırsattı. O kadar sinir bozucu ki normalde çok iyi balıkçıyımdır. Benden balık alamayacaksın. Biraz kilo vermenin zamanı dostum. Chilcotin şu an bana bunu söylüyor. Sığınak işini bitirdiğime göre yiyecek bulmaya odaklanmam gerekiyor. Açlıktan ölemem. Eğlenmek için iyi bir yol değil bu. Bölgemde gezip avlanmak kesinlikle zor. Tek işaret bile göremedim. Geyik dışkısı yok. Tek bir keklik bile göremedim. Bulunduğum yerden uzun zamandır uzaklaşmadım. Belki bilmediğim gizli bir çayır vardır. Bir tür gizli geçit. Sadece keşfetmem gerek. Planım şu. Şu koyu yüzerek geçmeye çalışacağım. Varış noktam şu yaprak döken ağaçların olduğu yer. Karadan oraya ulaşamadım. Denedim. Kıyısık ağaçlar ve devrilmiş odunlar arasında takip etmeye çalışırken sürekli çıkmazlara giriyorsun. Tek fikrim şu. Daha önce çok yüzdüm ve belki oraya yüzebilirim diye düşündüm. Mesafe 1 kilometre kadar. Uzun bir yüzüş olacak ve güçlü bir akıntıya kapılıp açığa sürüklenebilirim. Su da buz gibi. Bu yüzden hipotermi riski var. Ama bu alınmaya değer bir risk. Çünkü asla bilemezsiniz. Belki orası vaat edilen topraktır. Hadi bakalım. Umarım her şey sorunsuz gider. Evet, çok soğuk. Vay canına. Göl tanrıları, yüzerken beni koruyun ki topraklarımın barındığı hazineleri keşfedebileyim. Hadi bakalım, görelim ne varmış. 1, 2, 3!

0: This place, it stays with me.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre bankacılık samimi olmalı. Güler yüzlü hizmet anlayışıyla kendimi özel hissettirmeli.
1: Konu bankacılık olunca herkes aynı fikirde. Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Hadi ben kaçtım.
3: Aa kızım, aç aç gidilmez. Al
2: anne
3: şunu
2: ya.
3: Bakayım.

0: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
2: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver. Fırsatı kaçırma. Whoa!

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
3: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
4: Sütaş labneyi.
5: Sütaş labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
7: Bellona. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
1: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam.

0: Gölde esen rüzgarın yarattığı stres, türbülanslı ve öngörülemez akıntılara neden olabilir. Çilko Gölü yaklaşık 366 metrelik derinliğe ulaşabilir.
1: Kara göründü. Ve suyun içinden kıyıya çıkıyoruz. Ha. Tanrım.

0: Ah,
1: saçlarım ıslandı. Bakalım bu tarafta ne var? Kuş burnuna ne dersin? Burası çok yoğun. Görünüşe göre yine aynı şey. Aşırı sık, avlanması imkansız bir orman. Bu araziden çok fazla av elde edebileceğimi sanmıyorum. Bir şey görsem bile okun muhtemelen yolda bir dala çarpıp gider. Bu moral bozucu. Evet, kampa ve güneşli tarafa geri döneceğim.

0: Pekala işte bu. Karşıya yüzerek geçtim. Çok yorucuydu. Tamamen boş harcanmış kalori. Burada iyi olmak ve ailemi gururlandırmak istiyorum. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemem. Ama yemek bulma işini çözebilirsem çok daha keyifli olurdu. Akşam yemeğinde yine çiçek, bitki ve kökler yiyeceğim. Sadece bitkilerle sonsuza kadar devam edemeyeceğimi biliyorum. Çünkü sonbaharın ilerleyen zamanlarında artık bitkiler olmayacak. Şimdiden azaldıklarını görüyorum. Ve sonbahar daha yeni başladı. Yeşillikler, kökler ve çiçekler. Akşam yemeğim bu.
1: 9. gün, saat 17:22.

Pekala. Bu bir olta. Ve işte makaram burada. Teli arkaya sardım. Gerekli gerilimi verdim. O deliklerden geçirip uçlarını büktüm. Sonra kapan telimle halka yaptım. Bayağı iyi. Açım. Balık tutmak için güzel bir gün. Asıl odak noktam yiyecek bulmak. Suyum, sığınağım ve ateşim var. Ama yemek yok. Kilo verdiğimi hissedebiliyorum. Burada kendi isteğimle mümkün olduğunca uzun süre kalmak istiyorum. Yemek bulamadığım için elenmek istemiyorum. Olta düşündüğüm kadar iyi çalışmıyor. Çok hızlı dönüyor. Düzleyeceğim. Evet, bunu böyle çekeceğim. Ucunda yem var. Buna stoper takacağım. Yere bırakıyorum. Burada çözülmesi gereken çok şey var. Sadece yiyecek bulmam gerek. O zaman iyi olacağım.

0: Yırtıcı hayvanları uzaklaştırmak için kullanılan yüksek sesli patlayıcı. Yani ayıları korkutuyor.
1: Merhaba ayı. Sanırım gitti. Çok gerildim. Şimdi çok... Bilmiyorum, sadece çok korktum. Çok, çok temkinliyim. Şu anda kış uykusuna girmeye hazırlanan bir boz ayı için her şey potansiyel yiyecek kaynağı. Bu yüzden daha meraklı hale geldiklerini düşünüyorum. Bu burada kalıp sonuna kadar dayanma kararımı değiştirmiyor. Ama mevsimin tehlikeli olması işi zorlaştırıyor. Bunun sert olmakla ilgili olduğunu sanmıyorum. Bence ben oldukça dayanıklıyım. Çok şeye katlanabilirim. Bunun akıllı olmakla ilgili olduğunu düşünüyorum. Ve bence burada hareket ederken yaptığım şeylerde çok akıllı davranmalıyım.
2: Onuncu gün, saat 7:51.

0: Sıcaklık 2 santigrat derece.
1: Evet, yine ben. Tonya Riesling. Chico Gölü'nden şu anda canlı yayındayız. Şunu söylemeliyim ki, bugün gölde keyifli bir kano gezisi planlıyorsanız, belki de başka bir gün seçmenizi önerebilirim size. Evet, şimdi stüdyoya bağlanıyoruz. Alanıma geri dönüyorum. Ayılar konusunda epey endişeliyim. Ama aslında asıl mesele hava durumu. Daha kalıcı bir yerde olmak çok güzel. Ve bu sayede yiyeceğe odaklanabileceğim artık. Yiyecek bulmalıyım. Evet, biraz yaban bitki topladım. Şuraya bakar mısınız? Biraz yaban bitki topladım. Bu yabani bitkinin ortası boş. Bu nedenle sürekli ateşe çok yaklaşıp üflemek yerine onunla tüp yapıp ateşi harlayabilirim. Evet, ilk olarak bunu deneyip nasıl gittiğine bir bakalım, olur mu? Oh, çok işe yarıyor. Harika. Bence bu küçük bir zafer çünkü ateşi canlandırmak için eğilip üflerken gözüme biraz duman kaçıyordu. Yani çok faydası olacak. Tamam. Şimdi bu yabani bitkinin kökleriyle ilk denememi yapmak üzereyim.
2: Batı Kuzey Amerika genelinde yerli halklar tarafından tüketiliyor.
1: Vay canına. Bu son zamanlarda tattığım en kötü şeylerden biri olabilir. Evet, görünüşe bakılırsa hava değişmeye başlıyor. Bu nedenle suya gideceğim. Balık tutmalıyım. Balıkta vücudumun ihtiyaç duyduğu şeyler var. Yağ var, protein var. Kesinlikle bana balık gerekiyor. Evet, şu kayada oltayı dayayabileceğim küçük bir oyuk var gibi görünüyor. Bir şeyler üretmek ve yediğimiz yiyeceğin bir parçası olmak gerçekten çok önemli. İster avlan, ister balık tut, istersen bahçe yap. Bence bu şükran duygusu ve anlayışı geliştiriyor. Evet, kayada küçük bir oyuk var. Umarım oltayı buradan aşağı salabilirim. Bakalım ne olacak? Bunların hepsini kesinlikle hafife almamak gerekiyor. Çok önemli. Tamam. Dayadım ve suyun içinde duruyor. Bir süre suda bekleteceğim ve en iyisini umut edeceğim. Bakalım ne olacak?
0: 10. gün, saat 15:28.
3: Yalan söylemeyeceğim. Biraz yalnızlık hissediyorum. Aslında olay yalnızlıktan çok normalin dışına çıkmak. Orada kurulu, rutin bir hayat vardı. Bir şey yüzüyor. Karşıda siyah bir ayı mı geçiyor? Yakalamaya çalışayım bakayım. İşte orada. Görüyor musunuz? Karşıda siyah bir ayı var. Hiç aldırmadan ağır ağır ilerliyor. Bunu görmek güzel. Gölün ta karşısında ama yine de bir ayı görmüş sayılırım. Manzara ile derin bir bağ kurmak benim için önemli. Ve bence benim açımdan kazanmak için gereken şey de bu aslında. Doğada yapılmış bir barınakta yaşamak ve uyumak, bulduğun dallardan ateş yakmak, ister hayvansal ister bitkisel olsun doğadan yiyecek toplamak. Barınağın büyük kısmını bitirdiğime göre artık kesinlikle avlanmaya odaklanma zamanı. Yayımı alacağım ve bir şeyi vurmaya çalışacağım.

Vay canına. O da ne? Ne o? Bir fare yayımın ipini kemirmiş. Buna inanamıyorum. Tüm şeyi kemirmiş. Lanet olsun. Ne yapacağım şimdi ben? Gerçekten şimdi ne yapacağım? Bu lanet şeyi düğümleyip yeniden birleştirmem lazım. Lanet olası bir fare yay ipimi dümdüz kemirip koparmış. Herhalde ip susturucusuna ulaşmaya çalışıyordu. Yayla avlanabilmek benim moralim için çok önemli. İpe bir düğüm atabilirim ama yayımı alıp dolaşma imkanım olmadan burada kalmak benim için çok zor olur. Burada yaptığım şey, okun kertiğinin oturduğu noktada ipi korumak için bu sargıyı yay ipinin etrafına sarmak. İşte bu şekilde. Ah, kader anı. Bakalım dayanacak mı?

0: Yeniden iş başındayım. Zihinsel ve duygusal olarak kesinlikle daha zor bir gün. Ama hala oyundayım. Hey! Şu küçük fare kapanını yapma zamanı geldi bence. Buradaki küçük fareyi öldürmeyi umuyorum. İşte böyle. Fare yakalamak için dört parçalı tetik tuzağı. Umarım bu sorunu ortadan kaldırır. Kendime karşı çok acımasızım. Hayatta kendi yeteneklerime yeterince inanmıyorum. Ama artık bunu bir şekilde bırakmayı öğrenmem gerekiyor. Kendime yüklenmeyi bırakmalıyım. Tanrım. Kameralar hem nimet hem de lanet gibi. Laneti şu, herkes görüyor ve beni yargılayabiliyor. Ama nimeti de şu, daha iyisini yapmam için beni motive ediyor. Tutuyor, tutuyor. Kurmayı başardım dostum. İşte böyle. Dört parçalı ölüm tuzağı. Fare gelir, yem çubuğunu oynatır ve pat diye iner. Ezilir gider. Bakalım işe yarayacak mı?
1: On birinci gün, saat 13:42.

Şapkamı çıkarayım da saçlarımı görün. Saçlarım hiç bu kadar bakımsız olmamıştı. Sanırım son 20 yıldır saçımı bu kadar uzun süre yıkamadığım olmamıştı. Şuraya bakın, çok fena. Vay canına, saman gibi hissettiriyor. Evet, böyle daha iyi. Bunu sevdim. Tamam. Güneş var ve bu çok güzel. Gerçi burada hava her an değişebilir. Şimdi şu kapı eşiği üzerinde çalışmaya başlamak zorundayım. Tamam. Evet, şuraya bir kiriş koyacağım. Sonra da burayı kazıp birkaç basamak gibi aşağı indirebilirim. Çünkü girip çıkmak için oldukça dar görünüyor. Midem biraz kötü. Hafif mide bulantım var. Bugün pek bir şey yemedim. Yabani bitki kökü yedim ama elbette bu yeterli değil. Hem de hiç değil. Oh, hala biraz tuhaf hissediyorum. Sanki midemden koltuk altlarıma yayılıyor gibi hissediyorum. Bu çok tuhaf. Evet, pekala. Ah Tanrım. Endişelenmeye başlıyorum. Acaba yediğim bir şeyden mi oldu yoksa sudan mı? Olamaz. Bir saniye oturmam gerekiyor. Hayır. Şu an kusacak gibi hissediyorum. Oh Tanrım. Pekala. Çok daha iyi olduğumu varsayarak ateşi körüklemek için döndüm ve küçük borumu kullanarak ateşi üflemeye başladım. Ve anında kendimi önceki kadar kötü hissettim. Yediğim şeyin zehirli bitki olmasından çok endişe ediyorum. Çok zehirli bir bitki olan su baldıranı olabilir. Çünkü birbirlerine çok benziyorlar. Belirtilerimin zamanla kötüleşip kötüleşmediğini göreceğim. Kömürün toksinleri nötralize etmeye yardımcı olduğunu hatırlayınca ateşten biraz kömür alıp çiğnemeye karar verdim. Eminim iyi gelecektir. Ve şimdi geriye sadece durumun aynı kalıp kalmayacağını beklemek kalıyor. Başım gerçekten çok dönüyor ve midem de çok bulanıyor. Kendimi bir şekilde zehirlediysem durumun kötüye gitmesinden korkuyorum. Kim bilir, korkunç bir reaksiyon geçirip bir daha burada uyanamayabilirim.

0: Pekala. Neyse ki iyi uyudum. Sonra uyandım ve oh, bir anda inanılmaz yoğun bir ter boşandı. Kusacağımı sandım. Bu nedenle dışarı çıktım. Üstümdekileri çıkardım ve kendimi hala çok halsiz hissediyorum. Tek yapmaya çalıştığım sabaha ulaşmaktı. Umarım bunu yapmayı becerebilirim. Gerçekten korkuyorum. Tam olarak ne olduğunu bilmeyince durum daha da zorlaşıyor. Sadece kötü hissediyorsun ve nedenini de bilmiyorsun. Sanırım bir yerden çıkacak. Ya alttan ya da üstten. Ve galiba alt taraftan. Yani şimdi kısa bir mola. Tamam, hava aydınlandı. Aşağı inip biraz su alacağız. Vay canına. Şu anda ayağa kalkıp hareket edebilmek çok garip geliyor. Neyse ki kendimi biraz daha iyi hissediyorum. İçimdeki her neyse sistemimden atıldı artık. Şimdi oturup biraz su içeceğim. Eminim iyi gelecektir. Bir süre önce pes etmeye çok yakındım. Çünkü bence bu canı ve bedeni riske atmaya değmez. Açlık ilerledikçe zihin daha az berrak olur. Ciddi zarar verebilecek hatalar yapma olasılığında elbette artar. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu tür deneyimlerin olayı şu. Çok iniş çıkış vardır. Aşman gereken çok fazla şüphe olur ve sonra bildiğin şeylere tekrar dönmek zorunda kalırsın. Evet, ben de yapabildiğim kadar devam edeceğim.
1: 12. gün, saat 7.47.
2: Günaydın. Balık tutmam lazım. Ete ihtiyacım var. Net. Biraz kalori almalıyım ve artık etrafta ayı üzümü dışında pek meyve kalmadı. Isınıp kuruduktan ve su işini hallettikten sonra sıradaki mesele yiyecek bulmak. Uzun vadede burada kalmanın tek yolu bu. Buraya gelebilmek için kendi müteahhitlik işimi durdurmak zorunda kaldım. Bu çok ciddi bir karar. Hafife aldığım bir şey değil. Hayır, bu da ne? Nasıl bir fare yuvası bu? Kahretsin. Bunu bir heves uğruna yapmadım. Karar vermeden önce uzun uzun düşündüm ve iyice tarttım. Bir fare yuvasına da ihtiyacım yok hadi ama. Ve başaramazsam hayatıma bir engel mi koymuş olacağım? Maddi durumum ve aile düzenimi ileri götürmek yerine geriye mi götürmüş olacağım diye düşündüm. Olmaz. Olmaz. Hayır. Olmaz. Hadi ama. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi olamaz. Hadi. Olmaz. Hadi. Hadi. Evet, hadi. Evet. Evet. Başardım. Evet, başardım. Az önce iri bir alabalık yakaladım. Evet. Ah, bu inanılmaz. Vay canına. Bunu temizleyip iyi bir akşam yemeği yiyeceğim.
1: On ikinci gün, saat 11:14. 9 kişi kaldı.

0: Bir buzdolabı yapmak için yer bulmaya çalışıyorum. Bu derede yakınlarda bir yere inmek istiyorum. Bir çukur, kazabileceğim bir yer. Soğuk hava aşağı çökeceği için orayı daha serin tutmaya yardımcı olur. Yaklaşık 5 kilo kızılcık ve frenk üzümü topladım. Hava hala sıcak. Bu meyveleri soğutmanın tek bildiğim yolu dere kenarına inip bir çukur kazmak. Evet. Bu büyük anne ve büyük babamın Florida'da sütlerini ve diğer şeylerini soğutmak için yaptıkları bir şey. Hadi bakalım. Evet, bu onları serin tutar. Kenarları kaplamak için yarılmış odun parçaları işe yarayacaktır. Evet, üstünü yosunla kapatacağım. Normalde burada kışı geçirmeyi planlayan biri ilk kar yağışına kadar bütün baharı hazırlık yaparak geçirirdi. Bizim tabii ki böyle bir lüksümüz yok. Hızlı davranıp kalan bütün meyveleri toplamamız gerekiyor. Ve sadece bozayılarla değil, meyve seven bütün kuşlarla da rekabet halindesiniz. Yılın ilerleyen dönemlerinde ihtiyaç duyup da artık bulamayacağın her şeyi şimdi toplaman gerekiyor. Şu bolluğa bakın. Evet. Belki fermente olur da beni biraz sarhoş eder. O da fena olmaz.
1: 12. gün, saat 14.51.
2: Merhaba millet. Şef Jordan'ın Vahşi Doğa Mutfağı programının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir lezzetimiz var.
1: 12. gün, saat 14.51.
2: Merhaba millet. Şef Jordan'ın Vahşi Doğa Mutfağı programının yeni bölümüne

0: üzerine bir adet iri alabalık kafası ekliyorsunuz. İşte bu şekilde. Ardından da yaklaşık 2 yemek kaşığı doğranmış yalancı Süleyman mührü kökü ekleyeceğiz. Evet, işte bu şekilde. Bu yemeğe ekstra bir aroma verecektir. Bu kaynarken balığın geri kalanını tütsülemek için bir tütsü ocağı hazırlamak istiyorum. Ama şimdi balığımız var ve balık varsa ayı da olur. Normalde tütsüleme işlemi 24 ile 48 saat sürer. Sorun şu ki balığın gece boyunca burada durup durmayacağından emin değilim. Bir ayı gelip hepsini yiyebilir. Benim fikrim balığı çok ince dilimleyip tütsüleme sürecini hızlandırmak ve böylece daha kısa sürede güvenli şekilde saklamak. Bunun sonucunda onu ayılardan koruyabilirim. Şu anda ortalığı bayağı dağıtmış durumdayım. Bir noktada gerçekten düzgün tahta çubuklar yapmam gerekecek. O zaman... Bu eğri büğrü dallarla idare etmek zorunda kalmam. Bu bir kemik. Balık kafası derisi. Burada balık tutabildiğimi görmek büyük bir özgüven artışı oldu. Aslında sadece bir balık tutmadım. Aynı zamanda ciddi bir et parçası çıkardım. Bir kere yapabildiysem tekrar yapabilirim. Bu bir dönüm noktası gibi hissettiriyor. Burada yiyecek elde etmenin bir yolunu buldum ve umarım bu yarım milyon doları kazandığım anlamına gelir.
1: En şişman olan kazanır oyununu oynayamam. İçinde olduğumda ekstra kalori yakmayacağım bir eve ihtiyacım var.
2: Bunu deneyeceğiz. İskeleyi kuruyoruz. Rüzgar da dalga da umurumuzda bile değil.
0: Söylemek üzere olduğum şeyin ayrıntılarını çok az kişi biliyor.
3: Hey ayı! Yaptığım hiçbir şey onu korkutmuyor gibi. Bu tarafa geliyor.

0: hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde

0: 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.
1: Futbol heyecanınızı ikiye katlayacak televizyonlar Teknosa'da. Son teknoloji televizyonları kaçırmayın.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu.

Bir yandan yol üzerinde devasa bir hata yaptığımdan korkuyorum. Belki bir hatayla da kalmadı. Belki bir sürü hata yaptım. Ve belki gitmeye çalıştığım yöne gitmiyor olabilirim. Tanrım. 10 gün. Uzmanlara göre erzağınız yoksa ve kaybolduysanız sınırınız bu. Sonra ölmeye başlıyorsunuz. Dünya üzerindeki en zorlu yerlere gönderiliyorum. Buzun üzerindeyim. Kendimi gerçek yaşam mücadeleleriyle sınıyorum. Mükemmel. Susuz ve aç kalıyorum. Leziz görünüyor. Ve yorgun. Çok yoruldum. Devam edemem. Harita yok. Pusula yok. Ekipman yok. Sadece ben ve kameram. Bundan kurtulup medeniyete ulaşabilecek miyim? Bu benim yaşam mücadelem.

0: Dünyanın en saldırgan ve kanunsuz bölgelerinden birine terk edileceğim. Solumda Panama, önümde Kolombiya var. Aralarındaki boşluğun adı Darien boşluğu. Yapayalnız olacağım. Hiçbir erzağım olmayacak. Kamera ekibimde. Tüm yolculuğumu kendim kaydedeceğim. Kafamda tehlike çanları çalıyor. Ve tüm algılarımı fazlasıyla açıyor. Bu orman çoğu ormandan ünlü çünkü oldukça tehlikeli bir yer. Panama'nın Darien boşluğu uyuşturucu kaçakçılığıyla ve ayaklanmalarıyla ünlü bir bölge. Bu 160 kilometrelik yoğun orman, Pan-Amerikan yolundaki tek engel. Boşluktan birçok nehir geçiyor. Yani su bulmak zor olmayacak. Ama yüksek tropik sıcaklıkta ormanda ilerlemek tehlikeli olabilir. Buranın ölümcül sakinleri de her an saldırabilir. Teşekkür ederim. Bir haftadan uzun süre başka hiçbir insan göremeyeceğim. Kurtarma ekibim beni kilometrelerce uzaktan izleyecek. Eğer ciddi şekilde yaralanırsam bana zamanında ulaşamayabilirler. Bu verebileceğim en gerçek yaşam mücadelesi. Biraz endişeliyim. Yemeğim yok, suyum yok, çakmağım yok, kibritim yok, bıçağım yok. Hayatta kalmak için gereken hiçbir şeyim yok. Yanımda sadece bir tripod ve acil durum çantası, yedek el kamerası ve bir drone var. Bununla yolculuklarımı daha önce hiç olmadığı gibi kaydedebiliyorum. Hedefim buradan 30 kilometre uzaktaki bir kabile köyü. Oraya ulaşmak için 10 günüm var. Dayanıklılığımın sınırlarını zorlayacağım. Başaramazsam Dr. Woody'nin kurtarma ekibi beni almaya gelecek.
1: Ed dikkatli olmalı. Bu onun en zor mücadelesi.
0: Biliyorum ki öğle vakti geldiğinde güneşin gölgesi kuzey yönüne düşer. Ama ben doğu yönüne gitmeliyim. Ve buraya bakarsanız benim olduğum taraftan ormana doğru gitmem gerektiği görülüyor. Doğu orası. Sahildeki kum orman zemininden çok daha sıcaktır ve %50 daha çok UV ışını yansıtır. Ormanın gölgesine sığınmam gerek. Doğada gereksiz bir risk almak sizi birden belaya sokabilir. Güvenli olduğunu düşündüğüm herhangi bir yol yok. Hepsi dik kayalıklar ve kıyı keşfetmekten başka seçeneğim kalmıyor. Sahili tarıyorum ve doğada bana neler yardımcı olur, ilk günlerimi nasıl atlatırım diye düşünüyorum. Ve ilk aklıma gelen şey ağaç dalları. Yüksek nemli ormanda yeterince gereken kuru yakacak bulmak imkansız olabilir. Bu dallar çok iyi. Birkaç parça alıp bunlarla ateş yakabilirim. Hindistan cevizi ağacının kabuğu da çok çok kuru ve çabuk tutuşur. Yanıma biraz alacağım. Bu ileride hayatımı kurtarabilecek kaynaklar bulmak için harika bir şans. Evet. Bu eski bir pala parçası. Bildiğiniz bir demir parçası. Ama iyi bir testere veya bıçakta olabilir. Çok güzel. Bir bıçak orman ekipmanlarının olmazsa olmazıdır. Şimdi tek ihtiyacım bir giriş yolu. Şuna bakın. Bir nehir. Sanırım giriş kapım bu. Sanırım Darien'e buradan girebilirim. Önümde 30 kilometre boyunca daha önce görmediğim kadar yoğun bir orman var. Ve doğudan gideceğime göre buradan çıkacağım ve şu gördüğünüz ufak tepenin üzerinden geçeceğim. Boşlukta yol olmadığı için nehirlere ormanın yolu diyebiliriz. Ağaçlardan uzaklar. Bu sayede güneşi görmek ve yer belirlemek kolaydır. Artık dağların tepesini görebiliyorum. Ayrıca birer su kaynağıdır. Yani nehir doğuya gittiği sürece onun yanında duracağım. Ağaçların altı inanılmaz sıcak. Sahile kıyasla daha serin tabii ama yine de sıcak. Bu orman şartlarında terleyerek saatte 1 litre sıvı kaybedebilirsiniz. İçebiliyorken su içmeliyim. Tadı güvenli görünüyor. Kana kana içeceğim. Suyun içilebilir olduğunu anlamanın yolu yok. Bu yüzden risk alıyorum. Su çok güzel. Ve şu anki taktiğim nehrin olabildiğince yanında kalmak. Çünkü su benim için değerli. Ve her nehirden geçtiğimde patlayana kadar içeceğim. Saat 3'e geliyor ve saatlerdir doğuya gidiyorum. Güneş batıdan batıyor, yani onu arkama almalıyım. Güneş ağaçların arasında ve akşam olurken konumumu rahatça belirleyebiliyorum. Güneş bu şekilde arkaya gidiyor. Ben de sırtımı ona veriyorum. Şu minik parıltıyı görerek bile doğru yöne gittiğimi anlayabiliyorum. Şimdi tırmanmaya başladım ve denizden uzaklaşırken diklik gittikçe artıyor. Darien'de günlük sıcaklık 35 dereceyi bulabiliyor. Nehre rağmen serinlemekte zorlanıyorum. Ölümcül olabilecek sıcak çarpmasına karşı bugünlük durmam gerekiyor. Çok daha dikleşmeye başladı. Çok sıcak ve bunu yarın sabah serinlikte yapmak istiyorum. Dinlenmeden önce doktorum Woody'yi aramalıyım. Yavaş ilerleyişimden endişelenmiş olmalı. Kamp alanındayım. Her şey yolunda, tamam.
1: Anlaşıldı dostum. Şimdilik nasıl gidiyor?
0: Gayet iyi.
2: Su içtim, yani sorun yok. Ve
0: kafayı vurup yatacağım, tamam.
1: Dereceye tere satılmaz. Tüm bunları bildiğini biliyorum ama sıcak olduğu için akrep ve benzeri canlılar çok aktiftir. Bugün bir akrep destek ekibinden birini soktu. Yükümlülüğüm gereği söylemeliyim. Kendine iyi bak. Dikkatli olmanı istiyorum.
0: Tamam, teşekkür ederim Woody, sağ ol. Geceyi geçirebileceğim ufak bir yer. Buralarda olmalı. En tehlikeli orman hayvanlarından bazıları gececidir. Ve genelde yükseğe çıkılması tavsiye edilir. Ama hava kararıyor. Fazla zamanım kalmadı. Eğer nehirde bir minik ada yaparsam ormandan soyutlanmış olacağım ve biraz daha güvende hissedeceğim. Darien boşluğunda ilk gecem. Şimdiden yol kat ettim. Nehir kenarında olmam şu an çok önemli. Çünkü su taşımak için bir yöntemim yok ve doğrudan nehirden su içiyorum. Şimdilik işe yarıyor. Gayet iyi gidiyorum. Evet, sanırım artık kafayı vurup yatacağım.
3: İkinci gün.
0: Ufak arazime veda edin. Hadi bakalım. İlk ışıklar ve nehir hala doğuya gidiyor. Ve hala tırmanıyorum. Su kaynağı bana iyi davranıyor. Bir şeyin tam istediğim yöne gitmesini beklemezdim ama bu nehir gidiyor. Tepeye çıkarken sağımdaki akıntı da gitgide yükseliyor. Ve minik şelaleler ve pek çok kayalık var. Harika görünüyor. Bir saniye, orada büyük bir şey görüyorum. Islak bir kayalık var. Lanet olsun. Şuna bakın. Muhtemelen bu 3-4 kat yüksek. Şelaleyi çevreleyen bu kayadan tırmanamam. Oldukça yüksek bir şelale. Ve kenardan tırmanmalıyım. Muhtemelen bu kenardan. Orman örtüsü içine girdikçe kararıyor. Umarım bu sahilden gördüğüm tepedir. Tırmanırken ormanın oluşturduğu yol beni nehirden uzaklaştırıyor. Bitki örtüsü ne kadar yoğunsa yönümü bulmam da o kadar zorlaşıyor. Olamaz. Güneş nerede? Güneşi görmeden yolumu bulmam çok zor. Daha da kötüsü, o kadar çok tırmandım ki nehrin sesini duyamıyorum. Asıl sorunum, kendimi buraya, bu kara parçasına adadım. Ama yol gittikçe dikleşiyor, inecek yer yok. Nehirden uzaklaşan bir yol seçtim ve şu an su kaynağım yok.

0: Kredi hangi kredi diye aranır, Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi kredi?
1: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok.
2: Hoşuna gitti değil mi?
1: Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle Otobit'te. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
4: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
5: Dardanel'den. Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
6: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
7: Işıltık atan güzelliklerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 4-17 Haziran tarihleri arasında palet delik saç boyası çeşitlerinde bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
9: Bellona. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Birlikteliğin tadı Domino's'ta. Şimdi enfes 2 orta boy pizza ve 1 litre Coca-Cola ile lezzeti tamamla. Eve serviste 520 TL'ye sevdiklerin sofrada. Sipariş ver, fırsatı kaçırma.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Hisse senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
4: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
5: Doğru balık, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 259 liraya Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. İçi alev alev muz dolgusu, dışı buz gibi çıtır badem parçaları ve yoğun çikolata. Biskolata Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Panama'nın Darien boşluğuyla mücadele ediyorum. 2 gündür doğu yönüne yürüyorum.
3: Tanrım.
2: Şelalenin yanından geçerek tırmandım. Yolumun kontrolü artık bende değil. Daha kötüsü hava aşırı sıcak ve sudan uzaklaşıyorum. Tırmanışın sonunu getirmeliyim. Zirveye çıkıp diğer taraftan aşağı inmeliyim. Bu kadar basit. Eğer geri dönersem... Bir, moralim bozulur. İki, ters yöne giderim. Tamam, son su içtiğim yere inerim ama şimdikiyle aynı durumda olurum. Bu tepeyi aşıp tekrar su bulmalıyım. Bu şartlarda insan vücudunun günde 5 litre suya ihtiyacı vardır. Ama ben hiç içmedim. Ve 24 saattir bir şey yemedim. Baldırlarım yanıyor. Açım. Ve şimdi yokuş çıktığım için bu egzersiz seviyesi glikojen kaynaklarımı tüketiyor. Bunun anlamı uzuvlarım gitgide ağırlaşıyor. Aç ve susuz olmak vücudu yalnızca fiziksel etkilemiyor. Besleyici gıdalar olmadan beynin etkili karar vermesi de zorlaşıyor. Dik yerleri, ağaçları kullanıp destek alarak çıkıyorum. Ama bu yine de çok zor. Bu sıcakta serinlemek için dinlenmekle su kaynağı bulmak için hızlanmak arasında gidip geliyorum. Bu gerçekten zor bir tırmanış. Çantama oturup dinlenirken sürekli su bulmam gerektiğini düşünüyorum. Ama hiç yok. Gülüyorum. Ama durum kötü. Hiç iyi değil. Yokuşu tırmanıp tepeye çıkıp karşıya geçip su bulmalıyım. Çok yoruldum. Devam etmeliyim. Bacaklarım. Devam et. Devam et. Şuna bakın. Tepede güneş görünüyor. Bunun anlamı zirveye yaklaşıyorum. Bu iyi haber işte. Evet. Ve bir anda manzara. İşte bu. İyi bir manzara. Vay canına. Haritanız yokken kaybolduysanız yüksek yerleri kullanıp kafanızda harita çıkarabilirsiniz. Böylece gelip geçtiğiniz yerleri anlayabilirsiniz. Uzakta medeniyet var. Geniş nehrin yanındaki köye ulaşmalıyım. Şimdiye dek yaklaşık 6 kilometre ilerledim. Bu hızla gidersem sanırım başarabilirim. Ama önce su bulmalıyım. Hemen. Tepeye tırmanırken çok enerji harcadım. Aşağı inerken bile yoruldum ve oturmam gerekti. Biraz oturayım. Ama artık bir şeyler yiyip içmem gerek. İkisine de ihtiyacım var ve çabuk bulmam gerekiyor. Umarım bugün suyu bulabilirim. Susuz 3 gün geçirebilirsiniz. Ama nemli, sıcak ormanlarda ilerliyorsanız bu süre çok kısalır.
3: Şu an tek düşündüğüm ve beynimi kemiren tek konu, sıradaki nehir nerede? Bir daha ne zaman su içebileceğim?

0: Çok yoruldum. Çok yorgunum. Dinlenme zamanı. Şuna bakın. Ne olduğunu bilmiyorum. Ama meyve gibi durmuyorlar. Hiç böyle bir şey görmemiştim. Ormanda bilmediğiniz bitkileri yemek ölümcül olabilir. Ama içleri su dolu gibi. Ve buna mecburum. Bunu yiyebilir miyim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Ne olduğunu bilmediğiniz hiçbir şey yemeyin. Bunu yaparak büyük bir risk aldım. Tadı biraz acı. Ama endişelendirici değil. Yiyeceklerin zehirli olduğu tadından anlaşılır. Çok sulu. Gerçek bir lütuf. Yemek ve su. Tek bir meyvede. Salatalığa benziyor. 2 saattir yokuş iniyorum. Ve vadinin zeminine yaklaştım. Umarım içilecek su kaynağı bulabilirim. Yol biraz alçalıyor. Olamaz. Nehir yatağı tamamen kurumuş. Bakın. Tek damla yok. Tamamen kurumuş. Kupkuru. Sanırım içinde olduğum bu bölge bir göl olabilir. Ve sanırım yağış mevsiminde burası doluyor. Bugün içtiğim tek su orman salatalığının içindekiydi. Ağzım artık kupkuru oldu. Riskli derecede susuzum. Kuruyan göldeki bitkilerin içinde hala su olabilir. İçimden bir ses bu sarmaşıkların su sarmaşığı olduğunu söylüyor. Bunun inanılmaz yardımı olur. Tek yapmam gereken bunu geçmek. Hadi. Daha fazla kesmeme gerek yok. Bu yeterli. Normalde iç kısmındaki nemi görüp hissedebilirsiniz. Ama bu kuru, tamamen kuru. Normalde bu tarz sarmaşıkların içinde biraz su olur ama bunda yok. Eğer yakında bulamazsam kurtarma ekibini arayıp yardım istemem gerekecek.
1: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Kilise senedi alıp satarken ödediğiniz komisyonlar ve ücretler sizi de böyle sinirlendiriyor mu? O zaman siz de Enpara'lı olun. Çünkü Enpara tüm komisyon ve ücretleri sıfırladı. Hisse senedi alım satım komisyonu yok. Hesap işletim ücreti yok. Saklama ücreti yok. Canlı veri ücreti yok. Hoşuna gitti değil mi? Bu işte kazanan yine Enparalılar oldu.
1: Enpara, Enpara, bankanın güzeli. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Regl gecelerimi... Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
7: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
6: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
10: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
11: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Bankam Tombank.
12: Suya ihtiyacım var. Ormanda iki gün geçirdim. Yapayalnız. Ekipmanım olmadan ve buradan topladığım malzemelerle. Bir demir parçası. Hedefim Darien boşluğunun derinlerindeki bir köy. Ancak tek su kaynağından saatler önce ayrıldım. Ve çok susadım. Su bulmam gerekiyor. Kurak mevsimdeyiz. Yani normalde dolu olan nehir yatakları neredeyse boş. Nehir Vadisi'nden geriye. Ufak bir su birikintisi kalmış. Ufacık bir şey. Bu çamurlu suyun içinde muhtemelen bir sürü suyla taşınan hastalık vardır. Su denildiğinde aklıma buradaki gibi pis bir şey gelmez aslında. Ama buldum. İhtiyacım var. Şimdi bir kuyu kazmalıyım, su içmeliyim. Bunu yapmam gerek. Eğer orman toprağı yeterince yumuşaksa, suyun ters yönüne doğru elinizle bir kuyu kazabilirsiniz. Su seviyesinin altına inebilirsem, kuyu su içebileceğim kadar dolar. İçinden geçtiği toprak da filtre görevi görür. Burayı kazıp suyun dolmasını bekleyeceğim. Su içilebilir olacak. Hayır. Su taşıyabilmek için bir kap bulmalıyım. Darien boşluğunda yol olmadığından gezginler, askerler ve uyuşturucu kaçakçıları ormandan yürüyerek geçerler. Yani nereye bakacağınızı bilirseniz insan izlerine rastlamak kolaydır. Yapraklar belli bir noktaya doğru itilmiş. Bu bir iz, bir pala izi ve işte şuna bakın. Bir şişe var. İkinci bir şişe daha var. Evet, güzel. İkisinin de kapağı yok. Bu sorun olacak. Bu bulduğum en önemli şişe çünkü kapağı var. Bunları başka bir şey için de kullanabilirim. Kuyu suyu güzel görünmüyor. Ama hayatta kalmamı sağlayacak. Evet. Toz altı içmekten farkı yok. Hiçbir farkı yok. Kurtarma ekibimi aramalıyım. Woody Ed.
13: Nasıl gidiyor?
12: Oldukça korkunç. Acil durum suyu bulmak için bir kuyu kazdım. Bildiğin gibi iş görüyor ama hoş değil.
13: Evet, anlaşıldı. Yerlilerle konuşuyordum ve hava hiç olmadığı kadar sıcakmış. Doğuya gittikçe su kaynaklarının azalacağını söylüyorlar. Ve normalde su olan yerler de kurumuş. Yani durumun gittikçe kötüleşecek. Dikkatli ol.
12: Kötüleşecek mi dedin? Tamam.
13: Sanırım işler gittikçe zorlaşacak. Tamam.
12: Duymak istediğim haber bu değil.
13: Ed'in içtiği su miktarı endişe verici. Orman konusunda oldukça tecrübeli ama en tecrübeli insan bile bazen zorlanabilir. Dehidrasyon hafife alınmamalı. Vücudumuz motor gibidir. Soğutmazsanız aşırı ısınır. Şu an beyni yanıyor.
14: Üçüncü gün.
12: Şu an acayip bitkilerin arasından geçiyorum. Ormanı palasız açmaya çalışıyorum. Yani boşluklardan geçmeliyim. Uykusuz bir gecenin ardından tüm günümü yürüdüm ve kuyudan 3 kilometre uzaklaştım. Medeniyete ulaşmak için 7 günüm var ve hızlanmalıyım. Ancak gür orman hızımı kesiyor. Şu anda önümdeki yolu tahmin etmeli ve geçebileceğim yerleri kestirmeliyim. Ve geçemeyeceğim. Evet, geçemeyeceğim yerlerden kaçınmalıyım. Ama bazı kısımlar cidden çok yoğun. Orman gelişmiş savunma mekanizması olan bitkilerle dolu. Mesela şunun gibi. Baksanıza, 10 santim. Dikenleri var. Burada ne halt ediyorum ben? Şuna bakın. Ağaçların ötesinde bir nehir var. Hayır. Teşekkür ederim. Kötü bir nehir değil ha. Bana ilaç gibi geldi. Balık da var suda. Ama onları elimle yakalayamam. Güneş batıyor ve yorgunum. Balıklar yarını bekleyecek. Rezervlerimi sonuna kadar kullandım ve açıkçası çoğunu tükettim. Yemek yemezsem sadece fiziksel olarak değil, ruhsal olarak da çöküşün eşiğine geleceğim. Artık uyumalıyım. Yorgunum ve düzgün düşünemiyorum.
14: Dördüncü gün.
12: Günaydın. 4 gündür tek yediğim orman salatalıkları. Dün pek fazla uyuyamadım. Açlığın fiziksel etkisi var. Ama aynı zamanda savaşma isteğinizi de azaltıyor. O kadar açım ki tek istediğim eve gitmek. Düşünsenize, eğer Amazon'a gitseniz, 2 ay boyunca bir adada çırılçıplak kalsanız, yalnız kalmaya alışırsınız. Ama açıkçası bu benim için çok zor bir şey. Sosyal bir insanım. İnsanları severim. Bir şeyler yemeliyim. Yoksa ruh sağlığım görevimi engeller. Burada bir sürü ufak balık var. Bugünkü planım bu. Sahilden topladıklarımla ateş yakacağım ve birkaç balık yakalayacağım. Tuzak yapmak için kuyunun yanındaki şişeleri kullanacağım. Kapağı olmayan üç şişenin de tepesini keseceğim ve içine geçireceğim. Böylece balıkların girebileceği büyük bir yer ama çıkamayacakları küçük bir delik olacak. Bunlar işe yarıyor. 3 yeni balık tuzağı. Şimdi yem zamanı. Etrafta bulabileceklerinize inanamazsınız. Bu arkadaş bir mermi karınca ve göreve hazır. Bu arkadaş da gidiyor. İçinde bir kurbağa ve 3 karınca var. Tuzaklar hazır ama tatlı su balıkları bakteri ve parazit taşıyabilir. Balık tutsam bile onları pişirmeden yiyemem. Duman tütüyor. Yay matkabı sürtünme yöntemiyle ateş yakmanın en etkili yoludur. Ancak bu nemli tropik iklimde hiçbir yöntem kolay değil. Odun ikiye ayrıldı. Baştan başlamam gerek. İki buçuk saatin sonunda kıvılcım çıkıyor.
15: Evet.
12: İşte oldu. Sahilden topladığım Hindistan cevizi kabuğu çabucak tutuşuyor. Evet. Evet işte böyle. Evet güzel. İşte bu. Evet. Başaramayacağımı sanıyordum. Ateş yakmak için yüzlerce kalori harcadım. Ve balık tuzaklarımın çabamı ödüllendirmesi gerekiyor. Evet. Küçük bir kedi balığı. Bir de bir. Evet. Aman tanrım. Bunda 3 balık var. 3 tane balık. Sonuncuda bir şey yok. Bu boş. Balıklar pişiyor. Her zamanki gibi kötüden başlıyorum. Oo, büyük kedi balığı. Baksanıza, mükemmel kızarmış bir balık. İşte böyle. 3 balıkta toplam 300 kalori var. Daha da önemlisi, ruhsal anlamda daha da iyiyim. Çok güzel. Çok daha güzel. Bazen kendime çok yükleniyorum. Gereksiz yere üzülüyorum. Sonra bir şeyler yiyip düzeliveriyorum. Fark ettim ki aç kalmak modunuzu ve duygularınızı etkiliyor. Ne kadar dayanıklı olsanız da bir şey yemezseniz mutlu kalamazsınız, değil mi? Bugün risk aldım. Coğrafi açıdan ilerlemedim ama sağlık açısından çok ilerledim diyebilirim. Hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok ilerleme kaydettim. 3 küçük balık ve orman salatalıklarından sonra devam edecek güce kavuştum. Ancak köye 10 günden önce ulaşmak için doğuya doğru gidip nehirden ayrılmalıyım. Tertemiz bir su kaynağından ayrılmak oldukça zor bir iş. Yarın çok yürümem gerekiyor. Bu yüzden derin bir uyku çekmeliyim, iyi dinlenmeliyim.

0: 25. gün.
1: Darien boşluğunda güneş doğuyor. Günlerdir tepeler ve vadilerle savaşıyorum. Ancak bulduğum verimli nehir kuzeye gidiyor. Bense doğuya gitmeliyim. Nehirden ayrılmak istemiyorum ama bir görevim var. 5 gün önce bu devasa ormanın yanında bir sahile terk edildim. O günden beri bıçak sırtındayım. Medeniyeti arıyorum. Tahminen 10 kilometre uzaklıkta geniş nehrin yanındaki bir kabile köyü. Ancak başarabilecek miyim bilmiyorum. Son su kaynağından 5 saat uzaklıktayım ve suyum tükeniyor. Hayatta kalma içgüdünüz sayesinde biliyorsunuz ki bulmanız gereken en önemli şey elinizde yoksa sudur. Ve şu an bende azıcık var. İki saat daha yürüyorum ve işler ciddiye biniyor. Bu kadar suyum kaldı. Çok geçmeden buralarda bir birikinti bulmalıyım. Ben susamaya başladım. Şuna bakın. Harika. Şu nehrin güzelliğine bakın. Doğudaki köye doğru gitmeliyim. Bu bulduğum yanlış yöne giden ikinci nehir. Ne kadar yolum kaldı bilmiyorum. Ama görünüşe göre bu nehir başkaları tarafından kullanılmış. Bir ateş yakılmış. Bir de eski bir tencere var. Bir tencere buldum. Paslı bir konserve değil, gerçek bir tava. Kararımı verdim. Büyük balıklar tutma şansını geri tepemem. Buranın halkı Embera kabilesi. Uzun metal mızraklar ve biraz lastikle balık tutuyorlar. Mızrağı da sanki mancınıktaymış gibi atıyorlar ve düşünüyorum da bunun tahta versiyonunu yapsam, sopa bulup çok çok düzleştirip ucunu sivriltirim. Şuna bakın, ucu gayet güzel oldu. Sonra çantamdaki lastiği kullanıp belki sopamı balık tutmaya yetecek kadar hızlı ve isabetli yapabilirim. Çok güzel. Biraz balık tutalım. Harika. Bakalım çalışacak mı? Yerliler suyun altına uzanıyor. Gözlerini açıyorlar ve balığın olduğu yerin birkaç adım uzağından atıyorlar. Basit görünüyor ama aslında çok zor. Vurdum. Bir numara. Açıkçası işe yarayacağını düşünmüyordum. Fena bir balık değil. Evet. Şuradakilerde muz. Plantain de olabilir. Muzun tuzlu hali. Bir kalori deposudur. Toplamanın en hızlı yolu kaba kuvvet. Tamamdır. Karbonhidrat da buldum. Balıktaki protein zayıflayan kaslarımı güçlendirecek. Plantain'deki karbonhidrat da yoluma devam etmem için bana enerji verecek. Plantain, balık, yağ, karbonhidrat. Yarınki zorlu Yürüyüş için tüm ihtiyaçlarım burada. Bugün yoruldum. Ağaçlarla savaştım. Ama bitişe çok yaklaştım. Yarın nehirden ayrılmalıyım. Umarım son düzlükteyimdir. Hiç iyi uyuyamadım. Artık buradan gitmek istiyorum.
0: 6. gün.
1: Hadi bakalım. Pekala. Karşıma nelerin çıkacağını bilmiyorum. Ama geçen haftadan sonra yeterince su içtiğimden emin olmalıyım. Biraz daha su içeceğim. Biraz daha su içeceğim. Nehirden ayrılırken paranoyaklaşıyorum. Tamam. Hazırım. Bugün hızlanmalıyım. Eğer hesaplamam doğruysa önümüzdeki 2 günde aradığım geniş nehre ulaşacağım. Ancak seyrelmek yerine orman gittikçe sıklaşıyor.
0: 7. gün.
1: Bu yol boyunca gördüğüm en sık orman. Buraya tam da günün en sıcak zamanında geldim. Terden sırılsıklam oldum. Hava bugün çok sıcak. Çok çok sıcak. Bu çok çok sıcak. İnanamıyorum. Emin olamamaya başladım. Ormanın arasında bir delik var. Büyük bir delik ve orası daha parlak. Bu güneş mi? Belli oluyor mu bilmiyorum ama bugün hava bulutlu ve güneşi tam göremiyorum. Gökteki nispeten parlak yere doğru gidiyorum ama içim rahat değil. Hiç rahat değilim. Bir yandan yol üzerinde devasa bir hata yaptığımdan korkuyorum. Belki bir hatayla kalmadı, belki bir sürü hata yaptım. Ve gitmeye çalıştığım yöne gitmiyor olabilirim. Ve gittiğim yönden devam edeceğim. Doğru yolda mıyım bilmiyorum. Ama sonunda alçalmaya başladım. Umut vaat ediyor. Uzun süredir bu kadar hızlı alçalmıyorum. Umarım bu aşağıda bir su kaynağı olduğuna işarettir.

Orman gittikçe seyreliyor. Ağaçlar da cılızlaşıyor. Bitki örtüsünün sonuna geliyorum. Şu an medeniyete yaklaştığım açık. Her an birileriyle karşılaşabilirim. Bu şimdiye dek indiğim en büyük vadiydi. Çok büyük bir vadiydi. Açık ara hem de. İleride ışık görüyorum. Nehri görebiliyorum, evet. Bu yolculuğun başından beri gördüğüm en geniş nehir. Şimdi tek yapmam gereken köyü bulmak. Ne yapacağımı düşünmeliyim. Ya yüzerek geçeceğim, ya da yürüyeceğim. Ya da bir sal yapacağım. Kürek çekeceğim. Hepsinden önce su içmeliyim.

0: Şuna bakın, bir tekne. Merhaba, affedersiniz. Acaba akıntının ilerisindeki köye doğru mu gidiyorsunuz? Bu tarafa.
1: Evet.
0: Acaba rica etsem beni de götürür müsünüz? Olur mu?
1: Tabii.
0: Tamam, mükemmel. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Yüzümdeki gülümsemeyi engelleyemiyorum. Darien'e gelene kadar biraz zorlandım. Darien boşluğu, kimsenin çözemediği, adı çıkmış, kötü şöhretli bir yağmur ormanı. Zor bir yolculuk oldu. Ormanda yemek vardı ama su bulmakta çok zorlandım. Meşhur bir söz vardır ya, bilmediğinizden korkarsınız. İsminden korkuyordum, Darien. Ve nedense ormanı gözümde çok büyüttüm. Darien boşluğu. Tamam. Ve hayattayım.

0: Kredi, hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
0: Kredi hangi diye aranır? Türkiye'nin ulaştırma platformu. Site hemen...

0: minnetle, sonra Yumoş yumuşatıcı ile efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
5: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle de

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
4: Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
7: Hesap basit, hesap basit.
8: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Aman tanrım. Amerika Birleşik Devletleri'nin dört bir yanında. Tıklım tıklım dostum. Bir yerlere yığılmış, vay canına.
1: Olamaz.
2: Bu da ne? Hey Matt!
0: Hayal bile edemeyeceğiniz hazineler var. Aman tanrım. Ben Matt Paxton. Ekibimle mülkleri temizliyoruz. Dışkı yağıyor. Büyük kazançlar arıyoruz. Türünün tek örneği. Müşterilerimiz ve kendimiz için maden keşfi. Ve sezgilerim beni yanıltmıyorsa, bence bu orijinal. Herkes kazanıyor. 82 bin.
3: Tek söyleyebileceğim vay canına. Bana evimi geri verdin.
0: 110 bin dolar.
1: Bu aynı ev olamaz.
0: 320 bin dolar.
3: Aman tanrım.
0: Nasılsınız?
2: Ne haber dostum?
4: Merhaba Ahmet.
2: Oo, içecekler. Vay.
0: Çikolatam için sıcak çikolata. Alın hadi. Bu hafta Tennessee eyaletindeyiz. Yeni potansiyel müşterimizi ziyaret edeceğiz. Gerçekten tatlı bir bayan, başarılı bir emlakçı. Videoda göreceğiniz gibi bir sürü eşyası var. Mülkü restore etmek ve parayı kullanabilmesi için temizlik yapmamız ve her şeyi satmamız gerekiyor.
3: Adım Vicky Orr. 25 yıldır bu evde yaşıyorum. Annem kahramanımdı. 4 çocuğu tek başına büyüttü.

0: kötü. Sosyal konutlarda yaşıyorduk. Fakirdik. Büyüyünce böyle zorluklar yaşamamaya karar verdim. Bu yüzden eşya toplamaya başladım. Değerli buluyordum. Buradaydı. Koydum diye hatırlıyorum. Toplamaya başladım. Sonra istifçilik gibi olmaya başladı. Giderek büyüdü. Bir kutu 10 kutuya, 10 kutu 50 kutuya dönüştü. Bunu istememin nedenleri var. Bu evin tadını çıkarmak için tüm dağınıklığı evden atmak istiyorum. İşten biraz uzaklaşıp, rahatlayıp hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Dinlenmek istiyorum.
1: Evet, bu satmak için bir sürü şey aldığı durumlardan biri ve bu yüzden bazıları çok değerli olacak ve bazıları ise çöp.
0: Beyzbol kartları, futbol kartları, güreş kartları, çizgi romanlar topluyorum. O kadar çok çizgi roman var ki.
2: Videoya şöyle bir göz attım da bu çizgi romanların bazıları çok değerli olabilir.
0: Thai babiesleri uzun zamandır topluyorum. Büyükler, küçükler, kısa boylular, uzunlar, şişmanlar, yüzlerce Thai babiesim var.
1: Mini babiesleri var.
2: Tabii ki.
1: Yani piyasada birkaç tane. Nadir bini babies var. Belki bir ara toplu olarak almıştır.
3: Evet, biraz araştırıp ne bulabileceğime bakarım.
0: Bay Paxton, muhtemelen bir tır gerekecek. Çok şey var.
1: Bu sadece bir evi temizlemek değil. Yani bu onun hayatı boyunca biriktirdikleri ve orada bulabildiğimiz kadar çok para bulmalıyız.
4: Tamam.
1: Başlamaya hazır mısınız?
4: Evet de.
1: İş başına.
4: Hadi.
1: Buradaki potansiyel çok büyük ama koleksiyonları tek tek incelememiz gerekecek. Beanie Babies, çizgi romanlar ve açılmamış spor kartları. Tenisi başlıyoruz. İki tür insan vardır. Her şeyin iyi yanını arayan insanlar vardır. Ev eski. Evlenilecek insanlar da vardır. Biraz para kazanalım.
4: Tamam.
1: Ben her şeyin iyi yanını gören türden bir adamım.
4: benim için zor bir adım bu.
1: Kağıt üzerinde Vicky'nin pek çok iyi yanı var. Ama bunu haftalar ve haftalarca yaptığımızda bu kalabalığın bazılarında işe yaramaz diyorsunuz.
0: Merhaba Matt.
1: Nasılsın?
0: İyiyim, sen nasılsın?
1: Sonunda tanıştığımıza memnun
0: oldum.
1: Ben de
0: öyle, merhaba. Çok heyecanlıyım.
4: Merhaba,
0: merhaba çocuklar.
1: Evet, yalan değilmiş, gerçekten eski bir ev.
0: Çok eski. Evet öyle.
1: Şimdi
0: öyle.
1: Yapmamız gereken birlikte ev gezmesi.
0: Tamam.
1: Bu arkadaşlara mülkün geri kalanını görmeleri için göndereceğim. Evet, garajı, ahırı mutlaka görün. Sonra da dışarıdaki her şeyi kontrol edin.
2: Tamam.
1: Tamam, sizinle sonra arkada buluşurum.
2: Tamam, harika.
1: Evet, görüşürüz. Burası senin evin. Her zamanki
0: elbette.
1: Gibi girdiğimiz yeri incelerken bu işi almaya değer mi diye görmek için bölüşüp her yeri kontrol edeceğiz.
0: Ve bu geldiğimiz
1: Hadi,
0: ilk odadan
1: yapalım.
0: Başlayacak değil mi?
1: Hı-hı.
0: Sorun değil, burası çalışma odası. Senin de gördüğün gibi oyuncaklardan antikalara, kartlardan tabak takımlarına kadar var.
1: Bunların çoğu açık arttırmadan toplu olarak aldığın eşyalara benziyor. Üzerlerinde açık arttırma numaraları var. Demek almayı seviyorsun.
0: Evet öyle.
1: Beğendim. Vicky iyi bir istifçi. Her şeyi harika durumda. Çoğu istifçi pek değeri olmayan eşyaları toplar. Vicky, dostum bunlar değerli. Tamam, buraya bakalım, tamam. Doluymuş.
0: Gerçekten de dolu.
1: İşimiz evet. Bittiğinde bu oda nasıl görünecek? Ne yapmak istiyorsun?
0: Resmi yemek odası
1: resmi yemek
0: olacak.
1: Odası mı?
0: Evet.
1: Daha önce gördüğümüz diğer odayı açıyor.
0: Evet öyle.
1: Tamam. Biraz gümüşümüz var. Bunların bir kısmı saf gümüş, bir kısmı da kaplama. Bu iyi. Elimizde saf gümüşler para demektir. Düşündüğümden daha fazlası var. Dürüst olmak gerekirse fotoğraflarda biraz anlaşılmazdı.
0: Sürprizler de var. Yani bunları daha önce görmedim. Sizin kadar şaşıracağım.
1: Evet, başka ne var? Hepsi bu mu?
0: Hayır. Hmm. Çok şey var.
1: Bu beni mutlu ediyor.
0: Tamam, harika.
1: Tamam.
0: Bu seni mutlu ediyorsa şimdi gelecek olanı daha çok seveceksin. Dağınıklara geçiyoruz.
1: Evet. Görmek
0: evet,
1: için can atıyorum.
0: Merdivenlerden aşağı dökülüyor.
1: Tamam.
0: Merdivenlerden dökülüyor.
1: Vay canına, tamam.
0: İşte başlıyoruz.
1: Evet, kutular var.
0: Tamam, hadi.
1: Tamam, şimdi
0: evet.
1: Beni neden aradığını
0: evet.
1: Anlıyorum.
0: Kesinlikle.
1: Evet,
0: kesinlikle.
1: Söylesene, bunların içinde ne var?
0: Bilmiyorum.
1: Tamam.
0: Her şeyden biraz var. Çizgi romanlar var, Beanie Babies var, Hot Wheels var. Ne olduğunu bilmediğim, söyleyemeyeceğim
1: peki.
0: Çok şey var.
3: Oo. Kesinlikle tıka basa dolu. İri biri sığamaz buraya.
2: Bakalım burada neler var. Oyuncaklar, bir bakalım. Star Wars. Bu iyi.
4: Eldivenlerimi getirmeliydim. Neler varmış burada?
1: Peki bu odada ne var?
0: Şuradaki dolabın tamamı kartlarla dolu. Michael Jordan.
1: İmzalı mı yoksa sadece?
0: İmzalı. İmzalanmış ve sertifikası var.
1: Michael Jordan imzalı oyuncu kartı. İşte bu çok iyi. Koleksiyonun değeri bir anda değişti. Bir mağarada yaşamıyorsanız Air Jordan'ı duymuşsunuzdur. Genelde tüm zamanların en iyi basketbolcusu olarak kabul edilir. All-Star kariyerinin çoğunu Chicago Bulls'ta geçirdi. Burada 5 kez lig en iyisi seçildi ve Bulls'u 6 NBA şampiyonluğuna taşıdı. Zirveden 30 yıl sonra Michael Jordan hala dünyadaki en tanınmış ve popüler sporculardan biri. İmzalı 1986-87 Fleer Michael Jordan rookie kartı 2,5 milyon dolara satıldı. Harika. Burada gerçekten çok güzel şeyler var.
0: Teşekkür ederim. Öyle düşünmene sevindim.
1: Ve en iyi kısmını görüyorum. Örümcek ağları. Örümcek ağları gördüğümde kimse buraya gelmemiş demektir. Bu iyi bir şey
0: buraya
1: kızım.
0: Buraya giremiyorum. Buraya
1: güzel,
0: girmek
1: güzel.
0: İmkansız.
1: Kimse dokunmamış. Evet, kimse dokunmamış demektir bu. Biriktirme kaliteli içecek gibidir. Yeterince beklerseniz değerini bulur. Ve bunu insanlara daha fazla biriktirmelerini söylemek için demiyorum ama Vicky için işe yarayabilir. Evet, anlat bakalım. Emlakçısın. İnsanların evlerini güzel görünmesini sağlıyorsun. Sonra satıyorsun.
0: Sonra bunu yapıyorsun. Evet, bu kuaför olmak gibi bir şey. Harika bir kuaförü anlarsın. Çünkü saçları kötüdür.
1: Evet.
0: Çünkü kendi saçlarını yapacak zamanları yoktur. Ben de öyle bir durumdayım. Herkese rüya evlerini bulmak için çalışıyorum ama benim yok.
1: Burası rüya evin mi?
0: Aynen öyle.
1: Öyleyse temizleyip bir şeyleri satmamız
0: Bunları
1: gerekiyor.
0: Bunları buradan çıkarmalıyız.
1: Tamam. Gidip arkadaşları bulacağım. Ve ne tür bir anlaşma yapmamız gerektiğini düşündüklerini öğreneceğim. Sonra geri gelip seni bulacağım.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi. Seni geçireyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Epey heyecanlıyım. Burada gerçekten değerli şeyler var. Ve bu evde çok fazla eşya var. Bu eşyaları satıp gerçekten iyi para kazanabilirim. Ama bu anlaşmayı gerçek olamayacak kadar iyi hale getirebilecek 20 dönümlük arazi de var. Neyle karşı karşıya olduğumuzu daha iyi anlatmak için ekibin kalanıyla konuşmam lazım.
2: Sanatsal bir şey var mı?
4: Burada metal ve alet var. Çok
2: yani
4: fazla.
2: Yani bunların hepsi satılmış.
1: Pekala çocuklar. Nasıl gidiyor? Ne buldunuz? Hı?
3: Biraz mobilya var. Bir sürü bahçe aleti. Olumsuz tarafı gözden geçirmek gereken çok şey var. Ama bence potansiyel
1: Dışarıda
3: var.
1: Dışarıda herhangi bir sorun var mı? Yapıya da benzeri bir şey gibi canınızı sıkan bir şey.
4: Her yerde eşek arısı ve arılar var.
1: Tamam, bu bizim için iyi değil.
4: Hayır, içinde bulunduğum kulübe. Evet. Onu yıkmak istiyorum. Taşımayla uğraşmak istemiyorum. Zaten kulübe çökmek üzere.
1: Sence ayakta tutulmaz
4: evet,
1: mı?
4: Evet, yıkılacak.
1: İhtiyacımız olan son şey değeri olmayan ve tehlikeli bir şey. İyi haberler var. Aslında orada bir sürü güzel şey var. Fazla miktarda beyzbol kartı. Michael Jordan'ın imzaladığı bir kart olduğunu söyledi. Eğer öyleyse bu altın demek. Çok değerli olabilir.
2: Vay canına.
1: İmzalı çizgi romanlarla dolu sonsuz sayıda kutu. Hepsi de inanılmaz bir hacimde. Gizli hazine dostum. Çok iyi şeyler toplamış. Her zaman dediğin gibi hepsini tek tek incelemek için vaktimiz yok ama hepsi iyi durumda. Bence ona gerçekten yardımcı olabiliriz. Yani muhtemelen temizlik fiyatı düşük.
4: Evet. Bak ben 10 diyecektim.
1: Peki temizlik için 10 diyorsan sanırım satış için 60 ila 70 bin dolar. Gibi bir rakamda anlaşabiliriz ama bu kesinlikle 4 günlük bir temizlik olacak. Yer açmamız gerekiyor.
2: Bence yapabiliriz.
1: Tamam, gidip onu bulayım. Durumu konuşalım. Teşekkürler çocuklar. Çocuklar da aynı fikirde olduğuna göre Vicky ile anlaşma yapma zamanı. Birçok risk barındırıyor bu ama kartlarımızı doğru oynarsak muazzam bir kazanç da getirebilirim. Vicky, iyi haberlerimiz var.
0: Tamam, güzel. Bunu duymak
1: Yapılacak
0: harika.
1: Yapılacak çok iş var ama dürüst olmalıyım. Elinde çok iyi şeyler var. Gerçekten etkilendim. Hı-hı. Çok fazla çöp görmüyorum bu yüzden. Temizlik masrafı muhtemelen 10 bin dolar civarında olur diye düşünüyorum. Bununla birlikte bu 4 günlük bir temizlik olacak. Çünkü bu koleksiyonlara gerçekten zaman ayırmamız gerekiyor. Bence değerler. Umarım satışlar 60 ila 70 bin dolar arasında. Olur. Genellikle %50-50 olur. Bu konuda ne düşünüyorsun? Kararını dinliyorum.
0: Belki 80'e 20 gibi bir şey yapabiliriz diye umuyordum.
1: 80'e 20 mi?
0: Ne dersin?
1: Bana bu tatlı masum gibi cazibeni sergiliyorsun.
0: Sarı köpek yavrusu gibi bakacağım. Ben emekli olmaya hazırlanan yaşlı bir kadınım.
1: Emekli mi olmak istiyorsun ama ben de bir gün emekli olmak istiyorum. 60'a 40'a ne dersin?
0: Sanırım 60-40 olabilir.
1: Anlaştık o zaman.
0: Anlaştık.
1: Senin için canla başla çalışacağız.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam. Herkes işe başlayacak. Emekli olabilmen için bolca para kazandıracağız.
0: Teşekkür
1: tamam.
0: ederim.
1: Tamam. Teşekkürler Vicky. Vicky anlaşmayı kabul etti ve bunu halletmek için sadece 4 günümüz var. Yani yarış başlıyor. Nadir, Benny Babies çizgi romanları ve imzalı Michael Jordan kartı aramaya başlıyoruz. Çöp ekibi geldi. İlk işimiz yukarı çıkıp kartlarla dolu bu kutuları verandaya indirmek. Böylece Mike ve Chris ciddi para edecek bir şey var mı diye inceleyebilecekler. Eğer o Michael Jordan kart bu evdeyse onu bulacağız. 91 Feeler. Çok acayip. Alf kartları ve içindeki sakızın hala olduğunu hissedebiliyorum. Şuna bak, içindeki sakızı hala hissedebiliyorum.
2: Dostum, evet. Orada ne tür kapalı paketlerin var acaba? Desert Storm
3: evet,
2: kartları.
3: Biraz Desert Storm.
2: 90'larda her şeyin bir koleksiyon kartı vardı.
1: Mutant, Ninja, Kaplumbağalar.
4: Evet.
2: Her şey var. Üstüne bir de hala gelenler var. Bu devasa bir iş olacak. Ama burada gerçekten sabırlı olman ve bu şeyleri incelerken titiz davranman gerek. Çünkü kafan uyuşuyor.
4: Tiger Woods.
1: Bunların hepsini internetten almış. Hepsi Tiger Woods. Tamam, burada bir şeyler buluyoruz. Aa, şuna bak. Bu fabrika bandı.
4: Evet.
1: Şeffaf fabrika bandı.
4: Burada bir sürpriz olabilir.
1: Biliyorum, hissetmeye başlıyorum.
4: Çok ilginç.
1: 90'lar. Hayır, dur bir dakika. Dur.
4: 90'lar, evet.
1: 1990'lardan kalma. Hala kutuda. Lütfen, lütfen mühürlü olsunlar. Bu hiç açılmadığını gösteriyor.
4: Harika.
1: Hiç incelenmemiş. Evet, bu gerçekten harika dostum. Evet. Vay canına, sonunda dostum, evet. Hemen bunu Mike'a götür.
4: Orada başka ne var bir baksana.
2: Nasıl gidiyor Chris?
3: Ah, rüyada gibiyim. Şuradaki bu deste her kart yaklaşık 2 ila 3 dolar. Yani bütün bu kutulardan böyle desteler çıkarsa sonunda bayağı para edecek.
2: Tamam. Evet, muhtemelen orada 100 dolarlık kartım
3: evet,
2: var.
3: Evet, evet.
2: 100 dolara asla hayır demem ama birkaç sıfır daha eklemeliyiz.
3: Evet, kesinlikle öyle. Chris Webber, Buy Time Out, Clifford Robinson, Mitchell Richmond. Uh-oh.
2: Ne oldu?
3: Gelmiş geçmiş en iyi şütör guard basketbolcu. Michael Jordan.
2: Oh, aradığımız Michael Jordan kartı bu mu? Dostum.
5: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Volkano, her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mi sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
1: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Tercihin hangi market olursa olsun, hadi bilek kredi kartı ile tüm marketlerde, evet evet tüm marketlerde ayda toplam 15 bin lira harcamana her ay 1000 lira iade.
14: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
15: Tehlike çok büyük.
16: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
17: Olamaz mı?
16: 10 dakika içinde.
14: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
18: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
17: Bu gerçekten dehşet verici.
15: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
14: Kırsalda Yaşamak Zor yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
19: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
20: Hangi kredi? Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
10: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
11: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
12: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mı sana da bir tane?
12: Bakın yine istemiyor.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen kırlanta ve alyans kataloğu.

0: Dostum, kalbim şu anda deli gibi atıyor. Bu 95 Flair Jordan. Bu kart tek başına çok değerli değil ama bu 30, 40, 50 dolarlık bir kart olabilir çok.
1: Evet.
0: Bu bulmayı umduğumuz Jordan kartı değil ve para kazanmak istiyorsak tüm bu kartları toplu olarak satmayı denemeliyiz.
1: Evet.
0: Aferin dostum.
1: Teşekkür ederim.
0: Michael Jordan kartı imzalı olmasa da Vicky'nin koleksiyonunun kalitesi ve miktarı kaybettiğimizin bir kısmını geri almamızı sağlayacaktır. Michael Jackson, Baltimore Ravens. Vay canına. Açılmamış kutu. Açılmamış kutu. Beyzbol, futbol, Alf, Jurassic Park.
1: Evet, gerçekten her şeyin kartını yapmışlar.
0: Her şeyin. Oh, Chris. Bir saniye bekle. WCW kartları. Surfer Sting. Steiner kardeşler.
1: Evet. Evet.
0: 91.
1: Evet.
0: Bu harika. Sadece ayırma işini halletmemiz ve gelip toplu alım yapacak yerel alıcılar bulmamız gerekiyor.
2: Biraz daha gel. Aha, bunlar harika.
1: Mini elektrikli süpürge isteyen var mı?
2: İkinci gün ve hazine avı devam ediyor. Chris Kalent ve ben içeride eşya toplamaya devam edeceğiz. Ben de Mike'ı garaja gönderip toplamaya başlatacağım.
0: Oh, lanet olsun. Gördünüz mü? Altımdaki palet kırıldı. Buradaki her şey çürümüş bence. Burası iyi eşyaların öldüğü yer.
2: Pogs'u hatırlıyor musun?
1: Pogs mu?
2: Evet.
1: Evet.
2: Ah dostum.
1: Evet.
2: Troy Aikman ve Steve Young Fox oyunumuz var.
1: O adamım dostum.
3: Umarım buna değer. Vay canına.
2: En dibe kadar mı gidiyor?
3: Evet, gerçekten. En dibe.
2: Vicky'nin hiç açmadığı kutular ve kutular ve kutular var. Muhtemelen 20 yıldır.
3: Oo, bu W mu?
2: Ah, lanet olsun. Evan, bunlar çok değerli koleksiyon parçaları. Yukarı kat bir koleksiyoncu cenneti.
3: Skybox.
2: Tanrım, bunun içinde ne var? Çok ağır. lanet olsun. Beanie Babies ve kartlar. Gözlerini Prenses Diana ayıcından ayırma, tamam mı? Mor olan.
4: Bu sabah Woodstock Hallmark'ın önünde kuyruklar oluştu. Ebeveynler ve çocuklar hep aynı ödülün peşinde. Oyuncak bebekler.
2: 90'ların sonlarında tatlı banyo anneleri oyuncak mağazası dövüşçülerine dönüştü.
5: Gitti. Hepsi gitti.
2: Taffy ve Smoochie gibi isimleri olan peluş oyuncaklar yüzünden. Ve hepsi Beanie Babies yüzünden. 90'ların en büyük çılgınlıklarından biri olan Beanie Babies sürümleri kitlesel bir histeriye yol açtı ve sadece 1997'de 1 milyar dolarlık satışa ulaştı. Ardından Kraliyet Mor'u Prenses Diana ayısı geldi. Prenses ayısının erken bir baskısı 2021'de internette 20 bin dolara satıldı.
3: Burası Mike cenneti dostum.
2: Evet, bizde de vardı. Hepsi Beanie Babies'ler.
3: Kimse onları istemez.
2: Ama yine de her evde bir değeri var sanıyorlar. Biliyorsun, 90'ların sonlarında koleksiyoncular bu şeyleri satın almak için çılgına dönmüştü. Ama şimdi aslında ilk satıldıkları fiyatı bile bulmuyorlar.
3: Vay be.
2: Peki, eminim burada değildir. Bu biraz hayal kırıklığı yaratıyor.
3: O zaman bunların hepsini aşağı indirelim.
2: Tamam. Burada Prenses Diana ayısı yok. Sadece pek para etmeyecek sıradan Beanie Babies'ler var. Bu büyük bir hayal kırıklığı ve kârımıza büyük bir darbe vuruyor. Artık evin üst katı boşaldığına göre Chris ve ben alt kattaki odaları aramaya başlayacağız. Burada Mike daha önce ayırdığımız spor kartları için bir alıcıyla görüşüyor.
0: Moro, geldiğin için sağ ol. Seni görmek
6: güzel. Seni görmekti.
0: Açılmamış spor kartlarına meraklı olduğunu biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen ilk kişi sen oldun. Aradığım ilk kişi sensin ve bu koleksiyonu gören ilk kişi de sensin. İlgini çekiyor mu?
6: Tamam. Elinde iki kutu var, evet. 1990 Flair beyzbol kartları, setler halinde. Üzerinde fabrika mührü var. Ve sonra burada ve sende...
0: Golf kartları, daha fazla beyzbol, biraz da NFL.
6: Tamam, evet. Bunlarla ilgileniyorum.
0: Harika.
6: Bunlar için ne istersin?
0: Tüm koleksiyon için 5000 dolar nasıl?
6: Tamam, yani kafamda biraz hesap yaptım. Tamam, bunu yapabilirim.
0: Anlaştık dostum.
6: Tamam, teşekkürler.
0: Tamam.
2: Nereye koyacağını biliyorsun. Ben de toplamaya başlayayım. Chrysler'in ızgarasını nereden alıyorsun?
1: Hepsi mutfak eşyası. Bu da nedir? Bu bayağı ağırmış. Oh, lanet olsun. Hey Matt.
2: Dostum, ne buldun? Şuna bak dostum, bu harika. İhtiyacımız olan şey dostum. İşte bu yüzden bu işi yapıyoruz. Chris bir şekilde her zaman para bulur. Para onu çekiyor sanki. Hey dostum, orada yaklaşık 20 dolarlık gümüş var. Tamam. Bu bir ons gümüş.
1: Oh, vay canına.
2: Burada bir sürü eski peyni var. Tamam, işte bahsettiğimiz şey bu. Gümüş 10 centlikler dostum. Bazılarına koleksiyoncular iyi para verecekler. Bunların bazıları gümüşü açısından gerçekten iyi bir değere sahip. Bunların hepsi gümüş. Bu gerçekten iyi bir koleksiyon dostum. Madeni paralar bizim için vazgeçilmez bir şey. Eski gümüş koleksiyonları bize para kazandırıyor. Bu madeni paralar zımbalanmış beyaz küçük kareler içinde. Bu da bana eski olduklarını gösteriyor. Bunun önemi ise madeni para koleksiyonu ne kadar eski ise gümüş o kadar saf oluyor. %99'dan başlar %70'e, sonra %40'a iner. 10 yıl önce bir ons gümüş yaklaşık 15 dolardı. Şimdi ons başına yaklaşık 50 dolar ve fiyat artmaya devam ediyor. Eski gümüş bize para kazandırıyor. Evet, kesinlikle. Her evde onları bulmayı seviyoruz. Ah, bayıldım. Harika iş çıkardın.
1: Teşekkür ederim.
2: İşte bu yüzden buradasın. İşte böyle para kazanıyorsun. Tamam. Bu ahır pek sağlam değil dostum.
3: Evet öyle.
2: Chris birinci kattaki odaları aramaya devam ederken Kaylin ve ben arkadaki ahırı kontrol edeceğiz. Burası 20 dönümlük bir arazi ve güzel görünmesini sağlamak için aletler ve makineler gerekiyor. İkisi de ahırda olmalı. Eğer iyi durumdaysa iyi paraya satılabilirler. Tamam, giriyorum.
3: Tamam Matt.
2: Dostum, burada bir sürü metal var. Lanet olsun, 20 tane yaban arısı yuvası var. 1, 2, 3, 4, 5. Diğerleri bir yana, yaban arıları diğer yana. Elimizdekilere bakarsan bunlar yaklaşık 2,5 santim boyunda. Bazen de 5 santim boyunda yaban arıları.
3: Matt, bence buradan çıkmalısın.
2: Evet, benim için biraz fazla.
3: Dikkat et, kafana dikkat.
2: Evet, buharı temizleyeceğiz. Şimdi giyineceğiz. Yaban arılarını ortadan kaldıracağız ve sonra içeri gidip işimizi yapacağız. Buradaki amaç hızlı ve güvenli bir şekilde içeri girip her şeyi dışarı çıkarmak. Burada değerli bir şey var mı bilmiyorum. Çünkü gerçekten sadece içecek kutuları ve çöp gibi görünüyor. Genellikle ahırın arkasında iyi eşyalar olur. Tamam, sen o tarafa git, ben bu tarafa
3: evet.
2: Gidiyorum. 3, 2, 1, başla. Ne?
3: Hadi be, sen söyledin, git dedin. Ah, olamaz.
2: Tamam, sanırım hallettik. Hayır.
3: Hareket ediyor.
2: Bu yaban arıları bizimle dalga geçiyor dostum. Üzerlerine sprey sıkıyorsun, yere yatıyorlar. Sonra tekrar kalkıp bize saldırıyorlar. 3, 2, 1. Şimdi. Sanırım
3: çok
2: hallettik.
3: Kızgınlar.
2: Ne dersin? Evet, tamam,
3: hayır,
2: bu
3: dostum,
2: kadar.
3: Hayır dostum, hayır. Dur, çıkıyorum ben. Çıkıyorum. Ah, sanırım. Bence bu kadar Matt, bu kadar.
2: Şimdiden söyleyeyim, son durum dostum. Yaban arılarını hallettik.
3: Kapıya bir şeyler koyalım mı?
2: Ne olur. Metal. Yine kutular. Üniversitedeki yurt odam gibi dostum. Lanet olsun, dize kadar her yer içecek kutusuyla. Hepsi çöp. Bir ahıra baktığınızda eski kasaları ararsınız. Eski aletler, eski testereler ya da testere bıçakları. Antika, eski, 30-40 yıldır orada duran para kazandıracak şeyler. Yani şu anda para edecek bir şey yok.
3: Burada bazı aletler görüyorum.
2: Evet, arkada birkaç alet var ama... Dürüst olmalıyım. Gerginim. Bu ahırda bazı hazineler bulmayı umuyordum ama tek gördüğüm çöp ve çıkmaz sokaklar. Burada değerli bir şey yok çocuklar, hepsi çöp. Bu Burada neye bakıyoruz ancak Tanrı bilir. Ne olursa olsun her ahırı her zaman didik didik ararım. Bazen büyük kazanç elde ederiz, bazen de hiç. Tamam, bir sürü güzel şişe buluyorum. Hepsini buraya gömmüşler. Evet.
3: Eski kola şişeleri o paraya nasıl satılıyor?
2: Yani $2, tanesi $2. Bazıları klasik kola şişesi. Tamam. Yani sıradan bir şey değil. 75. yıl dönümü şişesi.
3: Bu şişeyi hiç görmedim.
2: Evet, çocukluk zamanlarımızdan yani. O kadar da yeni değil.
3: Evet.
2: Tamam, al. Önce bunları çıkar. Yani muhtemelen $100 eder dostum.
3: Tamam, bunları çıkarıyorum.
2: Tamam. Bakalım buradan ne çıkarabileceğim. Vay canına, bu harika dostum. Bunlar eski, inanılmaz. Şu eski süt şişelerine bak, çok da güzel kapları varmış. Evet, harika. Gördün mü bunları? Evet.
3: Çok eşsiz.
2: Harika şişeler dostum. O işler buradan çok uzak olmayan Kuzey Carolina'da. Evet, tepelerinde başladı.
3: Aha.
2: NASCAR'da böyle başladı. Yasak sırasında bunları taşıyan adamlar sayesinde dostum, o dağ yollarında
3: biliyorum.
2: Bunları taşıyorlardı. Bu tür kasabalarda başladı. Hepsi yasaklıydı. Birisi bu ahırın arkasından çıkardığımız bu çöpleri alacak kesinlikle. Şişeye $2 ila $5 değer biçiyorum. 1, 2, 3 yani burada $200'luk bir şey yok. Bu ahır tüm kariyerimin bir sembolü. Bu iğrenç bir şey. Pis, büyük, tehlikeli olduğunda kimse ona dokunmak istemez. Burada satabileceğim tek şey baca temizleyicisi, birkaç eski alet ve yerde biraz hurda metal var. Buradaki eşyaların değeri $100. Belki de ahşabı satabilirim.
3: Kulübeden çıkan ahşap değil
2: ne
3: mi?
2: Ne dersin? Tüm duvarlar. Evet. Bu eski ahşap. Siyah ceviz.
3: Vay canına.
2: Bu eski bir ahır. Bunu kırsalda birine satarsam tamam ben alırım derler. Yakacak odun ama bunu Boston'daki birine satarsan dostum Tennessee'den gelen harika ahır ahşabı olur. Dumanlı dağlardan. Buraya para kazanmaya geldim. Kazanç kazançtır. Sedir sandığından çıkan çizgi romanlar mı yoksa geri kazanılmış bir ahırdan çıkan ahşap mı umurumda değil. Para paradır. $400 nakit mi?
1: Evet efendim.
2: Anlaştık.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Teşekkürler dostum. Minnettarım.
7: 425
0: lira. Bak ne diyeceğim. 450 ve anlaştık.
7: Benim için zevk dostum.
0: Harika. Teşekkür ederim dostum.
2: Üçüncü gün. Artık ahır boşaldığına göre evin ana katına geri döneceğiz. Küçük eşyaların bir kısmını satmaya başladık ama hala çizgi romanları bulmamız gerekiyor.
3: Aa, çok iyi bir oyca tahtası. Hayır dedim efendim.
1: Dostum. Bu en çok biriktirilen şeylerden. Bant makaraları. Şuna bakın, her yerde bunlardan.
0: İçinden çıkan tek şey o mu?
1: Evet, hepsi.
3: Önce şuradaki. Hop, hop. Ah.
8: Oh, man.
3: Vay be. Oh, man. Vay be. Hey, Mike.
8: Ah.
0: Ne oldu?
3: Bak kardeşim, sanırım senin için kafayı kıracağım bir şey buldum.
0: Bunları arıyordum. Bu yüzlerce dolarlık bir şey. Bu muazzam. Erken dönem Daredevil. Duruma harika 8.0 ve imzalı. Sanki ve Stanley, aman tanrım, Stanley'i imzalamış.
3: Yani altın mı buldum?
0: Adamım, sarıl bana, sarıl bana.
3: Dostum.
0: Bu tamam, kutuyu toparlan. Çok iyi incelemeliyiz. Şuna bak.
3: Evet.
0: Erken dönem Thor. İmzalı Incredible Hulk. Oh tanrım. Erken dönem Fantastic Four. Tanrım, bulduk. Bulduk. Bir Stan Lee daha. Aman tanrım. Ağlayacağım. Gerçekten ağlayacağım. Bu çizgi romanlar çizgi roman tarihinin en ikonik başlıklarından bazıları. Kesinlikle inanılmaz. Hiçbir yerde böyle bir koleksiyon bulamadım. Bu muhteşem. Vay canına.
3: Ne oldu, ne var?
0: Örümcek adam, ikinci sayı. Bu örümcek adamın üçüncü, Vulture'un ise ilk görünüşü. Ve 9.0 puanlık. Dostum, bu acayip.
9: Örümcek hissim geri mi dönüyor acaba?
10: Hem Spidey Sentinel'ın patlamasına dayanabilecek mi?
9: Vay.
0: 1938'de Spider-Man'in Action Comics'in birinci sayısında ilk kez sahneye çıktığı zaman 10 yıllar sonra çizgi romanların ve süper kahramanların dünya çapında bir fenomen haline geleceğini kimse tahmin edemezdi. Marvel Comics'te çizgi roman yazarı ve yayıncısı Stan Lee, dünyanın en ikonik süper kahramanların yaratımına katkıda bulundu. Günümüzde koleksiyoncular mükemmellik peşinde olduklarından profesyonelce derecelendirilmiş ve ambalajlı çizgi romanlar orijinal kopyalarından 10 hatta 100 kat daha değerli olabilir. 2024 yılında Superman'in ilk kez sahneye çıktığı Action Comics'in 1. sayısının neredeyse kusursuz bir kopyası 6 milyon dolara satıldı. Kenneth, işte ihtiyacımız olan şey buydu.
7: Bu her şey demek.
0: İşte bu işi yapma nedenimiz.
7: Evet.
0: Ve şunu söyleyeyim dostum, kalbim deli gibi atıyor. Bulduğumuzun bizim için ne kadar büyük olduğunu ne kadar vurgulasamaz. Bu hayatta bir kez yaşanacak bir deneyim ve her dakikasının tadını çıkarıyorum. Şüphesiz Vicky bugüne kadar karşılaştığımız en harika çizgi roman koleksiyoncusu ve bir alıcı bulmak için sabırsızlanıyorum. Bay Keçi.
7: Teşekkür ederim.
2: Üçüncü gün şu ana kadar harika geçti. Sonunda çizgi romanları bulduk ve evin birinci katının büyük kısmını boşalttık. Ayrıca her şey yolunda giderse çok para kazanabileceğimizi düşünüyorum. Michael, geldiğin için teşekkürler. Paraları parayla satmak istiyorum. Buraya bunun için geldik. Bu masada seni heyecanlandıran nedir?
8: Tamam, burada yarım dolarlıklar, çeyreklikler ve 10 centlikler var. Ama burada her gün göremeyeceğiniz en ilginç şeylerden biri bu kapalı Liberty 10 centliği. Bu parça 1800'lerin ortalarından ve gerçekten çok iyi durumda. Ve bu para diğer 10 centliklerin aksine gümüş değerinden çok daha fazla değer taşıyor. Bu pek de sık rastlayabileceğin bir şey değil.
2: Tamam, peki. Tüm bunlara bakarsak beklentim 7500 dolar gibi.
8: Bak, ben daha çok 4000 civarındayım, tamam mı?
2: 4 mü? Biraz açıkla, bunun mantığı nedir?
8: Şimdi... Bunların çoğu gümüşler, öylece duruyor. İnsanlar sadece biraz gümüş almak için sırf elinde gümüş olsun diye dükkanıma geldikçe bunları parçalarıma
2: ayırıp satacağım. Tamam, yani depolama maliyeti için, tamam.
8: Beşe çıkmak için gerçekten zorluyorum.
2: Tamam, kabul. 5000 nakit, hadi. Hadi çocuklar, yükleyelim.
0: Bu garaj devasa. Sorun şu ki... Burası saklamak istediğiniz herhangi bir şeyi depolamak için doğru yer değil. Kitaplar, dergiler, genel olarak geçici eşyalar, iklim kontrollü olmayan alanlarda iyi durumda kalmaz. Yani bunların hepsi çöpe gidecek. Tamam. Bakalım burada ne var? Dosya dolabı. Ah, lanet olsun. Bak ne buldum. Bir dosya dolabı. Kilitli bir kasa para demektir.
2: Adamı duydum. Neredesin? He? Vay canına.
0: En sevdiğin şey.
2: Dünyadaki en iyi şey, evet. Vay canına dostum. En sevdiğim şey. Harika bu.
0: Biliyorum. Bunu gördüm ve Matt'i çağırmalıyım dedim.
2: İçinde para olabilir. İçinde para, elmas, her şey olabilir. Bu yüzden yapıyorum bunu. Evet. Tüm bu işin bir sembolü bu. Bu bizi zirveye taşıyacak şey olabilir. Tamam. Hadi açalım şunu. Çocuklarım dışında bir kasa bulmak sanırım dünyadaki en sevdiğim şey.
1: Evet dostum, daha önce bunlarla başımız belaya girdi.
2: 20 kez daha yanacağız. Evet, Belkin'in verdiği heyecanı seviyorum. Belki altın vardır, belki 1 milyon dolar, belki de hiçtir. İçinde ne olabilir? Tamam, bekle bekle. Hadi ama lanet olsun. Kendime vurmak istemiyorum. Evet. Demek iç kısım bu. Orayı görüyor musun?
1: Evet.
2: Sadece 1 santim kalınlığında. Bilmiyorum Chris, bu iyi bir fikir gibi görünmüyor. Kasa açmak sandığınız kadar zor değil, biraz güç gerektiriyor. Levyeli bir arkadaşınız olmalı ve biraz daha pervasız olmalısınız. Eğer zorlarsanız hemen hemen her zaman açabilirsiniz. Tamam, başlıyoruz. Görüyorum, divataların yerini görüyorum. Pekala.
1: Tamam.
2: Hadi bakalım, dikkat et. Evet. Evet, harika.
1: Belki de altındır.
2: İşte bu işi seviyorum dostum. Heyecanlanıyorum. Kendimi korsan gibi hissediyorum. Kayıp korsan hazinesi. Evet, gümüş ve altın, tamam, bunlar çöp. Hepsi sahte. Hadi yapalım şunu. Ben. İşte bu dostum. Şuna bak.
1: Aa, evet.
2: Bu altın dostum. Evet. Biraz daha gümüş ve inciler. Bu parçaların bazıları kesinlikle değerli. Büyük annenin sahte takılarında bile gerçek altın var. Fena değil ha. Evet, işte istediğimiz bu dostum. Altın dolu bir kasa bebeğim. Şuna bak. Ah, kasa fena değildi. Çocuklarımın dediği gibi bu kasa orta halliydi. Fena olmayan takılar vardı. Bir kısmını satacağız, bir kısmını hurdaya atacağız. Ama bir gün içinde milyonlarca dolar olacak. Bir gün bu kasaların birinde kendime bir ada alacak kadar para olacak. Ama bugün değil. İşte oldu.
1: Tamam.
2: 5000 dolar bebeğim.
1: Evet.
2: Devam edelim. Son günümüz ve bulduğumuz her şey satılmalı.
1: Bakalım elimizde ne varmış?
11: Burada bir sürü oyuncak var.
1: Oyuncak var. Beanie Babies. Güzel bir klarnet. Sanırım 300 dolar olabilir.
11: Hepsi bu kadar mı?
1: Evet hanımefendi.
11: Pekala.
2: Arkadaki ahırlardaki ahşap da dahil. Tamam dostum, yeni planımız şu. İster inanın, ister inanmayın, bunu parça parça söküyoruz. Aslında 120 yıllık dişleri çekiyoruz. Yani öylece çekip çıkaramayız. Eğer tek bir parça bir levha ise o zaman iyi para eder. Eğer kırarsak ya da çatlatırsak hiçbir değeri kalmaz. Bu ağırın etrafında ahşap için 2000 ila 5000 dolar arasında para alabilirim. Ama acele edersem ve kırarsam o zaman değerini ve emeğimin karşılığını kaybetmiş olurum. İş başına dostum. Ha dostum. Bütün gün sürer.
3: Evet. Vaktimiz var mı?
2: Yani mecburuz dostum. Evet, mecburuz. Şuna bak.
3: Evet.
2: Bir tasarımcı bu ahşabı görecek, ahırın resmini görecek ve sonra bizim ahşabı söküp geri kazandığımız resmini görecek. Bunun değerini görecekler. 1 milyon dolarlık bir ev inşa ederken hikayenin arkasına bir şey koymalısın. Ve bu işte bir hikaye.
0: Anılar yaratıyoruz. Kalent, Kalent'la geçirdiğimiz bir gün daha.
2: Burada yaptığımıza gerçekten dikkat etmeliyiz. Caleb ve ben arkada Hulk gibi davranıp ahırı parçalarken Mike önde çizgi romanlar için bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Satış hedefimizin çok gerisindeyiz ama Mike bu çizgi romanları toplu olarak satabilirse bugün gerçek bir süper kahraman olacak.
0: Grant.
12: Mike. Seni görmek güzel dostum.
0: Seni görmek güzel. Epey oldu.
12: Evet.
0: Grant yıllardır tanıyorum. Bir çizgi roman dükkanı var ve hayatı boyunca çizgi roman koleksiyonu yaptı. Adam işinden anlıyor ve harika haber şu ki Vicky'nin devasa koleksiyonunu alabilir. Ama önce onunla bir anlaşma yapmalıyız.
12: Bana ne getirdin?
0: Dostum, bir sürü çizgi roman bulduk. Tamam mı?
12: Görüyorum.
0: Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve derecelendirilmemiş ham çizgi romanlar var.
12: Tamam.
0: Bu kutulara baktığım her yerde bolca 10, 20, 50 dolarlık kitaplar vardı. Ama sonra, umarım buna hazırsındır, Fantastic Four 18. sayı.
12: Vay canına.
0: Evet.
12: Stanley imzalı.
0: Stanley imzalı.
12: Stanley imzalı. Evet, bu harika.
0: Bundan bir tane daha bul. Bulamazsın.
12: Tamam.
0: Hemen sadede geleceğim. Burada seni hayrete düşürecek tamam. Bir kitap var. Tamam mı? Arkasını gösteriyorum. İşte bak.
12: Tamam. Vay canına, bu ne be?
0: Evet. Örümcek Adam 2. sayı 9.0.
12: Dostum.
0: Evet, kelimenin tam anlamıyla kalp krizi geçirdim.
12: Evet, ben de şu anda geçirmek üzereyim.
0: Yani bunun güzelliği zaten incelenmiş ve derecelendirilmiş olması. Durumunu biliyoruz.
12: Neyle uğraştığımızı biliyoruz. Ah dostum.
0: Yani bunlardan birini eline alma fırsatın pek olmayacak.
12: Hayır, bu beni özel Örümcek Adam koleksiyonumu tamamlamaya bir adım daha yaklaştıracak.
0: Dostum.
12: Ah. Yaklaşık 15 yıldır koleksiyon yapıyorum ama hiç böyle bir şey olmamıştı. Hiç böyle bir yerde böyle bir kitabım olmamıştı.
0: Evet. Peki biraz rakamlardan bahsedelim.
12: Tamam.
0: Biliyorsun şu anda bu koleksiyonun tamamı için 27 bin dolar düşünüyorum. Derecelendirilmiş çizgi romanlar ve burada gördüğün tüm kutular ve sepetler dahil.
12: Bu... Hepsine ihtiyacım yok. Sadece derecelendirilmiş çizgi romanlar hakkında konuşmak ister misin?
0: Bak durum şu. Zamanımız kısıtlı ve Vicky için maksimum parayı kazanmaya çalışıyoruz. O yüzden hepsini bir paket halinde satacağım. Ve açık konuşmak istiyorum. Koleksiyonun geri kalanını almadan o kitabı alamazsın.
2: Vicky'nin mülkü neredeyse tamamen boşaltılırken ekip evde son rötuşları yapıyor. Ben de eskiden ahırın olduğu arka tarafa gideceğim. Onu yıktık, çürümüş tahtaları attık ve değerli olanları sakladık. Bulduğum bir alıcı bunları bizden almak isteyebilir. Pekala, işte yerde bir ahır var.
13: Harika.
2: Uzun tahtalar, orta boy tahtalar, kısa tahtalar var.
13: Yani bunlar tam da aradığım türden şeyler. Tabii ki bunların üzerinde biraz çalışılması gerekecek. Tıraşlanacak ve zımparalanması lazım. Gördüğün gibi bazılarının biraz daha yükseltilmesi gerekiyor.
2: Evet, burada çimlerin arasında yaklaşık 20 tane olduğunu söyleyebilirim. Yani bunları kesebilirsin.
13: Evet.
2: Bu duygusal bir fiyat olabilir. Müşterilerime de söylediğim gibi eşyalara duygusal bir fiyat biçmeyin. Ama dostum, bunu ben indirdim.
13: Evet.
2: O yüzden levha başına 50 dolardan başlayalım. 70 tahta varsa 3500 dolar eder.
13: Biliyorsun her tahta için muhtemelen 10 dolara yakın bir rakam olmalı.
2: Ve parça başı 10 dolar kesinlikle olmaz. peki 35 dolar?
13: Sen yüklersen 30'a ne dersin peki?
2: Aracın var mı?
13: Araç var.
2: Senin için yüklerim dostum.
13: Mükemmel.
2: Harika, anlaştık, harika, yapalım şunu. Ahırı sattık. Tamam Vicky, yaptığımız işin tümünü görme zamanı.
11: Heyecanlıyım.
2: Bunu hak ediyorsun. Senin adına
11: teşekkür
2: heyecanlıyım.
11: Ederim.
2: Pekala, işte ilk oda.
11: Aman tanrım, şunun büyüklüğüne bak.
2: Evet.
11: Aman tanrım, bu oda ne kadar büyük.
2: Ve pencereler. Görebilirsin.
11: Üzerlerinde plastik poşetler
2: evet.
11: vardı. Yıllardır dışarı bakmamıştım.
2: Artık ışığın içeri girmesinin zamanı.
11: Kesinlikle Matt.
2: Nasıl hissediyorsun?
11: Harika hissediyorum.
2: Tamam. Önden buyur. Şuna bir bak.
11: Matt. Hadi ama. Bu inanılmaz.
2: Ben
11: İnanılmaz.
2: Bayıldım. En son ne zaman burada yemek yedin?
11: 15 yıl önce.
2: Ailenin bu evde kutlama yapmasını istiyorum. Burası şükran günü için bir oda, öyle değil mi?
11: Bu evle gurur duymak istiyorum gerçekten. Daha önce gurur duyacak pek bir şeyim yoktu. Şimdi gurur duyacak çok şeyim var. Burası sonsuza kadar benim evim olacak.
2: Anladım.
11: Sonsuza kadar.
2: Tamam. Yukarı çıkmak ister misin?
11: Evet, isterim.
2: Hadi gidelim. Gel. Tamam. Girişe bak. Gerçek bir oda gibi.
11: Vay canına. Bu zemini hiç görmemiştim. Hiç görmemiştim. İnanılmaz.
2: Düşündüğümden çok daha büyük.
11: Oda, atmosfer... Umudum var, taşınabilirim.
2: Evet.
11: Buraya gelip endişelenmiyorum. Sakin hissediyorum, rahat hissediyorum. Yani...
2: Bir şeyler yapmaya hazırsın.
11: Çok hazırım Matt. Bu harika. Para artık o kadar önemli gelmiyor. Şuraya bak. Ne yaptığını gör. Benim için ne yaptığını gör. Para önemli değil. Evimi geri verdin. Yuvamı verdin. Matt... Bunu hiç kimse yapamazdı. Benim için ne yaptığına bir bak.
2: Cesaretini toplayıp bizi aradın. Ve bizi aramak için ne kadar cesaret gerektiğini bir düşün. Bir grup yabancıyı evine aldın sen.
11: Artık yabancı
2: evet,
11: değilsiniz.
2: Evet, artık değil, bizi tanıyorsun. O riski aldığın için ödülü de hak ettin. Ve bence bunu hatırlaman gerekiyor. Bu büyük bir risk.
11: Bunu tek başıma yapamazdım. Hiç yapamadım. Ama yardıma ihtiyacım olduğu an... Biri geldi ve doğru insanları aradım.
2: Kocaman eski garaj.
11: Aman tanrım. Aman tanrım, burayı bir oyun odasına
2: oyun
11: çevireceğim.
2: Odası.
11: Bilardo masası.
2: Bu çok eğlenceli olur.
11: Tilt makineleri.
2: Yakışır.
11: Küçük bir bar.
2: Bayıldım, bayıldım. Pekala, rakamları duymaya hazır mısın? Madeni paralar, altın sattık. Beyzbol kartlarını sattık. Hatta bir ahırın yan tarafındaki tahtaları bile sattık. Ama çizgi romanlara gelince inan ya da inanma, Mike tüm koleksiyonu tek seferde sattı. 25 bin dolara. Çok fazla şey sattık.
11: Teşekkür ederim.
2: İster inan ister inanma, toplam satış tutarı 60 bin dolardı. 60'a 40 oranında paylaştık. Evet, ne dersin? Şimdi arkadaşlarla konuştum. Bu evi gerçek bir yuva haline getirmene gerçekten yardım etmek istiyoruz. Bu yüzden ilk talebine geri döneceğiz ve 80'e 20 oranına. Bu da sana 38.400 dolar, bize 9.600 dolar demek. Her kuruşunu hak ediyorsun.
11: Teşekkür ederim.
2: Bunu yapmayı seviyorum. Ama bu seferki biraz özel. Al bakalım.
11: Aman Tanrım.
2: Çok fazla olduğu için cebine giremeyecektir. Bu senin.
11: Matt, teşekkür ederim. Evimi yeniden yuvam haline getirdiler. Paranın her kuruşu bu eve gidecek. Matt ve ekibi olmasaydı başaramazdım.
2: Bunu çok seviyoruz. Seni seviyoruz. Senin
11: teşekkür
2: adına
11: ederim.
2: Çok mutluyuz. Biliyorsunuz buraya geldiğinizde Vicky'nin tek derdi paraydı. Ama sonunda tek istediği bir sarılma oldu. Hayatını geri kazandı ve biraz para kazandı. Sırayla. Ne kadar teşekkür etsem az. Bir daha sarıl bana. Her zaman önemli olan rakamlar değildir. Bazen insanlara yardım etmek önemlidir. Ama bu hafta ikisini de yapabildik. İyi para kazandık ve gerçekten iyi bir insana daha fazla kazandırdık.
14: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
15: Ne?
16: Kazancım net, sigortam net.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
18: Servis geldi. Çanta hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
19: Hesap kurduk.
17: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
19: Hesap kurdu.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
22: Geceliği 4200 lira.
23: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
24: Trivago.
22: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
24: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
25: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
22: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
24: Tekrar söylememe gerek var mı?
25: Otel mi? Trivago.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.
26: Hesap basit, hesap basit.
17: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
27: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
31: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
27: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Yangını kasıp kavuran orman yangınları.
28: Tehlike çok büyük.
29: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
30: Olamaz mı?
29: 10 dakika içinde.
27: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
31: Hava çok sıcak. Ve yangın çok hızlı yayılıyor.
30: Bu gerçekten dehşet verici.
28: Bu yangın her şeyi yok edebilir.

0: Olivia.
1: Efendim. Şuraya bak. Laneti olsun.
0: Yanında ülkeye çok fazla tütün ürünü getiriyor.
1: 27 karton. Bu 25 fazla.
2: Ne getirmişti? Amfetamin mi? Bazen büyük miktarda yasak madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Köpek onların sorumluluğunda. En kötü ihtimalle ötenazi yapılacak.
3: Bu ticari kullanım için.
4: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
5: Grans Bevakarna Sverre'de İsveç'in sınırlarını izlemek ve korumak için yapılan çalışmalara dair eşsiz bir bakış açısı elde ediyoruz.
6: Dışarı çık ve sana dediğimi yap.
3: Ben burada yasaklı madde arıyorum.
2: Nedir bu?
7: Bilmiyorum.
2: Hadi ama aptal değilim ben. Söyle bana nedir bu?
8: İşte bu. İnanılmaz bir his. Çok fazla uyuşturucu var.
5: Her gün görevlerini yapmaya çalışırken birbirinden farklı birçok ilginç durumla karşılaşan insanlarla tanışıyoruz.
8: Lanet olsun, bu şey beni yaktı.
0: Ne dedin?
8: Bu şey beni yaktı.
0: Gözüne mi kaçtı?
3: Nereden geliyorsunuz?
8: Buraya havaalanından geliyorum.
5: Ve insanların ülkeye sokmaya çalıştığı çok tuhaf şeylerle karşılaşıyoruz.
3: Yani bu bir çeşit ilaç mı oluyor?
7: Eşek dışkısı olduğunu söylediler.
3: Tamam.
9: Bu nedir? Tabut mu?
7: Tabut, evet.
9: Tamam.
2: Radyasyon çok yüksek. Geri çekilelim.
3: Bu kaçakçılık çok ciddi.
2: Nelerin yasal olduğuna ben karar veririm.
5: Doğru. Bu İsveç gümrük kontrol. Ve onların görevi İsveç'in sınırlarını kontrol etmek.
8: Yasak maddemi geri alabilir miyim?
3: Maalesef hayır.

0: Her gün İsveç'i ziyaret eden binlerce yolcu Arlanda'nın geliş salonunu dolduruyor. Ve hangi insanları kontrol edeceğinizi seçerken bazı püf noktalara sahip olmakta fayda var.
1: Yolcuları daha iyi gözlemlemek için sık sık görüş açısı iyi olduğundan burada duruyorum. Çeşitli davranışlara bakmaya çalışıyorum veya kontrol noktasında durduğumdan daha fazlasını burada görebiliyorum. Karar vermek için fazla zamanım yok. İnsanlar çok hızlı geçiyor. Burada insanlara bakmak için daha fazla zamanım var.
0: Mimi hareketleriyle dikkat çeken yolcuları ararken, Teres çoktan şüphelendiği bir adamı durdurmuş ve kontrol için içeri almış bile.
2: Bavulda birkaç tütün ürünü var. Ayrıca gümrüksüz bir poşette de tütün ürünü var. En azından birkaç paket.
3: Evet, bence oldukça fazla paket.
2: Çantalarını röntgenle incelerken ekranda her çantada en az birkaç paket olduğunu görebiliyorum. Söylediğim gibi kişi başı bir paket tütün ürünü sokabilirsiniz. Ve bir litre içecek getirmenize izin veriliyor.
0: Adam Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeden seyahat ettiği için kişi başı sadece 200 adet tütün ürünü getirebilir. Ve Teres gümrüksüz alışveriş çantasında çoktan 6 paket yani toplamda 1200 adet ürünü buldu bile.
2: Bu tütün ürünleri kimin?
4: Bunları genelde ben içerim. Bir kısmı da arkadaşlarım için alındı.
2: Arkadaşlarınız için mi? Ama bunları siz mi getiriyorsunuz buraya?
4: Evet.
2: Evet?
4: Evet.
3: Tesan sor bakalım. Bu senin mi yoksa onun mu?
4: Benim.
3: Sizin mi?
4: Hı-hı.
3: Tamam güzel. Bunu şuraya koyun lütfen.
2: Adam karısıyla birlikte seyahat ediyor ve meslektaşım Olivia kadını kenara aldı ve şimdi onun çantalarını kontrol ediyor.
0: İki çantanın da tütün ürünü kolileriyle dolu olduğu görünüyor ve bu sıkıntı bununla da bitmiyor.
2: Olivia.
3: Efendim.
2: Burada daha fazla var.
3: Şuraya bak. Vay canına.
2: Çantaları açtığımda her çantada tütün ürünü kartonları görüyorum. Bu adam ve karısı ülkemize çok fazla tütün ürünü getirmişler.
3: 27 karton. Bu 25 fazla.

0: Alkollü içecek var mı?
1: Sadece 3 tane var.
0: 3 tane mi? Başka yok mu?
1: Yok.
0: Hızlıca bakacağım. 3. şeride geçer misiniz lütfen?
1: Tamam.
0: Bugün Larnaken'deyiz. İskandinav ülkelerine yasak madde giriş noktalarından biri. Bu aracı incelemeye alıyoruz. Sanırım bir şeyler bulacağız. Teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Kontrol tamamlandı. Az önce bir aracı kontrol etmeyi bitirdim ve meslektaşlarımın İsveç plakalı, içinde 3 kişi bulunan bir arabayı tespit edip arabada bir şey bulduklarını duydum. Bu yüzden inceleme için onlara katılmaya gidiyorum.
2: Hadi herkesi arayalım.
0: Evet. Üstünde ne vardı?
3: Mal dedi.
0: Yasak madde mi?
3: Hayır, emin değilim.
0: Türü belli mi?
4: Belli değil.
0: Evet, yasak madde. İçeri geleceksiniz. Bu kontrol çok hızlıydı. Patrick ceplerini boşalttı ve bir torba beyaz toz çıkardı. Bu araba garaja götürülecek ve şahısla ilgilenilecek.
5: Toz taşıyan şoför kontrole getirilir ve yolculardan biri Lars'la birlikte gelmek zorundadır. Böyle bir önlem almak zorundalar çünkü yasa dışı bir şey taşıyan sadece şoför olmayabilir.
6: Dilimizi biliyor musun?
3: Birazcık.
6: Biraz mı?
3: Evet, biraz.
6: Üzerinde yasaklı madde var mı?
3: Affedersin, anlamadım.
6: Yasaklı madde.
3: Hayır,
6: İçmek
3: hayır.
6: İçin hap falan.
3: Hayır.
6: Durun.
3: Hayır.
6: İç çamaşırınızda da mı yok?
3: Hayır, yok.
6: Tamam.
0: Bu insanlar birbirine uymuyor. Onları anlayamıyorum. Bir tanesi İsveççeyi gayet iyi konuşuyor. İkisi ise İtalyanca biliyor. Bir de köpek var. Oturup bekleyebilirsiniz. Köpeği de tutabilirsiniz. Arabada yasak madde var mı? Toz ya da hap.
2: Hayır, hayır. Bu başka bir şey. Daha masum.
0: Tamam. Bazen büyük miktarda madde kaçakçılığı yaparken insanlar araçlara köpek koyuyorlar. Ve araçta köpek olunca bizim köpeklerimizin bir şeyi tespit edemeyeceğini düşünüyorlar. Bu nasıl desem, saçmalık. Bu eski model bir araç. Depoyla bagaj arasında büyük bir boşluk var.
2: Bagaj ve arka koltuk arasında.
0: Teddy bagaja ilgi gösterdi. Bu modelin gizli bölmelerle donatıldığını biliyoruz. İçinde yasak madde olup olmadığını en hassas şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.
5: Niklas ve arkadaşları arabada daha fazla yasak madde ararken, Patrie, sürücünün getirdiği ve arabada bulunan şüpheli yasak maddeyi inceleyerek türünü belirleme görevi verildi.
3: Bakalım, hızlı bir test yapıp sonuç alıp almadığımıza bakacağız. Ölçüm için lazer ışını kullanıyor ve cihaza entegre edilmiş bir kütüphanesi var. Bu yüzden toz ya da hap temel maddelerini hemen tanıyor. Sonuç aldık. Ve gördüğünüz gibi toz yasak madde için pozitif çıktı. 4 kullanımlık bir yasak madde poşeti. Ambalajıyla birlikte 3,5 gram geliyor. Niklas, hızlı test yaptım. Toz kökenli yasak madde pozitif çıktı.
0: Toz kökenli,
3: evet.
0: Tamam. Patrick, toz kökenli için pozitif sonuç aldığını söylediğinde biraz şaşırdım. Hap kökenli demişti. Ve bu yolcu için daha kötü. Çünkü toz kökenlinin cezaları çok daha yüksek. Hapis cezası da var ve gözaltına alınacak. Bunu hemen bildirelim. Kafasının iyi olup olmadığından emin olmak için göz muayenesi yapacağım. Ele geçirmeler her zaman eğlencelidir. Az miktarda yasak madde bulduk ve aramaya devam edeceğiz. Eğer yanında varsa daha fazlası da olabilir. Bakmaya değer.
7: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
8: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
9: Sana mi, sana da bir tane.
8: Bakın yine istemiyor.
10: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Mis gibi karamel kokuyor.
16: Servis geldi. Çantam hazır mı?
17: Herkese yetişiyorsun.
9: ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Arlanda'daki tütün ürünü müptelalarından uzakta, Öresund Köprüsü'ndeki ekip güzel havanın tadını çıkarırken Danimarka'dan gelen trafiği incelemeye devam ediyorlar.
1: Arabada

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan pas. Magnum, pas peşindeysen.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
6: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz mı?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Arlanda'da bagaj bantları yavaş yavaş boşalıyor. Thomas ve Urban havaalanının iniş bölümünden ayrılırken gümrük kontrolünün önünden geçen herkesi izliyor.
1: İstanbul uçuşunu izliyorum. Yolcuların çoğu ayrıldı. Tek başına kalan bir kişi beliriyor. Sadece İstanbul mu?
2: Evet.
1: Ne kadar süredir oradaydın?
2: 3 gün.
1: 3 gün mü?
2: Evet.
1: Bavullarınızı cihaza alalım.
0: Adamın İstanbul'daki kısa süreli kalışı ve çok fazla bagajı olması Urban'ı meraklandırıyor.
1: Büyük çantasında kıyafetler görüyorum. El bagajında da oldukça fazla sayıda ayakkabı olduğunu fark ediyorum. Bunların oldukça pahalı kıyafetler olabileceğinden şüpheleniyorum. O yüzden araştıracağım. Çantaları incelerken meslektaşlarımdan yardım alıyorum.
3: Sizin kıyafetleriniz mi?
2: Eşim için, hediye.
3: Eşiniz için mi? Hediye mi?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Çocuklarım için.
3: Çocuklarınız mı? Sizin için çok büyükler.
2: Hayır, benimkiler. 43 numara.
3: 43 numara sizin mi?
2: Evet, benim.
3: Demek öyle. Çantaları açtığımızda çeşitli tasarımcı kıyafetleri görüyoruz. Çok pahalı tasarımcı ürünleri bunlar. Bunlar gerçekten orijinal ürünlerse toplamda oldukça yüksek bir değerden bahsediyoruz. O yüzden bunu incelememiz gerekiyor. Avrupa Birliği dışından bir ülkeden seyahat ediyorsa kişisel kullanım için olduğu sürece 4700 kron değerinde mal getirebilir. Getirdiği markalar inanılmaz derecede popüler. Hepsini açtıktan sonra ne kadar bir miktarla karşı karşıya olduğumuzu göreceğiz.
2: Pazardan aldım. Hepsinin fişleri mevcut.
3: Adam bu eşyayı kişisel kullanım için satın aldığını söylüyor. Kişisel kullanım için olduğuna inanmakta zorlanıyorum doğrusu. Eğer bunları satmayı planlıyorsa bu bir gümrük ihlalidir. Bunun için soruşturma başlatmam gerekir. Bu ticari kullanım için mi?
2: Hayır.
3: Bunları satıyor musunuz?
2: Hayır. Bunların hepsi benim bedenime göre.
3: Hepsi sizin bedeninize evet. göre mi? Pekala. Yani bunlar siz ve aileniz için mi?
2: Benim için, ailem için, bir kısmı da arkadaşlarım için.
3: Yani bunlar kişisel kullanım için mi? Kişisel kullanım için mi? Buraya gelin. Hepsi kişisel kullanım için mi?
2: Evet.
3: Bu sizin için mi?
2: Evet.
3: Siz ve aileniz için mi?
2: Evet, ailem, kızım, eşim, benim, bir kısmı da arkadaşlarım için yani.
3: Bence bu kadar çok eşya sanki...
2: Yani...
3: Ne bileyim...
2: Bakın, yani... X-Large. X-Large, işte XX-Large. Bunların hepsi benim yani. Hepsi benim.
3: Yani bunlar aileniz ve eşiniz için mi? Eşiniz ekstra büyük beden mi giyiyor?
2: Evet, karım da benim gibi şişman.
3: Hiç fişiniz yok mu? Sadece nakit ödediniz. Öyle mi aldınız yoksa? Sadece nakit.
0: Arlanda'da Teres, İsveç'e giren bir çifti kontrole getirdi. Çok fazla tütün ürünü getirmişler. Bulunanlar yasal sınırın çok üzerinde.
4: Bu tam 27 karton. Vay canına. Bu 25 karton fazla.
5: Bir sorun var.
4: Evet.
5: Tütün ürünü miktarını görünce ilk düşüncem belki de bunları satıp para kazanmayı planlıyor olmasıydı. Bir sorun var. Bu tütün ürünleri niçin?
6: Arkadaşlarımın çoğu tütün ürünü içiyor. Birlikte çalışıyoruz. Ülkeye gelirken tütün ürünü istediklerini söylediler. Amaç birbirimize yardımcı olmak. Bunlar sadece kişisel tüketim için.
5: Kişisel tüketim mi?
6: Evet.
5: Bunları arkadaşlarına satmayı mı planlıyorsun?
6: Hayır, hayır, hayır.
5: Adam kişisel kullanım için olduğunu söylüyor. Bir arkadaşına bir karton verebilir ama günde 1,5 paket tütün ürünü içtiğini söylüyor. Bu yüzden hepsi bitecek. Bence adam güvenilir görünüyor. Bu konuda ona kesinlikle güveniyorum.
4: Yine de çok fazla.
5: Hı-hı.
4: Hepsini kendiniz mi içeceksiniz?
6: Evet. Günde 1,5 paket tütün ürünü içiyorum. Ve arkadaşlarım dedi ki biraz tamam, da onlara...
4: Peki. Pekala.
6: Evet.
4: Bütün bunlardan belki meslektaşım zaten söylemiştir ama sadece bunu ülkemize getirmenize izin var.
6: Evet,
4: bir tane
6: bunlar.
4: Getirmenize izin veriliyor.
6: Evet.
4: Sadece bunu getirmeliydiniz. Bu kadarı biraz fazla.
5: İnsanlar genel olarak ithalat kurallarını kontrol etmede kötüler. Seyahat ederken ne kadar getirebileceğini çok az kişi biliyor. Bu sefer 5040 tane. Tütün ürünü çok fazla getirmişsiniz. Oo. Ne getirebileceğinizi görmek için çizelgelerimizi kontrol ediyorum. Bu miktar tütün ürünü ve içecek için ne olacağına bakıyorum. Normalde büyük bir suç, yani yaklaşık 60 gün hapis cezası. İnsanların çok fazla tütün ürünü getirmesi yaygın, ancak genellikle bir veya iki karton fazla oluyor. Bu kadar çok karton pek yaygın olarak gördüğümüz bir şey değil.
0: Adam para cezasına çarptırılıyor ve elbette tüm tütün ürünlerini almadan gümrükten ayrılıyor. Sadece kendinin ve karısının getirme hakkına sahip olduğu iki kartonu yanına alabiliyor.
5: İşte.
2: Çok teşekkür ederim.
5: Çok teşekkür ederim. İşimiz bitti.
2: Benim için kötü şans.
5: Evet, kötü şans. Evet. İsveç'ten yeni tütün ürünü alın. Böylece
2: teşekkür
5: devlet
2: ederim.
5: Biraz para
2: Hoşça
5: kazanır.
2: Kalın.
5: Ne dersiniz?
2: Hoşça kalın.
5: Evet, kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Sol taraftan dışarı çıkabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.
2: Hoşça kalın.
5: Fazladan getirdiği 5040 adet tütün ürününe el koydum. Belki tütün ürünsüz kalacağından ciğerleri biraz daha iyi hisseder. Yani bu adam için bu iyi bir şey oldu. Bunları götürüp imha edeceğiz. Yakılacaklar. Tütün ürünü içerken yaptığınız şey de bu zaten. Ama şimdi hepsini birden yakacağız.

0: Seres tütün ürünleriyle ilgilenirken Niklas ve meslektaşları şüpheli buldukları bir arabayı durdurdu ve köpeği olan 3 kişiyi incelemek için alıkoydu.
1: İçeri gelin lütfen.
0: Şimdi arabalarını kontrol ediyorlar. Çünkü içinde daha fazla yasak madde saklı olabileceğini düşünüyorlar.
1: Arabada yapılmış olan değişiklik arıyorum. İçinde bir şey var mı diye yedek lastiği de kontrol ediyorum. Boş görünüyor. Eski hurda arabaların gizli bölmeler için birçok potansiyel yeri vardır. Bu model arabada daha önce de saklanmış şeyler buldum. Bu yüzden nereye bakacağımı ve nereye vuracağımı iyi biliyorum. Sesten içeride bir şey olup olmadığını anlayabiliyorum. Bir el feneri ve bir kama çok işe yarar. Bu araba ayrıca benzin kokluyor. Belki benzin deposunda bir şey saklıdır veya araba sadece eskidir. Birçok eski araba küçük sızıntılar nedeniyle benzin kokabilir. Belki sadece eski olduğundandır.
2: Gerçekten çok kötü durumda.
3: Bu düğmeye basıp bir şey olup olmadığını göreceğim.
1: Paddy arabayla ilgileniyordu ve üzerinde bazı şeyler vardı. Arabada yasak madde de vardı. Bu Paddy'nin ilgisini açıklayabilir. Köpeğin pasaportunu bulan oldu mu?
3: Hayır, adam pasaport olduğunu söyledi.
1: Peki pasaport nerede?
3: O kadar ilerleyemedik. Gösterecekti ama...
1: Şimdiye kadar bulmuş olmalıydık.
3: Öyle değil mi?
1: Yanlarında bir de köpek var. Ve köpeğin pasaportu veya bazı resmi belgeleri olduğunu söylüyorlar. Ama burada buna dair hiçbir şeyi bulamadık. Köpeğin hangi aşılarının olduğunu bilmiyoruz. Kaçakçılık suçu olabilir. Başka bir şey bulamazsak taşıyanı tutuklayıp diğerlerini serbest bırakacağız. Ama köpek içeri giremez tabii.
2: Hayır.
1: Pasaportun var mı? Var mı? Pasaportun varsa girebilirsin. Yoksa seni alamayız. Bana kızma, tamam mı? Köpekten de onlar sorumlu. Devam edemez. Köpek sınır dışı edilecek. Onu ülkeden çıkarmak zorunda kalacaklar. Köpekle hiçbir ilgilerinin olmadığını söyleyebilirler. Bu durumu değiştirebilir. En kötü ihtimalle ötenazi yapılabilir.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım Net, sigortam Net.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara dut sorbe ve

0: başka.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: Eşim bana şaşalı bir pırlanta almış. Rengim değil. Neyse ki Atasay'dan almış. Gittik, benlik renklerden biriyle değiştirdik.
3: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
4: Tehlike çok büyük.
5: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
6: Olamaz ne?
5: 10 dakika içinde.
3: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
7: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
6: Bu gerçekten dehşet verici.
4: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
3: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da da var.
16: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
14: Trivago'da o da var.
17: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
18: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
14: Tekrar söylememe gerek var mı?
17: Otel mi? Trivago.
19: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
20: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Mutlaka.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
2: Arlanda'da Türkiye'den gelen bir adam yepyeni kıyafetlerle dolu çantaları olduğundan inceleme için durduruldu. Bunların ailesi için olduğunu söylüyor. Ancak Urban ve Thomas öyle olmadığını düşünüyor.
3: Kıyafetlerini inceliyoruz. Miktarı kontrol etmek istiyoruz. Bunun ticari amaçlı olduğunu ve satılacağını düşünüyoruz. Seyahati sırasında ne yaptığını ve bu kıyafetlerle amacının ne olduğunu bir şekilde belirlememiz gerekiyor.
4: Bunları özel olarak aldım.
3: Bireysel olarak seyahat ediyorsanız ve ticari amaçlı değilse 4700 kron değerindeki eşyayı gümrük vergisi ödemeden getirebilirsiniz. Bunlar bir mağazada satılmak üzere getirilen eşyalarsa değerli her şeyi beyan etmeniz gerekir. Bunlar gerçek eşyalarsa yüz binlerce kron değerindedir.
4: Hayır, bilmiyorum. Yani bunların hepsini alırken yaklaşık olarak 3300 kron ödedim ben.
3: Evet.
4: Oradaki bir pazarda.
3: Evet. Ve bunun kişisel kullanım için olduğunu söylüyorsunuz. Ailenize ve çocuklarınıza falan vereceksiniz. Değil mi?
4: Evet, seyahat ederken ucuz bir şey bulursanız iki ya da üç tane alırsınız. Yani bir tane almak yerine iki ya da üç tane alırsınız.
3: Marka ihlali ne demek biliyor musunuz?
4: Ne?
3: Marka ihlali diyorum.
4: Nedir o?
3: Bu sizin yaptığınız gibi tasarımcı kıyafetleri evet. Satın aldığınızda bunların sahte olması durumudur. Kişisel kullanım için sahte ürünler satın alabilirsiniz. Kurallara göre kişisel kullanım için az miktarda sahte kıyafet veya eşya getirmenize izin veriliyor. Ancak sahte ürünleri satmayı düşünüyorsanız bu ciddi bir ihlal olabilir ve kurallara göre bu yasak. Ve bu kesinlikle gümrüğün olumlu bakmadığı ve engellemeye çalıştığı bir şey. Bunun ticari amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Yani bunu satacağını düşünüyoruz. Bunu satacaksınız. Öyle değil mi?
4: Hayır, hayır, hayır. Bunlar benim ailem için.
3: Maalesef bu konuda onunla aynı fikirde değiliz. Sonunda getirdiği bütün eşyaya el koymak zorunda kalacağız.
4: Yani biliyorum ama size söylemiştim. O kadar da fazla değil.
3: Hayır. Ama en azından ne olacağını biliyorsunuz. Bu kontrolün sonucu olarak burada önemli bir marka ihlali olduğundan takip etmeye karar verdik. Bunlar ticari amaçla ve satılmak üzere alınmış eşyalarsa gümrük ihlali yapmış demektir.
4: Tamam.
3: Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Hayır.
3: Harika.
4: Tamam.
3: Bol şans. Şimdi biliyorsunuz, bunu toplayın ve çıkın.
4: Tamam. Hoşça kalın.
3: Hepsi tamam. 37 parça giyim eşyasına el koyduk. 45-48 tamam.

0: Gümrük memurlarının işinin büyük bir kısmı kalabalığın arasında dikkat çeken yolcuları kontrol etmekten ibarettir. Ve havaalanından çıkarken gümrük kontrolünden aceleyle geçmeye çalışırsanız eve ulaşmanız tahmin ettiğinizden biraz daha uzun sürebilir.
1: Bunun için vaktim yok.
2: Çok stresli görünüyor ve hemen dikkatimizi çekiyor. Kısmen bu yüzden inceleme için onu seçiyoruz. Ne zamandır yoktunuz?
1: 4 gündür.
2: 4 gün mü?
1: Bunları almak için.
2: Peki bunu almak için mi? Kimin için aldınız?
1: Ailem için.
2: Aileniz,
3: bunu açabilir misiniz lütfen?
1: Sadece açayım mı?
3: Sadece açın.
1: Tamam, pekala.
3: Tamam. Ben size yardım edeyim.
1: Taksiye bineceğim. Merkez istasyonuna gidiyorum.
3: Taksi şu anda sizi bekliyor mu?
1: Hayır, taksi çağırmadım.
3: Anlıyorum.
1: Bana otobüs olmadığını söylediler.
3: Tamam, evet.
1: Yani otobüse taksiyle gideceğim. Zamanında yetişemeyeceğim maalesef.
0: Julia aradığı çantada yasa dışı bir şey bulamıyor. Ve adam hala otobüse yetişme konusunda çok gergin ve sürekli söylenip duruyor.
2: Bunu kapatmamıza yardım edebilir misin lütfen?
1: Evet, hiç kolay değil.
2: Hayır, çok fazla doldurulmuştu. Birbirimize yardım edeceğiz.
1: Teşekkür ederim yardım ettiğiniz için. Bunun için fazladan ağırlık ücreti ödedim. Bastırabilir misin lütfen?
2: Evet.
1: Tamam, evet.
2: Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ekstra ağırlık ücreti ödedi. O zaman daha büyük bir bavula da ihtiyacın var. Eşyayı bu kadar dolduramazsınız. Elimizden geldiğince yardımcı olacağız.
1: Kaldırır mısınız?
2: Evet. Ona elimden geldiğince yardımcı olmak için vücut ağırlığımı kullanmalıyım.
1: Hayır, kapanmıyor.
3: Kabul etmeliyim, iyi istiflenmiş.
2: Evet. Hay aksi. Kıyafetleri katlamanıza yardım edeyim mi?
1: Önce bunu alta koymayı deneyelim mi?
2: Evet.
1: Acele etmeye çalışıyorum çünkü taksim var.
3: Bunu neden bantladığını anlıyorum. Bu asla...
2: Alnınızda ter damlaları belirir ve sonra bir şeyin kırıldığını gösteren klik sesini duyarsınız. Komik ama aynı zamanda ona acıyorum. Otobüsüne yetişmek için acele ediyor ve çok fazla eşya doldurmuş. İşte oldu.
1: Bakalım kapanacak mı? Bantlamaya başlayın lütfen.
2: Parmaklarınıza dikkat edin. İşte.
0: Çantaları kapatmak için epey uğraştıktan sonra sonunda son çantayı da kapamayı başarıyorlar. Ama stresli Norveçli için zaman daralıyor.
1: Taksiye binecektim ben.
2: Ne?
1: Sanırım geç kaldım. Taksiye de otobüse de.
2: Saat 17.50 mi?
1: Evet, merkez istasyonundan.
2: Sizi içeri almasaydık bile yetişemezdiniz. Zaman konusunda çok iyimsermiş. Kontrol başlamadan Landvetter'den merkez istasyona gitmek için sadece 20 dakikası vardı. Ve bu kadar kısa sürede gidebilmesi neredeyse imkansız.
1: Durum bu. İyi çalışmalar.
3: Umarım sağ salim gidersiniz.
1: Kendinize iyi bakın. Peki, teşekkür ederim.
2: Çantalar aşırı dolu. Bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Çantaların üzerine yatmak zorunda kalınca oldukça komik oluyor. Ama evet, her şey yolunda. Vardiyanın sonunda biraz egzersiz yaptık.
4: Bayım, lütfen.
0: İspanya'dan gelen bir adam inceleme için durduruldu. Davranışları Thomas'ta kontrol etme isteği uyandırdı.
4: Dilimizi biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Peki İsveççe ya da İspanyolca? Tamam. Mükemmel. Bavullarınızın içine bakmak istiyorum. O tarafa geçin lütfen. İsveç'te mi yaşıyorsunuz?
3: Evet.
4: Peki, tamam. İspanya'dan çok fazla yasaklı madde geliyor. Onların yasak madde politikaları tamamen farklı. Bitki kökenliler genellikle oradan geliyor. Başka bavul yok mu? Sadece bu mu?
3: Hayır.
4: Tamam. Zaragoza ne kadar süreydi? 1 gün, 2 gün, 1 hafta?
3: 2 gün.
4: 2 gün mü?
3: Evet.
4: Bunu ilginç buldum. Çok kısa kalmış. Belki tatil için değil, eve bir şeyler getirmek için gitmiştir. Böyle bir durumda biz gümrük memurları hep böyle düşünüyoruz. Zaragoza'da ne yaptınız?
3: Eşim.
4: Eşiniz mi?
3: Evet.
4: Tamam, eşiniz Zaragoza'da mı yaşıyor? Onunla orada mı tanıştınız? Eşinizle Zaragoza'da mı tanıştınız diyor.
3: Evet.
4: Neden çok sim kartınız var? 6 tane sim kartınız var. Neden?
3: Yani...
4: Neden?
3: Bu iyi değil. Hayır, bu olmadı.
4: Bunlar neden var?
3: Felaket. Özür dilerim.
4: Bu çok fazla telefon kullandığını gösterebilir. Gümrük açısından suç faaliyetine karıştığınız için sürekli olarak sim kart değiştiriyor olabilirsiniz. Elbette suç faaliyeti olmak zorunda değil. Ama bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorum. Beklediğim bu. Poliste sorun mu var? Poliste sorun mu var?
3: Hayır, hayır.
4: Gümrükte sorun mu var? Biz gümrüğüz.
3: Hayır.
4: Sorun yok mu? Tamam. Pamuklu çubuk hazır mı? Bir kontrol edin. Birkaç pamuklu çubukla kalıntı olup olmadığını görmek istiyorum. Yasak maddeyle teması olup olmadığını hızlı bir şekilde öğrenmek için pamuklu çubuk kullanıyoruz. Çok hassas ölçümler yapan bir makineye yerleştiriyoruz. İyi görünüyor mu?
5: Toz kökenli.
4: Ne kadar?
5: 349.
4: Yasaklı maddeye temas ettiniz mi hiç?
6: Çantaları buraya koyabilirsiniz.
2: Evet, elbette.
6: Başlatabilir misiniz?
0: Bu sırada Nyköping'deki Skavasta Havalimanı'na Arnavutluk'tan bir uçak indi.
6: Arkadaşınızla mı kalacaksınız yoksa otelde mi?
2: Hayır, onların evinde.
6: Tamam. Yalnız yürüyen bir kadını durdurdum. İsveç'e ilk ziyareti olduğunu söylüyor. Bir arkadaşıyla buluşacak ve birkaç gün geçirecek. Çok fazla eşyası yok. Yanında az bagajının olması beni kuşkulandırdı. Yanınızda bir çeşit ilaç mı var? İlaç mı, vitamin mi?
2: Evet, tabii ki kullanıyorum.
6: Tamam, şuna hızlıca bir bakayım. Bir çeşit ilaç dediniz, öyle değil mi?
2: Evet, evet. Spor yaptığım için.
6: Ne sıklıkla antrenman yapıyorsunuz?
2: Haftada 6 gün. Sadece bir gün dinleniyorum ve burada da yapıyorum.
6: Hmm, güzel.
2: Teşekkür ederim.
6: Aklımda alarm zili çalıyor. Tamam, bu bir tür doping olabilir mi diye düşünüyorum. Ne olduğunu görmek için biraz arama yapacağım. Sodyum sorun değil. Bu ilaçlarla alakalı bir reçeteniz var mı?
2: Hayır, yanımda yok. Hepsi açılmış. Ben aldım, aylardır kullanıyorum. Hepsinin yarısı bitmiş.
6: Bunları eczaneden mi alıyorsunuz yoksa doktordan mı?
2: Bunların güvenli ve sağlıklı olduğunu söyleyecek biri gerekiyor tabii.
6: Peki doktorun verdiği o reçete telefonunuzda yok mu?
2: Hayır. Çok eskiler, yeni değiller.
6: Arkadaşlar, sizi buraya alabilir miyim? Bunları internette arıyorum. Bunun doping olup olmadığını merak ediyorum. Genellikle ayı olduğunda doping sayılır.
7: Kontrol ediyorum.
6: İnternette arıyorum. Doping ilaçlarının birkaç farklı adı olabiliyor. Sonra bir şey değiştirip farklı bir isim veriyorlar. Kontrol etmek çok zor. Bu maddenin kesinlikle yasak olup olmadığını bilmek istiyorum. Böylece kurallara uygun bir şeye el koymamış olurum. Doping maddesi olduğunu düşünsem bile bunu bilmem gerekiyor. Bilmek zorunda değilim. Aslında şüphelendiğim her şeye el koyabilirim. Ama emin olmak istiyorum.
7: Steroid yazıyor.
6: Tamam, buldum. Evet, ben de öyle düşünmüştüm.
7: Evet, anabolik steroidler. Evet.
6: Tamam, emin olmadığım bir şeye el koymak istemiyorum. Evet. Kaç tane olduklarına bakacağım.
2: Sadece kadınlar için. İğneyle yapılan steroidlerden değil. Bu aslında her yerde satılan türde bir ilaç.
6: Normalde ne kadar alıyorsunuz? Günde bir tane mi?
2: Günde sadece bir tane. Ama sorun olursa atabilirsiniz.
6: Bunu kas geliştirmek için mi kullanıyorsun?
2: Evet evet, kas yapmak için. Her gün antrenman yapınca bu daha da zorlaşıyor.
6: Çoğu insan dopingin iyi olmadığını biliyor. İlk başta istediğiniz olumlu etkileri görüyorsunuz. Ancak hızla bağımlı hale gelebilir ve zamanla istenmeyen bazı yan etkiler yaşayabilirsiniz. İnsanların bunu yapması çok kötü. Ve bunlar çok gençler. Bu İsveç'te anabolik steroid olarak kabul ediliyor. Yanınızda bulundurmanıza izin verilmiyor.
2: Tamam, sorun değil.
6: Bunu burada bırakmanız gerekecek.
2: Tamam.
6: Ama diğer haplar sorun değil, tamam mı?
2: Tamam. Bunları alıp ben gidebilir miyim peki? Çünkü arkadaşım beni bekliyor.
6: Hayır, çünkü anabolik steroid. Bunları İsveç'e getiremezsiniz.
2: Aa, özür dilerim.
6: Bu yasa dışı, bildirmeniz gerek. Sonra buradan gideceksiniz ama bunu götüremeyeceksiniz. Anlaşıldı mı?
2: Tamam, sorun değil.
6: Şimdi çantalarınızı alabilirsiniz. Bunlar anabolik steroid. Bu yüzden haplara el koyuyoruz. Ayrıca bir sorgulama yapacağız. Bugün bir kaçakçılık suçu işledi. Çünkü İsveç'e anabolik steroid getirmek yasak. Bugün sadece para cezası alacak. Taksiye mi bineceksiniz yoksa...
2: Arkadaşım burada.
6: Arkadaşınız bekliyor
2: evet.
6: mu? Harika. Anabolik steroid kullanmaya yeni başladığını söyledi. Bence çok kötü ve gereksiz. Umarım bunu yapmaya devam etmez. Sonunda sağlığı açısından iyi sonuçlanmayacak diye düşünüyorum.
4: İyi görünüyor mu?
5: Toz kökenli.
0: Arlanda'da Thomas kontrol ettiği bir adama ait eşyada yasak madde izlerine rastlandığını öğreniyor.
4: Yasaklı maddeyle temas ettiniz mi hiç?
3: Hayır.
4: Emin misiniz?
3: Evet.
4: Yasaklı madde izleri var şu an.
3: Yasak madde mi?
4: Evet, yasaklı madde. Biliyorsunuz narkotik madde. Yasaklı madde işte.
3: Hayır.
4: Ama izler var. Hiç temasınız oldu mu?
3: Hayır.
4: Hiç mi? Yasaklı maddeyle temasınız olmadı mı?
3: Hayır.
4: Emin misiniz?
3: Hayır, hayır.
4: Bu beni daha fazla soru sormaya itiyor. Takip soruları soruyorum. Daha çok ilgileniyorum. Yasaklı madde kullandınız mı?
3: Hayır.
4: Hiç mi?
3: Hayır.
4: Tamam.
5: Hiç denemediniz mi? Yasak madde denemediniz öyle mi?
3: Hayır.
4: Sormamın sebebi İspanya'da Avrupa'ya İspanya üzerinden çok fazla yasaklı madde geldiğini biliyoruz. Anlıyor musunuz? Yasaklı maddeyle hiç bağlantınız yok mu diyorsunuz yani?
3: Hayır, hayır.
4: Tamam. Gerçekten çok şaşırdı. Bu yasaklı maddeyle temas etmediğini ve saklayacak bir şey olmadığını gösterebilir. Soru sormaya ve doğru yapboz parçalarını bulmaya devam etmeliyiz. İspanya'da ne yaptığını bilmek istiyoruz. Suç amaçlı mıydı yoksa gerçekten tatil için miydi onu öğrenmeye çalışıyoruz. Zaten şu anda da köşeye sıkışmış durumda. Ceketini çıkarır mısın?
0: Thomas yüzeysel vücut kontrolü yapmaya karar veriyor. Buna 27. kural deniyor.
4: Lütfen benimle gelin. Vücudunda veya kıyafetlerinde gizli bir şey olup olmadığını kontrol etmek istiyorum.
0: Bu arada adamın bavulu tekrar aranıyor. Çantada yasak madde olmadığından emin olmak için arama derinleştiriliyor.
4: Başka bir şey bulamazsak oldukça memnun olurum. İsveç'te yaşıyor ve İsveç'te çalışıyor. İspanya'da bir karısı var. Bu da neden seyahat ettiğini açıklıyor. Çantasında yasaklı madde veya başka bir yasaklı maddeye dair bir şey bulamadık. Kullandığımız cihaz çok hassas. Aynı mekanda bulunmanız bile eşyasında yasaklı maddeye yönelik bir iz bırakmaya yeterlidir. Tamam. İşiniz bittiğinde o yoldan çıkabilirsiniz. Kontrolden memnunuz. Ülkeye yasaklı madde sokmaya çalışmadığından emin olduk. Teşekkür ederim. İyi günler.

0: Bozmak üzereyiz. Akü neredeyse boşaldı.
1: Yok mu?
0: Belirgin bir benzin kokusu var. Umarım kimse bir şey içmiyordur. Belki de bekletmeliyiz.
1: Evet, dışarı çıkaralım mı?
0: Evet, güneş yardımcı olabilir.
1: Evet.
2: Malmö'de Niklas ve meslektaşları yasak madde taşıyan bir adamı tutukladı. Arabayı aradıktan sonra artık çalışmıyor. Ve adam ayrıca arabanın içinde İsveç'e girişine izin verilmeyen belgesiz bir köpek de getirmiş. Gerçekten oldukça karmaşık bir durum.
0: Merhaba. Köpeğin pasaportu var mı? Pasaportu olmadan ülkeye sokamazsınız. Köpek yasak madde taşıyan adama ait. Araçta köpeğin pasaportu olduğunu söylüyor. Aradık ama köpeğe ait hiçbir belge bulamadık. Köpeğin İsveç'e ait çipinin olduğunu söylüyor. Bir sonraki adımım ilgili kurumu arayıp köpeği kontrol etmek olacak. Kaçak köpek gibi görünmüyor. Çok sevimli bir köpek ama piyasa değeri olan bir cins değil. Bakalım ilgili kurum ne diyecek?
3: Evet, burası Tarım Kurulu.
0: Merhaba, ben gümrükten Niklas. Bana yardımcı olabilir misiniz? Pasaportu olmayan bir köpeğim var. İsveç'te kayıt altında olması gerekiyormuş. Şimdi sahibine veriyorum.
2: Köpeğin sahibiyle konuştuktan sonra her şey yoluna giriyor gibi.
0: Kurum köpeği İsveç'e kabul etmeye karar verdi. Bu bir İsveç köpeği. Pasaportunu onlara e-postayla gönderecek. Böylece aşılarının yapılıp yapılmadığını anlayacaklar. Neticede bu karar beni bayağı bir rahatlattı.
1: Hadi bakalım, şimdi bunu yeniden çalıştırmayı deneyeceğiz. Çalıştıramazsak dışarı iterek çıkarmak zorunda kalacağız. Belki de kapıyı kapatmanız gerekiyordur. O yüzden çalışmıyordur. Ne dersin?

0: İşe yaramayacak. Lars, iterek çalıştıralım.
1: Geri itmeyeceğiz değil mi?
0: Evet, geri vitese tak.
1: Bekle.
0: Hızlanınca debriyajı bırak, çalışır o zaman.
1: Bekle, geri vitese takıyorum. İşte.
0: Hadi bakalım.
1: Geri viteste.
0: Şimdi hızlanalım. Hadi. Hızlanın, hızlanın.
1: Oldu mu?
0: Şimdi, şimdi.
1: Ohoho.
0: Evet.
1: Olmadı
0: değil mi?
1: Az
0: kalsın oluyordu. Hadi.
1: Tamam mı? Gidiyorum.
0: Hadi, şimdi. Hadi. Bedava egzersiz. Devam, devam. Oldukça formdayım ama herkesten daha çok nefes nefese kalıyorum. Yoksa iten tek kişi ben miyim? Diğerleri terlemiş gibi görünmüyor. Yani ne kadar ittiklerini bilemiyorum tabii. Uyanıklardır çünkü. Buraya gelebilirsiniz. Eşyalarınızı alabilirsiniz. Suçtan şüphelenilmeyen iki kişi var. Kontrol işlemi bittiğinde tesisimizden ayrılabilirler. Bu durumda olmalarının sebebi yasak madde taşıyan adamla birlikte seyahat etmeleri. Bu onlar için gerçekten çok büyük bir şanssızlık oldu diyebilirim. Arabada bekleyebilirsiniz.
2: Anahtarı vereyim.
3: Onları arabaya götürüyorum.
0: Evrak işleri ve görüşme bittikten sonra savcı şahsı serbest bırakmaya karar verir. Tesisimizden ayrılır ve cezasını veya duruşmasını bekleyebilir.

0: Bu tütün değil mi?
1: Hayır. Özel bir yiyecek bu.
0: Bunlar da aynı mı?
1: Açın. Aa, yazık oldu.
0: Gözüne yakıyor. Mi kaçtı?
1: Evet.
2: Bunlar ne için?
3: Kişisel kullanım için.
2: 21 kasa tek marka içeceğiniz olduğunu sanıyordum. İkinci markadan haberiniz yok mu?
3: Hayır.
2: Hiçbir
3: hayır,
2: fikri yoktu. İçeceklerinizi boşaltın.
3: Anlıyorum ama bırakmak zorundaysam siz boşaltırsınız.
2: Hiçbir yere gitmiyorsunuz.
3: Hepinizden bıktım artık.

0: Kaliforniya'yı kasıp kavuran orman yangınları...
1: Tehlike çok büyük.
2: Burayı hemen tahliye etmemiz gerek.
3: Olamaz ne?
2: 10 dakika içinde.
0: Kırsalda yaşayanları tehdit ediyor.
1: Hava çok sıcak ve yangın çok hızlı yayılıyor.
3: Bu gerçekten dehşet verici.
1: Bu yangın her şeyi yok edebilir.
0: Kırsalda yaşamak zor. Yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Vay be.
1: Biraz karmaşık gibi ha?
0: Evet. Hadi şuna bir bakalım dostum.
1: Sorun şu ki çevresinde katı buz olan bir küvetin içinde oturuyor gibiyiz.
0: Evet. Bu alan çok zengin. 100 metre başına 2.4 ons belki daha fazla altın var. Ama çamur ve su devreye gelince seyriliyor. Kim bilir ne kadar çıkar. Başımız büyük belada. Peki ne yapmak istiyorsun?
1: Temel olarak kesimin tam ortasından bir yol yapmak istiyorum. Başka seçeneğimiz yok gibi.
0: Tamam.
2: Altın içeren toprağa ulaşabilmek için Andy'nin kayıp kazı alanının ortasından çakıl yol yapması gerekiyor. Bu ekskavatör ve kamyonların toprağa verimli bir şekilde ulaşmasını sağlayacak.
1: Çakıl elde etmenin tek yolu madencilik yapmak.
0: Evet.
1: Çocuklara tesis üzerinde 3 hafta çalışma süreleri olduğunu söyledin.
0: Evet.
1: Çakıl almanın tek yolu tesisi çalıştırmak olacak.
0: Çakılı elde etmenin tek yolu madencilik yapmak. Altını toprağa yıkama tesisine verdiğimizde yüksek basınçlı su kullanarak altını çakıldan ayırıyoruz. Temizlenmiş çakıl ve kaya yani tailing dediğimiz atık malzeme tromelin sonunda dışarı atılıyor. Bu yolu yapmak için ihtiyacımız olan şey de bu. Bana birkaç gün verebilir misin?
1: Evet. Evet.
0: Her şey pürüzsüz ilerliyordu. Şimdi adamlarım için zaman çizelgesini 2 haftadan 2 güne indirmem gerekiyor. Bu büyük bir iş. Yapabilir miyiz bilmiyorum. Pekala.
1: Ama Tater'ı buldozere alman gerekecek.
0: Hey Tater, buradaki buldozere gel.
3: Anlaşıldı.
2: Hoffman'ların planının işlemesi için Tater'ın alanı kazmaya devam etmesi gerekiyor. Böylece geride kalmayacaklar. Andy ise bu sırada başka bir yerden daha kolay işlenebilir altınlı malzeme buluyor.
3: Vay canına. Çok ıslak.
0: Senin için büyük bir görevimiz var.
3: Tamam.
1: Seni buldozere almalıyım.
3: Tamam.
1: Buldozerin senin olmak istediğin yer olmadığını iyi biliyorum. Ama buldozeri sadece ikimiz kullanabiliyoruz.
3: Biliyorsunuz benim buldozer deneyimimin çoğu geçen sene 2 saatlik bir süredeydi.
1: Bu da herkesten fazla demek. O yüzden iş senin.
3: Şu an yaptığım işten çekilmek için kötü bir zaman. Orada çok iş var ve bensiz bir kişi daha azlar. Birinin buldozeri çalıştırması gerektiğini anlıyorum ama buna tam olarak katılmıyorum işte.
0: Ben gidip Kramer'ı bulacağım ve tesisi çalıştıracağım. Sonra bu dağınıklığın içinden bir yol açacak kadar çakıl çıkarmaya çalışacağız. Hadi işe koyulalım.
1: Tamam.
0: Gidelim. Bazen planını ayarlamak zorunda kalırsın. Görmediğin bir şeyi düzeltmeye çalışırsın ve bunu görmedik.
4: Yakındaki bir caddeden meslektaşı ilk araçları kontrol noktasına yönlendiriyor.
1: Bir arabanın yere çok yakın olup olmadığını göz ucuyla anlar hale geliyorsunuz. Ve zamanla duyduğunuz motor sesinin araç modeline uyup uymadığını da tecrübeyle öğreniyorsunuz.
4: Kırmızı bir araç memurların dikkatini çekiyor. Sebebi yüksek motor sesi değil, arabanın dış görünüşü. Thomas Hahn sürücünün yanına yaklaşıyor.
1: Bir dakikanız var mı?
5: Tabii ki.
1: Şu güneşlik filmi hakkında konuşacaktım
5: evet,
1: da.
5: Evet, 3 memur onu zaten ölçtü.
1: Anladım. Yasaya göre belirli bir boyutu aşarsa bu film sayılır. Eğer 10 santimetre kareden büyükse film olarak kabul edilir ve resmi onay gerektirir. Ancak ön camda hiçbir şekilde renklendirmeye izin verilmez. Şimdi orta kısmı ölçeceğiz. Burası bol keseden 13,5 geliyor. Dış kısımda 18,5 var. Bu da bize ortalama 15 civarı bir değer veriyor. Şimdi genişliği de alalım. 1,16 metre. Bu da bana yaklaşık 15 santimetre kare veriyor. Yani %50 fazla büyük. Bu nedenle teknik olarak izniniz geçersiz sayılıyor. Boyunuz nispeten kısa olduğu için altından görebiliyorsunuz. Ama bu tür
5: evet.
1: Film yine de trafik ışıklarını
5: evet.
1: veya diğer görmeniz gereken önemli şeyleri görmenizi engelleyebilir.
5: Diğer memurların onu nasıl ölçtüğünü merak ediyorum.
1: Hiçbir fikrim yok. Bu sorunu hep yaşıyoruz. Bize arabanın tüvden geçtiğini ve meslektaşlarımızın kontrol edip yanlış bir şey bulamadığını söylüyorlar. O zamanlar film aynı mıydı bilemem. Tek söyleyebileceğim
5: evet,
1: az önce
5: ama bu
1: sizin için ölçtüğü.
5: İçeriden ölçmüştü.
1: Bunu çıkarabilir misiniz?
5: Sanırım çıkarmam gerekecek. Tamam.
1: Bunu burada halledebilir misiniz?
5: Olur.
1: Bu ufak bir ihlaldi. Teknik olarak ona küçük bir para cezası kesebilirdim. Ama polis olarak benim işim sırf ceza yazmak değil. Trafik güvenliğini sağlamak. Şahsen benim bu cezalardan bir çıkarım yok. Özellikle modifiye camiasında insanlara açık açık konuştuğunuzda genellikle daha fazla saygı görüyorsunuz. Gerçi bu polisliğin diğer alanları için de geçerlidir. Eğer ufak bir şeyse bazen sadece sana bir şans daha veriyorum demek daha iyidir. Ufak bir ihlali büyütmeyeceğim. Modifiye buluşmasına mı gidiyorsunuz yoksa?
5: Evet.
1: Şimdi oraya gidebilirsiniz
5: tamam.
1: Ama gitmeden önce
5: sökerim.
1: O filmin sökülmesi gerekiyor. Unutmayın hanımefendi.
5: Bana uyar tamam.
1: Tamam mıyız?
5: Anlaştık.
1: İyi günler.
5: Teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
4: Sürücü modifiyelere yaklaşık 10 bin euro harcamış. Cam filmi bunun çok küçük bir kısmı olsa da onun için özel bir anlamı vardı.
6: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Sezon finalinde. New England kıyılarında
1: bu yarış çok çekişmeli geçiyor. Son ana kadar sürecek.
0: 5 nesillik balıkçılık yapanlar mavi yüzgeçli orkinos sezonunun son günlerine giriyor.
2: İlk gitmeyen sona kalır.
3: Kontenjan yarın gece yarısı sona eriyor.
4: Bir gün daha.
5: Tam burada. Evet, tam burada. Adam.
0: Ancak sezonun en büyük avları henüz gelmedi.
6: Çok büyük olduğunu görüyorum.
0: Amerika'nın son zıpkıncıları sonuna kadar yarışmak zorunda.
7: Red Room'daki Joe ya da Easy Dazit'teki Nick değil, ben kazanmalıyım.
0: Yıllık gelirlerini elde edip...
8: Hadi ama ne yapıyorsun? Hadi ama!
0: Zirveye çıkmak için mücadele ediyorlar.
2: Durun biraz. Aman tanrım, fırlat!

0: Güzel bir sabah. Sean, üstünde etiket olan büyük turuncu toplardan birini getirebilir misin? Onu da teçhizatımızla birlikte buraya koyalım. Sadece birkaç gün kaldı. Hedefimiz sezon kapanmadan biraz balık yakalamak.
1: Bugün yakalayacak mısın şu
2: an? Şüphen olmasın.
1: Umarım.
2: Öne geçeceğim dostum, kararlıyım.
0: Şu anda Joey önde. Bu yarış çok çekişmeli. Son ana kadar sürecek. Güzel bir sabah. Sean, üstünde etiket olan büyük turuncu toplardan birini getirebilir misin? Onu da teçhizatımızla birlikte buraya koyalım. Sadece birkaç gün kaldı. Hedefimiz sezon kapanmadan biraz balık yakalamak.
1: Bugün yakalayacak mısın?

0: Sadece birkaç günümüz kaldı. Sahilde dolaşıp balık var mı diye bakacağız ve açılacağız tabii. Mark bizimle buluşacak. Umarım birkaç tane yakalar.
1: Dün oltayla 2 metrelik balıklar yakalandı. Balıkların canlı ve hareketli olmasını istiyoruz. Marki'nin havalandığını gördük. Biz de deneyeceğiz.
2: Bu sezona 59 tonluk avlanma kotasıyla başladık. Tyler'ın 11 balığı var. Bizim de 11 balığımız var ama Tyler $3,000 gerimizde. Zirvede kalmak istiyorsak yüksek kaliteli balıklar yakalayıp her fırsatta balık avlamamız gerekiyor.
0: Tyler'ı yenecek kadar balık yakalamamız lazım.
1: Boş ver onu. Bugün 5 balık yakalayacağız.
0: Evet.
3: Kaptanların 59 tonluk kotaya ulaşmasına sadece birkaç gün kala Red Room'daki genç Joe Dine, deneyimli rakibi Tyler McAllister'ın az farkla önünde. Listenin en altındaki Pine Box'taki Dylan ve Emmett'dan oluşan baba oğul ekibinin maliyetleri karşılamak için bol bol balığa ihtiyacı var. Ancak günde en fazla 5 balığa izin veriliyor. Easy Does It'teki Nico yarışı bırakmadı ve liderliği ele geçirmek için hala şansı var.
4: Dion beni arıyor. Alo, duyuyor musun?
1: Evet, net bir şekilde.
4: Güzel bir gün olacağı benziyor. Umarım düğme çalışır ve hepsinin canını okuruz.
1: Tyler'ı yenelim.
4: Tamam, onları kızdırıp yanlış yola sokalım.
1: İstedikleri kadar sızlanabilirler.
4: Evet, balıkların büyüklüğü göz önüne alındığında kota hızla tükeniyor. Sezonun bitmesine sayılı gün kaldı. Birkaç iri balığı yüksek bir yere asıp fotoğraflamak istiyorum artık. Tamam dostum, iletişimde kalalım. Günlük 5 balık sınırlaması yüzünden diğerleriyle aramda fazla fark yok. Aslında her şey mümkün, hala kazanabiliriz. Şu an tam vurma mesafesindeyiz. Bugün hareket ederse hemen vururuz.
5: Bu rüzgar mı yoksa yem mi Kev?
4: Onlar yem.
6: İki yem yığını.
4: Evet, ileride büyük bir yığın var gibi görünüyor. Önümüzde de bir tane var. Yemlikler hala buradaysa bu iyiye işaret.
6: Saat 12 yönünde bazı kıpırdanmalar var. Güzel görünüyor. Tam karşımızda, durgun suyun hemen altında.
4: Evet, haklısın. Bir hareket var. Yön mü belirliyor ki?
6: Evet, bence öyle.
5: İşte oradalar. Adamımız bunlar.
4: Tamam, hadi bakalım.
5: Tam önündeler Nick. Buraya doğru geliyorlar ki.
4: Tamam.
6: Burada bir sorun yok. Yavaşlayayım mı?
4: Biraz yavaşla ya, hızı biraz düşür, yavaşla. Güzel, yükseliyorlar.
6: Evet, galiba 3 tane var.
4: Evet, şuradaki, en arkadaki, ortadakine geç Kev. Hareket etmeye devam ediyorlar. Bekle, şuradaki, hadi. İşte bu, hadi, vur. Bas düğmeyi. Ne oldu, oldu mu?
6: Evet, ama düğme çalışmıyor.
4: İyi yakaladım, tam arkada.
6: Aa, evet.
4: Biraz çekmesine izin vereceğiz. Bu alet beni öldürecek. Şoklama aleti çalışmadığında, balık zıpkın takımını çıkardığında elle çekiyoruz. Yorulana kadar yoluna devam etmek zorunda kalıyor. Bu iş bazıları için uzun sürse de hızlıca halledebiliyoruz gerçi. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Tamam ki buraya bir kova takacağız.
6: Anlaşıldı.
4: Kova bağlıyoruz.
5: Evet.
4: Tamam. Büyük bir balıkla uğraşırken bazen zıpkın takımına kova bağlamak gerek. Kovanın suda yarattığı sürtünme balığı yavaşlatır. Tamam. Kova balığa çekebileceği bir ağırlık veriyor. Balık daha çabuk yoruluyor. Topu gözünden ayırma.
5: Tamam kaptan, anlaşıldı.
4: Başarılı bir zıpkın sezonu geçirmek için bir günde tekneye birden fazla balık koymanız gerekir. Şoklama cihazı çalışmadığından işler zorlaşıyor ve bu arada kota doluyor. Gerçekten zor durumdayız. Halat çekmekten bıkıp usandım. Sırılsıklam olmaktan da. Ellerimin derisi soyuluyor. Şu balığı tekneye alıp balık arama işine devam etmemiz gerekiyor. Köklü değişiklikler için geç kaldık ama şu lanet sistemi söküp atmamız gerekiyor.
6: Evet, haklısın.
0: 12 yönünde. Gördün mü? 12 yönünde ve 20 tekne boyu mesafede.
1: Buraya doğru gelen tekne dalgası görüyor musun? Bir sürü tekne dalgası var.
0: Bunu kaçırmak istemiyorum.

0: sonra yakaladım. Yaklaşık 20 tekne boyu ilerinizde.
1: Şu tarafta.
2: Altı yönünde. Düz gideceğiz. Şuradaki çizgiyi görüyor musun?
3: Evet.
2: Gördün mü?
3: Evet. Hazırlanayım mı?
2: Evet. Böyle git. Fazla hızlanma. Denizde fazla trafik var. Ürkmesin.
0: Bir an için çıktılar. Artık daha derinde olduklarını görebiliyorum. Şimdi solunuzdan sağınıza doğru gidiyorlar. Saat 12 yönündeler. Muhtemelen 15 tekne boyu mesafedeler.
3: Görüyor musun Mike?
1: Hiçbirini göremiyorum.
3: Şurada bir tane gördüm.
1: Evet evet, sağ taraftan ilerliyor.
0: Tanrım. Onları göremiyorum. Gidelim buradan. Tamam, tekrar yakaladım. Şu anda saat 7 yönündeler. Onları uzaklaştırdık. Şimdi doğuya gidiyorlar.
3: Şuradakiler mi? Saat 3
1: evet,
3: yönünde.
1: Evet,
3: 3
1: siyah,
3: yönünde.
1: Siyah olan.
2: Evet siyah.
1: Evet, evet o. Gördün mü?
2: Hayır, emin değilim. Yavaşla.
0: Hiçbir şey yok. Gittiler.
4: Hadi ama.
2: Çocuklar, başka bir grup bulmalıyız.
3: Bence de.
2: Bugün balıklar çok hareketli. Yanlarına yaklaşınca hemen dibe dalıyorlar. Balıklara yaklaşamıyoruz bile. Bu gerçekten sinir bozucu. Şu anda kritik dönemdeyiz ve balık yakalamamız gerekiyor.
3: Bence gidelim buradan.
2: Uyuyacağım. Balık görürsen haber ver.
5: Bugünkü planımız herkesin arasından sıyrılıp tamamen yalnız kalmak. Maddi açıdan zor bir sezon geçirdik ve can sıkıcıydı. Kotanın dolması her zaman üstünüzde baskı yaratıyor. Sezon sonuna doğru daha çok balık yakalamak istersiniz. Canınız sıkıldı diye pes edemezsiniz. Devam etmelisiniz. Balıkların burada ortaya çıkmasını umuyoruz. Her gün farklı oluyor. Çarkı felek gibi. Çevirince ne geleceğini bilmiyorsunuz. Umarım bugün biraz bereketli olur da tekneye balık çekebiliriz.
6: Nick körfeze bir tane soktu. Bir de takım attı.
7: Şok haleti hala bozuk.
6: Burada balık bulmamak için hiçbir sebep yok değil mi?
7: Bence de. Burada bir nevi biyokütle var. Umarım balıkları buluruz. İlk olmak lazım. İlk değilsen mutlaka sonuncu olursun.
6: Joy önde olsa bile stratejimiz hiç değişmeyecek. Bu yaz iyi iş çıkardık ve sezonun son fırsatlarından sonuna kadar yararlanmak istiyoruz.
0: Tyler, beni duyabiliyor musun? Galiba bu tarafta birkaç tane gördüm.
7: Biraz daha bilgi ver Doggy.
8: Saat 1 yönünde kalabalık bir grup var. Hepsi yüzeye çıkmış.
7: İşte orada gördüm. Şuradalar.
0: Suyun üstünde iz bırakıyorlardı. Çok uzakta.
7: Gördün mü?
6: Evet, onları görüyorum. Görüyorum. Görüyorum. Onları buraya getirdik. Doggy, saat 1 yönündeler.
8: Size doğru geliyorum.
6: Oradalar. Yakaladım onları.
7: Hayır. Kuzeye doğru gidiyorlar.
6: Evet evet, işte oradalar. Evet, onlar. Dine Doggy, saat 1 yönünde 8 tane var.
8: 8 tekne mi?
6: Evet, kuzeye gidiyorlar.
7: İyi yakaladın kaptan.
6: Neredeler?
7: 2.30 yönündeler. 6 tanesi suda iz bırakıyor.
6: Evet evet evet evet. Biraz yavaşla. Sağa dön. Sağa dön. Sanırım büyük bir daire çiziyorlar.
7: Evet, altı önüne doğru ilerlediğini görebiliyorum.
6: Tamam, bunlar çok küçük. Ama daha büyük balıklar da vardı. Durun biraz.
7: Aman tanrım.
6: Lanet olsun.
7: Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu çok saçma.
6: Gördüklerim çok küçüktü.
7: Bence de.
6: Bu çok kötü. Oraya gidip gelmek yoruyor. Uzun bir tırmanış. Tekne sallanınca denizin de etkisiyle ilginç bir hal alıyor ve yorgunluğunuz daha da katlanıyor.
0: Burada bir şey yakaladım.
8: Şimdi kuzeye doğru gidiyorlar. İzlerini görebilirsiniz.
0: Evet, dün Yürüyüşe oradan başlayın. Güzel görünüyor.
6: Tamam, bir saniye öyle kalın.
8: Şu anda sana doğru geliyorlar.
0: Saat bir yönünde ve yaklaşık 3 tekne mesafedeler.
7: Evet, onu gördüm.
6: Tamam.
0: Güzel görünüyor.
6: İşte burada.
7: Onu görüyorum.
0: Şu anda güzelce ilerliyorlar. 1,5 tekne mesafedeler.
6: Onu buradan gördüm.
0: 12 yönünde. Tekne boyundan daha yakın. Artık yarım tekne mesafede.
6: Onu yakaladım, yakaladım. Zıpkını yerleştirdim, geri çekilin. Suya serilmiş durumda.
4: İzin
6: buradan görebiliyorum. Geçeyim. Oldukça tamam. Büyük bir balıktı.
8: Çok güzeldi.
6: Bir, iki. Bir, iki.
4: Tamam, biraz daha çek. Hemen buraya getir. İki metre 69 santim.
6: Güzel bir balık demiştim. Hem güzel hem de kilolu.
4: Baksanıza ne kadar güzel görünüyor. Bu balığı yakaladığımız için hepimiz çok sevindik ama kota dolmadan önce birkaç tane daha balık avlamamıza engel olmaması lazım.
7: Güzel işti kaptan.
9: Otuz mil kuzeyde. Kaptan Dylan'ın teknesinde.
5: Az önce Tyler'dan bir mesaj aldım.
10: Uçağın varsa sen de yakalayabilirsin.
5: Sadece bir uçakla bile çok şey yapabilirsin. Bir sürü balık var. Cynthia C'de Tyler, Red Room'da Joe Dion ve Easy Does It'te Nico. Hepsi zirve için mücadele ediyor. Şu anda bu adamların ne yaptığıyla ilgilenemem. Sezon sonuna sadece ama sadece iki balıkla giriyoruz ve sezonu onurlu bir şekilde kapatmaya çalışıyorum. Neyse, en azından birkaç balık var.
2: Tyler bir balık daha yakaladı.
1: Sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Her şey yolunda. Kazanmaya çok yakınız. Kokusunu alıyorum.
2: Tyler iyi bir balıkçı. Şansı yaver giderse kötü bir günümüzde bizi yenebilir.
1: Kime daha çok güveniyorsun? Doug'la Tyler'a mı yoksa Mark'la kendine mi? Hadi ama. Yanıt ver.
2: Güneş batana kadar avlanacağız.
9: ...25 mil kuzeydoğuda... ...Fishizzle'da.
11: Tyler bir tane daha yakaladı. Ne bu, şaka mı? Sanki biri kalbime kocaman bir bıçak... ...saplamış gibi hissediyorum. Geriye sadece birkaç günümüz kaldı. Pine Box'taki Dylan dışında liderlik tablosunda sonuncuyuz. Tyler şu anda 12. balığını tutuyor ve biz hala 4.'deyiz. Geç başladığımızı biliyorum ama bu kadar kötü gideceğini tahmin etmiyordum.
12: Evet.
11: Çok üzücü ve sinir bozucu.
12: Peki nereden bulacağız?
11: Güney'e gidelim mi?
12: Baş üstüne.
11: Galiba şurada bir şey gördüm. Neydi o? Bence dalga izi değil. Görüyor musun? Gidiyorlar. İşte oradalar. Mavi yüzgeçli orkinoslar suda belirgin iz bırakır. Tekne dalgasına benzese de farklıdır. Çoğu kişi fark etmez ama ben ederim. Neye baktığını bilmek kesinlikle deneyim gerektirir. Hadi bakalım. Umarım gösteri başlıyordur.
12: Evet efendim.
11: Evet, görüyorum. Dümeni al Steve. Oraya varınca hızını ölç, tamam mı?
12: Tamam.
11: İşte başlıyoruz. Bir çift geliyor. Bakalım neler yapacağız. İşte orada. Devam et. Biraz sola Steve. Biraz sola. Daha yavaş. Daha yavaş yaklaş. İşte burada. İşte burada. İşte burada. İşte burada. Tam karşında. Vurdum onu. Düğmeye bas. Düğmeye bas. Yavaşla. Çok güzel. Çok güzel, harika.
12: Her şey yolunda.
11: Kafasından vuruldu, sertçe çek. Hadi aşağı in.
12: Bu balık kocaman.
11: Bu bir deniz canavarı.
12: Tamam, devam et. Hadi bakalım, yukarı çek.
11: Dikkate çekiyorum. Pekala, bu kadar. Şimdiye kadar gördüklerimin en büyüğü olabilir. Ah, bundan bahsediyordum. Diğerleri sayıca önde olabilir. Az önce bir canavar yakaladık ve daha fazlası var. 5 balık limiti olsa da iyi bir gün geçirsek yeter. Hadi bakalım. Pekala, indir aşağı.
12: Tamam,
11: indir aşağı.
12: Anladım, merak etme.
11: Hadi. Kocaman, devam et. Evet, açı ver ona. İşiniz bitince bandı sıkılaştırın.
12: Bu balık çok büyük.
11: Buna kota katili diyoruz. Eline sağlık, çok güzel iş çıkardın.
12: Ölçüyorum. Bu balık devasa. Boyu 2 metre 79 santim. Kocaman.
11: Tamam arkadaşlar, çok iyi iş oldu bu.
12: Kafası da kocaman. Böylesine ahır kapısı diyoruz. Bu da ahır kapısı gibi.
13: Hala geziniyor. Onu görüyor musun?
14: Yarın yokmuş gibi devam ediyor.
13: Yukarıda. Ve çok sert çekmiyor. Sanırım artık ölüm çemberi çiziyorum.
4: Çekmeye başlayacak mısın?
13: Evet. Onu kaybetmek istemiyorum. Şoklama cihazı bizi hayal kırıklığına uğrattı. Balık 120 metrelik oltayla kaçıyor. Tekneye çekmek bize düşüyor. Umarım yeterince yorulmuştur. Hızlıca çekip diğer balıklara dönebiliriz. Hala iyi durumdayız ama yoğun bir trafik var. Trafiği dikkate almalıyız. Teçhizatın bir kısmını geri almaya çalışıp riski en aza indirelim diyorum ben. Tamamdır. Çıkar şunu hadi, kovayı da alalım.
4: Sağ taraftan bir tekne geliyor.
13: Ruvamıza doğru bir tekne geliyor. Teçhizatımız yüzeye yakın. Adam teçhizatın üstünden geçmesin, değil mi? Geçecek mi?
4: Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum.
13: Tamam tamam. Loruja limana Kev. İşte bu. Thomas, gözlüğümü sağlam bir yere koysana. Kuyruk darbesini hissediyorum. Mavi yüzgeçli orkinoslar okyanustaki en büyük balıklardı. Büyük, güçlü, hızlılar. Aniden saatte 70 kilometre hıza çıkabilir. Toplar ne zaman çıkacak Thomas?
14: Toplar geliyor.
13: Çok güçlü. İnsan balığa karşı.
4: Bir tekne daha geliyor.
13: Hadi ama. Defol git buradan be. Saçmalama ama, ne yapıyorsun? Defol buradan. Defol diyorum. Senin derdin ne be? İşte geliyor. Hadi bakalım hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi bebeğim. Lanet olsun. Tamam. Tamam tamam. Kuyruk ipi. Kayıyor. Lanet olasıca. Gidiyor gidiyor gidiyor. Elimden bir şey gelmedi. Bu sefer kaçıramayız. Kuyruğundan yakalayacağız. Hadi. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Hadi. Kaçmaya çalışıyor.
4: Yaklaşıyor. İşte kuyruktan işte geliyor.
13: Kuyruğunu kaldır. Kuyruğunu kaldır şunu. Hadi kuyruk. Kuyruğu yakala. Hadi Thomas. Acele et.
14: Giriyorum.
13: Kaçacak. Kuyruğu
14: lanet
13: yakala.
14: Olsun.
13: Başarabilirsin.
14: Yakaladık
13: bağla.
14: Onu.
13: Bağla şunu. Bağla.
14: Yakaladık.
13: Bağla.
14: Korkunç bir işti. Bağla. Eline sağlık. İşte tamam, bu kadar.
13: Hadi. Lanet olsun.
14: Evet. Yakaladık. Evet. İşte bu.
13: Nasıl bu kadar güçlü olduğumu soran Strongman yarışmacılarına sesleniyorum. Sebebi bu işte. Çekelim hadi.
14: Hadi. Çek hadi, hadi bebeğim. Ya. Gel hadi. Hadi Nick. Hadi bebeğim.
13: Aferin çocuklar. Şunu bir ölçelim artık.
14: 2.80. 2.80.
13: Hemen yakalayamamak sinir bozucu ama işi bir şekilde hallediyoruz.
9: Kota yarın gece yarısı kapanıyor.
2: Bir gün daha. Baba yarın kapanacağını söyledi. Yarın gece yarısı.
1: Evet, kontenjan doldu.
2: Tamamen.
1: Yarın iyi görünelim yeter.
5: Dinleyin çocuklar, az önce bir mesaj aldım. Kontenjan yarın gece yarısı doluyor. Yani yarın son gün. Hepsi bu. Umarım bir şeyler buluruz.
13: Kota dolmak üzere, sezon bitmek üzere. Güzel, iri, kaliteli balıklar yakalayıp İyi fiyat alabilirsek liderliğe dönüp sezonu birinci sırada bitirebiliriz.
11: Yavaş başlayan bir günden sonra geri dönüyoruz. Steve'le hemen her yere baktık. Gerçekten uzun bir gündü.
12: Evet.
11: Hey Travis, bu sefer sana güzel bir haberim var.
15: Sevindim, büyük bir şey değil mi? Ne kadar kazanacağını görmek için getir de tartalım.
11: Tamam, bana uyar. Aman tanrım, deodorantın bile dayanamadı. Hazır mısın?
15: Ajanla güzelmiş.
12: Evet.
11: Tamam, kolay gelsin. Bu tam bir kota katili kaptan.
15: Giyiğe benziyor.
12: Çift X-large beden.
15: Güzel görünüyor Bill.
11: Demek sen de beğendin.
15: Hiç fena sayılmaz.
12: Harika, beğendim, çok güzel.
11: Güzel değil mi?
12: Çok beğendim. Bir yerine bir şey olacak.
11: Kota neredeyse doldu. Sezon sona eriyor. Balığın şekli güzel ve yuvarlak. Umarım yüksek fiyata satarız.
15: Oldukça kırmızı görünüyor. Oo.
11: Ah, sürekli kötü haber vermek zorunda mısın?
15: Fazla yağ yok. Oldukça kırmızı. Bunun için verebileceğimiz en iyi fiyat kilosu 8 dolar.
11: 8 dolar mı?
15: 8 dolar. Pekala bile içeri gir, tart ve karşılığında ne kadar kazanacağını öğren, tamam mı?
11: Tamam. Ne kadar çıktı kaptan?
15: Tam 718 bil. Kilosu 8 dolardan iyi para
12: için sevdim. Tartı da daha iyi görünüyor.
15: Evet, güzel bir balık. Fiyatı 5700 doların biraz üstünde olacak.
11: Harika. Bugün büyük bir balık yakaladım. 718 geldi. Piro'daki herkes için yılın en büyük balığı. Kota doluyor. Yarın son günümüz. Yarışı kazanamasam da cebimi doldurabileceğim son sefer olduğunu biliyorum. O yüzden bir şeyler yapmadım.
4: Sean.
16: Evet.
4: Yarından itibaren her şeyin bittiğini öğrendim. Finale yaklaşıyoruz artık.
7: Umarım iyi bir çıkış yapıp son gün 2-3 balık yakalarız.
16: Evet, bence de.
4: Pekala beyler, biri şunu kaldırsın. Yarın kotanın kapanacağını duydum. Bu yüzden keyfim yerinde. Balık 2 metre 69 santim. Bugün sadece bunu yakalamamız iyi olmadı. Ancak son günde öne geçme şansımız olduğunu düşünüyorum.
17: Nasıl gidiyor?
4: Nasılsın baba? Bu gece keyfim yerinde.
17: Pekala, şuna bir bakalım. İçinde yağ var. Hem de bolca. Güzel ve yağlı. Oldukça kaliteli. Rengi de güzel. Muhtemelen kilosu 12 dolardan gider.
4: Çok güzel. Bakalım ne çıkacak.
17: Tamam. Temizlenince 254 kilo çıktı.
4: Güzel, işte buna sevindim. Son güne liderlik tablosunun zirvesinde giriyoruz. Bu da liderliğimizi koruyup güçlü bir şekilde bitirmek için bize fazladan bir motivasyon sağlıyor. Sezonun ilk günüymüş gibi sıkı çalışmamız gerekiyor.
16: Güzel balık bebeğim.
13: Evet, duydun değil mi? Duydun mu? Tamam, kaldır. Şekli güzel. Harika bir balık. Nasılsın
17: haber
13: dostum?
17: Bakalım burada ne varmış.
13: Şuna bak, güzel.
17: Burada yağın az olduğunu ve fazla emilmediğini görebilirsin. Hafif yağlı olduğu için verebileceğim en iyi rakam kilo başı 8 dolar olur.
13: 8 dolar?
17: Evet.
13: Tamam, maalesef kabul edeceğiz.
17: Evet, bitti.
13: Her kilonun bizim için önemi var mı?
17: Evet. Temizlenince 252 kilo geldi.
13: Cebimizde az para var ama memnuniyetle alacağız. Tamam, her zamanki gibi teşekkür ederiz.
17: Rica ederim.
13: Hadi bakalım. 252 kilo. Ve fena balık değil. Az yağlı, o yüzden 8 dolar alabildik. Yani 4400 doların biraz üstünde. Şimdi... Bill'in arka bahçesinde balık tutuyoruz. Efsanesini burada yarattı.
4: Evet, doğru.
13: Ona borçluyuz her şey.
4: Balıklar için şükran borçluyuz.
13: Evet, evet öyle.
4: Kaptan Bill.
13: Tamam, tekneyi iskeleye çekip temizlenelim ve biraz dinlenelim, hadi. İstediğim tek şey sezonu güçlü bir şekilde bitirmek.
4: Onu duydunuz.
13: Sezon başında herkes bu tekneye kaptanlık edip Bill'in rolünü üstlenmem konusunda şüpheliydi. Herkesin yanıldığını kanıtlamak çok güzel. Ait olduğumuz yerde, zirvede bitirmek için elimizden geleni yapacağız.
9: Kota doldukça büyük avlar yakalanıyor. Cynthia J2'de Kaptan Tyler öne geçiyor. Ve rakibi Kaptan Joe'yu ikinci sıraya düşürüyor. Easy Does It'de ise Kaptan Nico'nun yarım tonluk ton balığı zıpkın sezonunun son gününe yaklaşırken onu olası bir galibiyete yaklaştırıyor. İlk üç tekne için birincilik hala garanti değil. Balık avının son günü.
18: Tamam, üç deyince. Bir, iki, üç.
13: Tuttun mu Thomas?
18: Tuttum.
13: Dürüst olmak gerekirse kuzey rüzgarı konusunda içim pek rahat değil. Ama sezonun son günü. Hava durumu konusunda bir şey yapamıyoruz sonuçta. Elimizdekiyle yetinmek zorundayız. Bu işi başarmaya yakınız. Elimizden geleni yapıp bir fırsat bulmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak. Evet Thomas, hadi başlayalım.
18: Tamam.
13: Açılıyoruz.
7: Son gün kaptan.
4: Evet, son gün.
7: Umarım balıkları buluruz.
4: Avlanmak için 23.30'a kadar vaktimiz var.
7: Bugün bize 5 balık lazım. Karnıma ağrılar giriyor.
4: Red Room'daki Joe ya da Easy Does It'teki Nick değil. Ben kazanmalıyım.
2: Kota bu gece yarısı doluyor. Yani sezonu toparlamak için elimizde bir gün var. Yavaş başladı. Paslanmışım. Benim için yeni bir tekneydi ama devam edeceğiz. Gördüğümüz her şeyi vuracağız. O kadar. Kazanmak benim için her şeyden önemli. Birkaç yıldır balık tutmadım ama başarmamın önünde hiçbir engel yok. Bu iş vakıf için çok şey ifade ediyor. Çocuklarımız için yüklü miktarda para kazanmalıyız. O yüzden bu işi başarmak bizim için çok önemli.

0: Burada resmen hayat var değil mi? Bas balinaları, kuşlar, minke balinaları, kambur balinalar. Her yer resmen yaşam dolu.
1: Dün buradaydılar. Şimdi neredeler? Göremiyorum hiçbirini.
0: İlerideler, açıkta.
1: Niko şurada. Kaptan, nasıl gidiyor?
2: Burası çok kötü.
1: O taraf daha mı iyi?
2: Orası da iyi değil.
1: Ne düşünüyorsunuz?
2: Sonuna kadar dayanacağım. Başka şansımız yok sonuçta.
1: Öyle görünüyor. Öğleden sonra hava düzelecek değil mi?
2: Evet, güzel olacak. Sonra 6'dan sonra güneydoğudan 20 derecelik rüzgar başlıyor. Kim bilir?
1: Doğru. Kim bilir? Pekala dostum, bol şans.
2: Evet, ihtiyacımız var.
1: Görüşürüz beyler.
0: Pekala millet, bol şans.
2: Burada bir hayali gerçekleştiriyorum.
3: Bu sırada 35 mil kuzeyde Pine Box'ta.
4: Sezonun son günü ve çevrede fazla balık göremedik maalesef. Hala hava şartlarıyla mücadele ediyoruz. Kuzeybatı tahminimden daha iyi durumda gibi görünüyor. Sezon kapanmadan önce biraz para kazanmak için son şansımız bu. O yüzden gideceğimiz yere kadar gitmeyi deneyeceğiz. Bu işin özünde can sıkıntısı, çaresizlik ve bolca acı var.
5: Bu çok kötü. Hava böyleyken ortaya çıkmazlar değil mi?
4: Aa, merak etme. Hava yumuşamaya başlıyor. Birazdan sıçrarlar.
5: Şurada bir şey gördüm. Sular sıçrıyor. Balığı görmedim ama etrafa sular saçılıyordu.
4: İşte oradalar. Bir sürü var.
5: Onları gördün mü? Yunus da olabilirler.
4: Oradalar. Gördün mü? Şuradakini gördün mü? Vitesi yükseltme.
5: Evet, görüyorum. Pekala, hızlanmıyoruz.
4: Vitesi yükseltme. Harekete geçiyoruz. Gözden kaybetme.
6: İki tane var. Yan yana yüzüyorlar.
5: Bir sürü var.
4: Şimdi biraz hızlan Joe. İşte burada. Hayır, tam önündeler. Tam burada. Devam et. Sola dön, hemen sola. O tarafa git. Acele et, dön hemen, dön. Bas düğmeye.
5: Onu yakaladın. Harika.
4: Evet. Geri gidin. Hızlıca geri çekin. Güzel işti Joe.
6: Eline sağlık Joe.
4: Şimdi kuyruğu yukarı çek. Aferin sana Joe. Tanrım, şükürler olsun. Onu içeri almak için hemen kapıyı aç. Hazır mısınız? Hoppa. Tamam, işte oldu çocuklar. Aman Tanrım, çok ağırmış. Balık yakaladığımız için mutluyuz. Sezonun son günü. O yüzden bu av çok önemli. Balık kocaman. Hemen ölçelim.
6: Ağzının ucundan kuyruğun sonuna kadar.
5: Evet.
6: 2 metre 57 santimetre.
4: Sezonu kapatmanın harika bir yolu bu. Çok şükür bir tane avlayabildik.
7: Ha, harika. Az önce bir mesaj geldi. Dylan da bir tane yakalamış.
8: Sadece bir tane
7: evet.
8: Mi? Aferin ona.
7: Umarım bizim de şansımız yaver gider.
2: Dylan'ın balık tutmasına sevindim. Peki burada ne işimiz var? Belki 9. turun sonunda şansımız döner. Böyle bitmesi kötü. Ama gününde değilsen eve eli boş dönersin. Sonuç bu.

0: Bu çok kötü.
1: Kötü durumda mıyız?
0: İnan bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şansımız yaver giderse Tyler üstüne gidip birini zıpkınlayacak.
1: Muhtemelen.
0: Son gün ve zamanımız daralıyor. Marky artık inmek üzere. Bir balık daha yakalamadan buradan asla ayrılmam. Bu kadar basit.
1: Körfez'de iz bırakarak ilerleyen kocaman bir balık var. Yüzeye çıkıp suyu yararak gitti.
0: Sadece bir tane mi?
1: Gerçekten oldukça büyük. Kocaman.
0: Ne zaman yavaşlayacağımı söyle.
1: Tamam, şimdilik devam et. Pekala, artık biraz yavaşlayabilirsin.
0: İşte orada, işte orada. Orada. Onu yakaladın. Hala gerektiği kadar yavaşlayamadı.
1: Yem topu şu anda size göre saat 10 yönünde. O tarafa doğru devam et. Sola doğru döneceğiz. O tarafa doğru devam et. Şu anda yem topunun arkasındaki dalgayı itiyor. Yem topunun yanında ilerliyor. Gerçek olamayacak kadar güzel değil mi? Şimdi birden döndü. Derine indi. Bir saniyeliğine sabitle. Şimdi sola doğru gelen yemi bekle ve derine in. Saat 10 yönünün soluna geç. Sola, biraz daha sola. Sola! Sert sola, sert sola, sert. Sertçe sola diyorum, anlamıyor musun? Evet, aynen öyle. Sert sola. Sola, sola, sola, sola, sola. Sola diyorum. Lanet olsun. Çok derinde. Teçhizatı boşalt ve dur.
0: Onu yakalayamadım. Biraz balık yakalamamız gerekiyor. Şu anda kritik süreçteyiz.
1: Derinlerde. Onu göremiyorum. Yemden uzaklaşıp tekrar yüzeye çıktı. Şimdi biraz sola kır. Senin solundan geliyor. Sola baksana, sola bak. Joe tam önünde, yarım tekne mesafede. Sola, biraz daha sola. Evet, tam orada.
0: Yakaladım onu, vurduk. İşte bu kadar.
1: Artık dönüyorum. Lanet olsun, inmem gerekiyor çocuklar. Eve dönüyorum.
2: Tamamdır Marky. Çok iyiydin.
0: Güzel işti Mike. Tanrım.
2: İyi misin?
0: Evet. Sezon bugün kapanıyor. Ve bir canavar yakaladık. Sezonu böyle bitirmek gerçekten güzel.
2: İşler yolunda mı?
0: Evet. Tam bir canavar. Bu bir patlama kırıcı. Aman tanrım, bu balık gerçekten
2: aferin
0: çok
2: Joe.
0: İyi.
2: Yılın en iyi avlarından biri olabilir.
0: 2.81.
2: Kesinlikle devasa bir balık.
0: En iyi